0: Praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché sono arrivati i giocatori, quelli di un certo valore, di un certo livello, stanno arrivando i nazionali. Abbiamo iniziato in anticipo ma con tanti ragazzi, quindi adesso avremo 3 giorni di riposo e poi inizieremo a lavorare duro ad Istanbul nel nostro centro sportivo, perché abbiamo da preparare una partita importante. E ripeto, adesso ci sono i grandi, tra virgolette, ci sono quegli giocatori esperti, la rosa piano piano verrà completata e cercheremo di lavorare in un certo modo. Chiaro che ci dispiace perdere, però io anche oggi ho visto delle cose positive, a parte i 5 minuti dove abbiamo preso 3 gol, che dobbiamo essere più attenti, però qualcosina di diverso i ragazzi oggi hanno fatto vedere.
1: Evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde, bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi. Ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu, ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık, ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için, ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin, geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında.
2: Midrant maçıyla ilgili o tarihe kadar hazır olmak çok kolay değil. Bunun farkındayız. Kadro tamamlanmış. Daha transferler gelecek. Prosak geldi. Daha da oyuncular gelecek. Hocanın pek kapısında bu takım tamam olur, bu takım artık istediğim gibi olur diyeceği bir tarih var mı peki?
1: Ok, so che la parte è troppo pronta contro Michelin, però secondo te quando una squadra potrebbe essere pronta? Ovviamente viene Trossard, nuovi trasferimenti, però secondo te quale sarebbe la data in cui saremmo 100% pronti?
0: Ma questo non lo so, la verità è che la prossima è una partita importante, la prossima è una partita da preparare bene, con i giocatori che purtroppo avranno pochi allenamenti sulle gambe, che purtroppo sono arrivati in ritardo, che purtroppo hanno da lavorare e mettere minuti e condizione, quindi cercheremo di fare il possibile, cercheremo di mettere nelle condizioni tutti di fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Sappiamo delle difficoltà, purtroppo non è colpa né mia né della società, purtroppo questi mondiali, purtroppo questo inizio così anticipato ci ha messo in queste condizioni, ma cercheremo di fare tutto il possibile per essere, non dico al massimo, ma cercare di prepararla bene questa partita, perché è importante davanti al nostro pubblico e perché ci teniamo ad andare avanti.
1: Şimdi doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman, hangi tarihte hazır oluruz, bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım, ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar, geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında, ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına, ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm, ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.
2: Hocam,

0: hangi unsurlar ön plana çıkacak?
1: Hocanın o aspektini Beşiktaş Saran'ın çok visibili. O quali sarà la chiave della partita contro Michelin.
2: Ma io credo, e ho detto anche ai ragazzi, che oggi poteva essere l'inizio del nostro cammino europeo, perché questa è una squadra di un certo valore e qualcosina abbiamo fatto vedere. Chiaro che dobbiamo aggiustare, mettere a posto, cercare di modificare anche qualcosina, però è questo il Beşiktaş che vorrei vedere, aggressivo, che gioca in avanti, che crea situazioni da gol, ma che deve stare molto più attento dietro, perché oggi abbiamo subito 3 tiri, 3 gol e questo non va bene. Però la squadra farà vedere quello che faremo in allenamento, che è aggressività, che è cercare di produrre tanto per cercare di segnare, cercare anche di stare attenti in fase difensiva, e sono convinto che quando crescerà la condizione fisica tutto questo sarà fatto a velocità superiore.
1: Aynı zamanda maçtan önce soyunma odasında çocuklara dedim. Bugün aslında bizim Avrupa'daki yolculuğumuzun başlangıcı olabilir. Çünkü bugün belirli bir seviyenin takımına karşı oynadık. O yüzden aynı bu kelimeleri çocuklara söyledim içeride. Ve tekrar ediyorum kendimi. Bazı şeyleri bence bu maçta gösterdik. Tabii ki düzeltilmesi gereken şeyler var mı? Var. Daha iyi olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama bence dediğim gibi bir şeyler gösterdik. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta 2 şut çekildi kalemize. Fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız.
3: Hoca,
1: dopo la seconda amichevole hai detto che dobbiamo essere feroci davanti alla porta. In questo punto sia amichevole, dove siamo? Siamo feroci?
2: Ma oggi potevamo fare più di 2 gol sicuramente. Dobbiamo, secondo me, abbiamo anche la capacità di costruire molto di più, di creare più palle gol, e rispetto anche alle altre amichevoli oggi abbiamo tirato più volte in porta, abbiamo avuto tante situazioni per fare più gol, quindi ripeto, ci vuole equilibrio, ci vuole essere bravi in avanti, difendere in un certo modo, difendere da squadra, però oggi è vero, dobbiamo essere molto più feroci, molto più affamati. Anche oggi potevamo fare qualche gol in più, ma lavoreremo per quello e per essere più precisi e più concreti davanti.
1: Evet, bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi, ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum.
3: Trossard
1: da İstanbul'a ora. Già fatto.
3: Trossard transferini hem de bu hazırlık periyodunda gerçekleştirilen 15 hamleyi transfer süreçlerini nasıl değerlendiriyor?
1: Cosa dici sul periodo del mercato finora e poi anche del Trossard?
2: Ma su Trossard c'è poco da dire, lo conoscete tutti, è un calciatore di grandissimo livello, di grandissimo valore, è un calciatore funzionalissimo al nostro modo di proporre e di interpretare il calcio, è un esterno che ha uno contro uno, che ha gol, che ha spunto, che è quello che noi vogliamo ricercare. È chiaro che sono arrivati dei giocatori, ma ne arriveranno altri perché questa rosa va completata, però Trossard è un innesto di grande valore che per noi è un qualcosa di importante.
1: Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu.

0: benim sistemde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Ma fin quando la salute me lo permette cercherò di essere vivo, presente, e cercherò di essere un valore aggiunto anche da fuori per i ragazzi, e credo che mi abbiano già conosciuto e capito quello che da fuori cerco di trasferire. Penso che questo sia stato sempre il mio modo di vivere le partite, e penso che anzi i ragazzi sono convinto che può dare una grande mano, perché sono il loro 12° compagno fuori e sotto certi aspetti posso vedere anche situazioni che loro non vedono.
0: Sağlığım el verdiği sürece evet kesinlikle beni böyle göreceksiniz. Yaşadığım sürece beni hep aynı bu şekilde göreceksiniz. Ben hep anı yaşamak isteyen biriyim ve beni kenarda da tekrar öyle göreceksiniz. Ama dediğim gibi sağlığım el verdiği sürece. Çünkü ben çocuklara bir şeyler katmak istiyorum. Onlar zaten beni artık tanıdı. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlar da benim dışarıdan gördüğüm şeyler var. Onlar görmüyor fakat bunları. Onlara vermeye çalışıyorum. Bunu da farkındalar. O yüzden ben böyle yaşayan bir insanım. Böyle yaşamaya devam edeceğim. Onlara yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorum. Sanki onların sağ dışındaki 12. arkadaşı gibiyim. 12. takım arkadaşı gibiyim. Ve dediğim gibi onların görmediği şeyleri görüyorum. O yüzden böyle de yaşamayı seviyorum. Böyle beni göreceksiniz.
2: Hocama teşekkür ederim.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. İlk saat içinde Leandro Trossard'ı konuştuk. Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili konuklarımızın yorumlarını dinledik ve son bölümde Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın Spartak Tırnava'ya 3-2 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalar A-Spor canlı yayınında sizlerle buluştu. İlhan Fakılı, Beşiktaş'ın yeni transferi ve Thiago Cholo golleri kaydeden oyunculardı siyah beyazlı takımda. Fenerbahçe'ye bir geçiş yapalım. Fenerbahçeli taraftarların uzun süredir kadrolarına katılması için büyük beklenti ve istekte bulunduğu oyuncu Mason Greenwood sarı lacivertli formayı giyecek. Mason Greenwood Fenerbahçe'de diyebiliyoruz artık rahatlıkla. Hazırladığımız haberi, oyuncunun da şartlarını içeren haberi ekranlara getirelim. Sonrasında Greenwood transferini değerlendireceğiz. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde sona ulaştı.

0: Sarı lacivertliler İngiliz oyuncu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli, şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euro bonus ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Greenwood da senelik 8 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, yıldız oyuncuyla birlikte Marsilya'dan İngiltere'ye geçti. Sarı lacivertli formayı giyen Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı, bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz" mesajını gönderdi. 24 yaşındaki İngiliz yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'de uzun süredir sarı lacivertli kulüp bu transferi bitirmek için çaba sarf ediyordu ve mutlu sona ulaşmış oldu. Fenerbahçe formasıyla da ilk görüntülerini gördük. Greenwood'un ekranlara da getirdik. Nevzat Dindar ne katacak Mason Greenwood Fenerbahçe'ye?
1: Çok şey katar. Mason Greenwood futbol yetenekleri açısından dünya elitleri arasında yer alan saf bir yetenek. Marsilya'da 2 sezonda yanılmıyorsam 81 maçta 48 gol 17 asistlik bir performans. Yani rakamlar hakikaten de muazzam. Her iki ayağını kullanabilmesi Kerem, patlayıcı hızı ve bitiriciliğiyle Süper Lig seviyesinin çok üzerinde bir oyuncu Fenerbahçe getirdi. Bunun altını çizelim. Hakikaten de heyecan verici bir transfer diye düşünüyorum. Ben Vedat Muriç'in transferini özellikle şöyle ifade etmiştim. Vedat Muriç Fenerbahçe'de bir Harry Kane etkisi yaratabilir mi? Oyunu biraz daha geriye gelerek kanat forvetlerin etkili olabileceği bir formasyon gözümde canlanıyordu. Çünkü Vedat bu işi gayet iyi yapıyordu ama Fenerbahçe'de o Vedat Muriç'in sağladığı boş alanları değerlendirebilecek kanat oyuncuları, kanat forvetleri yoktu. Mason Greenwood bunu tam da bu fırsatları kullanabilecek özelliklere sahip. Hızlı bir oyuncu. Zaten bitiriciliğine lafımız yok. Her iki ayağını kullanabilen muhteşem bir isim. Heyecan verici bir transfer diye görüyorum ben.
2: Salih? Bence muhteşem bir transfer. Fenerbahçe için önemli bir transfer ve bu transferin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından önce yapılması bence gayet iyi. Çünkü Fenerbahçe'de özellikle de ben bunu geçtiğimiz haftaki yayında da söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi Fenerbahçe'nin camiadaki havayı olumlu yönde değiştirecektir. Greenwood transferi için Fenerbahçe yönetimi uzun bir uğraş verdi. Önemli bir transfer. Ve bu transferin uzamasındaki en önemli sebep oyuncunun bonservisinin %50'si. Güncel kulübü Marsilya'da, %50'si eski kulübü Manchester United'daydı. Bence çok çok önemli bir ismi transfer etti Fenerbahçe. Nevzat abinin ifade ettiği gibi her iki ayağını da ustaca kullanıyor. Uzaktan şut denemeleri yapabiliyor. Çizgide oynayabiliyor. İçeri kat edebiliyor. Çok çok özel bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da çok önemli işlere imza attılar. Greenwood geldi Marsilya'dan. Marsilya'dan Greenwood'un takım arkadaşı Aubameyang'ın da Süper Lig'de Çorum'a gelmesini bekliyoruz. Her iki ismin de yolu Türkiye'de kesişecek. Ben önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Özellikle de Fenerbahçeli taraftarların izlenimlerini aldığımda çevremde bunu gözlemleyebiliyorum. Yeni bir hava oluştu. Geçtiğimiz sezon maçları takip ettik. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de uzaktan şut atan oyuncu sayısı kısıtlıydı. Ve bu yönde de uzaktan şut atabilme becerisi, denemeler yapması, bunu başarıyla sonuçlandırması önemli. Bence Fenerbahçe önemli ve özel bir ismi kadrosuna dahil etti. Vedat Muriç, Ake ve ardından Greenwood. Üçü de nokta atışı transferler. Harry Kane benzetmesi yaptı Nevzat abi. Benim benzetmem şu olacak. Vedat Muriç biraz hatırlar izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. İsmail Hoca döneminde hatırlarsın Tadic ve Dzeko. Dzeko daha çok ikinci bölgeye gidiyordu. Sırtı dönük bir şekilde oynayabiliyordu. Vedat Muriç de bu özelliğiyle ön plana çıkabilir. Nitekim Vedat daha önceden de Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'ye güncel geldiği kulüp Çaykur Rizespor'du. Gelişimini incelediğim zaman Vedat Muriç mesela önemli bir santrafor. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'den Lazio'ya ciddi bir bonservis miktarıyla transfer oldu. Vedat'ın handikapı şu olmuştu. Vedat

0: iyi oynadığı maçlarda skor katkısını az ürettiği için, ilk gelişiminden bahsediyorum, az ürettiği için çok fazla ön plana çıkmamıştı. Fakat Vedat çevresindekileri de oynatıyor. İlaveten bunu söyleyebilirim Nevzat abi. Greenwood noktasında da aynı fikirdeyim. Hiç kimse yok demez. Fenerbahçe adına önemli ve özel bir transfer.
1: Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili değerlendirmeleri yapmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. 24 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertli formayla ilk görüntülerini de ekranlara taşıyoruz. Ligde bazı oyuncuların ciddi anlamda fark yaratabileceğini öngörmek kolay değil. Victor Osimhen zor değil, özür diliyorum. Victor Osimhen transferi gerçekleştiğinde böyle bir transferdi. Mason Greenwood'u da o kategoride görmek gerekir mi?
2: Yani bir noktada gerekebilir çünkü yaratacağı etki biri ofansta en uçta, diğeri kenarda son derece etkili ve kendi pozisyonlarının en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Evet. En iyi birkaç isminden bahsediyoruz. Dünya elitleri arasında yer alan bir futbolcudan bahsediyoruz. Greenwood bu anlamda dünyadaki yetenekli isimlerden bir tanesi.
0: Evet.
2: Pozisyon olarak birebir aynısı değil ama yaratacağı etki anlamında Beşiktaş'ta nasıl Trossard'ın o etkiyi yaratacağını öngörüyorsak, Fenerbahçe'de Greenwood'da bu etkiyi yaratabilir. Galatasaray'da hep Osimhen var. Osimhen bu etkiyi yaratabilir. Fenerbahçe'de böyle bir eksiklik de vardı. Bence benim bu sezon Fenerbahçe'den çok dikkatimi çeken şey, evet, yeni bir yönetim geldi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım'ın varlığı bile yeniden ayağa kalkmak, yeniden umutlanmak için Fenerbahçelileri umutlandırır. Yani benim çevremdeki birçok Fenerbahçeli, belki Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin transfer vaatleri futbol severler arasında en azından belli bir kitle üzerine daha fazla heyecan uyandırıyordu ama benim çevremdeki işte Aziz Yıldırım'a destek veren ya da işte gidip oy kullanan Fenerbahçelilere göre Aziz Yıldırım'ın varlığı bile tekrar Fenerbahçe'de iddialı olmak için bir sebepti.
0: Evet.
2: Aziz Bey'in gelmesinden sonra bence transferde teşhisin çok doğru konulduğunu görüyorum. Yani teknik direktör seçiminde bunu ilk gün söylemiştim, duygusal değil, tamamen mantıksal bir seçim, çok realist bir seçim gibi görüyorum. Ve İsmail Kartal'ı getirdiler. Yani orada birçok denenmiş şeye rağmen en başarılı, en yüksek puan ortalamasına sahip İsmail Kartal getirildi. İsmail Kartal sonrasına baktığımızda Vedat Muriç gibi hem camiayı bilen hem Türkiye'yi bilen hem de özellikleri itibariyle Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesini tekrar Fenerbahçe formasıyla buluşturmak da önemliydi. Kısa sürede bunu başardı Fenerbahçe. Vedat hem aidiyet bakımından hem de performans olarak yüreğini koyan oyunculardan bir tanesi. Ake ile ilgili isim olarak asla itirazım olmaz ama işte belki geçen sezonla ilgili bazı soru işaretleri olabilir ama lider bir oyuncu. Ayağı çok temiz, ön alana da çıkabilen bir oyuncu ama fiziksel olarak hangi durumda olduğuna bakmak lazım. Muhtemelen bu araştırmalarda yapılmıştır. Greenwood bütün böyle hepsinin üzerinde, pastanın üzerindeki çilek diyebileceğimiz çok özel bir isim. Şimdi bu benim gözümde nasıl bir Fenerbahçe canlandırıyor? Fenerbahçe daha agresif olacaktı. Yani durağan sabit Fenerbahçe'den daha ısıran, basan, daha agresif oynayan bir Fenerbahçe evrildi. Evrilecek gibi gözüküyor. İsmail Kartal döneminde set hücumları hep hafızalarımızda ama şimdi biraz daha doğaçlama bir oyun, biraz daha ön alandaki oyuncuların yetenekleriyle fark yaratabileceği bir oyun da izleyebiliriz. Sadece gözümüzün önüne Fenerbahçe'nin sağ kanadındaki o set hücumları gelmesin. Fenerbahçe'de
1: hep beraber
2: çok yaşa.
0: Güzel yaşa.
2: Gelen oyuncuların gerçekten de fiziksel olarak üst düzeyde olması, agresif olmaları, hızlı oynamaları Fenerbahçe taraftarını da bence mest edecektir. Fenerbahçe çünkü o Cekolu, Tadiçli dönem ve geçtiğimiz sezonlarda durağan bir oyun oynuyordu.
0: Evet.
2: Biraz daha tempo istiyor taraftar. Şimdi Galatasaray maçlarınıza baktığınızda bunu Osimhen'de görebiliyorsunuz ya da işte arkasındaki diğer oyuncular, Barış, işte Yunus'u olsun, o agresifliği, o ön alan baskısını yapabiliyorlar. Evet. Fenerbahçe bu eksikliği de bir şekilde giderdi diye söyleyebiliriz. Greenwood bu özelliklere sahip oyuncu. Fantastik goller atar. Her iki ayağını kullanması zaten onu çok farklı hale getiriyor. Çok böyle jeneriklik golleri izleyeceğiz gibi geliyor bana Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da.
0: Bir de Kerem, sen tüm maçları takip eden birisin. İzleyenlerimiz de hak verecektir. Fenerbahçe şu anda net güçlü bir kadro kuruyor.

0: Ve özellikle de ön alanda pres diyoruz. Anadolu kulüplerinin deplasman maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a karşı kapandığını düşündüğümüzde kilidi açabilecek kreatif oyunculardan birisi.
1: Direkt kilit açar. Nene iyi bir oyuncu. Belli bir istatistiği de olacaktır. Yani Fenerbahçe'de oynuyorsanız,
0: evet.
1: Ben Kerem'in tekniğini beğenirim. Kerem de kim oynarsa oynasın Fenerbahçe formasını giyiyorsa zaten ön alanda belli bir istatistiği olur.
0: Evet.
1: Nene zaten sıradan bir oyuncu değil.
2: Kerem'in tekniğini beğenirim derken
1: Kerem de oynasa.
2: Ben de acaba benden mi bahsediyorsun?
1: Hayır, Kerem senden bahsediyorum.
2: Ya benden bahsediyorsun.
1: Kerem de olsa, evet, belli bir istatistiği olur. Ama
0: ben de
1: daha fazlasına ihtiyacınız var. Fenerbahçe'nin oyuncusu ön alanda Greenwood ise eğer çiftaneli rakamlar, işte Marsilya'daki rakamlar zaten ortada. Burada kendini iyi hissetmesi lazım.
0: Evet.
1: Kafa olarak, aidiyet olarak Fenerbahçe'de bir problem yaşayacağını da düşünmüyorum. Burası büyük bir kulüp. Fenerbahçe, evet, taraftarı, camiası onu motive edebilecek bir camia. Burada kendini bulabilir. Greenwood'un bir potansiyeli var. Yaşı itibariyle de dünya futbol piyasasında Greenwood'un gelebileceği bir yer var. Tam gelebildi mi? Gelmedi. Yani Manchester işte orada bazı problemler yaşadı vesaire. Marsilya'daki rakamlar istatistikleri ama Greenwood bu değil, daha fazlası. Fenerbahçe'den sonrası bence çok daha böyle ekstra bir yer olur.
2: Bu arada bonservisim elimde. Ayda 5000 euro %10 primi oynarım.
1: Kim olursa olsun. Yani şimdi seni örnek verdim çünkü ben seni hani futbol oynadığını biliyorum. Oynadın. Evet. İzledim. Fenerbahçe'de oynayan oyuncunun zaten ön alanda bir istatistiği olur ya. 3 golü işte ne bileyim 5 asisti falan olur. Daha fazlasını vermesi lazım Fenerbahçe'de oynayan oyuncunun. Nene bunları verdi. Nene kötü bir oyuncu değil. Ama Fenerbahçe camiasının taraftarının böyle sabretmeye falan zamanı yok. O yüzden Greenwood'la alakalı da çok büyük beklenti içerisindeyim. Çok ekstra Fenerbahçe puan kazandırır, ekstra goller atar. Burada Fenerbahçe teşhisi doğru koymuş. Yapılan transferler bunu gösteriyor.
0: Doğru.
2: Ben aklımdaki bir şey söyleyeyim.
1: Ake ile alakalı sadece dediğim gibi.
2: Ake'ye biraz parantez daha açarız.
1: Tabii
2: Greenwood ki transferi Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini dünden bugüne ciddi bir oranda arttırmıştır. %30 diyorum.
1: %30.
0: Net.
2: Evet.
1: Bir oyuncunun şampiyonluğa etkisi katkısı görecelidir. Değişkendir. Osimhen'in Galatasaray'da bana göre %50, %40, %50'dir. Osimhen'i çıkardığınız vakit %50 zayıflarsınız.
0: Doğru.
1: Osimhen'e bağımlı bir oyundan bahsediyoruz.
0: Zaten net doğru söylüyorsun Nevzat abi. Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray sıkıntı yaşadı Afrika Kupası'ndayken.
1: Osimhen inanılmaz bağımlı bir oyun. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'la beraber zaten ligde Fenerbahçe'nin toplayacağı puan, alacağı maçlar, kazanacağı maçlar zaten belli bir seviyededir. Şimdi Greenwood'la beraber Fenerbahçe o kötü oynadığı zaman da kazanma kabiliyetini gösterebilir. Greenwood'un o fantastik vuruşları, golleri zaten bu sezon ligde jeneriklik goller izleriz. O jenerik gollerde ama Trossard, ama Greenwood, ama Osimhen bir şekilde olacak. Yani yıldız isimler olacak. Postere, mesela bu Süper Lig posterine eğer dünyaya pazarlayacaksak Greenwood hakikaten yetenekleriyle pazarlanabilecek önemli bir isim.
0: Yani bir de şöyle bir durum var. Geçtiğimiz yıl Marsilya'da, Lig 1'de Marsilya önemli takımlardan birisi. 26 gol, 11 asist. Yani
1: şey de önemli.
0: Çift taneleri
1: Salim
0: görmüş.
1: Şey de önemli.
0: Ondan sorun önceki sezon
1: Marsilya da aynı. Biraz problemli bir yer. Yani baskıyı fazlasıyla hissedebileceğiniz bir yer.
0: Evet.
1: Şimdi Greenwood oradan geliyor. Şimdi Fenerbahçe'de de baskı Marsilya'dan az değildir. Marsilya'da çarpı 3 ya da 4'tür şu an Fenerbahçe'deki baskı ortamı. Çünkü beklenti çok fazla. Marsilya'da zaten kimse şampiyonluk falan beklemiyordu.
2: Bir dakika. Orada itiraz etmem lazım. Marsilya Avrupa'da taraftar baskısının en yoğun olduğu kulüplerden biri.
0: Fransa'da Saint-Étienne'de de acayip baskı
1: şampiyonluk
0: var.
1: Şampiyonluk baskısı yoktur şampiyonluk yani. Paris zaten oluyor.
2: Ayrı bir şey. Hafta hafta orada değişik bir baskı var. Yani baskı ortamını, evet, biliyor. Değişik
0: ama
2: bir yerdir
0: mesela
2: Marsilya.
0: Mesela Kerem'in dediği doğru. Ülkemizde mesela bazı Anadolu kulüplerinde de öyledir. Her maçı kazanmak endeksli bir anlayış vardır. Fransa'da yalnız Saint-Étienne'de de inanılmaz baskı var, hatırlarsın.

0: küme düştüklerinde futbolcular darp edildi diye biliyorum.
1: Saint-Étienne'de bir zahmet olsun.
2: Oralarda olabiliyor öyle şeyler.
0: Evet.
1: Bir zahmet olsun. Saint-Étienne'i düşüren oyunculara da bir zahmet. Ya darp tabii onaylamıyoruz ama
2: evet,
1: orada şey tepki gösterilir yani. Fransa'da Saint-Étienne'in yeri başkadır çünkü.
0: Bu arada 2 sezon önce Roma'da inanılmaz baskı vardı. Hatırlarsın.
1: Fenerbahçe'de baskı...
0: Hatta Romalı oyuncular dışarıya çıkamıyormuş.
1: İşte Fenerbahçe'de de o baskı ortamı olacak. O baskı ortamı nasıl dağılır? Bir iki maça bakar. Fenerbahçe nasıl başlarsa o heyecanı, o havayı verebilirse ki hazırlık maçlarındaki görüntü bence fena değildi. Yani işin daha başı.
0: Evet.
1: Transferler zaten doğru. Hep söylüyorum, teşhisi doğru koymuş Fenerbahçe başkanı ve ekibi. Yapılan hamleler şov amaçlı yapılmıyor. Yani hadi Greenwood'u da 40'a alalım diye alınmış bir transfer değil. Çok doğru bir transfer. Çok.
0: Bu arada yani istatistiğine baktığımızda yaşı itibariyle bence normal rakamlar.
1: Piyasasının bence daha üzerinde.
0: Piyasasının daha üzerinde. Yani 40 milyon euro bence, nasıl anlatayım, maliyet fayda anlamında düşündüğümüzde çok çok güzel bir ücret.
1: Bir de bu istatistikleri bak, 81 maç yanılmıyorsam 48 gol 17 asist. Avrupa'nın top 5 liginden birinde bunu yapıyorsunuz. Yaşınız 24 değil mi?
0: 24.
1: 24. Her iki ayağınızı kullanabiliyorsunuz ve bu özelliklerinizle, patlayıcılığı ve bitiriciliğiyle dünyadaki elit kategorideki yeteneklerden birisiniz. 40 milyon euro bence çok abartılı bir rakam değil.
0: Yani iddialı bir söylenme olabilir ama İngiltere milli takımını düşündüğümüzde rotasyonda kullanılabilir. Katılır mısın?
2: Zaten yaşadığı konular olmasa İngiltere milli takımında 11 oynardı.
0: Rotasyonda 11 oynardı.
1: Kullanılmaz. Saka
0: ve direkt yani yedek kulübesinde
2: Madueke oynuyor. Madueke
1: şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi İngiltere maçında
0: net oynar. Ben net oynar ama ben Madueke biraz daha böyle
1: benim arkadaşlar ya Madueke hakikaten saç baş yolduruyor. Saka bir sakatlığın şeyi var sanki Saka'nın üzerinde. Yani o bir türlü ritmini bulamadı.
2: Ya Saka'ya da Madueke'ye de göre skora daha yakın.
1: Skora daha yakın. Greenwood daha heyecan
0: verici. Bir de Saka'da mesela şu var. Saka iyi oyuncu. Arsenal'da yaptıkları ortada ama çok böyle top ayağına geldiği zaman hani halk arasındaki tabirle çok topu dürten birisi. Katılır mısın?
2: Saka.
0: Yani.
1: Ya bir Yamal değil Saka.
2: Saka daha takım oyuncusu ya.
1: Yani
2: farklı bir
1: durum. Yamal biraz da Yamal'ın da tabii takım oyuncusu özelliği vardır. O aldığı altyapı eğitimi zaten bunu gerektirir ama o yetenekleri de onu daha farklı hale getiriyor Yamal.
0: Evet.
1: Ama Saka söylediği gibi biraz daha takım oyuncusu. Biraz daha bir o sistemin parçası.
0: Sistemin parçası ama bazen çok
1: vakit,
0: ayağında tutuyor.
1: Saka da sırıtabiliyor. Yani orada sistemde bir problem. Declan Rice o gün gününde değilse bu Saka'ya da yansıyabiliyor.
0: Evet.
2: Burada
0: özetle son cümlem şu olsun. Lütfen. Özetle Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler gayet iyi. Yani sezon öncesinde öngörülerimizi paylaşıyoruz. Bu tarz transferlerin tutmama oranı şudur. Oyuncu gelir. Oyuncu geldikten sonra sıkıntılar yaşayabilir. Sakatlık süreci Allah göstermesin yaşayabilir.
1: Her transferde
0: her transfer. Yani burada böyle bir risk var. Fakat bu risk en az risk. Yani düşüncem bu. Greenwood, Beşiktaş, Leonardo Trossard bence ikisi de özel oyuncular ve önemli oyuncular. Ake ifade ettiğin gibi önemli ve özel bir oyuncu. Sakatlık yaşamazsa eğer savunmada Skriniar'la birlikte savunmanın iki lideri diyebiliriz. Yani ben şu ana kadar yapılan transferlerden bir futbolsever olarak memnunum.
1: Evet, Fenerbahçe'nin bence Greenwood gibi bir heyecana da ihtiyacı vardı.
0: Evet.
1: Evet, hala Greenwood öncesinde de takımda çok önemli oyuncular vardı ama Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak, formasını aldıracak bir süperstara, bir süperstar adayına ihtiyaç vardı. Mesela Trossard'a ben bir süperstar demedim. Bir yıldız dedim, bir star dedim.
0: Evet.
1: Zaten Trossard'ın süperstar olmak gibi şeyi de yok. Yani öyle bir havası da yok, öyle bir beklentisi de yok. Çünkü adam işini doğru yapıyor. Ama Greenwood'daki hava ve gidişat bir süperstar olabilir.

0: onda o izlenim oluşuyor.
1: Bir de şöyle, Belçikalı oyuncularda süperstar havası yok. Çok mütevazı oyuncular. En yüksek döneminde hatırlayalım, Kevin De Bruyne inanılmaz mütevazi bir insandı. Yani öyle ben süperstar olayım tarzında oyuncular
0: belki
1: yok.
0: Belki bir Hazard. Görev. Hazard o şey dönemi.
1: Yani olarak. Hazard da kısa metrajlı bir filmdi.
0: Doğru.
1: Yani Hazard da yani tamam yetenekli bir oyuncuydu. Şu an ne yapıyor acaba? Bıraktı diye
0: biliyorum. Erken bıraktı,
2: bıraktı.
0: Erken
2: bıraktı.
0: Çöktü.
2: Bıraktı biraz erken bir şekilde.
1: Erken bir şekilde.
2: Kilolar aldı. Real Madrid hikayesi çok kötü bitti.
1: Çok kötü bitti. Bu arada Real Madrid demişken James Rodriguez de
0: bir Real Madrid haberi
1: menajerler aracılığıyla sanki kulüplerine öneriliyor. Efendim abi?
0: Bir Real Madrid haberi de özel haberi de yakışır sana.
1: Ya şöyle ki Real Madrid'le ilgili değil ama Atletico Madrid'le ilgili ben vermiştim. Manchester City'den Atletico Madrid'e giden Alvarez transferini özel haber olarak geçtiğimiz yıl yapmıştım.
2: Julian Alvarez.
1: Julian Alvarez.
2: Şimdi nereye gidiyor?
0: Bir Barça yapacak gibi.
1: Orada şöyle olmuştu. Manchester City
2: konu
1: tarafından
2: farklı bir yere geldi ama.
1: Manchester City tarafından öğrenmiştim. Hatta bizim Bahadır diye arkadaşım
0: Guardiola her gördüğümde mesajlaştın Manchester City.
1: Guardiola'yla mesajlaşmak değil abi ya. Bu olay şöyle oluyor transfer haberciliğinde örneğin. Kerem Canbulat.
0: Ben tahmin ediyorum sen.
1: Kerem Canbulat mesela bir kulüpte yetkili ya da o kulübe kontağı varsa direkt konuşuluyor. Mesela diyebiliyorlar örneğin Kerem Canbulat Türkiye'den
0: beklemiyorlar bir de online sızacağını. Yani Türkiye'deki birine değil mi o Manchester City'li CEO ya da yetkili beklemiyordur ya da futbolcu çevresi vesaire.
1: Ya şöyle vesaire. Bir de ben haber konusunu bir nasip olarak görüyorum. Sonuçta bu bizim işimiz. Nasip yani habercilik nasip. Ben mesela çok kaçırmışımdır teyit ederken haber gelmiştir. Teyit edebilme zaman zarfında çok haber kaçırmışımdır ama teyit etmeden de girmem.
2: Evet.
1: Örneğin mesela her yazdığım transfer haberini bizzat kulüp yetkilisiyle, teknik direktörle konuşup böyle böyle bir durum var. Ya da oyuncunun orijinal menajerine, gerçek menajerine ulaşıp doğru mu diye sormuşumdur. Doğrulatmadan girmem. Habercilik nasıl bir şey ya? Yani ne demişler?
2: Çalışma ve kovalama işi de
1: evet.
2: Aynı zamanda.
1: Bir de
2: bu arada az sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bugün yaptığı çok önemli açıklamalar
1: evet.
2: Var. Onu söyleyeyim. Az sonra bu açıklamalar A-Spor ekranlarında olacak. Mutlaka özellikle Galatasaraylıların takip etmesini söyleyebilirim. Bu açıklamalarla ilgili de değerlendirmeleri yeni saatte
0: Serhan
2: yapacağız.
0: Serhan Türk'ü tebrik ederim.
2: Çok güzel.
0: Evet, Serhan abi soruyu sordu. Ya bir de şey yani hoca herkese cevabı da vermeyebilir. Şimdi Serhan Türk burada gazeteciliğini konuştu. Onu da tebrik evet. Ederim.
1: Bir de taraftarın merak ettiği soruları sordu.
2: Serhan az sonra. Abi, şimdi az bahsetmeyelim. Sonra.
1: Evet. Serhan abiyi tebrik edelim.
2: İzlemeyenler için de sürpriz
1: Serhan
2: olsun.
1: Serhan abi de bizi izliyorsa selamlarımızı gönderelim.
2: Tebrik edelim bir kez daha Serhan Türk'ü. Az sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Serhan Türk'e yapmış olduğu çok özel açıklamaları evet. A-Spor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Onu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Mason Greenwood'la ilgili hazırladığımız bir analiz haber var. O analizi ekrana getirelim. Greenwood'dan da Fenerbahçe'nin transfer gündeminden de bahsetmeye devam edeceğiz.
3: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asist kaydetti.

0: performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol, 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonuysa 26 gol, 11 asiste tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Greenwood'la ilgili hazırladığımız analiz haberi ekranlara getirdik. Oyuncunun güncel form durumundan da bahsettik. Futboldan uzak kaldığı sürecin ardından Hetafe'de kendine gelmişti ama Marsilya'da tam anlamıyla o United döneminde bize hissettirdiği bu oyuncu gümbür gümbür geliyor. Enerjisini yakaladı, bunu ortaya koydu ve Fenerbahçe için ter dökecek. Geçen sezon 26 gol, 11 asistlik skor katkısına çok ciddi oranda destek olduğu bir dönemi de geride bıraktı Mason Greenwood. Okan Buruk'un Icardi ve transfer hakkındaki açıklamalarını bir kere daha hatırlatayım. Yaklaşık 12 dakika sonra A-Spor ekranlarında olacak. Çok önemli değerlendirmeleri var hocanın. Sonrasında biz de üstüne konuşacağız ama Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili yine değerlendirmelerimizi sürdürelim istiyorum. Takımın şöyle bir hücum attığını düşündüğünde Greenwood'un da katılımıyla şu an mevcutlardan sağda Greenwood, 10 numara Asensio, sol kanat Kerem Aktürkoğlu ve santrfor Vedat Muriç gibi görünüyor. Birbirini tamamlıyor mu bu profiller senin kafanda Fenerbahçe'yi hayal ettiğinde?
2: Tamamlıyor yani orada tabi Asensio'nun fiziksel olarak hangi durumda olduğu da önemli. Daha agresif bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Belki işte Greenwood ve Vedat'ın katılımıyla beraber iyi bir, problemsiz bir Asensio'da ekstra performans sergiler. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü Greenwood'da Vedat'ta fiziksel kapasiteleriyle, güçleriyle rakipleri yorabilecek özelliklere sahipler. Bu anlamda Asensio'yu da yukarı çekecektir mutlaka bu ikili. Kerem'in de özellikle Vedat'la beraber daha performansını yukarı çekeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin attığı geçtiğimiz sezonlara göre daha etkili olacaktır. Herkesin beklentisi daha bitirici bir forvet tabii. Belki Fenerbahçe'nin bundan sonraki çalışacağı şey bu olabilir. Onun dışında problem yok.
1: Salim.
3: Yani burada...
1: Senin kafanda oturdu mu sistem?
3: Yani sistem oturdu mu? Kerem Aktürkoğlu önemli ve özel bir oyuncu. Fakat geçtiğimiz sezon performansını ben beğenmedim. Greenwood yaptıkları ortada. Manchester United, Marsilya, kiralık olarak Getafe dönemi. Kreatif bir oyuncu. Şut denemesi olan bir oyuncu. Asensio. Biz Asensio'yu daha çok futbol severler Aston Villa'dan önce bir kanat oyuncusu olarak tanımlarken Aston Villa'da Emery onu 8.5 numara pozisyonuna çevirdi ve o pozisyonda muazzam işlere imza attı. Geçen yılda Fenerbahçe'nin

0: bir yöntem. Böyle durumlarda direkt gelecek sezona yansıyor. Santrafor pozisyonu için düşündüğümüzde Sıdiki Şerif var. Vedat Muriç, yeni bir transferden bahsediyoruz. Bununla birlikte Sıdiki Şerif'ten çıkılıp yerli bir santrafor alınabilir mi? Yerli adaylar arasında da gündeme gelen isim, izleyenlerimizle paylaşalım. Bertu, Başakşehir forması giyen Bertu Yıldırım. Bertu da önemli bir oyuncu. Daha önceden bildiğim bu pozisyon için Eldor Şumuradov noktasında Fenerbahçe ve Başakşehir cephesi sadece bir konuşma oldu. Eldor Şumuradov da geçtiğimiz sezon Onaçu ile birlikte gol krallığında ligimizde zirvedeydi. Bence doğru işlere adım atıyor ama yani bu uyumda Kerem Aktürkoğlu biraz kafamda soru işareti. Kerem kreatif bir oyuncu.
1: Benim sana bir sorum olsun mu?
0: Tabii ki.
1: Limitler mevzusu var. UEFA nezdinde. Evet. Fenerbahçe takip altında.
0: Evet.
1: Bu çok net bir şey. Ve Mason Greenwood için de ceza aldığı için özellikle söylüyorum. Mason Greenwood için de Fenerbahçe 40 milyon euroluk bir bonservis ödeyecek.
0: Evet.
1: 8 milyon euro yıllık ücreti. Daha fazla da olabilir bu. Evet. Kulüpler genelde daha fazla veriyorlar paraları oyunculara. Açıklananlara oranla söylüyorum bunu.
0: Evet.
1: Orada bir problem, özellikle üst seviye, yüksek bonservisli bir santrforu takıma katma noktasında bir problem yaşanabilir mi? Fenerbahçe acaba Greenwood ve yüksek profili santrfor arasında harcama limitlerini düşünerek bir tercih yapıp burada şansını Greenwood'dan yana kullanmış olabilir mi?
0: Yani az önce de ifade ettim, harcama limitlerinden dolayı masadaki formül şu: kiralık, zorunlu satın alma şartı. Zaten zorunlu satın alma şartına maddeler eklediğimiz zaman, örneğin zorunlu satın alma şartında madde olarak ilk 11'de bir maça çıkarsa dedim. Fakat o ücreti, bonservisindeki ana miktar 30 milyon euro ise, o 30 milyon euroyu 2026-27 döneminde değil, 27-28 sezonunda ödüyorsun. Zaten masadaki formül bu. Bunu daha önce kulüplerimiz de yaptı. Bu da gayet normal. Zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak kadroya dahil etmek. Burada yani orada ikili ilişkilere bakıyor. Diğer kulübü ikna edebilmenize bakıyor. Karşınızdaki kulüp bunu bir yıl, bu ücreti bir yıl sonra almayı kabul ederse olur.
2: Limit dediğimiz şey, mesela, şimdi size federasyonun verdiği bir limit var.
0: Evet.
2: İnsanlar hani bilgilensin diye, belki hani bu konuda bilgisi olmayanlar olabilir.
0: Evet.
2: O parayı tamamen harcayabilirsiniz anlamında değil. Yani o transfer için bu kadar para harcayabilirsiniz anlamına gelmiyor. Bu parayla çevirebilirsiniz demek.
0: Evet.
2: Bunun maaşı var, personeli var, o su var, bu su var. Yani o yüzden inceleyip sık dokumak zorundalar. Evet. Bu tarz formüllerde sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüplerin başvurduğu durumlar. Belki şöyle farklı bir şekilde sorabiliriz senin sorunu. Şimdi Fenerbahçe için yani bir tane böyle yüksek maliyetli bir transfer olacaksa bu Greenwood mu olmalıydı yoksa bir santrfor mu? Fenerbahçe burada doğru hareket etti.
0: Bence yani
2: Fenerbahçe'nin Vedat'tan sonraki asıl ihtiyacı olan şey kanat forvetti. Vedat transferini de daha anlamlı hale getirecektir. Vedat'ı daha etkin hale dönüştürecektir. Greenwood'un, şimdi ben az önce de söyledim, Asensio'nun da performansında ben bir tırmam, zaten iyi performans sergiledi ama
0: evet.
2: Şimdi Asensio'nun sağında her iki ayağıyla top sürebilecek bir hızlı oyuncu olacak ve bu zaten kendisi bir tehdit.
0: Evet.
2: Yani Greenwood zaten rakip savunmaların, rakip orta sahaların dikkatini çekebilecek.
0: Bir de atacağı ara paslar Asensio'nun kıymetlenecek Nevzat abi.
2: Ha, o ara koşulları zaten
0: boş koşu yapabiliyor. Şimdi alan açıyor.
2: İçeri kat etme, zaten o jeneriklik golleri var. Hem de çizgide top sürme özelliği de var. Yani sağ ayağıyla da top sürebilen bir oyuncu. Hakikaten evet. Yani bu özellikler bir kanat oyuncusunda bulunması çok özel bir durum. O yüzden Asensio'nun performansını da yukarı çeker. Şimdi forvet konusunda da, şimdi baba forvet almak zaten çok kolay değil. Yani bana soracak olursa Fenerbahçe'nin Vedat'tan sonra ihtiyacı olan bir ceza alanı golcüsü. Yani evet, Vedat'la, işte ne bileyim, Greenwood'la, Asensio'la, işte Kerem'le bir şey gözümde canlanıyor. Agresif bir Fenerbahçe olacak. Ama

0: birçok takım da Fenerbahçe'ye karşı takım halinde, değil mi? Birçok takım savunmada kalacak. O kapanan
1: yani
0: takımlara
1: senin
0: karşı...
1: Senin dizilişin 4-4-1-1 şeklinde mi? Vedat biraz daha geride konumlandırıp...
0: Ya 4-2-3-1 biraz daha işte Asensio işte 10 numara pozisyonda, sağda Greenwood, solda Kerem, işte ortadaki ikili, orada Kante, işte ne bileyim yanında Gendouzi. Ya tabii bunu İsmail Hoca belki farklı şablonlarda deneyebilir. Burada kapanan takımlara karşı biraz daha iç ceza alanı golcüsü etkinliği olan bir santrfor düşünülebilir.
1: Evet.
0: Mesela Fenerbahçe bence Lukaku gibi bir opsiyon
1: ben
0: varsa
1: bak, sen dedin.
0: Lukaku gibi bir opsiyon varsa ya zaten Lukaku'yu ben bir sezon 60 bana 20-25 maç sağlıklı bir şekilde sahada olsun yeter. Fenerbahçe bu riske girebilir. Çünkü zaten Vedat sizi taşıyacaktır. Şimdi Fenerbahçe alacağı ikinci forvet çok üst seviyede olursa o zaman Vedat transferini ne şekilde konumlandıracağız? Vedat bu takımda yedek santrfor mu olacak? Hayır. Yani o yüzden Fenerbahçe'de alınacak golcünün bence biraz daha böyle işte Vedat'ın yükünü hafifletebilecek ama biraz da farklı özelliklere sahip bir hücum oyuncusu olması. Lukaku bence biraz Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu.
1: Yine hatırlatayım, Lukaku'nun maaş beklentisi 10 milyon euro.
2: Beşiktaş'a söylediği.
1: Beşiktaş'a söylediği. Zaten Lukaku Türkiye pazarında
0: Beşiktaş'a
1: devamlı gündemin...
0: Beşiktaş'a mesela Lukaku demiyorum Kerem. Çünkü Beşiktaş alıp taşıyacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin evet. Öyle bir golcüye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'de 15-20 hatta 25 maçta iş görsün. Böyle bir golcüye. Ama Beşiktaş'ın istikrarlı bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani mesela Vlahovic olabilir mesela Beşiktaş'ta.
1: Ya benim bakış açım şu. Oyuncuyla alakalı, Lukaku'yla alakalı. Lukaku ifade ettiğin gibi ceza sahası içerisinde önemli bir golcü, usta bir ayak. Zaten size'ı çok çok yüksek. Kafa toplarını biliyoruz. Yani oradaki kafamdaki soru işareti şu. Yaşı 34 diyebiliyorum. Düzeltebilirsin. 34 yaşında geçtiğimiz sezon yaşamış olduğu ağır bir sakatlık var.
2: Maçı yok neredeyse.
1: Neredeyse maçı yok.
0: İşte Dünya Kupası'nda
1: yani,
0: gördük.
1: Lukaku, Dünya Kupası'nda sonradan oyuna girdiği maçlarda ciddi katkılar sağladı. Lukaku Lukaku'dur ama bu tarz oyuncular özellikle de fizik
2: gücünün... 13 Mayıs'ta 33 olmuş Salim.
1: 33 mü?
0: Daha evet. Gençmiş ya.
1: Yani ya sakatlık durumundan dolayı kafamda soru işareti var tabii. Ama benim beğendiğim bir oyuncu ve
2: ama böyle bir gündem yok diye biliyoruz.
1: Ya menajerler öneriyor Lukaku'yu. Beşiktaş'a da önerildi. Fenerbahçe'ye de önerildi. Beklentisi 10 milyon euro. Ondan sonra Richarlison'la ilgili gündeme geldi Richarlison. Ben araştırdım. Tottenham'ın Richarlison'la ilgili bonservis beklentisi 30 milyon euro. Oyuncunun da yıllık maaş beklentisi 10 milyon euro. Lukaku'yla ilgili yani benim kafamdaki soru işareti bu tarz oyuncular yaşı itibariyle ağır bir sakatlıkta geçirdiğinde bazen çekilmez bir hal alabiliyorlar. Benim düşüncem bu. Onun dışında aynı fikirdeyim.
0: Ezber bir cümle kurduğumuz ya da bir isim önerdiğimiz şeyine kapılmasın. Şimdi Lukaku
2: bir şey önermek bizim işimiz
0: tabii
2: değil.
0: Yani ben Lukaku'nun Dünya Kupası'ndaki performansına bakarak, Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına bakarak ve piyasadaki olabilirliği mümkün isimler çerçevesinde Lukaku dedim ama mesela Shomurodov olsa ben yani Shomurodov kimse hayır demez. Daha en azından elinizi güçlendirebilir. Burada İsmail Hoca'nın nasıl bir profil istediği de çok önemli. Yani Fenerbahçe İsmail Hoca'nın oynatacağı sisteme uygun bir golcü mutlaka alacaktır. Burada tabii Vedat'ın da fiziksel olarak ne durumda olduğu da Kerem çok önemli. Şimdi bir sakatlık yaşadı. Sonuçta biz
1: bu arada Vedat... bir bilgi geldi. Lukaku demişken.
2: Bir dakikamız var.
1: Tamam, hemen bir dakikada söyleyeyim. Lukaku devre arasında Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, Tedesco istememiş. Bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Evet.
2: İstememesi mantıklı öte.
0: İstememesi en mantıklı. Galiba sakattı. Biraz daha Nkunku falan istiyordu.
2: Bir ara konuşulmuştu. Lukman konuşulmuştu çok uzun süre.
0: Evet, Nkunku'yu çok istedi.
1: 22 saniye kaldı.
0: Nkunku'yu çok istedi. Yani sonuçta Fenerbahçe bir golcü alacak. Evet. Öyle gözüküyor. Bakalım yani orada... Artık profil olarak nasıl bir profil olacağını ben de merak ediyorum.
2: Ne kadar süremiz kaldı?

0: arkadaşlarıma.
1: Belki şeye sorayım. Bakmak lazım. Şimdi
0: bir dakikamız var.
1: Marsilya'da kimle beraberdi? Marsilya'da
0: Greenwood.
1: Evet.
0: Santrafor olarak.
2: Santrafor Aubameyang'da
0: oynadı.
2: Aubameyang'da 22 gole katkı sağladı. 37 yaşında.
0: Evet.
2: Çorum FK transferi bitirmek üzere. Hatta şunu da ekleyeyim. İstanbul ve Çorum'da yaşayacak oyuncu
1: o
2: için.
1: O bir şey olmadı gibi geldi, haberler okudum ama.
2: Yani bendeki bilgi kişisel şartlarda anlaştığı yönünde.
1: Ya Çorum'a gidiyorsa
0: bir araya gidelim.
1: Helal olsun.
0: Araya gideceğiz. Okan Buruk'un evet. Transfere dair yapmış olduğu çok önemli açıklamalar var. Bu açıklamalarla beraber bir ara yapalım. Sonrasında beraberiz Okan Hoca'nın sözlerini konuşacağız.
3: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi, saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
4: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a değil de taraftar Okan Buruk'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
3: Ben olsam ikisini de isterim.
4: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
3: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
4: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
3: Ya şöyle tabii.
4: Bruno'yla da görüşmüşsünüz.
3: Bu özel şeyler, bu görüşmeler şeyler biraz kulüplere özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
4: Enstitüsü'yle ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
3: Yani o da zaten geniş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi, tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu. Biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu. Driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu. Topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Geride kalan dakikalarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Serhan Türk'e yapmış olduğu açıklamaları A-Spor ekranlarında sizinle paylaşmıştık. Özellikle Icardi'ye dair söylemleri hocanın ciddi anlamda ses getirdi. Icardi gibi özel oyuncular yedek kalınca mutlu olmaz. Bana ve takım arkadaşlarına en ufak saygısızlığı olmadı. Başkanımız Icardi'nin menajerine teklif sundu ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı dedi Okan Buruk. Kaptanlık konusunda karar verileceğini söyledi. Bazı satır başları var ama konu konu üstünden gidelim. Bunu arzu ederim. Nevzat Dindar, Icardi ile ilgili söylemlerini hocanın nasıl algılıyorsun? Başkanın bir teklif sunduğunu dile getirdi hoca. Herhalde artık yola devam edilebilme gibi bir olasılıktan bahsetmek mümkün değil.
1: Şimdi ben ilk defa Okan Hoca'nın bu şekilde bir röportaj verdiğini görüyorum. Daha önce hep yönetimlere, başkana bir şekilde kalkan olan, kendini öne atan, eleştirileri bir şekilde göğüsleyen bir görüntüsü vardı. Ama bu sefer özellikle Icardi konusunda net bir mesaj verdi. Yani ben teknik direktör olarak, sahanın içindeki kişi olarak artık son sözümü söyledim. Benim tercihim değil, bana kalsa ben devam etmeyeceğim, istemiyorum. Net bir şekilde demedi belki ama bu mealde

0: söylemlerde bulundu. Buna rağmen sağdan gelen, hocadan gelen bu sözlere rağmen başkanın bir teklifte bulunduğunu ifade etti. Yani Mauro Icardi aslında Okan Buruk kafasında silmiş. Bu röportajdan bunu çıkarabiliriz. Galatasaray Başkanı burada belki farklı inisiyatifi almış, elini almış olabilir. Bu da gayet anlaşılabilir. Mauro Icardi sonuçta sıradan bir oyuncu değil. Saha içerisinde evet, ben de Mauro Icardi çok eleştiren bir isim olduğum için ve Mauro Icardi ile ilgili yeni kontrat yapılmayacağını bu ekranlarda da ilk kez net bir şekilde dile getirdiğim için aslında hocanın söylemleri benim haberimi ve bu konudaki paylaşımlarımı doğrular nitelikte. Yani orada çelişmiyor ama işin yönetim ve başkan tarafında da ben açıkçası Galatasaray Başkanı'nın Icardi konusunda hocasıyla aynı fikirde olmamasını yadırgamıyorum. Herkes aynı fikirde olmayabilir. Yani Ederson'da da mesela hocayla tersine düşmüş olabilir. Ederson yerine Uğurcan'ı da tercih etti. Ya da birçok transfer konusu sadece bir kişiye bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Şimdi Mauro Icardi sıradan bir oyuncu değil. Burada Galatasaray Başkanı bence Galatasaray kamuoyundaki, Galatasaray taraftar tribünlerdeki hassasiyeti göz önünde bulundurarak hareket etmiştir. Evet. Aslında politik hareket etmiştir. Belki yaptığı teklifin, yapacağı teklifin karşı tarafta kabul görmeyeceğini biliyordur kendisi. Sonuçta evet. 150 bir indirim. Yani 10 milyondan 5 milyona ücretin düşürülmesi. Sonuçta
1: 1+1 yıllık sözleşme.
0: 1+1 teklif edilmesi ki karşı tarafın beklentisi 2 sene.
1: 2 yıl.
0: Ve Icardi ben hakikaten arada... şimdi Icardi Galatasaray imza atarken çok ciddi teklifler vardı. Ve bir şeyleri, çok anormal şeyleri, teklifleri reddetti. Suudi Arabistan'a gitmedi.
1: Suudi Arabistan'a gitmedi o zaman.
0: Bugün için Icardi kendince bir vefa bekleyebilir. Ama modern futbol daha farklı şeyler söylüyor. Galatasaray bence vefasızlık yapmadı. Sakat olduğu dönemde ki tedavi sürecini Mauro Icardi İstanbul'da geçirmedi. Orada çok profesyonel davrandığını da söyleyemeyiz. Buna rağmen bir sene işte 10 milyon euro Galatasaray ödemek zorunda ki ödedi. Geçen sezon performansına baktığımız vakit beklentilere yanıt veremedi. İstatistik olarak fena değil ama yine de Osimhen olmadığında Icardi'nin sırıttığını ya da Icardi'nin oynadığında Galatasaray'ın hep kaybettiğini
1: gördük. Trabzonspor deplasmanında birlikteydik.
0: Evet.
1: Trabzonspor deplasmanına gittik. Birlikte izledik yani yan
0: dolayısıyla
1: yana.
0: Dolayısıyla milyonların sevgilisi, çocukların sevgilisi, bir nesli Galatasaraylı yapan bir futbolcu ya da sıradan bir kontrat ya da kontratlı bir golcü, oyuncu muamelesi yapamazsınız. Ben Dursun Özbey'in bir lider gibi hareket ettiğini görüyorum. Ben dedi ki sen bizim için özel bir isimsin. Evet, saha içerisinde Icardi eski Icardi değil belki ama
1: evet.
0: Sonuçta senin bugün Galatasaray çağından ya da Galatasaray yüzyılından bahsediyorsak bunun dönüm noktası Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelişidir. Icardi ile başladı hikaye. Icardi 2 sene dominasyonun baş rol oyuncusu.
1: Evet.
0: Çocuklar Galatasaraylı oldu. Ve ben şampiyonluk kutlamalarında ki otobüsteydim. Takım otobüsü ve arkada basın otobüsü var. Ben basın otobüsündeydim. Üst evet. tarafta. Otobüsler yan yana. İstanbul turunda yani abartmıyorum. 10 binler bir kere Galatasaray Lisesi'nden başladı. Mecidiyeköy, Taksim işte Mecidiyeköy, Şişli Mecidiyeköy devam etti şeye kadar, stada kadar. Başrolde Mauro Icardi vardı. Ya yani bu kadar sevilen bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray başkanı teknik direktöründen farklı düşünüp hareket edebilir. Bu da gayet normaldir ya. Her konuda da aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Hoca bugün net bir şekilde ben istemiyorum dedi. Bu mesajı verdi. Ben istemiyorum. Başkan teklifte bulundu. Icardi dönmedi de bekliyoruz. Bir an önce çözüme kavuşması lazım ki ona göre hareketlerin bu yüzden ağır davranıyoruz gibilerine. Evet. Ama Galatasaray'ın zaten en başından beri söylenen şey neydi bize? Bizim vaktimiz var. Tabii yani en başta bunu dersen Fenerbahçe Greenwood'u, Beşiktaş Trossard'ı indirdiği vakit sen Hugo Çokbuğ'u açıklarsan sosyal medyada da linç kaçırılmaz.

0: olmaz olur. Ugo Çavuk'tan vardı, umudum var, beklentim var. Küçümsemek için söylemiyorum. Ama beklenti üst düzeyde Galatasaray'da. Icardi konusu bir krize dönüşmemeli. Dursun Özbek ve Galatasaray haklı bence bunu en doğru şekilde çözecektir. Bir teklif sunulmuştur. Mauro Icardi bunu değerlendirecektir. Kabul edeceğini ben sanmıyorum. Sonuçta Galatasaray Başkanı da Mauro Icardi'ye bir teklif sunuyorsa bir bildiği vardır. Bunu da sosyal medyada linç oluşturulacak bir şey olarak görmemek lazım. Galatasaray Başkanı elbette bildiği vardı. Bir şeyi görüyordur. Burada Dursun Özbek'in avukatlığını yapmak için bunu söylemiyorum. Ama ben de şampiyonluk kutlamalarında başrolde Icardi'yi gördüm. İnsanların bu kadar sevdiği bir oyuncu.
1: Yani... Şimdi insanlar seviye olabilir. Son derece doğal.
0: Evet.
1: Başkan da senin açıkladığın şekilde kalmasını istiyor olabilir. Bu da son
0: Yok,
1: derece doğal.
0: Yok kalmasını istiyor diyemem.
1: Yani teklif sunmuş olabilir.
0: 10 milyondan 5 milyona indirmek demek zaten ya...
1: Lakin Nevzat Dindar, şöyle de bir şey var. Şimdi başkan her gün takımın içinde değil. Tabii ki takımda neler oluyor, neler bitiyor. Bunları biliyordur muhakkak. Bizim bildiğimizden fazlasını da biliyordur. Daha önce kulüpte çalıştığım için, o atmosferi de biraz koklama alışkanlığım olduğundan, Mauro Icardi'nin oradaki varlığının Galatasaray'da, bunu oyuncuya saygısızlık olarak kimse görmesin, ama mevcut problemler içerisindeki en büyük problem olduğuna inanıyorum. Takım içindeki, oradaki varlığının, oradaki mutsuzluğunun, orada kaptan olmasına
0: doğru
1: rağmen
0: şey değil.
1: Kaptan olmasına bunu rağmen
0: içini doldurabilir. Ben sonuçta
1: liderlik yapmamış olması.
0: Sezon içerisinde iki tane flaş haberim oldu.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ihtarname haberi.
1: Ya hocanın onu istememesi dünyanın en doğal şeyi. Öyle görüyorum.
0: Açık kartlar açık oynansın o zaman.
1: Bizim... Ya bir kart oynamasına da gerek yok Galatasaray teknik direktörü ve başkanında bu arada.
0: Bu kadar Icardi istenmeyecek noktadaysa neden biz San Julius maçında Mauro Icardi'yi en uçta gördük? Ya da neden Trabzon deplasmanında 15 günlük tatilden dönüp Trabzon deplasmanında Mauro Icardi 11'deydi?
1: Osman yoktu çünkü eldeki Osman oyuncu yoktu. Oydu. Ya yani elde sen olsan sen oynayacaktın o maçta.
0: Hayır Barış oynardı. Yani
2: Barış ileride yani... O zaman da şu olacaktı.
0: Olmayacağı belliydi. Olmayacağı belliydi. Buna rağmen Icardi devam etti. Bu arada Icardi bu kadar sıradanlaştırılacak bir oyuncu da değil. Hala özel bir oyuncu ama problem noktasına katılıyorum. Takımda Güney Amerikalılar var. Başkan senin tabii ki hissettiklerin, öngördüğün bazı şeyler ama Galatasaray Başkanı da Kemal Ulgazlı odası var. O da hakim. Nasıl yansımaları olacağını, takım içerisinde diğer oyuncular üzerine nasıl bir etki yaratıp yaratmayacağını, oyuncularla ilişkisini, Mauro Icardi olan sonuçta saygıyı ya da sevgiyi o da net bir şekilde görüyordur. Icardi tabii Başkan Dursun Özbey'in maddi anlamda Icardi'nin isteklerini, taleplerini tabii ki kabul etmeyecek ya da reddedecek diyelim. Bir teklifle karşısına çıkması açıkçası Galatasaray'ın niyetini de net bir şekilde anlatıyor. Buna rağmen Icardi bir cevap vermedi. Süreç uzadı. Sürecin uzaması da zaten bu işin devam etme olasılığını en aza indiriyor. Onu diyelim.
2: Salim, benim düşüncem şu. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Icardi yaptıklarıyla Galatasaray camiasında unutulmaz isimler arasında yer almıştır. Galatasaray Icardi'ye, Icardi de Galatasaray'a çok şeyler vermiştir. Fakat bu profesyoneldir. Duygusallık var mıdır futbolun içerisinde? Bizim ülkemizde fazlasıyla vardır. Fakat gelinen noktada, geçtiğimiz yılda bunu söylediğim için içim rahat. Gelinen noktada Icardi geçtiğimiz sezon sakatlıktan sonra geriye gitti. Atmış olduğu golleri de golcülük vuruşu noktasında attı. Zaten golcülük vuruşu noktasında ülkemize gelen en özel oyunculardan birisi. Golcülük vuruşu noktasında Mario Jardel'le kıyaslayabilirim geçtiğimiz dönemlere gittiğimde. Fakat burada süreci incelediğimizde ben Icardi ile ilgili hep şunu söyledim, itibarsızlaştırılmamalı dedim. Nitekim her iki cepheden de açıklamalar geldi. Yani menajerinin
0: itibarsızlaştıracak nesi var ki? Zaten Icardi ne yapıyorsa onu, her şey açık yapıyor.
2: Yani burada kattıkları, yani veda ederken de güzel bir veda etmeli şeklinde demiştim. Nitekim ifade ettiğin gibi Başkan Dursun Bey teklifini masaya koydu. Icardi cephesine ulaştığımda düz 2 yıl kontrat istediklerini, 1+1 yıllık teklif geldiğini Galatasaray'dan belirttiler.
0: İşte Icardi orada hata yaptı. Icardi kendisine başkan bir teklif sundu ya.
2: Evet.
0: Kabul ediyorum deseydi Icardi kazanırdı. Ama Icardi işi pazarlık noktasına çevirse zaten senin saha içerisinde bir şey yok yani.
1: Icardi'nin bir pazarlık kozu yok aslında.
0: Senin pazarlık kozu
2: yok. Pazarlık kozu yok ama şöyle ki.
0: Icardi mesela, o dedi bak, o dediğin teklif yapılsa ve kabul edilseydi o gün Icardi'nin eli güçlü olurdu. Şimdi Icardi'nin kalkıp Galatasaray'a böyle ben şunu istiyorum şu diyemezsin. Çünkü yabancı sınırlaması gelmiş. Benim elim kolum bağlı. Ben sınırlı bir kontenjana sahibim. Senin kontratın bitiyor, artı bir kontenjanım kalıyor. Zaten bir tane hamle yapabileceğim. Yap. Osimhen'in olmadığı senaryoda Icardi olmuyor.
2: Doğru. Ve geçen sene bunu gördük.
0: Kaldı ki hocanın açıklamalarından sanki ben yani şunu da net bir şekilde söylüyor. Icardi memnun değil oynamadığı için. Söylüyor hoca. Hoca söylüyor. Hoca da bunu net bir şekilde söylüyor. Bunu ilk kez dile getirmesi hoca Mauro Icardi ile ilgili hep şu tarz haberler yapıldı. Icardi'nin kendisine biçtiği rol, oynama süresi. Icardi 11'de oynamak istiyor. Hepsinin altı doluydu aslında. Kimse hikaye yazmadı. Hoca yani da doğrulamış oldu.
2: Ya bir de şu var mesela, hiçbir futbolcunun ilk 11'deki yeri Messi dışında garanti değildir bence dünya üzerinde. Sen eğer Messi'sen garantidir. İlk başta senin ismin yazılır.
0: İşte Ronaldo Suudi Arabistan'da sana garantidir yani zahmet.
2: Yani Messi bana göre daha özel bir oyuncu.
1: Tabii ki.
2: Allah vergisi bir yeteneği var. İzlediğim, dünya üzerinde izlediğim en büyük oyuncu.
1: Konudan sapmayalım.
2: Konudan sapmayalım.
1: Tamamen aynı fikirdeyiz.
0: Yok.
2: Icardi ile Messi'nin ortak yönü.
0: Ben Messi'ciyim.
2: Efendim?
0: Ben Maradona'cıyım.
2: Ben yani Maradona'yı izleyemedim abi.
0: Bak bu konuyla ilgili en güzel şey Roberto Baggio söyledi. Baggio'nun ne dediğini gördün mü sen?
2: Yok abi.
0: Şimdi ben mesela Maradona en büyük meselesi, en iyi belki Messi dedim. En büyük Maradona. Benim paylaşım buydu. Roberto Baggio, şimdi bununla ilgili çok farklı tepkiler aldı. Roberto Baggio çok güzel bir şey söyledi. Maradona bugün oynasaydı her maç 5 gol atardı.
2: Doğru.
1: İddialı bir söylem.
2: İddialı bir söylem.
0: Bilmiyorum, onu ayrıca tartışırız.
2: Ruhu şahı.
0: Sen devam et.
1: Biz Icardi'den devam edelim.
2: Icardi ile ilgili yani benim hep söylediğim, her iki tarafta birbirini üzmeden, Kerem'le bu nokta aynı fikirdeyim. Her iki tarafta birbirini üzmeden güzel bir veda. Artık veda zamanı geldi. Yani futbolda dün yok, bugün var. Galatasaray'a Icardi çok şeyler kattı, ifade ettiğin gibi. Bir neslin Galatasaraylı olmasını sağladı. Ama Galatasaray'da hep bu böyle. Galatasaray'da bir futbolcu performansı düştüğü anda vazgeçiriyor. Galatasaray bu. Galatasaray zaten anlamlı kılan eleştirebilme kültürü ve direkt başarı odaklı olması. Bunu defalarca kez konuştuk. Yani bence güzel bir veda olmalı. Okan Hoca da zaten bugün Serhan abiye yapmış olduğu açıklamalarda net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Osimhen'le birlikte mesela sakatlık sürecinden hemen önceyi hatırlayalım. Okan Hoca'nın kafasındaki bir plan, hep o maç örnek veriliyor, Tottenham maçı, 3-4-1-2 şeklindeydi, evet. Hatırlarsınız.
0: Evet.
2: Fakat orada yaşamış olduğu bir sakatlık süreci vardı. Yani Icardi'yi çok beğeniyorum, ustaca bir ayak, fakat sakatlık sürecinde çok geriye gitti.
0: Trabzon maçı devam ederse de şöyle bir risk var. Devam ederse hikaye çok kötü biter.
2: Evet.
0: Mertens'e vedayı hatırlayalım. Yani Galatasaray Mauro Icardi ile adını baştan koyup
2: güzel
0: bence
2: bir veda,
0: güzel bir veda yapabilirdi. Ama işte başkan ve sonuçta bir lider, camianın lideri bazı şeyleri demek ki göz önünde bulunur, ona göre. Çünkü geçmişte bir Snyder olayı var. Yani Snyder'le yolların ayrılmasından dolayı çok

0: ciddi tepki görmüştü. Evet.
1: Belham Berk geldiğinde çok ciddi eleştirildi. Evet.
0: Belki hani bir Snyder şeyi olur diye temkinli hareket etti ama
2: orada
0: sonuçta...
2: şunu göz önünde bulundurması lazımdı bence. Snyder'den evet tepki oldu, doğru.
0: Tudor istemedi onu da yani.
2: Snyder de gittikten sonra Galatasaray'da neden istenmediğini gösterdi.
1: Algarafa'ya gitti
2: değil mi? Performans itibariyle. Ve Galatasaray de... camiası Nevzat Dindar aslında hazırlanmıştı bu ayrılığı.
0: Ha, şöyle.
2: Camia bu ayrılığa hazırdı.
0: Snyder'ın ayrılığına...
2: Snyder daha sürprizdi.
0: Bak, Snyder ayrılığına Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Yani Dursun Özbey'in, Sayın Özbey'in eleştirildiği sosyal medyada linçe uğradığı konuların başında geliyor. Halbuki orada Igor Tudor farklı profilde bir 10 numara istediğini söyledi ve Galatasaray Belhanda'yı aldı ama öncesinde Belhanda'ya 10 numaranın verilmesi de farklı tartışmaları beraberinde getirmişti.
1: Zaten oradaki tepki Belhanda'ya 10 numaranın verilmesiydi. Belhanda o dönem hatırlayalım. Yani o dönem o kadro 2 yıl üst üste şampiyon oldu.
2: Evet.
1: Dursun Bey ayrıldı ama rahmetli Başkan Mustafa Cengiz geldi. 2 yıl üst üste şampiyon oldu. O kadro yapısına uygun bir oyuncu değildi Snyder.
2: Bir transfere dair detaylarla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Bruno Fernandes'i de Can Uzun'u da isterim dedi. Biraz esprili bir cümle
0: söyledi,
2: ama
0: ben söyleyeyim.
2: Nedir? Ne oluyor
0: Bruno
2: burada?
0: Bruno Fernandes'le alakalı Galatasaray'ın bir yoklaması oldu. Niyet vardı ama Bruno Fernandes'in istediği rakam korkunç boyutlarda. Osimhen'den çok çok daha fazla bir rakam istiyor. Yani 20 küsur milyon euro yıllık bir ücret istiyor. Burada mesela Manchester United değil, Bruno Fernandes. Dolayısıyla Bruno Fernandes transferindeki problem bu. Ve Manchester United için de çok önemli bir oyuncu. Yani onlar da yıllar sonra işte Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Başarılı bir sezon geçirdiler. Neticede bu sezon özelinde en azından Bruno Fernandes'in beklentisinin karşılanabilecek bir beklenti olmadığını belirtelim. İstediği rakam 25 milyon euro yıllık.
2: 25 milyon.
0: Evet.
2: Peki Can Uzun'la ilgili ne bekliyoruz?
0: Ben Can Uzun transferinin günün sonunda biteceğini düşünüyorum. Bu transferle ilgili pazarlıklar başladı. Yoğun bir süreç devam ediyor. Can Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın pazarlıklarda gözden çıkardığı rakam şu an 35 civarı. Frankfurt 60'la başladılar, 50'ye indiler. Orta yol bulunur gibi geliyor ama günün sonunda, hani sonunda söyleyeceğimi zaten başta söyledim, Can Uzun Galatasaray forması giyecek.
2: Beklentimiz bu, evet, yönde. Rakamlarla ilgili bir şey net söyleyebiliyor musun? Evet, biraz iniyor dedik.
0: Ya ben işte 35, belki bir sonraki satıştan 10-15 neyse bir pay şeklinde. 35 olmaz, 40 olur. Bir şekilde taraflar orta yolu bulur.
1: Bendeki bilgi şu şekilde güncel. Galatasaray'ın Can Uzun için kulübü Frankfurt'a teklifi, sözlü teklifi bu menajerler aracılığıyla 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus, sonraki satıştan %15 pay şeklinde.
2: Evet.
1: Bendeki son bilgi bu. Zaten Can Uzun ve ailesi Galatasaray'a sıcak bakıyor. SkyD'de okumuştum. Can Uzun Premier Lig ve Galatasaray'ı düşünüyor şeklinde bir haber vardı. Ya Bild kaynaklıydı ya da SkyD kaynaklıydı.
0: Menajeri geldi bu arada. 2 gün önce geldi.
1: Evet.
0: Ya orada görüşmelerde bulunuldu. O yüzden orada sıcak bir trafik var. Ya Galatasaray olma ihtimali yüksek. Ya Premier Lig'i zaten istemesi de normal.
1: Can Uzun'un net bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle de Mertens ayrıldıktan sonra Galatasaray 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde kilidi açmakta zorlandığı maçlar oldu. Anadolu kulüplerine karşı çok zorlandığı maç oldu. Geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Ve eleştirilebilir söylememden dolayı ama Galatasaray geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştı. Bence performans anlamında 4 yıl içerisindeki en kötü sezonlardan birisiydi. Çok ciddi puan kayıpları yaşandı. Galatasaray'ı başarılı kılan, Galatasaray özelinde çok fazla eleştirilmemesinin sebebi Fenerbahçe'nin daha çok puan kaybetmesiydi. Tedesco'nun sürpriz puan kayıplarıydı. Fatih Karagümrük, Antalya Spor, yani düşündüğümüzde Fenerbahçe geçtiğimiz sezon küme düşen iki takıma karşı toplamda 4 puan kaybetti.
0: Evet, yani sonuçta Mertens geçtiği dönemde tabii Galatasaray'ın oynadığı oyun biraz daha farklıydı. Galatasaray direkt bir Mertens mi arıyor? Daha farklı profilde bir 10 numara mı arıyor? Tabii dikkatli bir şekilde onu analiz etmek lazım. Netice itibariyle Can Uzun Galatasaray'da iş yapabilecek orta saha özellikli. Ofansta ikinci forvet olarak çok rahat oynayabilecek. Kenarda kanat forvet olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Okan Hoca'nın ısrarla istediği bir transfer. Nasıl Fenerbahçe Greenwood için bastırıp o parayı verip aldıysa Galatasaray'da bu transfer döneminde Can Uzun transferi için ciddi bir meblağı gözden çıkaracak.
2: Enciso geniş listede var dedi. Ama o herhalde Can'ın olmadığı senaryoda mı düşünülüyor?
0: İkisi birbirinden bağımsız.
2: Bağımsız mı diyorsun?
0: Bağımsız. Enciso ile alakalı şöyle söyleyeyim. Okan Hoca'nın zaten doğruladığı isimlerden bir tanesi. Enciso biraz daha özellikle deplasman oyunu için, Şampiyonlar Ligi oyunu için, geçiş hücumları için tercih edilen bir oyuncu.
2: Evet.
0: İkinci forvet olarak hem sağ hem sol kanatta oynayabilen bir ön alan oyuncusu. Enciso'yu şöyle, yani Paraguay'da da zaten izledik. Ben Barış Alper'in biraz daha 10 numaraya ve forvete evrilmiş versiyonu gibi görüyorum. Yani özellikle itibariyle yine fiziğini kullanabilen bir oyuncu. Yetenekli de bir oyuncu ama fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Enciso'dan kilit pas, ara pas vesaire bunları beklemezsiniz. Ya da topu doğru kullanma, o karar verme noktasında biraz problem yaşıyor.
2: Dinamizmiyle öne çıkmış.
0: Evet. İşte o Barış Alper benzetmesi belki de bu yüzden yaptım. Yani orada
2: kanat güç, profilli on numara
0: evet,
2: diyelim.
0: Evet. Ve orada güç ve fiziksel dayanıklılığıyla özellikle Avrupa arasında fark yaratacak bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın hamlelerine bakacak olursak Kerem.
2: 2 dakikamız mı var? Evet. Arkadaşlarıma sorayım.
0: 23 yaş altı oyuncu profilleri tercih ediliyor. Belki benim şu an duyduğum isimler arasında 23 yaş üstü olarak 26 yaşında Brahim Diaz ismi var. Brahim Diaz'ı teknik kadro istiyor. Brahim Diaz'la alakalı da Mourinho'nun kararı bekleniyor. Brahim Diaz da işte bu profillerden biraz daha farklı. Mesela Enciso'nun özelliklerinden daha farklı. Daha oyun kurma özelliği olan, servis özelliği olan bir oyuncu. Brahim Diaz diyorum. Forvet'te de şu an en azından net bir hedef olarak Ponomarenko'yu söyleyelim, Dinamo Kiev'den. Gerek Enciso gerek Ponomarenko, bunlar kulüpleri şu an kiralık olarak vermiyorlar. Yani bonservis de vermek istiyorlar. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonunu almak istiyor. Bakalım.
2: Sadece bir dakikamız var. Salim Manav, senin elinde ekstra bir bilgi var mı? Hatta şunu sormak isterim ben. Davinson gidebilir mi? Bugün
1: Okan Hoca Davinson takımda kalacak.
2: Kalacak. Dedi. Kalmasını istiyorum evet. Dedi. Ama teklifler de bazen görüşleri değiştirebilir.
1: Yani benim görüşüm şu. Davinson Sanchez özgüveni yüksek olan bir stoper. Özgüveni yüksek olduğu için zaman zaman hata yapabiliyor. Şu anda Davinson Sanchez'i gönderdiniz 30 milyon euroya, 40 milyon euroya. Onun ayarında bir stoper aldığınızda gelen stoper Davinson Sanchez kadar katkı sağlayacak mı? Galatasaray Sasha Boyun satışından çok ciddi bir rakam elde etti ama Sasha Boyun boşluğunu doldurmak için yani kazanılan bonservisten bir hayli fazlasını harcadı.
2: Doğru.
1: Zaten bugün Okan Hoca da
2: aradığını da sağ bek olarak gelmeyen birinde buldu.
1: Evet.
2: Şalay'da
1: buldu. Bendeki bilgi şu. Daha önce basında da yer aldı. Kısyak CSKA Moskova forması giyiyor. Ülkemizdeki takımlar bu futbolcuyu zorluyor. CSKA Moskova'nın bonservis beklentisi 25 milyon euro bandında.
2: Teşekkür
1: ederim. Merkez orta saha.
2: Evet. Rus oyuncu.
1: Rus oyuncu. Yaşı da çok genç. 18 ya da 19 yaşında olması lazım.
2: Salim teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Tüm bilgileri aktardık.
2: Nevzat Dindar çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili seyirciler, transfer raporunda sona geldik. Hoşça kalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsu Doğan'ın koşuğuna. Bitsu Doğan'a.

Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

Ceza sahası için şık hareketler, vuruş geldi ve gol!

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.

0: Güzel bir yetenek.
1: 30 gol katkısı yapabilir.
2: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
0: Ciddi anlamda verimli olabilir.
3: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
4: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
2: Transfer raporu her akşam 21'de A-Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bytom'u eleyerek 3. tura yükselen sarı kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı-kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk Milli Futbol

0: takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken, 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10 altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. ligden düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir

0: ettiğinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de ikinci ligin, Türkiye ikinci ligin kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor, işte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve 1 Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, fes olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz, işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal'i de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu. Yıl 1977.
2: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe, büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.

aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaşlı oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya bordo maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkaric. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci İvan Çeviç ile anlaştı. Kajkaric de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kajkaric aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kajkaric yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevenet kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. ...1988 Olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı.
Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki dünya şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kilo ile yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul olimpiyatlarında ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cepher kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği AS Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim. Kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve şampiyonluk kupasını müzesine götürüyordu.
Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor,

Kocaeli Spor, Gençler Birliği ve Zonguldak Spor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık Kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı'yla Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki atasporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4.'lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı. ...2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter.
penaltılara

0: Giden başta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.
1: East West in Istanbul. The Grand Prix is go!
0: Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi.

2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün biraz erken başlıyoruz. Transfer dönemi tabii oldukça bir günün içerisindeyiz. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı geride bıraktığımız saatlerde İstanbul'a getirmişti ve bir son dakika gelişmesiyle bugün son sayfaya başlıyoruz. Konuklarımız Onur Özkan ve Zafer Tüzün. Birazdan transferi çok daha detaylı konuşacağız. Nedir son dakika gelişmesi, onu aktarmak istiyorum. Sonrasında Erdem Akbaş'a hemen bir telefon bağlantısı yapacağız. Fenerbahçe Mason Greenwood'u resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulüp kamuoyu aydınlatma platformuna yapmış olduğu açıklamada oyuncu ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

0: İşte de bu transferin detaylarını konuşacağız. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Akşam saatlerinde de aslında Greenwood sürecinden bahsetmiştik ama artık beklenen resmi açıklamada an itibariyle geldi. Bir kez daha hayırlı olsun Fenerbahçe camiası için ve transfere dair detaylar için söz sende.
1: Elbette Furkan Yıldız. Fenerbahçe Kulübü bugün Lask'da oynanan maçın bitiş tüdüğüyle Greenwood'u duyurmayı planlıyordu zaten. Öyle de oldu. Mücadelenin ardından kart bildirimi geldi. Görüşmelere başlandığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde çok daha detaylı Fenerbahçe'den sözleşmeye dair de açıklama gelecektir. Ve buradan sonraki süreç Greenwood'un İstanbul'a geleceği tarih. Yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor Fenerbahçe'nin yetkililer Greenwood'u. Konuyla ilgili saat ve konumla alakalı, hangi havalimanına geleceğiyle alakalı açıklamayı Fenerbahçe Spor Kulübü yazılı bir şekilde bildirecek. Ama yarına dair bir planlama olduğunu söyleyelim Furkan. Bu gece tabii taraftarlar artık bekliyor ama beklenmesine de gerek yok. Yarın Greenwood'u Fenerbahçe İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Şu an Londra'da oyuncu ve Fenerbahçe'nin yetkililer Londra'dan İstanbul'a gelecekler. Planlama bir şekilde bunun da bildirimleri elbette yapılacaktır. Çok önemli bir oyuncuyu uzun uğraşların ardından Fenerbahçe kadrosuna kattı. Bizdeki rakamları tabii tekrarlayalım. 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şampiyonluk bonusu. 10 milyon euroyu bulan yıllık ücret, 4 yıllık sözleşme artı bir de olabilir bu sözleşmenin içerisinde. Bunları tabii açıklamalar yapıldığında tüm kamuoyu da öğrenmiş olacak. Biz uzun bir süredir zaten bu detayları Asper ekranlarında paylaşıyoruz. Fenerbahçe Greenwood'u getirdikten sonra bir süre oyuncu satışına odaklanacak. Ben şu notu ve şu haberi paylaşayım. Bugün bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bu yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe tamamen gidecek oyuncularla alakalı planlama üzerine ve Gornik-Zabre maçına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin şu an için odak noktası elbette gelecek oyuncular olacaktır ama odak noktası gönderilecek oyuncular. Bu hafta içerisinde de ben yavaş yavaş artık gönderilecek isimlerle alakalı haberleri de somutlaştığını, teyitleyerek üzerinde paylaştığını okuyor ve izliyor olacağız Furkan. Bu şekilde ilerleyecek Fenerbahçe için. Süreç 3'te 3 yaparak kampı tamamladı. Şimdi önünde iki resmi maçı var. İyi bir kamp süreci geçirdi İsmail Kartal yönetiminde. Biz gelişmeler oldukça paylaşmaya sürdüreceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım.
0: Erdem, çok teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin, iyi akşamlar diliyoruz. Erdem Akbaş, Mason Greenwood transferine dair detayları paylaştı. Bir kez daha hoş geldiniz Zafer Tüzün, Onur Özkan bir kırmızıyla bugün son sayfaya başlamış olduk. İyi geceler dileyelim izleyenlere de. Tabii ki soru ve görüşlerini de her zamanki gibi bekliyoruz sevgili izleyicilerimizin. Hayırlı olsun Zafer Hocam Fenerbahçe camiası için. Bir süredir çok ciddi bir emek harcıyordu Fenerbahçe yönetimi bu transferi tamamlamak için ve artık merakla beklenen kap açıklaması da geldi. Detaylar şu şekilde hocam: 39 milyon euro bonservis 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödenecekmiş ve 4 yıllık da bir sözleşme imzalanacak Mason Greenwood'la.
2: Hiç fark etmez maliyeti. Neden? Bu oyuncuyu hem bu oyuncudan faydalanıp faydalandıktan sonra da en az iki katına satabileceğin kalitede bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hücum kalitesini ciddi şekilde artırabilecek bir oyuncu. Ligede damga vurabilecek bir oyuncu. İki ayağını birden kullanabilen, bitiriciliği üst düzey olan, sadece kanatta değil içeri kat edip gol pası veren, aynı zamanda gol atan, yani santifor olarak da oynayabilen bir adam. Son iki sezona baktığımızdaki üretkenliğini baz aldığımızda bizim ligimizde de en kötü bir çift tanelere ulaşacağı düşünülen bir oyuncu. Evet, kalite çözüm üretir diyorum ben hep. Fenerbahçe'nin ön bölgede hücum üretkenliğinin az olduğunu düşündüğümüzde ihtiyaç doğrultusunda bir transfer diye düşünüyorum. Hakikaten santifor bölgesine bir takviye daha düşünüldüğü söyleniyor. Eğer o da olursa kanatlardaki alternatifli oyuncuları, işte Kerem'i, aynı zamanda Nenes'i, şimdi Greenwood'un gelmesiyle santiforda ligimizi bilen
0: Vedat,
2: golü koklayan Vedat, o da fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Yani hücum zenginliğini artık Fenerbahçe'nin 3. bölgede daha fazla oynadığını göreceğiz. 3. bölgede daha üretken bir Fenerbahçe göreceğiz. Greenwood transferi de hem kendisi hem takımına hem de tribünlere coşku verecek bir transfer. Onun için Fenerbahçe adına hayırlı olsun.
0: Mason Greenwood transferini Fenerbahçe resmi hesaplarından Mason Greenwood Fenerbahçe'de başlığı adı altında bir video ile paylaştı. Birazdan o videoyu ekranlara getireceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Ama Onur Özkan'dan da bir Greenwood transferine dair yorum almak isterim.
3: Ya tabii şu ana kadar bence bir Aziz Yıldırım damgası var transfere. Geçen sezon Lig 1'de 37 gole katkı vermiş bir oyuncu tüm kulvarlarda Marsilya formasıyla geldi. Bir diğer transfer La Liga'da 24 gole katkı vermiş bir oyuncu Vedat Muriç geldi. Ve ardından da hani benim kafamda biraz soru işareti olsa da Manchester City ve Hollanda milli takımının oyuncusu Nate Nake geldi. Yani Fenerbahçe arada derede çok soru işareti barındıran değil, çok daha net isimler aldı şu ana kadar. Bu bir Aziz Yıldırım
2: paketteki soru işareti. Senin çünkü öngörülerin iyi olduğu için onu
3: yok,
2: niye soru işareti?
3: Yani sadece sakatlığına bağlı biraz atletizminin geriye gittiğini ve Skriniar'la beraber özellikle bazı maçlarda önde oynadığı zaman Fenerbahçe problem yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu lig için çok fazla problem değil, ama Fenerbahçe inşallah Şampiyonlar Ligi'ne giderse orada bir problem olabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Ama tabii ki umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Ciddi bir maliyet var sonuçta transferde de. Ama sonuç itibariyle isim olarak bakıldığında dediğim gibi Fenerbahçe Lig 1'den, La Liga'dan ve Premier Lig'den önemli isimleri şu ana kadar kadrosuna kattı. Bu önemli bir transfer başarısı ve ekonomik anlamda çok Fenerbahçe limit kısmında problem yaşarken, elindeki yabancı sayısı çok fazlayken bunları başardı. Bu da önemliydi. Fenerbahçe yönetim adına çok zor bir göreve geldiler ve baktığımız zaman şu anda geride bıraktığımız süreç içinde çok iyi bir sınav verdiklerini düşünüyorum Fenerbahçe yönetimi. Zaten Greenwood'u herhalde bir hafta 10 gündür o kadar çok konuştuk, o kadar çok anlattık ki ne kadar önemli bir transfer olduğunu burada ifade ettik defalarca. Fenerbahçe hayırlı olsun bir kere öncelikle. Hani taraftarın herhalde 3-4 gündür geceleri uyumadı, nöbet tuttuğu bir isimdi. Greenwood sanırım onlar bu gece bayağı rahat uyurlar diye düşünüyorum. Hatta böyle kafalarını yastığa koyduklarında Greenwood'un attığı golleri falan görürler büyük ihtimalle rüyalarında.
0: Böyle artık hayaller kurulabilir Greenwood'lu Fenerbahçe'ye dair.
2: Fenerbahçe için büyük ses getirecek bir transfer bu. Hakikaten öyle böyle değil yani. Şimdi iki ayağıyla etkili bir adamdan bahsediyoruz.
0: Tabii.
2: Birebir de adam eksiltebilen, gol atan, attıran, daha ne istiyor ki Fenerbahçe yani? Son iki sezonunda Marsilya ile birlikte inanılmaz bir istikrar gösterdi.
3: Alabileceği Fenerbahçe
2: gelişiyor.
3: 40 milyon euro ciddi bir rakam gözükebilir. Ama 40 milyon euro dünya üzerinden alabileceği en iyi kanat oyuncusunu aldı.
0: Kesinlikle
3: 40 milyon euro.
0: Ben de aslında tam bu soruyu soracaktım. Yani tabii ki hiçbir transferi maliyetiyle değerlendirmek belki doğru olmaz ama Mason Greenwood seviyesindeki bir oyuncuyu işte 39 milyon euro bonservis artı yıllık ücretini bilmiyorum.
3: 10 milyon euro maaş.
0: 8-10 milyon euro herhalde o bantlarda, o seviyelerde. Ve 4 yıllık sözleşme, yani ekonomik anlamda da bence çok iyi bir, çok başarılı bir transfer süreci. Evet. Video hazırmış. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u resmi olarak açıkladığı videoyu ekranlara getirelim. Sonrasında transferi konuşmaya devam edeceğiz.
4: Kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim.
5: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you showed me.
6: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.

0: Evet, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın aslında girişte biraz böyle camiaya da seslendiği bir video ve devamında Mason Greenwood'un tabii ki ilk duyguları, ilk cümleleri, o da taraftara bir mesaj veriyor videoda. Hayırlı olsun gerçekten, çünkü zor bir transfer süreci olduğundan bahsettik. Ekonomik anlamda da kesinlikle bence başarılı bir transfere imza attı
1: yani Fenerbahçe. Tekrarlayayım onu, hani tabii ki insanlar tartışabilir. Hani 40 milyon euro Fenerbahçe tarihinin rekoru bu arada. Onun altını çizelim. Çok önemli bir rakam. Ülke futbolunda en pahalı ikinci transfer oldu. Evet. Victor Osimhen'den sonra artık Mason Greenwood var. Ama dediğim gibi 40 milyon euroya Mason Greenwood ayarında, Mason Greenwood yeteneğinde, kariyerinde, kalitesinde ve formunda bir oyuncuyu

0: bence alamazsınız kolay
1: bugün,
0: kolay.
1: Manchester United Yuri Tielemans'ı 41 milyon euroya aldı Aston Villa'dan. Bir merkez orta saha oyuncusu.
0: Evet, merkez orta saha oyuncusu. Yani dolayısıyla burada Fenerbahçe ekonomik anlamda da son derece bir sınav verdi. Bu da burada fırsatlar da vardı. İşte Marsilya'nın ekonomik krizde olmasını doğru falan Fenerbahçe ciddi bir şekilde fırsata çevirdi. Az önce söyledim işte Aziz Yıldırım vurgusu videoda da ortaya çıktı. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin en iyi başkanı, bu tartışmasız, ve en iyi lideridir. Yani Saadettin Saran'dan da Ali Koç'tan çok daha iyi bir liderdir. Başarılı olur, başarısız olur, ayrı bir mevzudur. Bunu bilemeyiz. Ama net camianın lideridir. O verdiği mesaj da zaten o dinamikleri harekete geçirecek çok özel ifadeler. Fenerbahçe taraftarı camiası şu an ciddi şekilde havaya girmiş durumda. Ama tabii bundan sonra ciddi bir sınavı var Fenerbahçe'nin. Erdem'in de söylediği, yani iyi oyuncu almak çok önemli ama iyi planlama, iyi mühendislik, o oyuncuları gönderebilmek çok büyük bir sınav. Şimdi hani günün sonunda ne olacağını görmemiz gerekiyor bir yandan.
1: Böyle bir günde tabii can sıkmak istemem.
0: Can sıkıcı değil,
1: ama 24 oldu
0: yani
1: şu anda sözleşmeli yani yabancı oyuncusu.
0: Şey
1: böyle
0: net
1: de bir gerçeği
0: tablo
1: var.
0: Net bir tablo. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacakları bence aslında sezon sonundaki kaderini belirleyecek. Yani bu ana kadar Fenerbahçe'nin neydi eksiği geçen sezon? 9 numara stoper, değil mi? İkisi
1: tabii
0: geldi. Üstüne
1: doğru
0: Mason Greenwood geldi. Önemli hamleler ve önemli teşhisler sonrası geldi bunlar. Ama bundan sonrası çok daha önemli Fenerbahçe. Çok daha zor.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe'nin artık bugün tarih kaç? 15 Temmuz'a giriyoruz.
1: Çok özür diliyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyormuş. İzleyelim.
2: Eksiklerimizi gördük. Hem daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Aki'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımızı hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz.
3: Hocam, birkaç dakika önce Fenerbahçe camiasının sabırsızlıkla beklediği bir haber, Greenwood transferi resmi olarak açıklandı. Takıma katılacak Greenwood ismiyle alakalı. Teknik direktör olarak sizin duygu ve düşünceleriniz neler olacak?
2: Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır.
3: İnşallah bir an önce. Hocam, kampta birçok futbolcuyu size görme şansı yakaladınız. Kalabalık bir kafileyle buraya geldi Fenerbahçe. Gidecekler var. Tabii ki takıma katılacaklar var. Buradaki hazırlık maçında da aslında kafanızda sanki Gornik maçları için bir 7-8 futbolcu hazır gibi hissettik biz ama genel bir kadro açısından neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz, hazırlandık. Ama bizim işimiz bu, bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da motive, kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
4: Hocam teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Lask Linz maçının ardından yapmış olduğu açıklamalar da böyleydi. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sona erdi. Bugün son hazırlık maçında Lask Linz'i 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertler goller İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

0: Bir istatistik var, tekrar Greenwood'a döneriz ama hocam bilmiyorum bir ölçü olur mu, yorumunuzu merak ediyorum. 3 hazırlık maçındaki performansı Fenerbahçe'nin 63 şut, 103 rakip ceza sahasında topla buluşma, 6.63 gol beklentisi, toplam 3 maçın oranı, ortalaması değil yanlış anlaşılmasın. Rakipler gol beklentisi 2.58 ve toplamda 3 maçta 11 gol attı Fenerbahçe.
1: Eğer bu performans lige taşınırsa...
0: Rakipler de sanırım Admir Avaker, Pogon ve Lask Linz'di. Bir Polonya doğru takımı, iki Avusturya takımı.
1: Evet, şu son oynadığı takım galiba şampiyon bir takım.
0: Evet, güçlü bir rakip bu
1: her
0: anlamda.
1: Ne olursa
0: daha
1: olsun şimdi yükleme yapılan bir dönemde, aynı zamanda uyum süreci bu. İki şekilde ben bakacağım bu olaya. Şimdi bu yüklemeleri yaparken maç performansları çok baz alınmasa da, ama gene de bu istatistikler lige taşındığında açık ara rakiplerinden önde bitirir.
0: Bence
1: Fenerbahçe ligi
0: vermiş olduğu en güçlü mesaj şu: iştahlı bir Fenerbahçe oyunu göreceğiz tekrar, evet, İsmail Kartal'la beraber.
1: Zaten Fenerbahçe'nin tarihinde, gelmişinde, geçmişinde DNA'sında bu yatar. Ön alanda agresif baskı. En arkadaki stoperlerin önündeki arkadaşlarını ittirmesi ve takım boyunun kısaltılması, aynı zamanda ön bölgede üretken olması. Ama şimdi şöyle bir şey de itiraf ediyor. Burada bir bana göre olumsuzluk var. Nedir? Kadro derinliği adı altında kadro şişkinliği hocalar için baş belasıdır. Şimdi İsmail Hoca da ne diyor? Sabah bir başlıyoruz diyor, 4 antrenman. Şimdi ben buna karşıyım. Niye biliyor musunuz? Şimdi senin belli bir oyun planın var. Sen daha evvel camiayı, taraftarı da ikna etmişsin. Şimdi o senin fikirlerin doğrultusunda seni büyütüp büyütemeyeceğin insanları çoktan tespit etmiş olman lazım. Bu saatten sonra İrfan Can'a, yok Çağlar'a, yok efendime söyleyeyim
0: Cengiz'e
1: falan bakmayacaksın abi. Bu baş belasıdır İsmail'e kadro şişkinliği. Hayır abi, sen bak kadro derinliğini yaratabilirsin. Kulübeni de zenginleştirirsin. Zaten yaptığın transferlerle sınıf atmıyorsun. Baktın, geçen sene 2 mağlubiyet almış takımdan bahsediyoruz. Ha?
0: Doğru.
1: Yani bu takım yerlerde sürünen bir takım değildi. Bu takıma bir dokunuş lazım. Sen de o dokunuşu yapabilecek kabiliyettesin. Ama bu kadar kalabalık adamla bu antrenman sürecinin yürütülmesi... Yani
0: 36 ama, oyuncu gitti kampa. Sonradan Ake eklendi bir de.
2: Çok sağlıklı
0: devam
2: değil.
0: Ederken.
2: Sağlıklı değil. Çift kale maç yapsan abi, sen burada 22 tane oyuncu, 15 oyuncu kenarda kalıyor.
0: Doğru.
1: Olmaz abi. Yani böyle olmamalı.
2: Hatırlarsan sen de takip ettin Beşiktaş'ın Solskjaer dönemindeki yeni sezon kampı. Çok sağlıklı olmamıştı. Yani burada daha net bazı oyuncularla alakalı daha radikal kararlar verilebilir. Yani tabii insanlar şunu söylüyor. Yani çok iyi kamp geçiriyor, çok formda ya. Şimdi Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması olması mümkün değil arkadaşlar. Yani tabii ki insanlar hayal kurabilir Cengiz Ünder geri mi dönüyor acaba diye. Ya şimdi Greenwood'un olduğu yerde, orada bak Nene şu anda takımın oyuncularından bir tanesi. O Uğuz Aydın'ı oraya koyuyorsun. İrfan Can Kahveci koyuyorsun. Nereye girecek Cengiz Ünder? Ya bazen burada sert, net, radikal kararları öncesinden vermeniz gerekebilir.
0: Acaba şu mu diye düşünüyorum. Yani transfer noktasında belki oyuncuyu hani biraz daha vitrine koymak.
2: Ama bu buranın işte zamanı değil.
0: Talibi çıkar mı diye bir arayış.
2: Çok sağlıklı değil.
0: Ama yani o da hazırlık maçında vereceği performansla bence hiç takımı mi zaten tatmin etmez, ikna etmez.
1: Havaya giremezsin abi. Giremezsin. Orada ya bu forma Fenerbahçe forması ha. Bu ağırlığı vardır bu formanın. Orada forma giyen her oyuncu, şimdi ben Cengiz, Çağlar, işte İrfan Can, bunlarla yolları ayır diyorum da, bunlar kalitesiz adam değiller yani. Kalitesiz olduğu için değil.
0: Bak hocam,
1: bu dakikadan sonra performans veremeyecekleri için.
2: Mesela sağ bekte bir kalabalık var şu anda. İşte Mimović var. Ki hazırlık kampını iyi geçiriyor şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. İşte 2003 kontenjana da uyuyor. Seme de gelecek. Mert Müldür var. Oğuz Aydın da kullandı hoca dönem orada.
1: Bir de iyi performans verdi.
2: O da iyi performans verdi. Yani şimdi burada net, radikal, kısa yoldan bir karar verilmesi gerekiyor. Abi. Yani Mimović kalacaksa Semedo'nun gitmesi gerekiyor. Mimović gidecekse orada yerli rotasyonu Mert Müldür, Oğuz Aydın olacak, tamam hiçbir itirazım yok ama bir oyuncunun yine her türlü gitmesi gerekiyor. Burada Fenerbahçe adına bazı bölgeler çok kalabalık. Evet. Yani net şekilde adım atılması. Dedim ya az önce 15 Temmuz'a giriyoruz şu anda. Fenerbahçe'nin yönetiminin çok net bir sınavı var. Yani Eylül ayı başına kadar hatta Eylül ayının ilk haftasına kadar Fenerbahçe yönetiminin yapacak kadro planlaması, gidecek oyuncular ve bu oyuncuların hangi şartlarda gideceği Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Yani bu saatten sonra Fenerbahçe'nin çok aşırı transferde aktif olmasını beklemiyoruz. Şimdi 9 numara takviyesi net bir şekilde gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında gideceklere göre biraz transfer şekillenecek. Doğru. Yani kimse de gelmeyebilir. İlk 11 bazında söylüyorum.
0: Mesela Kerem'e işte Suudi Arabistan'dan bir ilgi giderse bir konuşuluyor.
2: Olabilir. Oraya bir oyuncu gelebilir.
0: Kerem ayrılırsa belki bir sol kenar takviyesi
2: olabilir. Archie Brown giderse sol bek. Örnek verelim. Yani işte bek transferi sağ bek giderse olur mu ona bakacağız. Ama dediğim gibi artık Fenerbahçe'nin gidiş kısmında aktif olacağı bir döneme giriyoruz. Ve çok fazla oyuncu var elde. Bir an önce İsmail Hoca'nın kafasındakileri artık yöneticilerle paylaşıp net keskin kararlarla Fenerbahçe'nin artık yoluna devam etmesi gerekiyor. Çünkü hocamın söylediği gibi 30 kişiler 35 kişilerle yapılan idmanlar olmaz çok sağlıklı olmaz hiçbir takım için.
1: Yani bak fiziksel hazırlık var değil mi?
0: Evet.
1: Uyum süreci var. Bunun mental hazırlığı var. Üstüne üstlük analiz kısmı var bunun. Abi 39 kişiye neyin analizini yapacaksın ya? Bir saatten fazla sürer.
2: Kim Şikrini
1: 10 dakikadan fazla kimse dinlemez onu.
2: Hocam Şikriniyar var. Ake geldi. Osterwolde var. Çağlar var. Beka var. Diego Carlos var.
0: Yiğit Efe var.
2: Kampa geliyor. Geldi. Yiğit Efe var. Yani bu çok olmaz. Sağlıklı bir şey değil. Tabii yani.
0: Bu her hemen hemen her mevkide bu.
2: Evet her mevkide var.
0: Sadece yani. Stoper değil.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu idmanlar niye yapılıyor? Gelişmesi için değil mi takımın?
0: Biraz işte oyun ezberi oluşması
1: tamam,
0: için.
1: Kendi fikirlerin, senin bir oyun kimliğin vardır. Ondan sonra onunla birlikte bu çocukları öyle eğitirsin. O yaptığın maçlardan sonra kesitler halinde yapamadığın şeyleri alır, bunlara ezberletmeye çalışırsın. 39'una birden mi ezberleteceksin? Olmaz. Sen kaç gün sonra ya? Bir hafta sonra.
0: 21'inde. Tam bir hafta var.
1: Bir hafta sonra.
0: Bu arada 21 ya da 22'siydi o açıklandı. Fenerbahçe de zaten bu açıklamayı yaptı. Gornik Zabre ile ilk maç 21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de.
1: Abi ben onun için diyorum ki.
0: Tam bir hafta var hocam.
1: Şu ana kadar abi net olacaksın ne? Futbolcu var ya hocasını gözlemler. Bakar adaletli mi? Dürüst mü?
0: Hocam sen hep söylersin futbolcu teknik direktörü taklit eder
1: evet,
0: diye.
1: Evet. Öyle abi şimdi 39 kişiyle ne uğraşıyorsun abi? Şimdi Allah aşkına senin son dakikalarda vakit geçirmek adına kullandığın İrfan Can'dan ne bekliyorsun artık abi? Bir tane değil 3 tane atsa bugün ne olur? Yok abi yok yenileceksin güncelleyeceksin kendini. Yani futbola bilimsellik girdi. Sen şimdi 1 sene boyunca bu takım seyretmedi mi Sayın İsmail Hoca? Kimin ne olduğunu bilmiyor mu?
0: %100 biliyordum.
1: Şimdi hiç adından bahsedilmiyor. Bir tane Mert Hakan var. Futboldan soğutur adamı yaptığı hareketlerle. Hala takımın içinde.
2: Yeni sözleşme
1: imzalandı. Abi yaptığın icraatlarla geçmişteki yanlışların üstünü örteceksin. Yani bu formanın ağırlığı var derken hakikaten şimdi bu formaya baktın ki hem layık değilsin hem büyütemiyorsun. Ayıracaksın yollara. Şimdi bu kadro şişkinliğiyle tabii ki çözümünü bulur. Fenerbahçeli oyuncunun talibi de olur. Talibi de çıkar. Ama seni köşeye sıkıştırır. Alacağın hepsini ister senden.
0: Süreç uzadıkça tabii.
1: Tabii.
0: Transferin sonuna doğru yaklaştıkça transfer döneminin en yüksek olasılık hep işte bir miktar alacak karşılığında yolları ayırmak
2: yani oluyor. Günün sonunda oraya varır ama oraya varacak oyuncu sayısı çok fazla değil Fenerbahçe'nin. Hani mutlaka Fenerbahçe'nin yabancıları içinde teklif gelen zaten var. Para kazandıracak oyuncular var Fenerbahçe adına. Şimdi kadro planlamasında olmayan Amrabat Dünya Kupası'nda forma giydi Fas Milli Takımı.
0: Doğru. Livakovic aynı şekilde.
2: Livakovic aynı şekilde Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasını giydi. Yani Semedo'yu eğer Fenerbahçe düşünmüyorsa Portekiz Milli Takımı'nda oynadı. Mesela örnek veririm. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan ve planlamada bulunmayan birçok isim aslında çok önemli oyuncular kağıt üzerinde ama artık planlamada yer almayacak isimler. Mesela Sidiki Şerif'le alakalı durumu çok net bilemiyoruz. İşte Nene ciddi talipleri var. Archie Brown'un ciddi talipleri var Fenerbahçe adına. Fred'e gitti gözüyle bakıyorduk talipleri var. İsmail Hoca kalmasını istiyor ama orada çok büyük bir kadro şişkinliği de oluşabilir. Yani şimdi Genduzi, Kante, Fred, İsmail Hani orada 4 tane çok önemli oyuncudan bahsediyoruz Fenerbahçe adına. Bartu geri döndü. O da fena bir oyuncu değil ki, ayrılacak büyük ihtimalle. Yani

0: Fenerbahçe dediğim gibi artık bir an önce, ki Erdem Bey söyledi, toplantı yapılmış. Artık yarından itibaren o gidecek oyuncular konusundaki aksiyonları net bir şekilde almak zorunda.
1: İsmail Kartal açıklamalarında Greenwood konusunda da şu yorumlarda bulundu. Az önce Last Kings maçından sonra Greenwood çok yetenekli bir oyuncu. Bize de çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bundan eminim. Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun dedi. Hoca da bu anlamda bence tırnak içerisinde şanslı, çünkü gerçekten elinde çok bence kıymetli, değerli bir kadro olacak. Takbener'le birlikte, yani bir santrafor takviyesi daha konuşuluyor. Ya. Zaten Fenerbahçe'nin hep konuşuyoruz aslında, iyi bir kadrosu vardı geçen sezondan, evet, bu yana taşıdı. Ake takviyesi savunmaya, işte hücuma Vedat, sağ kenara Greenwood.
0: Bak şöyle, buyur, sözünü kestim pardon. 14 Temmuz, artık 15'ine giriyoruz. Fenerbahçe şu anda bir 9 numara alsa, yarın getirse, transfer kapatsa kimse bir şey der mi?
1: Asla bence.
0: Yani Fenerbahçe yarın 9 numarasını getirdi. İşte Girassi, Watkins, herhangi birisini getirdi. İmza attırdı. Yönetici çıktı, dedi ki, ya da Sayın Başkan, arkadaşlar biz transferi bitirdik. Ve kimse biraz, itiraz etmez
1: biraz buna. Biraz iddialı olacak belki ama örnek veriyorum, işte santrafora Girassi ya da Watkins takviyesi yaptı Fenerbahçe ve artık transfer dönemi sona erdi. Bu kadrolarla mesela Fenerbahçe'nin birçok bölgede Galatasaray'ın önünde olabilecek bir kadrosu oluşmuş olacak bence.
0: Şu an için,
1: evet,
0: bir transfer döneminin
1: takviyesi
0: ne olacağını bilemiyoruz.
1: Senaryoda söylüyorum ama Galatasaray'ın tabii zaten iyi bir kadrosu var. Onu da
0: zaten
1: hep söylüyoruz.
0: Furkan, şöyle bir durum var. Şimdi mesela dediğin doğru. Galatasaray 4 sezon şampiyon olurken bunun 3'ünde çok ciddi şekilde kadro anlamda avantajlıydı rakiplerine karşı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı takviyelerle o fark biraz kapanır
1: arada
0: gibi oldu.
1: Saat belli değil ama Erdem Akbaş'tan gelen sıcak bir bilgi, yarın Mason Greenwood İstanbul'da olacak.
0: Beklenen bir şey. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde İstanbul'da olur, evet. Greenwood. Yani dediğim gibi
1: Manchester'da şu
0: evet,
1: an.
0: Londra mı Manchester?
1: Manchester'da ama Londra'ya da geçecekmiş.
0: Ailesi falan da gelecek,
1: evet,
0: sanırım. Yani işte devre arasındaki Kante Gündoğan ile Fenerbahçe orta alan kalitesinde Galatasaray'a geçmişti zaten. O net bir şekildeydi. İşte Greenwood hamlesi geldi Fenerbahçe adına. Yani dediğim gibi evet. Tabii transfer döneminin bitmesini ve tüm takımların kadrolarını görmemiz gerekiyor bu anlamda. Ama şu anda için Fenerbahçe ciddi bir şekilde kadro kalitesini Galatasaray'a yaklaştırdı. Kimine göre eşitledi. Ama tabii transfer operasyonu bir bitsin. Her şeyi bir görelim. Ondan sonra net konuşuruz bu konuda.
1: Yüzler Kulübü'nün bir parçası Zafer Tüzün'e o zaman şöyle pas atayım. Son iki sezonda Fransa Lig 1'de Mason Greenwood'dan daha fazla gol atan bir oyuncu bulunmuyormuş hocam.
2: O adam potansiyel.
1: 26 ve 22, toplam 48 golü var ligde son iki sezonda Marsilya'da.
2: Ya bu nedir biliyor musun? Şimdi bazı oyuncular vardır. Oyun olarak sahada düştüğün zaman, o oyunun duygu durumunu rakibine verdiğin zaman bu tür oyuncular sahaya çıkar, piyasaya çıkar. İki tane kreatif hareketle bireysel becerisini kullanarak takımını rahatlatır. Gider gol attırır, bir tane gol atar. Bu çok önemli bir detaydır yani. Kaleci detayında olduğu gibi, kalecinin takıma verdiği güven önemlidir sahada. Bir de böyle bu oyuncu genç oyuncu olmasına rağmen sahada üst düzey becerileriyle liderlik yapabilecek bir profildedir. Nedir? Çünkü biz geçen sene ne yaptık? Performans vermesine rağmen bu taraftar Nene'yi sevemedi. Bu taraftar ilk geldi.
1: Aslında fena da rakamları yoktu Nene'nin.
2: İnanılmaz. Musaba ilk maçtaki performansından sonra ne oldu? Düştü. Kolay değil bu işe bak. Sen 13. seneye girmiş, şampiyonluk baskısını yönetebilmek çok kolay bir şey değil. Şimdi bu Greenwood'un Marsilya'da verdiği performanslara baktığımız zaman Fenerbahçe taraftarının bu sezon başı antrenmanlarda dahi coşkulu başlaması büyük avantaj Greenwood için. O coşkuyla birlikte bir performans verdiğinde var ya, o camiada kabul gördüğünü hissettiği anda en üst düzey performansını verebilir bizim ligimizde.
1: Kesinlikle.
2: Ya bizim ligimiz, çünkü diğer ligler gibi Avrupa'da, bir şunu kabul edelim abi, biz fiziksel olarak hala Avrupa'nın çok gerisindeyiz.
1: Doğru.
2: Şimdi o fizikselliğin önde olduğu, tekniğin, oyun zekasının daha bir bizde biraz daha geçerli o. Fiziksel olarak daha güçlü liglerde top koşturmuş bir adam olarak inanılmaz performans vermiş. Bir adamdan daha ne bekliyorsun?
1: Marsilya

0: üçüncü de Mason Greenwood olabilir. Doğru. Belki Premier Lig'den bahsediyorum bu arada. Yani o kadar önemli, üstüne titrediği bir oyuncuydu. Şimdi kanat oyuncularını tanımlarken biz belli başlı artıları ve eksileri vardır her zaman. Örnek verelim, işte bazı kanat oyuncuları vardır, ters ayağını kullanamaz. İşte bazı kanat oyuncuları vardır, çabuktur ama süratli değildir. Bazıları süratlidir ama çabuk değildir mesela. Bazılarının karar mekanizması problemlidir. Bazılarının son vuruşları sıkıntılıdır. Ya Mason Greenwood'a baktığımız zaman hani şu noktası eksik diyemiyorum ben.
1: Evet, hepsi bir arada.
0: Hepsini yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bak, hepsini bir arada yapıyor. Yani gerçekten hani son vuruş var, ters ayak kullanımı mükemmele yakın. Hani sağ yani ayağa kadar sol ayağını, sol ayağa kadar sağ ayağını kullanabiliyor.
1: Aynı isabette kullanabiliyor.
0: Yani mesela bu kimde vardı dünya futbolunda? Osman Dembele bunu çok net bir şekilde yapar o konuda. Ryan Cherki yapar mesela. Hani çok futbolcuda yoktur bu. Hami Mandıralı mesela. Eskilerden
1: bizden. Santi Cazorla yapardı, hatırlar
0: mısın? Santi Cazorla'nın vardır, evet, böyle şeyde. Çok
1: Santi
0: kolay bir şey değil.
1: Hatta böyle işte korner kullanırken evet, zaman zaman solla kullanacak.
0: Dembele de penaltılarında yapar mesela. Evet, doğru, solla atar, sağla atar bazen doğru penaltılarını. Yani öyle bir özellikli bir oyuncu ve 9 numara çıkışta olduğu için altyapılarında son vuruş konusunda ciddi meziyette. Yani bir kanat oyuncusu için gerçekten bir golcü kadar iyi son vuruşu vardır Mason Greenwood'un. Geniş alanı kullanır. Dar alanda da çabuktur, tekniktir. Yani dediğim gibi Fenerbahçe...
2: Zaman Santifor'da oynuyor zaten.
0: Oynamış, yani 2-9'un arkasında, yani 2-9 oynarsın, arkadaki kırık 9 gibi oynar. Yani çok özel bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Tabii ki dediğim gibi dünyadaki her oyuncuyu buraya getirsen bir risk var. Yani performansın ne olacağını bilemiyorsun. Tabii ki her transferde risk var ama hani Greenwood'un burada performans verememesi çok düşük bir ihtimal. Hani başka şeylerin olması gerekiyor. Futbolun dışında belki, ya da Allah korusun bir sakatlık problemi. Onun dışında Greenwood'un burada katkı vermemesi mümkün
1: çok
0: değil.
1: Çok şaşırtıcı olur gerçekten. Evet. Bir kez daha tekrar edelim. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini kamuoyu aydınlatma platformunda bildirmişti. 4 yıllık bir sözleşme imzalandı Mason Greenwood'la ve Sarı Lacivertler İngiliz yıldızı 39 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladı. Yarın Mason Greenwood İstanbul'da olacak. Saat konusunda ise Fenerbahçe kulübü gerekli bilgilendirmeyi yapacak. Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'tan gelen bilgi bu yönde. Sıcak bir gelişmeyle, bir son dakikayla bugün son sayfaya başladık. Mason Greenwood'u konuşmaya devam edeceğiz ama bir VTR'miz var. İngiliz oyuncunun kariyer yolculuğu ve saha içi özellikleri. Biz burada konuşmaya gayret ettik ama hazırlamış olduğumuz VTR'yi de bir izleyelim. Sonrasında biraz karışıkla gideceğiz. Beşiktaş da bugün yine önemli bir günü yaşıyor. Trossard İstanbul'a geldi. Galatasaray'da merak edilen transfer planlaması ne yönde? Onur Özkan'a soracağız ama önce Mason Greenwood'a dair hazırlamış olduğumuz VTR'yi bir izleyelim.
3: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol 11 asiste tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini Sarı Lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken, yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil

0: oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu, santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Evet, Mason Greenwood'a dair analiz videomuz bu şekildeydi. İlk açıklamalarını Mason Greenwood'un aktarmak istiyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum diyor Mason Greenwood. Zafer Hocam.
2: Bizim camianın beklentileri doğrultusunda bu sene itibariyle şampiyonluk, Fenerbahçe taraftarının birinci önceliği Süper Lig şampiyonluğudur. O doğrultuda taraftarın da vereceği coşkuyla birlikte Greenwood bence şu ana kadarki en üst seviyesine çıkabilir.
1: Bir ifadesi, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü diye de eklemiş açıklamalarında.
2: Ya bu normal ya, her gelen öyle oluyor ya, her gelen aynı şey. Abi bakacağız performansa şimdi. Yani çok büyük transfer yapmakla şampiyon da olunmuyor yani.
1: E tabii hocam.
2: Onun için bir bağlantıyı yakalamak lazım. Şey yapmak lazım. Yani uyum sürecini iyi atlatmak lazım. O açıdan Fenerbahçe'nin yıllardır eksikliğini hissettiği, maçı tek başına çözebilecek profillerden biri geldi şimdi Fenerbahçe'ye. O çok büyük bir avantaj. Hele bizim ligimiz için inanılmaz yani. Şimdi olabilir artık şimdi takım savunmasını, belki hücum zenginliği olmasa da hemen hemen bütün Anadolu takımları takım savunmasını iyi yapmaya başladı. Hepsi dirençliler. Hepsi bir aradalar. Uyumlu takımlar artık hepsi yani. Tamam, belki üretme sorunları var ama ön bölgede gene de savunabiliyor. Savunduğu zaman da büyük takımların, mesela Fenerbahçe adına kaybettiği puanlara baktığımızda hep alt sıralardaki takımlara puan kaybetmiş.
3: Evet, yani. Kadıköy'de saçma sapan puan kayıpları.
2: Yani şimdi Greenwood'la o sorunu çözecek. Şimdi Anadolu takımlarını Greenwood'la çok daha rahat geçecek.
3: Şu olacaktır. Tabii hani Fenerbahçe taraftarı mutlu olduğu bir gün ama hani şu şimdiden söylemek çok daha mantıklı bence. Hani bir problem çıktığında herkes söyler sonuç itibariyle. Şimdi Asensio ve Greenwood'un aynı anda olduğu takım topsuz oyunda problem yaşar. Yaşamaması mümkün
2: değil. Asensio ile
3: Greenwood'un birlikte oynadığı bir takım.
2: Bir de Talisca olursa yanlarında
3: o olmaz.
2: Yandım anam.
3: Ya o olmaz.
2: Ne derler ona, keten
1: yandı gülüm
2: mı?
1: Keten eleman.
3: Ama burada İsmail Kartal'ın çok net bence bir ödevi var diye düşünüyorum. Artık takımını, sistemini Greenwood ve Asensio'nun o eksiklerini örtecek şekilde dizayn etmek zorunda. Yani Fenerbahçe topu kaybettikten sonra İsmail Hoca'nın o istediği oyunu nasıl oynar? Topun geri kazanma süreleri nasıl istenen düzeye gelir? Bu İsmail Kartal'ın bence en zor ve en önemli görevlerinden bir tanesi. Çünkü top ayağındayken inanılmaz tehlikeli bir takım Fenerbahçe artık.
2: Evet.
3: İnanılmaz tehlikeli bir takım ama oyun sadece top ayaktayken oynanmıyor. Top rakipteyken ne yaptığınız da çok belirleyici artık oyunda. Şimdi Fenerbahçe'nin top rakipteyken ne yapacakları, topun geri kazanma süreleri, geri koşmalar, geçiş savunmaları gibi unsurlar Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kaderini büyük oranda belirler. O anlamda İsmail Hoca mutlaka 9 numarasını, sol kenarını, orta sahanı, 2 tane 6-8'ini o şekilde kullanmak zorunda. Yani biraz zor olacak diğer oyuncular için ama buna değer. Niye değer? O kadar özel oyuncular ki çünkü bunlar. Hani seni Bir maçta bir yerden bir yere alır. Bir turnuvada bir yerden bir yere

0: alır bu oyuncular. Greenwood'lu Asensio'dan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla iki tane böyle oyuncu bulmuşken diğer oyuncuların da biraz görevleri bu iki oyuncunun topsuz oyundaki açıklarını kapatmak olacak. Bu net. Bunu
1: Doğru.
0: yapmak zorunda bu oyuncular. Bunu da yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe bu kısmı hallederse zaten çok özel bir takıma dönüşür. Çok rahatlıkla
1: Bu arada
0: söyleyebilirsiniz.
1: YouTube yayınımızda teknik bir sorun var. Oradan gelen mesajları okuyamıyorum. O yüzden Instagram ya da X'te son sayfa etiketi üzerinden ya da Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Fenerbahçeliler Mason Greenwood konusundaki görüşlerini bizlerle paylaşabilir. Birazdan da Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da konuşacağız. Çünkü aslında bütün kulüpler için gerçekten çok hareketli bir gün yaşıyoruz ama tabii sıcak gelişme Greenwood olduğu için bugün Mason Greenwood'la başladık. Hocam bir soru var, onu okuyup size sözü bırakmak istiyorum. Oğuzcan Bey sormuş. Greenwood, Rashford, Watkins iyi bir kaleci ve savunmayla Avrupa'da da rahat iş yapılır demiş. Ama
0: İyi,
1: bence
0: iyi
1: iyi bir
0: kaleci.
1: kalecisi var zaten
0: Ama
1: Fenerbahçe'nin.
0: orada biraz sonra anlatalım Ederson konusunu.
1: Lütfen.
0: Hocam
1: Tabii ki
0: yorumlasın.
1: hocam. Siz bu soruya nasıl yanıtlarsınız? Katılıyor
2: Şimdi
1: musunuz?
2: isim olarak, kalite olarak evet. Bu soruya evet cevabı verilir. Ama buradaki detay ne biliyor musun? Oyunun doğrularını geliştirmek, bu oyuncularla alternatif planlar yaratmak teknik direktörün işi. Şimdi bu oyuncular tek başına bireysel yetenek olarak bütün dünyanın kabul ettiği bir oyuncular. O oyuncular. O oyuncular geldiği zaman evet sen sınıf atlatır sana. Sen Avrupa'da da o zaman başarıyı %100 kovalarsın. Ama bu oyuncularla farklı oyun planlarını denemek gibi, ondan sonra oyunun doğrularını geliştirmek gibi detaylar vardır teknik direktörün yapacağı işlerdir bunlar. Eğer onları teknik direktör iyi işlerse, mental olarak iyi hazırlarsa evet Fenerbahçe artık zaten şu algıyı da atlattık artık. Avrupa maçı oynadık onun için ligde yorgunuz. Yok öyle bir şey. Şimdi artık 50-60 maç oynayacak
1: Minimum.
2: Şeye geldi bizim ligimizde yani. Bunu da kaldırabiliyor oyuncular. Ki aynı zamanda şimdi baktığımız zaman büyük takımlarımızın kadro zenginliği de var, kulübe zenginliği de var.
1: Artık zaten transfer ettiğimiz oyuncular da yani minimum zaten bu rakamları oynuyorlar geldikleri
2: Yani.
1: kulüplerde. Bugün Trossard geldi Beşiktaş'a. Geçen sezon Arsenal'da 50 maçı var.
2: Abi yani bu Avrupa buna alışkın.
1: Ya Dünya Kupası hariç bu arada 6 maç Dünya
0: Evet,
1: Kupası var. Bir de 56 maç.
0: Artık 50-60 maç standart hale dönüştü.
2: Ya,
0: yani
2: bu, ya bu zor değil ya. Şimdi idman süreci daha sıkıcı biliyor musunuz? Şimdi düşün bizim jenerasyonu kaç sene geçmiş? Yani 70'lerin sonu 80-90. Şimdi Perşembe günleri çift kale vardı abi. Ya bir takımla ya genç takımla ya da kendi aranda. Orada da müthiş tempo oluyordu yani. Formayı kapabilmek adına var ya herkes Gestapo gibi birbirine dalıyordu.
0: İdman yapmaktansa herkes maç
2: Baba
0: yapmayı
2: abi,
0: tercih
2: maç
0: ediyor.
2: Maç oynamak gibi bir şey. Bir de maç var ya geliştirir. Bugün sokak futbolundan bahsediyoruz değil mi? Sokak futbolu ne demek? Maç yapmak demek. Diyoruz ki ya yeşil alan kalmadı işte sokakta oynayamıyor çocuklar. Onun için bizim jenerasyonumuz çok genç jenerasyona sahip olmasına rağmen ülkemizde futbolcu çıkaramıyoruz diyoruz.
1: Evet.
2: İdman
1: Bundan dert
2: işte
1: yanıyoruz.
2: Maçta geliştiriyorsun. Maç kondisyonu denen bir şey var. Hakikaten maç oynayarak kondisyonunu geliştirebiliyorsun. Zaten şimdi bugün modern futbolda tempo, dayanıklılık, atletizm gibi hızlı karar verme gibi yeterlikler aranıyor. Şimdi o saydığın adamlarda bu kriterler mevcut. Ya böyle adamlar geldiği zaman bunlara birazcık fiziksellik verdiğinde seni Avrupa'da da taşır, ligde de götürür.
1: Birsel Kuşçu, bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri alkışlıyorum demiş. Yani.
2: Güzel. Abi ne güzel bir şey ya.
0: Tebrik
2: Öyle
0: ediyorum.
2: abi, bu böyle ya.
1: Ligin tabii ki seviyesi artıyor bu anlamda işte rekabet içerideki rekabet arttırdıkça da bu tabii dışarıya da yansıyor. Avrupa kupalarındaki aldığımız sonuçlara da yansıyor elbette. Tekrar döneceğiz. Programımız saat 02'ye kadar devam edecek. Zannetmeyin ki Greenwood'u artık konuşmayacağız veya Fenerbahçe'ye dönmeyeceğiz. Sadece şimdilik bir virgül koyuyoruz Mason Greenwood ve Fenerbahçe konusuna. Günün bir diğer flash transfer gelişmesi Leandro Trossard ismi. O da bugün akşam saatlerinde saat 19 sularında İstanbul'a gelmişti Belçikalı Yıldız. O da Beşiktaş artık 3 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Ligimize gelen bir başka yıldız oyuncu Leandro Trossard. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferi?
0: Ya, acayip.
2: Kalite.
1: Beşiktaş'ın bir zaten hayranlığın olduğunu
0: çok
1: biliyorum.
0: Büyük, çok büyük hayranıyım. Pozitif ayrımcılık yapacağım bu konuda. Kimse kusura bakmasın. Yani yakın tarihin belki en büyük yıldız değil buraya gelen, en yetenekli oyuncusu değil ama en özel oyuncularından bir tanesi, evet, tartışmasız. Yani

0: Futbolculuk sadece saf yetenek değil. Bunun içinde devamlılık var. Taktik aidiyet var, karakter var, devamlılık var.
1: Disiplin var.
0: Disiplin var.
1: Hepsinin
0: yani bunların tamamını yapan, yapabilecek olan olağanüstü bir oyuncu ve karakter aldı Beşiktaş. Sadece çok önemli bir yıldız transfer etmedi. Çok önemli bir sporcu ve çok önemli bir karakter transfer etti. Bu çok önemli bir kısım bence Beşiktaş açısından. Buna ihtiyaç da vardı. Hani hem saha içi ihtiyaç hem saha dışı ihtiyaç anlamında. İşte saha içinde ihtiyaç giderir. Saha dışında taraftarı tribüne çeker, ürünü sattırır. Şimdi bugünden itibaren görüyoruz. Herkes gidiyor 19 numara Trossard'ı yazdırıyor oraya. Yazdırırsın Trossard çünkü. Bu adamın formasını geçen sezon Arsenal taraftarı yiyordu.
2: Doğru.
0: Emre Çiçek'e gidiyordu o formayla. Şimdi bu kadar özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya son Premier Lig şampiyonunun ilk 11 oyuncusunu alıyorsun ya.
2: Şampiyonlar Ligi finalisti.
0: Şampiyonlar Ligi finalistinin en özel oyuncularından birini transfer ediyorsun. Ben dün sosyal medyada arattırdım Trossard'la ilgili İngiliz taraftarlarının yorumlarını. Ya çok üzgünler ve şaşkınlar ya.
2: O zaman size bir ek yapabilir miyim?
0: Tabii.
2: Hemen aktaracağım. Not almıştım. Thierry Henry'nin bu transferle ilgili bir açıklaması var. 20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey diyor. Thierry Henry, Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum diyor. Bir Arsenal efsanesi Thierry Henry.
0: Pozisyonları da çıkış noktaları biraz benzerdi Sol kenar. Şimdi dediği çok doğru Thierry Henry'nin. Arteta ne zaman sıkışsa ilk başvurduğu oyunculardan bir tanesi Trossard'dı. Şampiyonluk maçını çözdü. Sezonun başında Martinelli ile başladı. Sonra Trossard'la bitirdi. Ki Arsenal taraftarı baktım yorumlara çoğu şey diyordu ya. Keşke Martinelli gitseydi Trossard kalsaydı diyorlar.
3: Geçen sene başında Fenerbahçe ile adı ben onu söylemiştim yani.
0: Beşiktaş geçen sezon da istedi. Ki Sayın Başkan da bunu ifade etti. Ama olmadı.
2: Daha yüksek bir maaşla getirmek istemiştik. O dönem alamadık. Şimdi daha uygun bir
0: sözleşmesinin bitmesinin bir yıl kalması bu da büyük ihtimal transferde bir faktör oldu ama dediğim gibi Beşiktaş olağanüstü bir iş çıkardı. Burada ekonomik, sportif her anlamda Trossard'ı Temmuz ayının ortasında buraya getirebilmek inanılmaz bir başarı. Kutluyorum Beşiktaş yönetimini, emeği geçen herkesi. Dediğim gibi çok özel bir ekleme yaptık Beşiktaş kadrosuna ve şu ana kadar yapılan hamlelerde heyecan verici. Çok doğru yolda gidiyor Beşiktaş. Yani önceleri biz 2 sezon, 3 sezon 2 takımlı yarışlar izledik. Geçen sezon 3 takımlı yarışa döndük. Şimdi umarım bu sezon 4 takımlı yarış yeniden başlayacak Süper Lig'de. Öyle bir görüntü de var.
2: Evet.
0: Trabzonspor'un hamleleri, Beşiktaş'ın hamleleri, Fenerbahçe, Galatasaray. Burada öyle bir ışık var şu anda açıkçası. Yani dediğim gibi inanılmaz hayranlık duyduğum bir oyuncu Leandro Trossard. İzleyen herkesin de keyif alacağı bir futbolcu. Hani emin olun bundan. Başka takım taraftarlar da gider Trossard'ı tribünde izler. O kadar özel bir oyuncu.
2: Hocam siz neler eklersiniz?
3: Şimdi Beşiktaş kendisinde mevcut olan kalite eksikliğini yaptığı transferlerle gidermeye başladı. Ama şimdi bu yaptığın transferler tek başına çözüm müdür? Biraz kolay değildir. Bu oyuncuların takım oyununa kendi bireysel yeteneklerini adapte etme sorunu olabilir. Onun için bu oyunculara uyum sağlayabilecek kaliteli oyuncu takviyesi halihazırda Beşiktaş için lazımdır.
2: Doğru.
3: Yani bir santrfor lazımdır. Olası uyum sağlayabileceği için takım arkadaşı Lukaku olabilir. Bizim ligimize de hangi performansta olursa olsun, ne kadar maç eksiği olursa olsun bizim ligimizde iş yapacak bir santrfordur. Böyle ama ceza sahası çevresinde defansif anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ı düşündüğümüzde o bölgeye de takviye yapması gerektiğini düşünenlerden ben. Yani takım oluyorsun.
0: Evet.
3: Bizde kriter ne biliyor musun artık bundan sonra? Bütün takımlarımız bunu kriter olarak baz almalı. Ne yapmalı? Paraguay, Fas. Şimdi bunun gibi takımların gösterdiği saha içerisindeki üst düzey mücadeleye baktığında demek ki futbol sadece isimden oynanmıyor. Futbolda sahaya kendini özverili olmak, mücadele etmek, çırpınmak, savaşmak gerekiyor demek ki. Şimdi böyle olduğun zaman üst düzey kaliteli takımları bile zorluyorsun, hatta galip gelebiliyorsun.
2: Doğru.
3: Bu bir iyi bir örnek olmalı yani. Şimdi şeyde transferde şampiyon olmakla ligde şampiyon olmak çok farklı şeyler. Onun için o bağlantıları, parçaları birbirine iyi bağlamak lazım. O parçaları bağlamak için de bu yaptığın kaliteli transferlerin yanına onunla uyum sağlayabilecek transfer de bu baz alınmalı.

0: Şimdi ben Trossard'ı aldım. Santifor'u ona uyumlu birini almalıyım. İşte Lukaku'dur. Ya da ona uygun, daha değişik, ona yakın profil. Böyle böyle takım olunuyor. Şimdi transfer sadece... Şimdi Greenwood alındı Fenerbahçe'de. Sadece ismi için alınmadı. Bunu çok iyi biliyorum. Greenwood mevcut takımla ve İsmail Hoca'nın oynatacağı sisteme en uygun profil diye alındı.
1: Hocam Greenwood her sisteme uyar bu arada ya.
0: Uyar. Uysun. Yani yoksa sadece ismi için, yani onu diyorum.
2: Tabii tabii.
0: Bazı transferde baz alınan şey sadece ismi değil. Takımla uyumu da göz ardı edilmeden bu da düşünülüyor şimdi. Bütün kulüplerde bunu düşünmeli.
3: Bir soru var Kamil Bey'den. İyi yayınlar Beşiktaş. Bu sene yaptığı transferlerle her sene yaşanan sorunları yaşar mı? Lige tekrardan tutunur mu? Demiş ama yanıtlamadan önce bugün Beşiktaş'ta Slovakya kampındaki son hazırlık maçını oynadı ve Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu ve Trossard konusunda da yine Italiano'nun oldukça önemli açıklamaları var. O açıklamaları izleyelim, dönüşte Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
4: Credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
5: evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Şimdi doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi

0: düşünüyorum. Zanetti hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Leandro Trossard için diyor ki Trossard'ın kalitesini konuşmaya gerek yok. Ayrıca benim sistemim için çok uygun bir futbolcu. Daha da parlayacak diyor ve daha da heyecanlandırıyor bu açıklamalarla Beşiktaş taraftarını.
2: Beşiktaş takımının sol stoper ihtiyacı, Vlahovic'i galiba kovalıyor değil mi bir de Beşiktaş?
1: Stoper için evet. Özür diliyorum, santrafor için.
2: Santrafor için. Bir de Beşiktaş'ın elinde çok yabancı var. Şimdi bakıyorum, Onana, Al-Musrati, Udakay, Rashica, João Mario. Yani yerli kalitesini de artırması lazım. Bunlardan da çıkış yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Tabii.
2: Şimdi onların da planı.
1: Ama Beşiktaş'ta biraz daha resim net bence hocam. Yani daha, çok evet, macera aramadı. Mesela Italiano götürmedi kampa bu oyuncuları. İşte João Mario'yu, Onana'yı, Enzo'yu hepsini burada bıraktı. Bak. Geçen sene Solskjaer aynı hatayı yaptı. 35 isimle gitti. Hocam Onana, işte Chamberlain, Musrati, yani aklıma gelenleri sayıyorum. Yani inanılmaz bir kamp ortamı vardı ve o dönem Solskjaer bu durumdan övgüyle bahsediyordu. Yani bizim işte ne kadar geniş bir kadromuz olduğunu aslında görüyoruz diyordu. Ama günün sonunda öyle olmadı tabii ki.
2: Abi adam bak, şimdi bizim adam, şimdi İtalyano bizim ligimizi bilir mi?
1: Bilmez.
2: Bilmez.
1: Ama işte Önder Özen.
2: Adam yeni geldi.
1: Önder Özen, evet, bilir.
2: Abi işte bu.
1: Doğru.
2: Hem ligimizin dinamiklerini hem de kendi takımının aidiyet duygusunu çok iyi anlatabilecek bir profil. Uyumları da belli. Ondan sonra adam da ne diyor? Benim sistemime uyacak diyor transfer.
1: Tam diyor benim sistemim için diyor.
2: Ya abi adam uyumlu yani belli bir sistemi var. O sistem doğrultusunda oyuncu profilleri belirlemeye çalışıyor. Doğru olan bu. Ha bu olamıyor mu? Kulüp olabilir, transfer yapamayabilir. O zaman eldeki mevcutlarla sen yeni alternatifli bir plan üretmek zorundasın. İçeriden çözüm bulmaya çalışırsın. Ama şu an itibariyle yapabiliyor Beşiktaş transferleri. Onun için yerli oyuncunun gelip de takımına bağlılığı, sadakati çok önemli bir detay. Gelen yabancıya da onu hissettirir. O zaman takım olma yolunda daha çabuk yol kat ediliyor yani. Bu önemli detay. Yoksa kaliteli futbolcu geldiği zaman uyum sürecini daraltıyor. Normal şartlarda sıradan takım için lazım oyuncular vardır ya, bizim yani Selçuk Şahinler gibi, Aurellalar gibi, Enditi gibi filan. Orada o temizlikçi adamdır onlar.
1: Süpürecek adam.
2: Tabii,
1: arkayı.
2: Kontrol oyuncusu. Her takıma lazımdır. Onlar da üst düzey kalite aramayabilirsin. İşini yapmasını beklersin. Doğru işi yapmasını beklersin onların. Onlar doğru işi yapsın yeter. Alsın en yakın arkadaşına versin, takımını rahatlatsın.
3: Onu yapacak oyuncu da ihtiyaç var.
2: Var, %100 var. Her takım için var. Tabii. Yani. Stoperlerin önünde, defansın önünde bu böyle oyuncu karakterine ihtiyaç var. Ya şimdi Salih'le bu sorun, evet, bence Beşiktaş çözer. Salih
3: Orkun'a da iyi bir ikili olur.
2: Salih'ten öyle gol atmasını, gol pas atmasını falan bekleme.
3: Ama şöyle bir
2: ama
3: şey
2: Salih
3: var.
2: Öndeki oyuncuları rahatlatacak
3: bir program. Sosyal medyada bakıyorum şimdi. Beşiktaş taraftarının bir kısmı çok doğru analizler de yapmıyor şu anlamda. Hep şunu söylüyorum. Beşiktaş elindeki ekonomik imkanlarla transfer döneminin sonunda ligin en kaliteli kadrosuna sahip olamayacak bir kere. Bu çok net. Hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesi seviyesine gelmesi mümkün değil. Ama Beşiktaş en iyi takım olabilir. En kaliteli olmayabilirsin ama en iyi olabilirsin. Tabii. Hedef bu olmalı zaten. Şunu görüyorum. Çok,
2: takım olmalısın.
3: Evet, çok net bir yanılgı. İşte Galatasaray'da Osimhen var, Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Bizde Oh var ileride. İşte Fenerbahçe'de Kante var, bizde Salih mi var falan gibisinden böyle transferlerle alakalı çok yanlış yorumlamalar var.
1: Luis de la Fuente'nin öğrencileri yarı final mücadelesinde Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı ve turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Onur Özkan, sürpriz bir sonuç herhalde değil mi?

0: Evet, çünkü %100. Fransa yani hem turnuvadaki performansı hem de kadro gücü anlamında bu maçın favorisi olarak net gösteriliyor. Favorisiydi.
1: Yani ama şöyle bir şey söyleyelim. Sistem ve yüksek takım olgusu yıldızları mat etti. Yani çok net bir şekilde İspanya istediklerini sahaya yansıttı. İlk isabetli şut sen söyledin 82. dakikada. Fransa'nın üretimde çok zorlandığı bir karşılaşma. Çok akıllı bir oyun. De La Fuente'den tartışmasız bence mimarı odur gecenin ve Yamal'a rağmen İspanya finalde.
0: Doğru. Yamal'ın etkisiz
1: kağıt üzerinde en büyük yıldızının büyük hayal kırıklığı yarattığı bir turnuvada finale çıkmak net başarı. Kutluyoruz ve mesela son Avrupa Şampiyonası'nda takımın yıldızları kimdi? Yamal'la Nico Williams'ı değil evet. mi? İkisi de yok turnuvada.
0: Doğru. Oyarzabal bu turnuvada çok etkili.
1: Oyarzabal, Dani Olmo, Busquets,
0: Merino
1: ve savunma attı komple.
0: Son bölümlerde maçlarda evet. iki tane kritik golü var.
1: Savunma attı komple. Yani İspanya tek inanılmaz bir savunma dersi verdi turnuva boyunca. Olağanüstü bir gol yediler sadece.
0: Belçika'dan.
1: Turnuvada Belçika'dan yediler. Yani orada Kubarsi çok iyi turnuva geçiriyor.
0: Laporte
1: çok iyi turnuva geçiriyor. Kukureya inanılmaz oynadı. Pedro Porro inanılmaz oynadı turnuva ve önlerinde tabii ki usta, büyük usta. İnanılmaz Ballon bir turnuva geçiriyor.
0: Sahibi Rodri.
1: Rodri inanılmaz bir turnuva geçirdi. Kutlayalım İspanya'yı. Tabii bakalım yarın da kim olacak rakibi göreceğiz.
0: Bu arada Zafer Hocam herhalde bu mağlubiyetle birlikte artık Fransa'da da bir devir kapanıyor. Zaten Döşan bırakacaktı turnuvadan sonra bir takımı. Zidane'ın göreve gelmesi bekleniyor. Fransa yani hep konuşuyoruz işte hocam jenerasyon evet işte kendimizden hep aslında yola çıktık bu turnuva boyunca çok iyi bir kadro jenerasyon ama hayal kırıklığı yaşadık. Yani Fransa da inanılmaz bir jenerasyon ve kadro ile bu turnuvaya gelmesine rağmen finali göremedi.
2: Ya bir kere orta sahada İspanya tamamen oyunu kontrol eden
0: 2018 değil mi Fransa'nın yani. Şampiyon olduğu turnuva Dünya Kupası 2018'den sonra mesela bir final bir yarı finalleri var hayal kırıklığı yaşıyor onlar.
2: Ya tabii şimdi ben hep şunu söylüyorum işte bu yani kalite her zaman çözüm üretmiyor abi. Bir kere takım olman gerekiyor ve kenarda da teknik direktörün oyunu okuması ve oyuna sonradan müdahalesi çok önemli. Şimdi Fransa takımını hiç böyle seyrettiniz mi?
0: Yok.
2: Orta sahayı tamamen kontrol eden bir İspanya karşısında çaresiz kaldılar.
0: En kötü oyununu bugün gösterdi.
2: Bir de İspanya sabırla topu çevirerek ne yaptı? Fransa'nın geçiş hücumlarını da engelledi. Ön bölgedeki kaliteli oyuncularının bugün olmadığını gördük. Yani savunmada hem hata yapmadığı gibi İspanya takımı. Mbappe dahil. Üçüncü bölgede Fransa'nın geçiş hücumlarını büyük ölçüde engellediler. Oynatmadılar yani. Oyunu tamamen kontrol eden İspanya'ydı. Penaltı golü de tabii ki bozar takımları. O penaltı golünden sonra iyice oyun hakimiyeti İspanya'nın eline geçti. Mbappe gibi kaliteli oyuncular istediği alanı bulamayınca bir hiç oluyorlar. Bugün sahada Mbappe de yoktu.
1: Şöyle olacak. Final kim olursa olsun herhalde ilk kez takımlar karşılaşacak finalde. Yani İngiltere-İspanya finali
0: zaten
1: yoktu.
0: Çok uzun süredir final heyecanı yaşayamıyor.
1: 66'dan beri.
0: Arjantin'in 2022'de
1: Arjantin İspanya'da oynamadığı finalde. Doğru. Dünya Kupası'nda ilk kez bir final olacak. Yani kim olursa olsun İspanya'nın rakibi
2: İspanya
1: ilk kez olacak.
2: Kupayı belli. Ben yani geçenlerde de söyledim. Hocam. Tabii İspanya dedim kupayı alır. Abi takım halinde kompakt oynuyorlar. Şimdi ne vardır biliyor musun? Zor anlarda oyunu kontrol edebilmek her futbolcunun harcı değildir. Hem kendi alanını hem rakibi kontrol ederek ondan sonra dönüş kabiliyeti olan adamların hepsi İspanya'da. Bunlar fark yaratıyorlar diğer oyunculara nazaran. Şimdi böyle bir takıma sahipsin. Bir kreatif oyuncular da var. Rodri denen inanılmaz bir ondan sonra kaptan var.
1: Bir de hocam bir şey
2: yani o
1: çok kişinin gözünden kaçtı. İspanya 3 gün evvel U19'da Avrupa şampiyonu oldu.
2: Buyur abi.
0: Geliyor alttan da geliyor.
1: Yani şimdi sadece olay yani Dünya Kupası oynamak, Dünya Kupası'na gitmek, orada maç kazanmak falan değil. De La Fuente nereden geldi İspanya milli takımına? Alt yaş kategorilerinden geldi. Şimdi adamlar 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını inşa ediyor bir yandan. Bugünü kazanırken bir de yarın kazanmanın çarelerini, çözümlerini arıyor. Yani bunlar tesadüf işler değil.
2: Kesinlikle. Bak hangi yaş grubunda, hangi kategoride oynarsa oynasın adamların ezberinde her şey.
0: Ve aslında tüm yaş grupları aynı oyunu oynuyorlar.
1: Evet abi. Ezberi aynı oyunu oynuyorlar.
2: Bir oyun kültürü olması demek bu işte. Bizim

0: Yaratamadığımız bu. Bizim takımlarımız yaratamıyor daha. Bırak milli takımımızı.
1: Ve bak çok net bir şey söyleyeyim. Oyuncu bazında oyuncu bakalım. Çok üst seviye bir takım değil İspanya. Ya forveti oyar zabalı ya.
2: Yani Fransa'yla zaten hiç ya bak, yani yaslanmaz daha iyi kadro olarak.
1: İspanya'nın
2: olarak.
1: Açık söylüyorum 98 Dünya Kupası, 94 Dünya Kupası kadroları daha iyiydi bundan. İsim isim.
2: Mesela 2010 İspanya.
1: Ya daha iyiydi. Şu mesela bu takımda bir Raul var mı, yok?
2: Yok.
1: Orta sahada bir Guardiola.
2: David Villa yok.
1: Ya David Villa yok mesela. Hani isim isim baktığımız zaman gerçekten hani takımın 9 numarası Oyar Zabalı ya.
0: Abi çalışmak.
1: Doğru. Sol kanadı kim?
2: Bayana.
1: Bayana hayal kırıklığı yarattı Atletico'da. Çok kötü bir sezon geçirdi. Bayana bütün sezonu, bütün turnuva oynadı.
2: Sağ beki Tottenham'dan küme düşüyordu bu sezon yani, neredeyse Premier Lig'de.
1: Kubarsi bütün sezon eleştirildi Barcelona'da. Yapmadı, hata yapmadı.
2: Bilbao'dan.
1: Simon. Evet, evet. Kalecisi yani çok özel bir kadro da değil. Ama doğru, takım böyle olmuyor işte.
0: Böyle abi ama ama bak dediğin gibi bir oyun ezberleri var artık onların. Çocukluktan beri bunu ezberlemiş. Adam doğru işi yapıyor. Bak işi doğru yapmak önemli değil. Doğru işi yapmak önemli. Onlar doğru işi yapıyor. Onun için İspanya şampiyon olur abi. Niye? Şimdi ne yaptı? Mesela hücum organizasyonları çok zayıftı Fransa'nın bu maçta. Mbappe ile bireysel denemeler yaptılar. O da zayıf kaldı. Yani adam sadece şey değil, takım halinde savunmayı da yapabiliyor. Onur'la konuştuk değil mi? 2-0 öndeyken adamlar 6 kişiyle önde baskı yaptılar ya.
2: Bu arada bir abi, gol de offside'dan dolayı geçersiz.
1: Evet, geçersiz yamalı.
0: Yani. Ha, penaltı golü maçın kırılma anıydı bana göre. Şimdi böyle bir maçta bozulur insan. Şimdi oyunu 0-0 götürüyorsun. Oyunda net bir üstünlüğü yok İspanya takımının.
2: Doğru.
0: Ama bir penaltıyla ondan sonra oyunun mental durumu değişiyor. Mental olarak o an oyundan koparsın. Onun için ben hep söylüyorum yani günümüz futbolunda mental performans her takıma lazım. Çünkü artık fikir olarak, zihin olarak sinirlerinle adaleyi kontrol etme diye bir şey var. Sadece kas gücü yetmiyor artık futbolda. Sen beynin düşünüyor ama orayla adapteyi yani sağladığı zaman sen üst düzey
1: futbolcu oluyorsun. Hocam bir soru sana da sorayım, Furkan'a da. İspanya'nın 11'inden kaç oyuncu Fransa'nın 11'ine yazarsınız?
2: Yani evet. Yamal diyeceğim, gerek yok. Dembele var, Ulise var. Belki Rodri.
1: Ve de Kukureya.
2: Evet, sol bekede Kukureya olabilir, doğru. Merkez orta sahada da hadi... Yani Tchouameni, Rabiot, oraya Rodri yazılır. Yani bir iki isim dışında ya, üçüncü bir isim yok bence.
1: Ama işte takım takım olmak böyle bir şey.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Olise, Dembele, Mbappe sahada yoktu ya.
1: Barcola.
2: Bugün çok kötülerdi
0: abi,
2: gerçekten.
0: Yani pozisyona sokmadı.
2: Hocam ben İspanya orada takım. Zaten turnuva boyunca yok gibiydi.
1: Psikolojisinin bozuldu falan yazdı İspanya basınında.
0: Rodri bu maçı tek başına aldı abi.
2: Kaçıranlar için İspanya-Fransa mücadelesinin özet görüntüleri şimdi A-Sport.
3: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor, Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamin Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamin Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon.

0: Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri, Baena çekti sağına, yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya, out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué, Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Oyarzabal ve Pedro Porro'nun attığı gollerle İspanyollar finale yükseldiler. Artık rakibini bekliyor İspanya. Atalay Özdemir demiş ki Onur Özkan'ın kaçırdığı çok önemli bir şey var. Kimse uzun kariyerleriyle kıyaslamıyor. Maradona bir futbol tanrısı. Onu izlerken sahada herkes yok oluyordu. Şampiyonluk kazandığı kadrolar çok sıradandı. Messi'ye kötü diyen yok. En iyi ikinci oyuncu demiş. Ya, Yunus tabii, Emre sen de bu soruya yani cevap verebilirsin.
2: Bu şey çok tartışmalı bir şey tabii. Kimseyi ikna etmek zorunda değiliz.
1: Objektif bir konu.
2: Edemeyiz.
3: Maradona'nın de. Şimdi Messi çabukluğuyla alan kat ediyor, adam eksiltiyor. En büyük özelliği bu. Maradona'da her şey var daha. Adam yani yaratıcı bir oyuncu.
2: Bence tamamen romantik bir yorum yapıyorsun hocam şu anda.
3: Vallahi ben onu seyrederken zevk alıyordum. Ondan olabilir mi biraz?
2: Şey diyorum yani izleyenler işte belli yaş üstü biraz olaya romantik yaklaşıyor. Yani. Hani biraz belki sevgisiz de olabilir fazlasıyla Maradona'ya. Hiçbir itirazım yok. Hani ben çok canlı izleme şansı bulamadım. Döneme denk gelemedim. Sonlara denk yani hatırlıyorum. Hatta Türkiye'ye gelmişti. Galatasaray'la maç yapmıştı Sevilla formasını giyerken Maradona. Ama yani benim gözümde yani Messi'nin kıyaslanabileceği herhangi bir insan evladı yok dünya üzerinde geçmişte. Bundan sonra olur mu? Çok zannetmiyorum bundan sonra da olabileceğini. Yani çok çok başka bir seviye.
3: Bireysel beceri açısından diyorsun.
2: Hayır, sadece beceri değil hocam. Bak şöyle söyleyeyim. Eğer anlatacağımız şey sadece saf yetenekse mesela bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yeteneği Ronaldinho'dur. Bak saf yetenekse eğer. Ronaldinho'nun üstüne bir yetenek görmedim ben. Hani prime dönemini anlatalım. Olağanüstü bir şeydir. Ronaldo'nun yetenekleri kimsede yoktu. Ama kariyeri kaç sene sürdü? Kaç erken, sene o istikrarda oynayabildi?
4: Çok evet.
2: Yani şimdi yetenek sadece tek başına bir şey ifade etmiyor. Adam 39 yaşında. Bak söylüyorum, tekrarlamak istiyorum. Yarım kaldı az önce.
3: Günümüz futbolunda.
2: 2005 yılı Şırnak'ta askerim. Adam 18 yaşında U20 Dünya Kupası'nı izledim ben askerde. Kavga gürültü. Ondan sonra o adamı izlemek için, televizyonun karşısına geçmek için kavgalar ettik orada. 2005'te izledim ben bu adamı. 18 yaşında U20 Dünya Kupası'nda. Kaç sene geçmiş üzerinden? 21 sene geçmiş. Hala dünyanın zirvesinde bu adam. Ya başka bir oyuncu var mı böyle? Bak Ronaldo'ya kıyaslanır. Bir mantığı var diyorum. Ronaldo'yla kıyaslamanın bir mantığı var. Ben Messi'ciyim ama Ronaldo'yla kıyaslamanın mantığı var. Zaten başka kimseyle kıyaslamanın mantığı yok
1: bu
2: ama.
1: Bu yaşlara kadar bu rekabeti taşıyabilen iki tane isim oldu.
2: Yok
1: işte.
2: Yani böyle bir kariyer yok Messi, dünya üzerinde. Ronaldo, Messi. Bak böyle bir kariyer yok
3: Ronaldo
2: dünya üzerinde.
3: Ronaldo da şey, çalışmanın tarifi. Çalışmak yeteneği
2: yani
3: geçiyor.
2: Olsun yani 20 sene üst seviyede.
1: O biraz daha özveriyle.
2: Çalışmak dünya abi, futbol disiplin. Tarihinde 20 sene üst seviye oynayan hücum oyuncusu yok. Bak savunmacı vardır. Orta saha belki vardır. Ama bu kadar istikrarlı bir şekilde dünya futbolunun zirvesine kadar hücum oyuncuları yok. O yüzden kıyaslanamaz. Yani Maradona, tamam saygı duyuyorum herkese. Çok özel bir oyuncu. Hiçbir itirazım yok. Biraz da yaşamıyla da, dış dünyasıyla da işte yani karakteriyle de çok fazla sansasyonel bir isimdi Maradona. Hani belgeseli de var bu arada. Tavsiye ederim herkese izlemelerini. Başka bir oyuncu evet. Çok hiçbir itirazım yok ama yani Messi yani kıyaslanamaz bence.
3: Şimdi Messi ile Maradona'yı şöyle kıyaslayabiliriz. Hangisi çok tekme yedi dersek Maradona herhalde 1000 tane fazla filan yemiştir yani tekmeyi.
2: Ya, o adam durdurulamıyordu ya. Çok daha sertti böyle oyuncuları koruyan kurallar falan da yoktu o dönemde.

0: Durdurulamıyordu yani adam. Gidiyor. Darbe almasına rağmen ayakta kalıp gidebiliyordu. Bu oyun zekasıyla ilgili bir şey. Hem Allah vergisi yetenek hem oyun zekası müthiş. Messi'nin de tabii öyle de.
1: Bir yorum var. Antalya'dan Derya Hanım yazmış. Kane hayranı, Harry Kane hayranı. 9 yaşındaki oğlumla sizi izliyoruz. Onu size çok benzetiyor. Sizce İngiltere kupayı alır mı demiş.
0: İngiltere maalesef İspanya alır kupayı. İngiltere direnir. Ondan sonra fizik gücü disipliniyle.
2: İngiltere Arjantin'i yendi, finale mi kaldı hocam?
0: Kaldı tabii, ha, yenecek o. Arjantin yenecek ya. O. Abi fizik gücü var, adamların şeyi var. Disiplini var, fizik gücü var. Arjantin bana göre bir yerde kopar, oyundan doğru kopar. Oyunun duygu durumunu değiştirir İngiltere. Kendi lehine çevirir, skoru alır, finale çıkar diye düşünüyorum.
2: Az İngiltere'nin şampiyonu olursa da çok acayip bir hikaye olur ya.
0: Yani Arjantin'in yalnız tecrübesi
2: 50,
0: var.
2: 50 sene sonra.
0: Hücum kalitesi 60 sene müthiş. Sonra. Şeyin mi? İngiltere
2: 66 olmuş değil mi?
1: 66'da. Yine işte Meksika'da, hatta işte geçen gün sanırım o Meksika İngiltere maçı bu anlamda zaten İngiltere için böyle çok değişik duyguların da olduğu bir maçtı.
0: O İngiltere Aztek şampiyon kadar olursa İngiltere sarsılır, İrlanda ile birleşir vallahi. Aradaki denizi yok ederler.
1: Hocam Fernando Santos'u hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Hiç ona benzeten oldu mu seni?
0: Çok olmadı. Çok olmadı ya.
1: Uğur Bey yazmış da yani. İzleyicimiz Zafer Bey'i ne zaman görsem aklıma Fernando Santos geliyor, üzülüyorum demiş. Beşiktaş inşallah bu sene artık düzelir diye de eklemiş.
2: Bu arada bir düzeltme yapalım. Şimdi. 66 ben tek bak İngiltere düzenlenmişti.
1: Öyle mi? Pardon.
2: Şampiyon olup durmayı.
1: O zaman İngiltere. Ben 86 ile
2: maçı. Sen 86'daki Arjantin İngiltere
1: evet,
2: maçında.
1: Evet, Maradona'nın doğru.
2: Elle gol attı.
1: Doğru.
2: O da bu arada şey diye tarif ediliyor. Tanrı'nın eli.
1: Evet.
2: Tarihin en büyük futbol hırsızlığı. Söylüyorum net. Yani şimdi kendinizi İngilizlerin yerine koyun. Hadi mini takımımız öyle gol yedi farz edelim ki. Bak mini takımımız farz edelim ki Dünya Kupası'nda öyle bir gol yedi. Ne deriz biz? Hırsızlık demez miyiz? Demez miyiz?
1: Yani boykota kadar gider.
2: Tanrı'nın eli oldu o sonra niyeyse. Hırsızlık. Elle gol attın yani. Ne anlatıyorsun? Evet. Yanlış mıyım hocam?
0: Bu doğru.
2: Maradoncası
0: burada doğru. Burada doğru. Doğru ya doğru şimdi yani.
1: Bir son kez daha turnuva ağacını rica edebilir miyim rejideki arkadaşlarımdan? Tekrar bir son bir kez daha turnuva ağacını görelim. Sonra yavaş yavaş Dünya Kupası bölümünü okuyacağız. Hocam buyurun.
0: Teknik direktörlerin fikirleri bu maçı belirler. İngiltere'nin fizik gücü ve disiplini, Arjantin'in de tecrübesi ve hücum kalitesi karşı karşıya gelecek.
2: Bir şey anlatabilir miyim?
0: Bu rakibi kadar.
1: Tabii ki.
2: Oğlum sen devam et. Bitir istiyorsan.
0: Devam ederim ben. Sen söyle.
2: Ya şu şey var ya, bir komplo teorisi var ya. Ya işte hakem kararlarını bir kenara bırakıyorum. O tartışılır. Hani FIFA Arjantin'in önünü açtı. Şu anda Arjantin rakipleri geliyor ya buraya.
1: Evet.
2: İşte kolay takımlarla oynadı Arjantin. İşte Mısır'la oynadı, İsviçre'yle oynadı falan. Şimdi bu komplo teorisi üretiliyor ama bir mantığı yok. Niye mantığı yok? Şimdi her şey yolunda gitseydi, yani ülke sıralamalarına göre takımlar grupta yer alsaydı, örnek verelim, Uruguay elendi değil mi turnuvada?
1: Evet.
2: Şimdi Uruguay elenmeseydi Arjantin'in rakibiydi.
1: Doğru. Yeşilburun yerine Uruguay olacak.
2: Hatta Arjantin birçok grup birincisi gibi üçüncülerle değil ikincilerle oynadı. Bir. İki. Yolu şöyle olacaktı Arjantin'in. Portekiz grubun kaçıncı bitirdi?
1: İki.
2: İki. Normal şartlarda Portekiz lider olsaydı çeyrek finalde Arjantin Portekiz mücadelesi oynayacaktı.
1: Portekiz olacaktı.
2: Hatta şöyle bir şey daha var. Bizim milli takımımız da grubun lider bitirseydi, bak şöyle olacaktı. Arjantin Uruguay ile oynayacaktı. Sonra Türkiye, sonra Portekiz, sonra İngiltere. Yol kolay mı?
1: Değil.
2: Çok zor. Yani FIFA bunu mu ayarladı? Hani FIFA şunu mu dedi? Uruguay elensin, Portekiz grubunu ikinci bitirsin, Yeşilburun da ikinci olsun.
1: Türkiye'de elensin.
2: Türkiye'de elensin. Bunu mu yaptı FIFA? Bunu yapmadı.
1: Bu arada en zor yol şimdi yani İspanya'nın gerçekten çok zor rakipler. Avusturya, Portekiz,
2: ama şunu demek istiyorum.
1: Belçika, Fransa.
2: Yani İspanya'nın
1: Avrupa ülkesini yendi hocam.
2: İspanya'nın ya, şu oldu geliyor. Olmasının sebebi FIFA değil, takımların elenmesi oldu. Birçok takımın elenmesi doğru oldu. Veya eğer grubunda farklı sıralamada yer alması oldu.
0: Zaten bir de ben biraz duygusal bakıyorum.
1: Anlayamazsınız.
0: Niye duygusal bakıyorum? O İspanya'nın başbakanı yok mu? Sanchez. Filistin'e Gazze'ye destek verdi ya.
1: Doğru.
0: Onun için ben İspanya'nın kupayı kazanmasını isteyenlerdenim yani.
2: Avrupa'da da
0: biraz
2: İspanya
0: duygusallık da var bende.
2: Yani bir numara diyebiliriz rahatlıkla.
0: Ya şimdi bak bir gerçekçi bir şey söyleyeyim. Şimdi takım oyunu, ondan sonra genç yıldızları, savunma disipliniyle turnuvanın en istikrarlı takımı İspanya. Bunu kabul edelim. Bak her takım bazen oyundan düşüyor ama İspanya düşmedi. Aynı istikrarla devam ediyor. E şimdi İngiltere-Arjantin maçında Arjantin biraz bana zor geliyor. İngilizler de disiplinli bir şeye sahip. Yani İspanya-İngiliz finali olur. Ama kupayı İspanya kazanır diye düşünüyorum. Adamlar şeyler ya. Yani ülke futbolu olarak belli bir sistem. Ben sistem takımlarını seviyorum. Sistem takımı olmasına rağmen şimdi sistem takımları genelde o kreatif oyuncular eksiktir sistem takımlarında. Onların isimlerini bile bilmezsin ama takımdırlar onlar.
2: Aynen.
0: Ama İspanya hem en alt yaş grubundan beri belli bir oyun kültürüyle yetişiyorlar. Hem o doğruları var. Hem de hakikaten çok genç, yetenekli bir jenerasyona sahip.
2: Hocam bir de Real Madrid'siz bir İspanyol milli takımı tarihte
0: evet
2: hiç.
0: Olacak şey değil.
2: Real Madrid'den bir tane bile oyuncu olmadı. Tek İspanyol milli takımı. Yani Dünya Kupası'nda finale kaldı. O da ayrı bir enteresanlık yani.
1: Bir soru da, son bir soru olsun bu da. Onur Özkan'a soruyorum. İstanbul Messi elçiliğini ne zaman açıyoruz? İstanbul'dan Barış Bey.
2: Açarız ya. Toplanalım şöyle 10 kişi. Yunus Emre'yi de alırız.
1: Lionel Messi Severler Derneği.
2: Hiç sıkıntı yok. En önde yürürüz
1: Yunus
2: yani.
1: Yunus Emre'yi de alırsınız rejiden.
2: Yunus Emre en başta. En önde yürürüz. Sıkıntı yok.
1: Kukuriye tabii Real Madrid ama turnuva devam ederken transfer oldu. Hani açıklanan ilk aday evet. Kadroda Real Madrid'den herhangi bir oyuncu
2: yoktu
1: İspanya kadrosunda. Peki varsa son yorumlarınız Dünya Kupası'na dair alabilirim. Noktalayıp tekrar kulüp gündemine geçeceğim.
0: Ya şey benim gibi bir İspanyol hayranı var. Benan Esengül. Buradan ona selam söylüyorum.
1: Selamlar.
0: Öyle bir analiz ediyor ki o İspanya takımını. Ondan sonra birebir neden galip geleceklerini, neden işte kupayı kazanacaklarını iyi anlatıyor. Ben de onunla aynı fikirdeyim. Şimdi turnuvanın en sağlam ekiplerinden biri İngiltere olmasına rağmen ben oyunu çözen, oyunun duygu durumunu yönetebilen takım olduğu için İspanya'yı önde görüyorum ben. Yoksa baktığımda İspanyollar dağınık gibi gözüküyor değil mi? Daha böyle şey, daha açık. Net böyle takım halinde blokları daraltıp bir savunma yapmadığından dolayı
2: öyle
0: böyle gözükebilir. Ama baktığında adamlar ön alanda bile 6-7 kişi baskıya gidiyor.
2: Önde yapıyor savunması.
0: Ya yapıyor. Ya bu rakibe imkan tanımıyor. Topla oynamasına imkan vermiyor yani. Fransa takımının da vermediği imkan. Orta sahası ön bölgeyi besleyemedi. Ön bölgedeki adamlarını eleştiriyoruz şu anda. Mbappé'yi, Olise'yi, Dembele'yi. Ya onun için teknik direktörlerin fikirleri bana göre belirleyici olur.
1: Bugün daha doğru ifadeyle geride bıraktığımız gün Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk çok önemli bir röportaj verdi. Tebrik edelim bir kez daha Serhan Türk meslek büyüğümüz çok uzun ve doyurucu bir röportaja imza attı Okan Buruk'la. Özellikle transfer konusunda Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hala konuşuluyor. İlginçtir ki transferler Leslie Ugochukwu hangi mevkilere takviye yapacak Galatasaray? Tüm bu merak edilen sorulara Okan Buruk yanıt verdi. Röportajın önemli kısımlarını bir hatırlayalım. Sonrasında Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
3: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
4: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Murat ile taraftar Okan Murat'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun'u mu ister?
3: Ben olsam ikisini de isterim.
4: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
3: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
4: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
3: Ya şöyle tabii
4: Bruno'yla da görüşmüşsünüzdür.
3: Bu özel şeyler, bu görüşmeler şeyler biraz kulüpler özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
4: Sol'la ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
3: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu. Biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz, ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki

0: Icardi konusunda diyor ki Okan Hoca, başkanımız Icardi'nin menajerine teklif sundu ancak herhangi bir gelişme olmadı.
1: Yani. Ben de önce Serhan'ı kutlayayım ki mesaj da attım bugün. Son dönemin en iyi röportaj işlerinden bir tanesi. Yani normalde biz bazı röportajlardan sonra manşet bulmakta zorlanırız. 10 tane manşet çıkar bu röportajdan. Sorular net. Okan Hoca'yı da kutlayalım. Yanıtlar net çünkü. Yani çok fazla dolandırmadan sözü direkt net bir şekilde ifade etmiş kendisini. Bence Okan Hoca'nın da Galatasaray kariyerindeki en iyi röportajı oldu bu. En net düşündüklerini aktardığı röportajı oldu. Bir kere şunu söyleyeyim önce sevgili Furkan. Okan Hoca profil olarak her yönetimin çalışmak isteyeceği bir profil. Hiç sorun çıkarmaz. Önüne ne verilirse onu yer. Ben bunu yemem, başka yemek istiyorum demez. Transfer olmaz, sesini çıkartmaz. Hiçbir şekilde bir basın toplantısında yönetime üstü kapalı mesajlar göndermez. Sorumluluğu üzerine alır. Zor zamanlarda öne çıkar, açıklamalar yapar. Hatta ortada bir yönetim sorunu varsa kendi üstüne alır birçoğu zaman. Dolayısıyla her yönetimin çalışmak isteyeceği profil Okan Buruk. İlk kez ben Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde belli başlı konularda yönetime mesajlar verdiğini gördüm. Şimdi birincisi Mauro Icardi konusu. Ben 3-4 kez şunu söyledim. Icardi kalırsa Okan Hoca'ya rağmen kalır dedim. Çünkü süreci ben net biliyorum. Okan Hoca'nın daha şimdi değil.
0: Yani Şubat Okan ayında, Hoca sayesinde değil. Okan Hoca'ya rağmen.
1: Okan Hoca'ya rağmen. Ben hep şunu söyledim. Süreci az çok takip eden bir insanım. Bu yeni değil. Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında Okan Hoca'nın kararı netti Icardi ile alakalı. Ben devam etmek istemiyorum dedi Mauro Icardi ile. Bunu söyledi yönetime. Anlattı, açıkladı, sebeplerini açıkladı. Rakamları koydu Okan Hoca. Dedi ki o yöneticilere, sayın başkana, bakın dedi, biz Icardi'siz böyleyiz, Icardi ile böyleyiz. Net bir şekilde bunları ifade etti. Yönetemiyorum dedi. Oynamıyor, problem çıkartıyor takım içinde. Mutsuz, huzursuz. Onunla beraber başkaları da mutsuz, huzursuz oluyor. Bu olumsuz etkiliyor bizi dedi, anlattı. Ama 2 ay geçti Galatasaray'ın son lig maçının üzerinden. Halen bu süreç devam ediyor. Çok sıkıntılı bir şey. Yani sürecin başında ben şunu söyledim. Ya yumuşak bir geçiş yapmak istiyor yönetim. Sayın Başkan hani Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Bir efsaneden bahsediyoruz. Sıradan bir oyuncu değil. Ama 2 ay geçmiş. Ve tüm transfer planlamasını etkileyen bir süreç bu. Çünkü bir 2003 kontenjanı problemi var Galatasaray'ın. Her takımın olduğu gibi. Icardi yetişkin yabancı statüsünde. Onun kalması demek başka bir şey. Gitmesi demek başka bir şey. Çok farklı şeyler. Söylüyor hoca, adım atamıyoruz diyor, ilerleyemiyoruz diyor.
0: Doğru.
1: Ya şimdi Galatasaray gibi bir kulüp, büyük bütçeleri yöneten bir kulüp, bir Şampiyonlar Ligi gibi kulübü nasıl 2 aydır bir oyuncusuyla alakalı karar veremez? Ya teklif yapmışsın değil mi? Dersin ki oyuncuya, bu kim olursa olsun bak.
0: Sezon devam ediyordu, konuşmaya başladık.
1: Tabii ki.
0: Bugün 15 Temmuz, hala konuşuyoruz.
1: Ya, ortada gariplik ne biliyor musun? Pazarlık yok ortada.
0: Doğru.
1: Bak, pazarlık süreci vardır, derim ki uzuyor. Bak kim olursa olsun, ya Barcelona Messi'yi gönderdi ya. Ötesi var mı? Messi gitti Barcelona'dan. Şimdi kim olursa olsun karşındaki oyuncu, dersin ki teklifim bu. Furkan, teklifim bu sana, sürede bu dersin değil mi?
0: Tabii.
1: Örnek veriyorum, 1 Temmuz. Sana son süre. Yanıtını ver, yoksa ben yoluma devam edeceğim. Adamın sözleşmesi bitti. Şu an Icardi nerede?
0: Tatilde.
1: Tatilde. Icardi'nin kalmak istiyor gibi bir özelliği, bir durumu, bir duruşu var mı?
0: Takım yok. Nerede? Kemerburgaz'da.
1: Yani Icardi'den şunu görebiliyor muyuz? Ben kalmak istiyorum Galatasaray'da. Duruşu görüyor muyuz? Görmüyoruz. Icardi kendi dünyasında. Koparmış olayı. Daha ne bekliyor
2: Icardi
1: Galatasaray yönetimi?
2: Zaten geldiğinde günden beri mesleğine saygısı olmayan bir adam ki.
1: Ya şimdi
3: golcülüğü apayrı.
0: Bence çoktan resmi hesaptan teşekkürler Mauro Icardi.
1: Yani şimdi bunun yapılması gerekiyor. Olmalıyım. Yani süreç nereye gidiyor şu anda? Ne oluyor? Ya bu çok saçma bir şeye varmaya başladı artık. Yani doğru yönetimden çok yanlış yönetime doğru gitmeye başladı. Birincisi Okan Hoca Icardi konusunda rahatsız ve net şekilde bunu medya aracılığıyla yönetime iletti şu anda. Topu aldı, yönetimin kucağına bıraktı ya da bombayı, ne derseniz deyin.
2: Yanlış yaptı o zaman.
1: Hayır, yanlış
2: bu
1: yapmadı.
2: Bu kadar her şeyi kabullenen bir ilk kez yaklaşan Okan Buruk yönetime söyleyemiyor mu bunu?
0: Noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz
1: teşekkür ederim.
0: Bugün son sayfayı daha erken başladık. Uzun bir yayın oldu. Transferde hareketli bir günü geride bıraktık. Yine tabii ki transfere dair gelişmeler de bu ekranlarda olmaya devam edecek ama biz bu gecelik son sayfayı noktalıyoruz. Değerli izleyenler, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
3: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol, nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız. Ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, Kale Direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da Kale Direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ha, şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım vol emsi.
1: Yarım vol makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır, rahmetli. Daha yeni vefat etti.
0: Evet.
1: İki sene, iki sene falan filan.
0: Rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel.
0: Bunları da işledik aslında. Yani
1: otel
0: şimdi Çırağan Oteli'nin olduğu
1: olduğu
0: o bölgede.
1: Işte, tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye, ama iki sene önceydi galiba. Geçen sene yaptık galiba. Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki, ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince uzun. Yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun. Zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece, Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de.

0: ondan sonra. Bu vefadayken tabii bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya be be be, Suat Mamat işte zaten orada.
1: Evet. Ortada değil mi?
0: He, ortada bıyıklı.
1: İlk hani söyleyebileceğimiz röveşat olsası diyebileceğimiz hafızalarda yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
0: Ali Soydan yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta. Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açığı.
1: Evet.
0: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1 yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soydan yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok. İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü, ha Suat yaptı çok. Ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ın ki Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3 golle yendiği maçta,
1: bir de bir derbi maçta,
0: derbi maçta son golü bu. Sonra aynı küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar, Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya,
1: evet.
0: İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini
1: tabii
0: kaldı.
1: Tarih çok,
0: çok eski
1: fotoğraflar.
0: Tabii. Coşkun abinin de
1: aşağı yukarı 60 yıllık falan.
0: Tabii. Yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
1: Evet. Benim şurada bir fotoğrafta dışına taşan bir iki kişi daha var.
0: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi. Rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
1: Evet.
0: Kişiler. Suat burada, Mamat, Ali zaten olmaz da. Suat Mamat'ı bilmiyorum. Yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu evet, biraz onu andırıyor sanki. Yani
1: peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
0: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
1: 90'lı yıllara gelelim. Birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. Hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz. Ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet.
0: Şifo değil mi?
1: Mehmet Özdilek. Evet. Galatasaray derbisinde röveşatayla evet, böyle atmış golü. Yani bu tabii özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış. Tam tabii, röveşata golü. Tam.
0: Bir kere bunu yapman için şeyin o, yumuşaklık olacak vücut.
1: Değil mi?
0: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
1: Vallahi küt diye düşmek de var o sırtının
0: tabii,
1: üstüne.
0: Tabii. Yani kolay bir iş değildir bu. Denk gelmez, out'a gider, o ayrı hikaye.
1: Evet.
0: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisin. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontratak yiyor.
1: Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
0: Ali Sami Yambu. Tabii.
1: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolay.

0: Tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
1: Evet, Tanju Çolak.
0: Yani bu işleri çok yapardı.
1: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
0: Bu tabii, şey Kadir maçı, Sakarya maçı abi.
1: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim sol bek ya. Neyse olabilir Sakarya yani onda şey değilim, iddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
0: Bir de burada birleşik hareket var yani göğsüyle önüne düşürüyor, pozisyon yani, alıyor.
1: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bakıyor. Bir de indireyim bakayım şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti
0: müthiş
1: gol.
0: Ustalık tabii. İsteyen bir gol. Tabii. Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
1: Tanju'nun işi buydu zaten.
0: Değil mi?
1: Tabii canım işi bu.
0: Bir kez daha seyredelim şu güzel röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
1: Tabii Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
0: Evet 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
1: Tabii hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
0: Büyük iş bu da.
1: Tabii.
0: Alex'in Samsunspor'a attığı gol bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
1: Burası Ankara mıydı ya?
0: Burası Fenerbahçe stadı. Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
1: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti var rakipten.
0: Ve
1: diye
0: aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
1: Ne olursa olsun sağ ayak.
0: Bunu bir de sağ ayak.
1: Sol değil yani.
0: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza. Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
1: Musa Sow. Tabii bunu
0: Sow da bunu çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile tabii röveşata denemesi yapardı.
1: Bu tam
0: böyle
1: röveşata
0: çok gol
1: değil
0: attı. Bu tam olmamış evet. Yani ama çünkü bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
1: Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da bak mesela tabii bir tane daha geliyor var. Bak neden demiyorum röveşata?
0: Bir ayakla
1: tabii bir ayak
0: için
1: yere basıyor.
0: Bir bakalım ona doğru bir şey söyledin abi.
1: Tabii bir ayak yere evet basıyor. Yani
0: gol. Şimdi Manchester United maçı mı bu? Ne
1: evet
0: maçı
1: evet
0: bu
1: galiba.
0: Mi?
1: Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim daha evvel Şifon'un attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
0: Ondan sonra yerden
1: tabii
0: ayrılıyor
1: tabii
0: vuruşla
1: yani
0: beraber.
1: Bu tam röveşata değil.
0: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifon'unki daha farklı.
1: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
0: Ha, şu olabilir.
1: Bakayım
0: şuna bir bakalım.
1: Bir dakika konuşurken.
0: Feyenoord maçı.
1: Evet bu olabilir.
0: Şimdi bak gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
1: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz yani şurada izlediğimiz
0: estetik o olarak diğerleri daha röveşata,
1: röveşata
0: tanımına
1: tam
0: uygun
1: röveşata,
0: değil mi?
1: Tabii tam röveşata.
0: Evet Musa Sow da bu tip golleri çok seven çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle he, şimdi bu işin ya bu işin nirvanası bence.
1: E tamam işte İbrahimovic yani.
0: Attığı yere şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
1: Onlar şimdi da şaşırıyorlar kenardaki.
0: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı yani.
1: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle
0: ha,
1: bir şey diyorlar.
0: Ya.
1: Tabii. Bak iki böyle ayakta şey havada. Ya. Yani destek yani
0: bu
1: yok.
0: Aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
1: Tabii, yani.
0: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u.
1: He.
0: Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
1: Yani şöyle,
0: Puşkaş stili benzediği için
1: Macar futbolunun

0: efsane isim, evet. Biliyorsun. İşte ihtilalden sonra İspanya'ya kaçıyor, Real Madrid falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi. Evet. Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkas'a.
1: Bu 62'nin Fenerbahçe'si.
0: Evet, işte yerde oturanlar, yani solda Selim bizim soydan.
1: Selim abi
0: Puşkas soydan. Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
1: Evet.
0: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkas Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
1: Değil mi?
0: Puşkas ne haber? Ya, Puşkas hoş geldi. Puşkas'a bak ya falan.
1: Önceki hafta galiba konuştuk. Şu lakapları bir yapsanız diye yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
0: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap siz, bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili deli.
1: Deli ya, Basri.
0: Yani o yani lakapları bunlar.
1: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca, olduğu ha. günlerden. Futbolun evet. şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
0: Yok ya.
1: Hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
0: Değil bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
1: Tahta bacak diyorlar. Tahta
0: İsmet.
1: Bacak.
0: Evet tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
1: Her
0: o
1: şey daha doğalmış.
0: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkas Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
1: Önde değil mi?
0: Evet solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkas Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra şimdi Puşkas Ergun işte Puşkas yani Ergun diye kimse yani hala sağ Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi Puşkas ne haber? Nasılsın Puşkas? Ne haber? Ne oldu işte gördün mü finalin golünü Puşkas? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
1: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
0: Bir özelliği daha var.
1: İlk gol değil mi?
0: Hayır.
1: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper yani şimdiki evet. adıyla süper. Bir de Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
0: En önemli özelliği ne?
1: He onu sen anlatacaksın evet.
0: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
1: Aa o da bak bunu söylememişti.
0: Tabii. O zaman burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var bak Abdullah'ın yanında.
1: Bir dönem herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil
0: İtalya.
1: Herhalde.
0: İtalya mı? La Cava. Doktorun adı La Cava.
1: Bir ara Avusturya'da da oynamış değil mi?
0: Tabii tabii La Cava. Orada Türkiye'de çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. He. Ve en usta kim? La Cava. İtalya'ya La Cava'ya gitti Puşkas. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun. 5 ay falan oynamazdı. Şimdiki gibi 15 gün
1: 67'de
0: sonra.
1: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a tabii. gitmiş. 1967.
0: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür ya. Bacakta. Ya yani öyle de bir şanssız bir oyuncu.
1: O zaman 5-6 ay şimdi 3-4 haftada dönüyor.
0: Yok, yok tabii canım 2 hafta sonra antrenmanlara tabii. başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Yani o zaman La Cava'ya gidilirdi. Menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak. Naci, Puşkas Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
1: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani ofsayta düşme düşmeme meselesini.
0: Şimdi Puşkas Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği ofsayttaki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım. Ya,
1: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. İnanın, oyunu aklıyla oynamak.
0: Tabii.
1: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii. yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii. futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii. özellikleri var.
0: Lefterle mikro

0: topun arasında.
1: Burada da.
2: Evet. Topun biraz bu tarafı, solunda.
1: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın. Çıkın derdi.
2: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan. Aa ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
1: Şuraya bak. 5 yani. Metre offside attılar abi.
2: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın ya ayan beyan ortada.
1: Şimdi bu kaçıyor ya, Puşkas buna böyle eğer görürse, atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
2: Bak.
1: Tabii kaç metre.
2: 50 adamın 2-3 metre ötede.
1: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
2: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
1: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a, şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor, hadi anam der. Ofsayt adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
2: Doğru.
1: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır ofsayttaki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak adam ne yapıyor bak.
2: Bak gelsene diyor. Diyor.
1: O da iyi.
2: Gelsene diyor.
1: Gelsene diyor. Tabii.
2: Zaten bakmayı... Ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
1: vay,
2: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
1: Yani burada da sivil kıyafetli, öyle diyeyim, Ergun kardeşimiz en büyük, bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
2: Aynı fikirdeyim.
1: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği, karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
2: 53-56 Karşıyaka, 56-63 Fenerbahçe. Tabii, sen 56'dan sonra
1: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim
2: vallahi
1: kadarıyla.
2: Vallahi Bursa var, Rize'de var. En son Rize'de bırakmış.
1: Yani artık orada şey. 68-69'da. Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak, hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre ofsayt atılan adam. Yok. Kol yaptı be, pazı yaptı böyle eliyle. Çık, çık, çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken ofsayta düşmesi, düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
2: He.
1: Ona rağmen el kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak, en başta Nedim abi yanında rahmetli, Mikro rahmetli. Lefter topla.
2: Günümüzde de Burak Basra var mesela. Ofsayt kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor.
1: Bak, yemin
2: bir yandan
1: ediyorum sana kralı. Puşkas Ergun eğer olak, yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı. Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa ofsayta, Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak, Seraç da var. Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek. Ötekiler sağ. Allah
2: o zamanlar bak şey yokmuş formada.
1: Ne o?
2: Logo, takım amblemi.
1: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
2: Tahta tribünü değil mi?
1: He, orada bir hazırlık maçı yazın oldu. Ne maçta
2: olabilir
1: ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak.
2: Bu İnönü.
1: İnönü. En başta bak şimdi mesela, en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartun'un evet, yanında biri duruyor.
2: Ufaklık.
1: Yok yok, ayakta. He. Can Bartun'un yanında.
2: Ha bir dakika, pardon,
1: ayakta,
2: evet,
1: en
2: evet,
1: sağ başta.
2: Tamam.
1: Şimdi bu Necdet desen kimse de, deve Necdet dersen herkes tanır.
2: Uzun boylu olan değil mi? En başta.
1: Yanında Sinyor, onun yanında Laz Avni, Deli Bas.
2: Öyle gidiyor.
1: Ordinarius Lefter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan. Ya bunların evet, hepsinin Puşkas Ergun, Klik Selahattin kaleci. Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
2: Evet. Peki Puşkas Ergun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim ve bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
1: Şimdi
2: ben buraya yetişemem.
1: Reha veya Bülent abi, o kadar Turgay, Donanma Kamil.
2: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
1: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin, Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya, Naci abiyle Erol'un yanındaki. Yani bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit Derinkör.
2: 50. Oo.
1: Yani bu
2: 68 yıl abi.
1: Tabii Turgay, Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı, en başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani, 50 değil mi? 50.
2: 50.
1: 50 tabii, çok eski. İnönü Stadı.
2: Bunun peki
1: ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mi?
2: Evet tabii, nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da, dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
1: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında, Trabzon'u da katalım hadi, dışındaki takımlarda uf, iyi, af, uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
2: Evet.
1: Yok. Yerli yok.
2: Çok sınırlı.
1: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde, ya işte Almanya'da altyapı, maltyapı, üst yapı, kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışsın. Sahaya çıkıyorlar 11 yabancı. 3 de kenarda. Yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra, işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, orada da yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey, Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
2: Geldi, hiç ortada yok.
1: Ortada
2: yerinde
1: yok.
2: Yerler esiyor.
1: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
2: Evet, anlatmıştık.
1: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
2: Kaynak ama Danimarka. Oradan gitmişler.
1: Oradan gidiyorlar. Ama
2: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
1: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
2: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
1: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım, Brüj'de oynuyor, attım kafadan. Ya bizdeki diyor, buradaki diyor kim var diyor, onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi. Oradan yararlanıyordun. Alıyordun. İşte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Recep Baba, Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al. Kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?

0: ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi. Bir, ilk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
1: Tabii. İşte bir tek kaleci Tafarel.
0: Hacı Popescu.
1: Hacı Popescu. Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif, ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor, bilmem ne işte falan, profesyonel falan. Bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. Üç büyüklerden. Değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya? Galatasaray'da daha 3 kişi daha var. Fener'de 3 kişi daha var. Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da, eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi. Saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
0: Belki üç büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini.
1: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
0: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
1: Bir tek işte bu Merih çıktı. O da Fener altyapıdan şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte, Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kimi alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
0: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
1: İşte
0: çıkartmayanlar düşünüyor.
1: Bakmıyorsun ki oraya.
0: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler. Ya çok enteresan.
1: Bakmıyorsun ki oraya.
0: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim, bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
1: Eyvah, ben yandım.
0: Sizin de yakın dostunuz.
1: Ben yandım.
0: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever, yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor. Bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor. Bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri, kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına, ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak, kaleci kendisi. Ardından PTT, İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam, 73-74 sezon 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya, milli takım, o takımın teknik direktörü.
1: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden, biz gitmiştik
0: bugün oraya. Bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var. Metin Türel nevi şahsına münhasır bir futbol adamı.
1: Aynen.
0: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor. Kendi ağzından biraz tanımaya başlayalım. Ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Tabii. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
1: Tabii ya.
0: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukavele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım.

0: Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu. Sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş Baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var. Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu. O zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldun evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
1: Enteresan.
0: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nü teklif etti.
1: Recep İkisi de aynı okuldan, Galatasaray Lisesi'nden. Biliyorsun
0: tabii,
1: Üstünkaya.
0: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da hani Beşiktaş, yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı, sezon açılışı oldu. Recep abi, senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanlarının. Kemal abi, senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam, nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladığı diyeyim daha
1: beni
0: doğru.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi, evet. Rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese, biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Neyse, gittik işte, beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
0: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz sırada. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak,
0: vay, fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
1: Tabii, o Gündüz
0: Tekin Onay değil mi?
1: Necdet Niş. Görüyor musun abi, kimler evet. var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra neyse, geldiler fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki, hocayla beraber kalıyoruz aynı odada, iki kişilik. Hoca dedim, ya bu senin Avusturya var ya dedim, hiçbir yere sığdıramadın. Krankl, Proaska falan tabii. oynuyor. Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeyi dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence. Göreceğim dedin olup olmadığını. Neyse maça gittik River Plate. Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5, Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. Tam otobanın orada stat. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi. Ben çıktım, ne haber hoca dedim, senin Avusturyan dedim, bak ne yaptı dedim, beni bir kovaladı, ben otobanda koşuyorum o benim arkamda. Yani Metin hocamdan bir kere, yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
0: Ama çok bilgili bir teknik.
1: Ya bilgili.
0: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
1: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selimli. Ondan sonra buna çıkma, bu bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle, ya bir degaj yapayım, bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış. At bana, at bana deyince al lan diyor. Atıyor Güngör'e. O araya, araya biri bir girmiş. Top alsan gol 1-1. Ya Metin hocamın neleri var? Bak şu vefa takımına bak abi. Bak Metin hocam yanında can.

0: Can Demir, Abdülmetin, Ahmet Tuna, Hilmi Kiremitçi, Ahmet Berman, Zeki Güray yine solda benim takım kaptanı bizim. Ya Metin hocam bir kere çok iyi bir şey yapardı. Futbol yorumlardı. İşte biz tercümanda senelerce bize yazdı. Bir de rahmetli İslam Çupi ile rahmetli Erdoğan Şenay bunu çok kızdırırlardı.
1: Öyleymiş değil mi?
0: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
1: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
11: Bir reklam. Bir reklam.
12: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrın

0: ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Bankam Tombank kartım hadi.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
12: Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altında 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.

0: gibi duruyor.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
2: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
3: Gençlere bir dönüş var mecburen.
4: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
3: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
5: Gerçek taraftar profili bu değildir.
6: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
7: İnişli çıkışlı grafikler adamı market.
3: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
1: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Öncelikle hepinize günaydın, güzel bir gün olsun hepimiz için. Sabah Spor'unda 3 saat boyunca buradayız, gündemdeki tüm gelişmelere bakacağız. Ama öncesinde günün anlam ve önemiyle başlayalım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve tabii gazilerimizi de şükranla anıyoruz. 15 Temmuz'da tabii kulüplerimiz ve federasyonlar da bugünün anlam ve önemine dair bazı mesajlar paylaştı. Bu haberle birlikte bakalım neler yazılmış. Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz açıklamasında bulundu. Galatasaray Kulübü'nün yaptığı paylaşımda ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz açıklamasında bulunuldu. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımdaysa 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle alıyoruz denildi. Diğer federasyonlarla kulüplerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayınladı.
1: Dünya Kupası bölümüyle devam edelim değerli izleyenler. Artık Dünya Kupası'nın da bitmesine çok az bir süre kaldı. Bu hafta sonu itibariyle final maçıyla beraber Dünya Kupası'nı bitireceğiz. Yarı final karşılaşmalarından bahsedelim, düne götüreceğiz sizleri. Tabii hepimizin kuşkusuz favorilerinden biri Fransa'ydı biliyorsunuz. Final oynayacağını düşünmüştük ama İspanya tüm oyunları bozdu. İspanya maçı 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
2: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor, Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué, Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. Acaba rakibi kim olacak? Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Dünya Kupası yarı finalinin ikinci ayağında ikonik bir rekabete sahne olacağız değerli izleyenler. İzleyenler tabii ki bu mücadeleyi merakla bekliyor. İngiltere ile Arjantin tam 24 yıl aradan sonra karşı karşıya geliyor.
3: Dünya Kupası'nda yarı finalin ikinci maçında futbol severleri büyük bir rekabet bekliyor. Altıncı kez Dünya Kupası sahnesinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Arjantin bu defa final için sahaya çıkacaklar.

Tarihinde bir kez finale oynayıp kupayı kazanan İngiltere bu başarısını 60 yıl sonra tekrarlamak isterken son şampiyon Arjantin de ünvanını korumak amacında. Tangocular J grubunu lider bitirmesinin ardından Yeşilburun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi saf dışı bıraktı. Güney Amerika ekibi 3 eleme turunun ikisini uzatmalarda kazandı. Lionel Scaloni'nin bu eşleşmede de en büyük kozu şüphesiz Messi olacak. 39 yaşındaki yıldız şu ana kadar kaydettiği 8 golle ülkesini son 4'e taşıdı. L grubunu 7 puanla 1. sırada tamamlayan İngiltere ise Demokratik Kongo, Meksika, Norveç'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Norveç'i uzatmalar sonucu eleyen ada temsilcisinde de Jude Bellingham formuyla öne çıkıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu grup aşaması ve son 32'nin ardından Harry Kane'den bayrağı aldı ve son 2 maçta attığı 2'şer golle turnuvaya damga vurdu. Atlanta Stadyumunda saat 22'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Amerikalı hakem İsmail Elfat yönetecek. İki takımın bugüne dek oynadıkları maçlar futbolu aşan hikayelere sahne oldu. Resmi anlamda ilk kez 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında karşılaşan iki ülkenin bu maçlarında gülen taraf İngiltere olmuştu. Ancak tüm futbol severlerin hatırasında büyük yer edinen asıl ikonik maç 1986'da oynandı. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki ülkenin maçını bir futbol karşılaşmasından öteye taşıyan arka plan 1982'de gizliydi. Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan

0: Falkland Adaları'nda hak iddia eden iki ülke arasında 6 hafta süren bir savaş yaşandı. Savaşı İngiltere'nin kazanması Arjantin'de politik ve sosyolojik değişikliklere yol açarken 4 yıl sonra oynanan bu müsabakanın da önemini arttırdı. Azteca'da 100 binin üstünde seyirci önünde oynanan maçta unutulmaz 5 dakika yaşandı. Maradona 51. dakikada havadan gelen topu eliyle filelere gönderdi ve takımını olaylı golle 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra da orta sahadan aldığı topla tarihin en güzel gollerinden birini imza atan efsane Arjantin'i yarı finale taşıdı. Arjantin bu müsabakayla İngilizlerden intikamını yeşil sahada aldı ve Maradona hem golleri hem de maç sonrası açıklamasıyla efsaneye dönüştü. Ada temsilcisi için bir travma olarak kalan maç, Dünya Kupası tarihinde de bir klasik olarak yer edindi. Daha sonra 1998 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaşan iki takımın penaltılara giden heyecan dolu maçını kazanan taraf yine Arjantin'di. İki takımın son resmi maçı ise 2002 Dünya Kupası gruplarında oynandı. Bu kez gülen taraf David Beckham'ın penaltı golüyle İngilizler oldu. 6. kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek İngiltere-Arjantin maçında ne gibi hikayelerin futbol severleri beklediği merak konusu.
1: Süper Lig ekiplerinden haberlerle devam edeceğiz. Şimdi transfer sezonu heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Ardı ardına transferler duyurulmaya başlandı. Fenerbahçe'de Mason Greenwood'u duyurdu. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç ve Nathan Ake sonrası bir yıldız transferini daha bitirdi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la 4 senelik sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler Fransız ekibine 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Fenerbahçe formasını sırtına geçiren oyuncu gün içinde İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirdi. 24 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli formayı da sırtına geçirdi.
2: Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde sona ulaştı. Sarı lacivertliler İngiliz oyuncu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli, şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euro bonus ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Greenwood'da senelik 8 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, yıldız oyuncuyla birlikte Marsilya'dan İngiltere'ye geçti. Sarı lacivertli formayı giyen Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı, bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz" mesajını gönderdi. 24 yaşındaki İngiliz yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
1: Fenerbahçe kulübünün yeni transferi Mason Greenwood güncel form durumu ve yetenekleriyle birlikte sarı lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. Oyuncuya şimdi biraz yakından bakalım, performansını değerlendirelim.
0: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asist kaydetti.

0: performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol, 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol, 11 asiste tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Fenerbahçe Avusturya kampındaki son hazırlık mücadelesine çıktı. Takım LASK'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe son hazırlık maçında LASK Linz'le karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Linz kentindeki modern spor komplekslerinden biri olan Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Sarı Lacivertli ekibi 2-1 kazandı. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe Avusturya kampı kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Vakeri 5-0, ikinci mücadelesinde ise Pagon'u 4-0 gibi net skorlarla mağlup etmişti. Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu, transfer gündemine değindi ve Greenwood'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi.
2: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap topu kaylası iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Aki'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımıza hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir

0: Önce aramıza katılın.
1: Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz, hazırlandık. Ama bizim işimiz bu, bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da motive, kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
2: Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard dün İstanbul'a geldi.
3: Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu. Siyah beyazlar yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline inen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu yaklaşık 2000 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından siyah beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
4: I feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
5: Çok mutluyum. Çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
3: Evet. Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Deneyimli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Slovakya kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.
6: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Trossard transferinin detaylarını anlattı. Belçikalı yıldızı geçen sezonda istediklerini söyleyen Adalı, geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim, 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaş alıyoruz. Trossard'ın son kontratı olmayacak, onu söyleyeyim. Doğru değil ama salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için ifadelerini kullandı. Başkan Adalı, Fransız solbek Kasum Ottara'yı teknik adam Vincenzo Italiano'nun çok istediğini vurgulayarak, solbek için farklı isimlere de bakıyorduk, Ottara'yı hoca çok istedi, gittik aldık dedi. Beşiktaş taraftarına birlik çağrısında bulunan Serdal Adalı, tribünler parça parça olmasın, birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Bu sezon statta birlik olmasını istiyoruz. 3-5 kişi var ve onların derdi belli. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum. Bunu yapacaklarından da eminim diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Adalı kulübün borcu ile ilgili 128 milyon euro ile banka borcunu devraldık. Şu an 53 milyon euro. Ne bulduysak ona verdik. Yöneticiler de bunun için verdi. Dikili taştan 1,5 milyar lira geldi. Toplamdaysa 3 milyar lira para bankalara yattı açıklamasında bulundu. Önceliklerinin faizi durdurmak olduğunu söyleyen Serdal Adalı, faizli borç biterse normal borç zaten ödenecek. Aksini iddia edenlerin niyetleri kötü. Eski yönetimin 100 milyon euro, bizim de 100 milyon euro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon euronun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli.

0: ifadelerini kullandı.
1: Beşiktaş oynadığı hazırlık maçında Spartak Tirnava'ya 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı özel maçta mağlup oldu. Siyah beyazlar yeni transferleri İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarıyı Spartak Tirnava karşısında 3-1 geride kapattı. Beşiktaş maçın ikinci yarısında Jalo'nun golüyle farkı 1'e indirse de karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Spartak Tirnava'ya kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
2: Abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
3: Evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi, daha tecrübeli oyuncular geldi ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramızda 5-6 tane

0: arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Beşiktaş Kulübü'nde gözler savunma hattına yapılacak transfere çevrildi. Siyah beyazların hedefinde ise Flamengo forması giyen Leo Pereira var.
2: Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar savunma takviyesi için rotasını Brezilya'ya çevirdi. Yönetim Flamengo forması giyen Leo Pereira için resmi temaslara başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gündeme alınan 30 yaşındaki stoperin futbol direktörü Önder Özen tarafından da uzun süredir yakından takip edildiği biliniyor. Hava toplarındaki etkisi, fizik gücü ve geriden oyun kurma kalitesiyle öne çıkan Leo Pereira, teknik özellikleri nedeniyle Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına uygun bir profil olarak değerlendiriliyor. Beşiktaş yönetiminin transfer sürecini hızlandırmak için önümüzdeki günlerde Brezilya'ya giderek Flamengo yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yapması bekleniyor. Carlo Ancelotti tarafından Mart ayında ilk kez Brezilya milli takımına çağrılan Leo Pereira, Dünya Kupası kadrosunda da yer almış ancak süre bulamamıştı. 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden tecrübeli savunmacı, Flamengo formasıyla geçtiğimiz sezon 27 resmi maçta görev aldı.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceği ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, hücum hattına 3 transfer yapmak istiyoruz dedi.
3: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi, saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla, yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
4: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Murat ile taraftar Okan Murat'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
3: Ben olsam ikisini de isterim.
4: Taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini istersiniz değil mi hocam?
3: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
4: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
3: Ya şöyle tabii.
4: Bruno'yla da görüşmüşsünüzdür.
3: Özel şeyler bu görüşmeler, şeyler biraz kulüpler özel yani. Hı hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
4: Sol'la ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
3: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezonu da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu. Biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu. Driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu. Topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Alman Spiegel dergisinin Eintracht Frankfurt muhabiri Ron Ulrich, Galatasaray'ın gündeminde yer alan transfer Can Uzun'la ilgili gelişmeleri ve yaşananları aktardı. Ulrich, Aspor yorumcusu Hüseyin Özkök'ün sorularını yanıtladı.
5: Schöne Grüße aus Frankfurt mit einem Update zu Can Uzun.
6: Frankfurt'tan selamlar. Can Uzun'la ilgili güncel bir gelişmeyle karşınızdayım. Frankfurt yaklaşık 2000 taraftarın önünde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda tüm oyuncular yer alırken sadece Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular açılışa katılmadılar. Bu isimlerden biri de Can Uzun'du. Frankfurt'un yeni teknik direktörü Adi Hütter bu durumla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Can hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Uzak mesafelerden gol atabilen, tek başına maçın kaderini belirleyebilen ve hem sağ hem sol ayağını kullanabilen bir oyuncu olduğunu ifade etti. Ancak transfer spekülasyonlarına dahil olmadı. Galatasaray'ın Can Uzun'la ciddi şekilde ilgilendiğine dair söylentiler hakkında Hütter bir şey duymadığını ifade etti. Kulüp yönetimine olan güveninin tam olduğunu, şu ana kadar oyuncuyla bizzat bir temasının da olmadığını söyledi. Almanya'daki bazı medya organları bu durumu Can Uzun'u takımda tutmanın zor olacağı şeklinde yorumladı. Bence buradaki en kritik nokta Frankfurt'un transfer gelirine ihtiyaç duyması. Eğer belli bir miktarda, yani konuşulan 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis teklifi gelirse Frankfurt bu teklife sıcak bakacaktır. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Adi Hütter özellikle orta saha oyuncularını çok zorlayan, onların savunmaya yardım etmelerini, geriye koşmalarını, topun peşinden gitmelerini ve yüksek

0: fiziksel efor sarf etmelerini isteyen bir teknik direktör. Can Uzun'un buna hazır olması gerekir. Öte yandan Hüter hücum futbolunu düşünen bir teknik adam. Frankfurt'taki ilk döneminde hücum yönü güçlü orta saha oyuncularına, yani 10 numaralara çok değer verdiğini, onlara güvendiğini ve onların çok sayıda asist yapıp skor üretmesini sağladığını gösterdi. Bu doğrultuda Can Uzun'un Frankfurt'un planlarında önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Takımda merkezi bir oyuncu haline gelebilir. Ancak belirttiğim gibi Frankfurt'un mali durumu da o kadar parlak değil. Dolayısıyla cazip bir teklif gelmesi durumunda kulüp muhtemelen buna onay verecektir. Bu şartlar altında Can Uzun basında da yer aldığı gibi muhtemelen Galatasaray'a gitmek üzere Türkiye'nin yolunu tutabilir.
1: Trabzonspor'la Fiorentina kulübü olayının transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'un genç yıldız adayı İtalya'ya gidiyor. Bordo Maviler Cristolainen'in transferi için Fiorentina ile anlaştı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Gianluca Prestigiani'yi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor için Portekiz basınında bu transferle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bakalım bu iddiaya.
2: Trabzonspor Gianluca Prestigiani'den vazgeçmiyor. Sağ kanat transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Bordo Mavililer, Benfica ile görüşmelerini hızlandırdı. Portekiz basınından Abola, Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'a transfer olma ihtimalinin arttığını yazdı. Haberin detayında Trabzonspor'un peşinat konusunda süre istediği ve ödeme planında esneklik aradığı belirtildi. Görüşmelerin uzama sebebinin ise Benfica'nın istediği yüksek peşinat olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken Trabzonspor cephesi transferi bir an önce noktalamayı hedefliyor. 20 yaşındaki futbolcu 10+4 yabancı kuralındaki artı dörtlük kontenjana da uyuyor. Geçtiğimiz sezon Benfica'da 22'si ilk 11 olmak üzere 41 maçta forma giyen Prestigiani 3 gol atıp 5'te asist yaptı.
1: Trabzonspor Samsunspor'la Van Drongelen'in transferi için görüşmelere başladı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan bir stoper hamlesi daha geldi. Savunmaya Samet Akaydın takviyesi yapan Bordo Maviller, Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Van Drongelen için de girişimlerini hızlandırdı. Karadeniz ekibi ismi daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı. İki kulüp arasında belli bir mesafeye gelindiği, bonservis pazarlığında büyük bir fark olmadığı kaydedildi. Trabzonspor Samsunspor'dan izin alarak oyuncuyla da görüştü. Karadeniz ekibinin kısa süre içerisinde Van Drongelen'le ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. 3 yıldır Samsunspor'da forma giyen Hollandalı futbolcu geçen sezon 47 maçta görev almıştı. Gazete manşetleri bölümümüzle devam ediyoruz. Şöyle hızlıca bir gazete turu yapalım birlikte. Transferlere ve tabii Dünya Kupası ile ilgili haberlere bakacağız. Fotomaçla başlayacak olursak hemen burada Trossard'ı görüyoruz ve yanında da Greenwood var. Beşiktaş için dün zaten İstanbul'a gelmişti, detayları sizinle paylaşmıştık. Milyonlarca taraftarı da coşturdu siyah beyazlı kulüp. Dünya yıldızı Greenwood da Fenerbahçe formasını giydi ve ilk mesajını verdi. Merhaba Fenerbahçe dedi, bir video paylaşımında bulunuldu. Bugün de İstanbul'a gelmesi bekleniyor oyuncunun. Hemen şöyle Okan Buruk'un açıklamaları bölümünde de öne çıkarılan konu 4 takviye gerçekleştireceğiz başlığı olmuş. Fanatik'le devam edeceğiz. Yine Greenwood ve Trossard ikilisi var. Fenerbahçe için Greenwood hayırlı olsun deniyor. Sarı lacivertlerin haftalardır süren heyecanlı bekleyişi de artık sona erdi. Resmi açıklama yapıldı demiştik. Trossard Beşiktaş'ın son bombası olarak tarif edilmiş. Başkan Serdal Adalı Trossard'ı geçen seneki tekliften daha düşük şartlarda aldıklarını da söyledi. Böyle bir açıklamada söz konusu. Sabah gazetesindeyiz. Okan Buruk'tan Arjantinli yıldızın durumu için net bir mesaj var. Icardi'de süre uzadı diyor. Başkanımız Icardi'nin menajeriyle görüşüyor. Uzun süre oldu ama durumuyla ilgili bir gelişme olmadı açıklamasında bulundu. Dünya Kupası bölümünde horoza boğa çarptı başlığını görüyoruz. Erhan Uzuner'in haberi. Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçen De La Fuente'nin ekibi Pedro Porro ile rakibinin fişini çekti. İspanya pazar günü finalde İngiltere-Arjantin maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Mbappe'nin

rüyası bitti. Şöyle sol üst köşeye gelelim Çağdaş Alıcı'nın haberine. Yeni hedef Valverde. Galatasaray, Real Madrid ve Uruguay kaptanı olan Valverde için nabız yokluyor. Real Madrid forması ile iki kez Şampiyonlar Ligi kazanmıştı oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri. Takvime geçtik. Bütün kupalara talibiz diyor Milan Skriniar. Yer aldığımız bütün kupalarda kupaya uzanmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Yine bu röportajla ilgili detayları görüyoruz sayfada. İngiliz yıldız Greenwood'dan İspanyol devine cevap yok. Atletico'yu çıldırtmış. Fransız basını flash olayın detaylarını yazdı. Greenwood'un transfer sürecindeki tavrı Fener'e avantaj sağladı. İddiaya göre İngiliz yıldız Atletico Madrid yetkililerinin telefonlarına yanıt vermedi. Simeone'nin mesajlarını ise iki gün boyunca cevapsız bıraktı. Bu gelişmeler sonrası İspanyol ekibi de geri adım attı. Fenerbahçe finali güzel yaptı. Avusturya kampındaki son hazırlık maçı LASK Linz'e karşıydı. İrfan Can ve Kerem'in golleriyle bu maçı kazandı. Fenerbahçe, Levent Mercan'la ilgili de Stuttgart takımının oyuncuyu istediği haberleri var bu sayfa içerisinde. Milliyet'teyiz. Son gazete olsun bu saat dilimimiz için. Boğalar finale koştu. 2026 Dünya Kupası'nın erken final olarak nitelendirilen ilk yarı final maçında son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvanın son finalisti Fransa'yı iki farklı mağlup etti. Tanınmaz haldeki rakibi karşısında penaltıdan Oyarzabal ve Porro'nun golleriyle sonuca gitti Boğalar. 2010'daki şampiyonluklarının ardından ikinci kez finale çıkmış oldu. Usain Bolt çılgınlığı dünyanın en hızlı adamı olan ve aktif sporculuğunu noktaladıktan sonra fazla ortalarda görünmeyen Bolt Dünya Kupası yarı finalinde ortaya çıktı. Dün oynanan karşılaşmada o da tribünlerdeydi.

0: Dünya Kupası'nda ülke futbol tarihinin en başarılı turnuvalarından birine imza atan Norveç milli takımı ülkesine adeta şampiyonlar gibi döndü.
1: Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Norveç milli takımı eve dönüşte kahramanlar gibi karşılandı. Ülke futbol tarihinin en başarılı turnuvalarından birine imza atan ve çeyrek finalde elenen 2000 uçağına askeri jetler eşlik etti. Takımın golcüsü Erling Haaland ise İskandinavya'nın destansı figürü Thor'a gönderme yaparak elinde doldurulmuş bir rakunla memleketine ayak bastı. Haaland sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımda "beni eve kadar takip etti" ifadelerini kullandı. Norveç kraliyet ailesi de dünyada sempati toplayan ekibi başkent Oslo'daki sarayda kabul etti. Tebriklerin ardından meydana geçen kafile Norveç Veliaht Prensi Hakon'un ritmi eşliğinde ünlü kürek şovunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda kırmızı beyaz renklere bürünen Oslo'da 100 bine yakın taraftar da meydanda toplanarak milli takıma eşlik etti.
0: FIFA'nın Balogun kararının perde arkası ortaya çıktı. 18 kişiden oluşan disiplin kurulunun başkanı 17 üyeye sormadan bu kararı almış.
1: 2026 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan olaylarından biri olan Balogun kararı gündemi sallamaya devam ediyor. ABD'nin en önemli gol kozu olan Florin Balogun, Bosna Hersek maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüş, ancak FIFA'nın cezayı kaldırmasıyla birlikte Belçika maçında forma giyebilmişti. 25 yaşındaki futbolcu 4-1 yenilerek elendikleri maçta Belçika'ya karşı skor katkısı yapamamıştı. Futbol kamuoyunda skandal olarak nitelendirilen olayın hemen ardından kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aramasıyla değiştiği iddia ediliyordu. Trump yakın dost Infantino'yu aradığını doğrularken basının karşısında kırmızı kart kuralı çok saçmaymış ifadesini kullanması ilginç bir anekdot olarak kayıtlara geçti. Infantino ise kararı kendisinin vermediğini, FIFA yargısının bağımsız olduğunu söylemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Times gazetesi kararın perde arkasını ortaya çıkardı. Habere göre Trump'ın FIFA başkanını aramasından sonra Infantino da disiplin kurulu başkanı Muhammed El Kamali'yi aradı. Abu Dhabi'li El Kamali de kurulda bulunan diğer 17 üyeye danışmadan

0: kararı tek başına yürürlüğe koydu. FIFA'da mevzuat gereği disiplin kararları tek üyeyle alınabiliyor. Ancak bu tür önemli kararların 3 üyeyle karara bağlandığı biliniyor.
1: Evet değerli izleyenler, bu haberle birlikte de sabah spor programımızdaki ilk saat dilimini noktalamış olduk. Tekrar saat 9'da buradayız, kısa bir aramız var. Yine bir sonraki saat dilimimizde de haberlerimiz, gazete manşetleri, Dünya Kupası ve transferlerle ilgili son bilgileri ekranlarınıza getireceğiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: O Spor.

0: Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Temizlik günü mü?
9: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
12: Okuma keyfini D&R'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz

0: bile geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Yaşanıyor biliyorsunuz. Dün de bazı paylaşımlar yapıldı ve Fenerbahçe Greenwood transferini resmi olarak açıkladı. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç ve Nathan Ake sonrası bir yıldız transferini daha bitirdi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la 4 senelik sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler Fransız ekibine 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Fenerbahçe formasını sırtına geçiren oyuncu gün içerisinde de İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasını oynadı ve takım Lask Linz'e 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe son hazırlık maçında Lask Linz'le karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Linz kentindeki modern spor komplekslerinden biri olan Rafiesen Arena'da oynanan maçı Sarı Lacivertli ekip 2-1 kazandı. Sarı Lacivertlere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İrfan Can Kahveci, 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe Avusturya kampı kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Vakeri 5-0, ikinci mücadelesinde ise Pagon'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Az önce karşılaşmayı söylerken mağlup oldu dedim Fenerbahçe için. Mağlup etti Lask Linz'i. Düzeltmiş olayım onu da tekrar. İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Oynanan bu karşılaşmanın ardından İsmail Kartal da açıklamalarda bulundu. Hem transfere hem de mücadeleye değindi.
4: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topu Kalesi iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımıza hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Hazırlandık ama bizim işimiz bu. Bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğun heyecanını yaşadığını söyledi. Başarılı teknik adam Avrupa kulüplerinin ilgisi ve Galatasaray'daki geleceği hakkında da açıklamalar yaptı.
5: Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene acaba aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Bu kesinlikle tabii ki biz değiliz bir kere, yani Galatasaray değil, hem biz değiliz, oyuncularım değil. Biz aynı iştahla, aynı istekle, aynı ruhla, Galatasaray ruhuyla tekrar sezona başladık. Hedef tükenmez. Yine 5. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bence bu anlamda çok önemli bir sene. Hem bizim için hem taraftarımız için bu mottoyu hiç unutmamamız gerekiyor. Bu sürecin içerisinde Galatasaray'ın teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca tabii ki 5. sezona başlamak, 5. şampiyonluk üst üste heyecanı yaşayan bir teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Aynı heyecanı birinci gün gibi yaşıyorum. İnşallah nice yıllara, nice maçlara, nice şampiyonluklara, nice başarılara Galatasaray takımıyla birlikte. En zoru hangisi derseniz, tabii ki son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte bence 12 tane Şampiyonlar Ligi oynadığınız maçın, 12 maç Şampiyonlar Ligi oynadığınız yarışın içerisinde gerçekten hem ligi götürmek, hem ligde şampiyon olmak, hem lig, bütün ligi önde götürmek bence belki en zoru bu anlamda buydu. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için. Bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum, şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan. Tabii ki çok fazla ister istemez, yani göz öndesiniz, 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. İki taraf da mutlu, ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu, taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek. Yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona yani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım.
3: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye gazetelerde bakacağız. Haberler neler bakalım. Foto maçın 6. sayfasında Milan Skriniar'ı görüyorum. Bir röportajı var. Biraz detaylandıralım. Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum diyor. Ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zaman içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya da uzanmak istiyoruz. Henüz başkanla tanışmadığından bahsetti. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak istediklerini vurgulayan Skriniar, tabii ki hedeflerimizden bu sezon gerçekleştirmek istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Hedefimiz bu, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında olmak istiyoruz dedi. sahada çok yardımsever olduğundan bahsetmiş yine bu röportaj içerisinde. Nathan Ake'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu söylüyor. İsmail Kartal'la ilgili de öncelikle onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi gerçekten harika bir teknik direktör. Birkaç yıl önce yine buradaydı. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Biz onun felsefesini seviyoruz diyor. Devam ettik sayfada. Greenwood'u görüyorum. Sarı lacivertler uzun uğraşlar sonunda İngiliz yıldızı renklerine bağladı. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi. 24 yaşındaki süperstar 4 sezon boyunca sarı lacivertli formayı giyecek. Marsilya'ya oyuncu için 3 yılda 3 taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödenecek. Avrupa'da da yine manşetlerde yer alıyor Greenwood. Roma ve Atletico Madrid yerine Fenerbahçe'yi tercih etti oyuncu. İtalya'dan İspanya'ya, Fransa'dan İngiltere'ye kadar gazetelerin manşetlerini sarı lacivertli takımın Greenwood transferi süslüyor. Kerem'le ilgili bir bölüm. Kerem giderse Lukman, El Ahli Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Milli oyuncu Suudilerin teklifini kabul ederse sarı lacivertler eski göz ağrısı Lukman için Atletico'yla masaya oturabilir. Fanatik gazetesindeyiz. Okan Buruk'tan Bruno Fernandes mi Can Uzun mu sorusuna net bir cevap verdi. İkisini de istiyorum dedi. Fanatik gazetesinin 6. sayfasındaki haber. Bakalım Okan Buruk diğer sözlerinde nelerden bahsediyor. Hücum hattına 3, savunma bölgesine de 1 transfer yapmak istiyoruz. Toplamda 4 transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi. 10 numara pozisyonundaki oyuncunun skora katkı yapması benim için çok önemli. Bruno Fernandes mi Can Uzun mu derseniz ben ikisini de isterim açıklamasını yapıyor. Icardi ile ilgili süreç. Bu süreci başkanımız yürüttü ama bir gelişme olmadı diye konuştu. Icardi'nin durumunun transferde yavaş hareket etmelerine yol açtığını da belirtiyor ve sürenin gittikçe zorlaştığını da vurgulamış teknik direktör Okan Buruk. Biz teklif yaptık, yaptığımız teklif devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için zor oluyor ama bir yandan da hep söylüyorum aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. İkinci bölüme geldik Samet Yüksel'in haberine. Simeone bile bozamadı. Greenwood transferinde her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. İngiliz futbolcu Atletico Madrid'in hocasının menajerine iki gün sonra dönüş yaptı. İspanya ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere tepkisiz kaldı. Sonra da Fenerbahçeli oldu ve 4 yıllık imzayı attı. Greenwood sağ kanadın yanı sıra santrfor pozisyonunda da görev alabiliyor. Kariyerinde Manchester United altyapısında başlamıştı. Sonrasında Hetafe Fransız temsilcisi Marsilya'da forma giydi. İngiltere milli takım formasında sadece bir kez terletti oyuncu. Fenerbahçe'den kusursuz kamp dönemi sarı lacivertli ekip Avusturya'daki 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Mimovic, Fred ve Şerif öne çıkan oyunculardı. Hürriyet gazetesindeyi sarı lacivertli kulüp İngiliz futbolcu imza için İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'de Greenwood coşkusu yaşanıyor. Transferi bitirmek için dün sabah Marsilya şehrine giden yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin tüm pürüzleri giderdikten sonra Greenwood'la birlikte yurda döndü. Bonservisine 39 milyon euro, kendisine de yılda 10 milyon euro ödenecek olan 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kulübü tarihinin en pahalı transferi oldu. Formayı giydi, mesajını gönderdi. Fenerbahçe transferi kapada bildirdi. Yine Fenerbahçe bölümüyle ilgili Şükrü'nün açıklamaları var. 2026-27 Fenerbahçe'nin sezonu olacak dedi. Burada da bu röportajla ilgili bu başlık tercih edilmiş. Yine Okan Hoca'yı görüyorum. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündemdeki iki yıldız isimle ilgili düşüncelerini açıkladı. Hem Bruno Fernandes'i hem Can Uzun'u isterim. Yeni sezonda hücuma 3, savunmaya 1 oyuncu transferi yapmak istediklerini belirten Buruk, rakiplerin ard arda takviye yapması için biz bir yarış yapmıyoruz. En iyi kadro zaten bizde açıklamasında bulundu Okan Buruk. Milliyete de bakalım. Fernandes ve Can ikilisinin ikisini de isterim açıklamasını yapmıştı. Burada da bu röportajla ilgili bu benzer bir başlık görüyoruz. Okan Buruk yeni sezonda Victor Osimhen'in kaptan olabileceği konusunda imada bulundu. Buruk, bununla ilgili hiç konuşmadık. Başkanımız ve Abdullah Bey'le konuşacağız, görüşeceğiz. Osimhen bu takımı sahipleniyor. Çok önemli ve değerli bir oyuncu. Oturup buna karar vereceğiz dedi. Dünya Kupası'nın tabii transfer dönemine çok etki ettiğini de vurguluyor. Kiminle görüşsek ortaya çıkıyor. Kimsenin duymadığı biri yok. Takıma katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası transferi geciktiren unsurlardan biri oldu. Beklemek zorunda kalabiliyorsunuz diyor. Tekrar Greenwood'u görüyorum. Zaten benzer açıklamalar var başlık olarak. 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek sarı lacivertliler kadrosuna kattı oyuncu. 1 milyon 950 bin euroluk dayanışma katkı bedelini de verecek Fenerbahçe. Uzun bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye katılan İngiliz oyuncu da ben verdiğim sözü tuttum dedi. Fenerbahçe Galatasaray bölümü için manşetler bu şekildeydi. Tabii çoğunlukla transferi konuşuyoruz. Beşiktaş'a geçelim. Burada da benzer bir gündem var. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard dün İstanbul'a geldi.
6: Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu. Siyah beyazlar yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu yaklaşık 2000 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından siyah beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
7: I feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
8: Çok mutluyum. Çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
6: Evet. Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Deneyimli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
3: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Spartak Tirnava'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.
9: Credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
10: Evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi, daha tecrübeli oyuncular geldi ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular

0: az süre aldılar, geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Mişlant maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Mişlant'a karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Trabzonspor'la Fiorentina kulübü olayının transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'un genç yıldız adayı İtalya'ya gidiyor. Bordo Maviller Cristolainen transferi için Fiorentina ile anlaştı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Gianluca Prestiani'yi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor için Portekiz basınından bu transferle ilgili bir iddia ortaya atıldı.
2: Trabzonspor Gianluca Prestiani'den vazgeçmiyor. Sağ kanat transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Bordo Mavililer, Benfica ile görüşmelerini hızlandırdı. Portekiz basınından Abola, Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'a transfer olma ihtimalinin arttığını yazdı. Haberin detayında Trabzonspor'un peşinat konusunda süre istediği ve ödeme planında esneklik aradığı belirtildi. Görüşmelerin uzama sebebinin ise Benfica'nın istediği yüksek peşinat olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken Trabzonspor cephesi transferi bir an önce noktalamayı hedefliyor. 20 yaşındaki futbolcu 10+4 yabancı kuralındaki +4'lük kontenjana da uyuyor. Geçtiğimiz sezon Benfica'da 22'si ilk 11 olmak üzere 41 maçta forma giyen Prestiani 3 gol atıp 5'te asist yaptı.
1: Gazete manşetleri bölümümüzle devam edeceğiz. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına gelelim. Leandro Trossard görüyoruz. Başkan Serdal Adalı ile birlikte bir görüntüsü de yer alıyor. Trossard da mutlu son dün İstanbul'a geldiğini söylemiştik. Siyah beyazlar aylardır uğraştığı Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Serdal Adalı yaptığı açıklamada geçen sene 25 milyon euro bonservis ve kendisine de 8 milyon euro maaş teklif ettim ama bırakmadılar dedi. Bu kez daha az bir maaşla kendisine Beşiktaş formasını giydiriyoruz.

açıklamasında bulundu. Tayyip Talha'ya talip çıktı. Çaykur Rizespor Gençler Birliği ve Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Václav Černý'e yine bir teklif geldiği iddiaları var. Glasgow Rangers Czech futbolcu için yaklaşık 6 milyon euroluk ilk teklifini kulübe iletti deniyor haber içerisinde. Fotomaça geçtik. Kristolay'dan bahsetmiştik az önce. Kristolay'ı Fiorentina'da kulüpler arasında anlaşma sağlandı. En pahalı satışlar listesi var burada. Bakalım Ferdi Kadıoğlu'nu görüyoruz. Brighton'a 30 milyon euro ile gitmişti. Sasha Boy Galatasaray'dan Bayern Münih'e yine 30 milyon euro. Olay 3. sırayı aldı. 30 milyon euro ile Trabzonspor Fiorentina arasındaki pazarlıklar sonucu. Arda Güler Real Madrid'e 28 milyon euroya, Uğurcan Çakır Galatasaray'a 27.5 milyon euroya ve Cenk Tosun da Everton'a 22.5 milyon euroya transfer olmuştu. En pahalı satışlar listesindeki ilk 6 isim bu şekilde. Van Drongelen geliyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoperi renklerine bağlıyor Trabzonspor. Bordo Mavili ekip Samsunspor'la anlaşma aşamasına geldi. Kırmızı beyazlardan izin alarak masaya oturduğu Rick Van Drongelen'le el sıkışıldı. Artık bu transfere de an meselesi gözüyle bakabiliriz. Devam ettik sabahla. O gün Şahinoğlu'nun haberine bakalım. Beşiktaş Başkanı Trossard transferinin maliyetini geçen yılla kıyaslayarak açıkladı. Biz bu işte karlıyız dedi. Az önce de aslında bahsettiğimiz konulardan biri. Dün geldi hemen şöyle bir dirbün şeklinde bir gol sevinci de var, onu da yaptı. Üçlüye doyamadı, birkaç kez üçlü çektirdi, çocukları da yine yanındaydı oyuncunun. Dürbünün perde arkası neymiş bakalım, burada da yazıyor. Kapa bildirilen sosyal medyadan oyuncunun gelişini ve gol sevincini dribün hareketinden duyurdu Beşiktaş. Futbolcunun gollerden sonra yaptığı bu hareketin sebebi de oğlu. Trossard'ın oğlunun etkilendiği bir süper kahraman sebebiyle dürbünlü gol sevinci yapmasını istediği ve sonrasında oyuncunun da oğlunu kırmayıp bu sevinçle gollerine devam ettiği söyleniyor. Vincenzo Italiano oynanan karşılaşma sonrası açıklamalar yapmıştı, bahsetmiştik az önce de. Çok sert çalışacağız dedi. Beşiktaş çok sert bir oyun oynayacak sezon içerisinde yorumunda bulunmuş. Milliyete geçtik. İşte Kartal'ın yıldızı, siyah beyazlı takımın uzun uğraşlar sonrasında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard, Başkan Serdal Dal tarafından İstanbul'a getirildi. Belçikalı yıldız çok mutluyum, umarım bu sevgiye karşılık verebilirim diye konuştu. Trossard sözünü tuttu ve geldi, bize verdiği sözü tuttu dedi Başkan Serdal Adalı. Bu süreçte bir kez bile geri adım atmayarak Beşiktaş'a çok yakışan bir karaktere sahip olduğunu da göstermiş oldu demiş. Drongelen bitiyor demiştik. Burada da oyuncu var. Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için Samsunspor'la anlaşmaya çok yaklaştı Trabzonspor. Kulüplerin kısa süre içerisinde ortak bir noktada buluşması ve Drongelen'in Bordo Mavililerle sözleşme imzalaması da bekleniyor. Takvim gazetesine gelelim. 128 milyon euro borç devraldık Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. 128 milyon euro ile banka borcunu devraldık. Şu an 53 milyon euro. Ne bulduysak ona verdik. Dikili taştan 1,5 milyar lira geldi. Toplamda ise 3 milyar lira para bankalara yattı dedi Serdal Adalı. Her mevkiyi kusursuz oynuyor. Arsenal'ın İspanyol hocası Belçikalı futbolcu için Leo hücumda her mevkiyi kusursuza yakın oynayabilecek kadar yetenekli ifadelerini kullandı. Dünkü geliş görüntüleri burada da var. Bir transfer iddiası Kartal'ın gözü Teate'de. Sol stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş Frankfurt forması giyen Arthur Teate'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Onana, Jin Onana'yı görüyorum. Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Kamerunlu ön libero Onana ile ilgilendiği öğrenildi. İstanbul ekibinin siyah beyazlarla görüşmelerde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

0: son oynanan karşılaşmadan bahsetmiştik. Spartak Tirnava'ya 3-2 mağlup oldu siyah beyazlılar. Gazete manşetleri bölümümüzü bitirdik değerli izleyenler. Şimdi dünyadan spor haberlerine geçerken Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Düne götürelim sizleri. Yarı final karşılaşmasında Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya bu mücadeleyi kazanarak ilk finalist oldu.
1: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Luka Digne baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafayı out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué, Doué'nin vuruşu, Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
0: Şimdi bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Hem Dünya Kupası hem de transferleri konuşacağız Haldun Domaç'la birlikte. Az önce zaten Fransa-İspanya maçının özet görüntülerine bakmıştık. Onunla başlayacağız ama öncesinde hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim Demet. Çok sağ olasın. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Ayrıca tabii bugün bizim için anlamlı bir gün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü. Orada kaybettiklerimizi, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Gazilerimize de uzun ömür diliyoruz.
0: Harika, teşekkür ederiz bunun için de. Biz de başlarken zaten bahsetmiştik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İsterseniz hemen maçla başlayalım. Karşılaşma beni biraz şaşırttı çünkü Fransa benim favorilerimden biriydi. İspanya çok iyi bir performans gösterdi. İlk finalist oldu. Maç beklediğiniz gibi mi ilerledi? Neler söylersiniz?
2: Tabii şöyle, beklediğim gibi ilerlemedi. Bir kere oradan başlayayım. Çünkü biz bu maçta özellikle Fransa'nın hücum gücünün etkinliğini, İspanya'nın biraz daha oyunu, topa sahip olma, o klasik oyununu oynayıp rakibi daha böyle yavaşlatmak, temposunu aşağıya çekmek, geçişleri durdurmak gibi düşünüyorduk. Ama maçın sonunda baktığımızda gol

0: beklentileri İspanya adına 1.63 iken Fransa adına 0.31'de kaldı. Yani bu da şu demek ki yani İspanya'ya hücum yapma imkanını hem geçişte geniş alanları bırakma açısından baktığımızda hem de kendisi hücum yaparken çok daha etkili ve hızlı bir pas bağlantısı oluşturduğunu gördük. Bunun ötesinde tabii ki şunu söylemek lazım. %51'e 49 toplu oynama bu belki daha yüksek olabilirdi ama Fransa gibi bir takıma karşı daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle vurgulamak sanki maçın özeti mi bilmiyorum. Demet sen de aynı şeyi düşünecek misin? Yıldızlar topluluğu karşısında evet İspanya'da oynayan oyuncuların da birçoğunun yıldız oyuncu olduğunu biliyoruz ama genel olarak baktığımızda bir tarafta işte Mbappe'li bir kadro, Desire, Dueli bir kadro, Dembele'li bir kadro böyle hücum etkinliği açısından baktığınızda 4-5 tane oyuncuyu bir anda dünya futbolunun en üst basamağına koyarsınız. Onların etkisiz olduğu buna karşı işte Oyarzabal'la, Dani Olmo'yla ki Dani Olmo gerçekten mükemmel oynadı. Rodri mükemmel oynadı. Kukurea çok kritik anlarda hamleler yaptı. Yani takım bütünlüğü açısından baktığımızda İspanya takım olarak maçı kazandı. Öyle bakmamız lazım. Tabii buradan çıkaracağımız bir ders de var. 25 Eylül'de Fransa'yla biz Uluslar Ligi maçı oynayacağız. Bu Fransa'nın nasıl etkisiz hale getirilmesi gerektiği konusunda umuyorum Montella da bazı dersler çıkarmıştır. Çünkü
1: Savunması iyi olan
0: gerçekten de
1: takımlara karşı biraz zorlanıyorlar diyebilir miyiz? Paraguay karşılaşmasında da çünkü Fransa benzer zorlukları yaşamıştı.
0: Doğru. Şöyle bir durum söz konusu. Yani topun sizde kalırken ama işte beceri çok önemli. Çok geniş alan bırakmayacaksınız. Yani dikkat edersen birkaç pozisyonda geniş alan kaldı ve bir anda Mbappe uzadı orada. Hatta kritik pozisyonlar var. Lamal'ın ona yaptığı müdahale gibi. Şimdi oralarda geniş alanları bıraktığınız andan itibaren çok etkili bir takım haline geliyor. Onun içinde daha savunmayı bloklu bir şekilde orta alanda savunma bloğunu çok iyi yaklaştırarak oynamak lazım ama tabii oradan çıkarttığınız topları da çok etkili bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ben şöyle söyleyebilirim. De La Fuente gerçekten çok iyi çalışmış dersine. Oyuncular da bir takım bütünlüğü içerisinde bir oyunun nasıl kazanılması gerektiğinin de örneğini bize verdi ve belki de dünyanın en önemli hücum oyuncularına sahip takımı sadece 0-31 gol beklentisinde tutmak, onda 0 şuta zorlamak. Yani bunlar gerçekten de İspanya'nın önemli başarıları. Ama şunu söylemem lazım, yine söyleyeyim, görüntüde de izledik. Eğer bir anlık gaflete kapılıp da arkada boşluğu bırakırsanız bunu çok ciddi bir şekilde cezalandırabilecek bir takıma karşı oynadığını da bilmek gerekiyor. Onu çok iyi yaptılar. Çok az seçenek sundular. Böyle olunca da İspanya kazandı. Ben zaten turnuva başlarken Demet Bey seninle de konuştuk. Ara ara Ezgi ile de konuştuk. İspanya Fransa finalini hayal ediyordum, bekliyordum yani oyunlara baktığımız zaman. Ama işte turnuva ağacı onları yarı finalde karşı karşıya getirdi. Beklentiler Fransa'nın daha iyi hücumlar yapacağını ama bir açıdan baktığımızda İspanya yıllardır süre gelen geleneğinin ekmeğini yemeye başladı. Yani o ekmeği yiyor şu
1: Sedasız
0: anda.
1: geldiler yani ilk maç hatırlıyorum Yeşilburun karşılaşması golsüz beraberlikle bittiğinde acaba İspanya bu sezon iyi değil mi bu turnuvada diye düşünmeye başlamıştık ama o sessiz sedasız bir şekilde finaldeler.
0: Yani şöyle söylemek lazım, turnuva başlarken ilk maçlarda bu tür sorunlar, yani daha doğrusu grup maçları böyle oluyor Demet. Yani takımlar
1: Evet
0: biraz daha
1: doğru.
0: kendilerini denemeye başlıyorlar. Ondan aslında turnuva, belki yine konuştuk, aslında son 32'den bu turnuva için, son 16'dan sonra başlar turnuva. O
1: Evet,
0: elemeler
1: evet.
0: başladıktan sonra oralarda kim daha sakin kalabiliyorsa. Bir de şunu unutmamamız lazım, onu da söylemem gerekiyor. Yani fiziki direnç, ikili mücadele, topun kıymetini bilmek burada Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda çok önemli demek. Yani onu çok net bir şekilde gözlemledik. Öyle baktığınız zaman İspanya bence hak edilmiş bir galibiyet elde etti. Onu söyleyebilirim. Ve finale gelmeyi de hak etti. Ve şöyle bir gerçek daha var. Yaklaşık 10 yıldır altyapılardan itibaren böyle ilmek ilmek dokuyarak yukarıya çıkarttıkları oyuncularla bu başarıyı elde ediyorlar. Uzun süreli aynı futbolu oynuyorlar. Yani bir İspanya futbol felsefesi diye bir felsefe var. Geçmiş dünya kupalarında bunun ekmeğini genellikle Almanya yerdi. İşte disipliniyle, işte o mücadelesiyle. Şimdi o açıdan baktığımızda böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu daha önümüzde İspanya'nın farklı noktalarda daha etkin olacağını gösteriyor. Dönem dönem ülkeler, Belçika da bunu yapmıştı bir dönem. Ülkeler altyapılarına yaptıkları yatırımlarla beraber oynama alışkanlığını oluşturup uluslararası organizasyonlarda başarılı oluyorlar ki bunu İspanya çok net bir şekilde bize gösteriyor, anlatıyor. Fransa da bu konuda hani hakkını yemek istemiyorum. Fransa da belli bir yere geldi ama Fransa ile İspanya arasındaki fark ne dersen, birisi daha çok bireysel beceriye dayalı, birisi daha takım oyunu kazandı diyebilirim.
1: Peki günün maçını da sorayım o halde. Acaba İspanya'nın rakibi kim olacak? İngiltere ya da Arjantin? Bu maçtan nasıl bir beklentimiz var?
0: Şöyle söyleyeyim, Demet De La Fuente'ye sordular. O dedi ki Arjantin'i istiyorum dedi. Demek ki Arjantin'i gözüne kestirmiş. Öyle söyleyebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda sanki İngiltere bir adım daha önde. Oynanan futbola bakarak yine söylüyorum. Yani İngiltere daha takım oyunu oynuyor. Arjantin için şöyle söylüyorum. Messi ve arkadaşları. Yani öyle bir durum var. Messi ve arkadaşları durumu. Ya ama yani buraya geldikten sonra çok küçük detaylar oyunların farklı bir noktaya gelmesine neden olabiliyor. Mesela o işte penaltı olmasa, belki oyun 0-0'da devam etse Fransa-İspanya maçında başka bir senaryodan bahsedeceğiz. Daha fazla risk alan bir İspanya'dan bahsedeceğiz belli bölümlerde. Ama işte buralarda o gol 22. dakikada geliyor. Burada da benzer bir gol geldiği takdirde başka senaryoyu konuşabiliriz. Yani bu iki takım da buradan finale çıkabilecek performans ve güce sahip ama kağıt üzerinde baktığımızda daha takım olan İngiltere, daha bireysel olan Messi ve arkadaşları konumundaki Arjantin'e karşı sanki bir tık %51 daha önde diyebilirim. Yani ama o kadar, daha farklı bir şey söz konusu değil. Çünkü bu bir yarı final, finale çıkma maçı. Daha sakin olan, daha iyi mücadele eden, takım bütünlüğünü iyi yapan takım kazanacak. Ama diğer tarafta da Messi gibi bir oyuncu var. Onu da dikkate almak lazım.
1: Peki Süper Lig'e geçelim o halde. Transferler ardı ardına açıklanmaya başladı. Fenerbahçe ile bir giriş yapalım. Mason Greenwood transferi uzun süredir de burada birlikte konuştuğumuz konulardan biriydi. Acaba olacak mı olmayacak mı? Ama Aziz Yıldırım ve ekibi bu transferi bitirdi. Oyuncunun da bugün içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Neler söylersiniz bu transferle ilgili?
0: Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışı oldu. Bu başkanlık yarışı içerisinde iki başkan da Mason Greenwood konusunda bir kararlı tutum izledi. Özellikle Hakan Safi çok daha farklı bir şekilde o tutumu ortaya koymuştu. Yani Fenerbahçe başkan kim olursa olsun Mason Greenwood'u istiyordu. Tabii bunun arkasında bir gerçek var. Onu da hemen söylemek lazım. Fenerbahçe taraftarı çok istiyor Mason Greenwood'u. Çok istedi. Yani onu vurgulamak lazım. Hatta işte maçlarda tezahüratlar yapıldı. Başkan adaylıkları sırasında tezahüratlar yapıldı. Çünkü Mason Greenwood'un geçen sezonu olağanüstü ve müthiş gelişme sağlayan bir oyuncu. Öyle söylememiz lazım. Ama zor bir transferdi. Onu da vurgulamak lazım. Çünkü hem İtalya'dan Roma hem Atletico Madrid İspanya'dan çok bastırdı. Bu bir transfer başarısıdır. Ha şöyle bakarsan eğer, ya rakamlara baktığım zaman çok büyük rakamlar diyorsanız, bu tür oyuncuları zaten ancak bu şekilde alabilirsiniz. Şöyle söyleyelim, güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan bir oyuncuyu da 15 milyon euroya alamazsınız. Gerçekte bu. Şimdi oyuncunun genel durumuna baktığımızda bir sağ kanat oyuncusu ama iki ayağını da kullanan, hücum bölgesine zenginlik katabilecek. Yani onun için böyle bir kanat forvet olarak skora etki eden winner bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe bence sadece kendisi için değil, bizim gibi izleyenler için, futbolu seven herkes için bir görsel malzeme sunabilecek bir oyuncuyu getirdi. Onu öyle değerlendirmemiz lazım. Çünkü diğer taraftan Beşiktaş'a baktığımızda o da aynı. Oraya geçersek o da orada da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mason Greenwood transferi gerçekten Fenerbahçe için doğru bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Tabii transferler kağıt üzerinde çok doğru olabilir. Şimdi onun takım uyumu, teknik direktörle uyumu, camiayla, oyuncularla uyumu da bekleyip göreceğimiz süreci bize oluşturacak.
1: Şimdi bugün gelmesini bekliyoruz. Yarın itibariyle de UEFA'ya listeler verilecek. Yetişme ihtimali bilmiyorum var mı ilk maç için.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani ben kişisel olarak söyleyeyim, bence verilmesi gerekiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Neden söylüyorum bunu? Evet, çok yoğun bir sezon başı kampı yapmadı ama Marsilya kampına katıldı zaten. Yani kampa katıldı. 2-3 gün çalıştı orada. Sonrasında ama ne kadar çalıştı, nasıl çalıştı bunu bilemiyorum. Ama her şeye rağmen siz Mason Greenwood gibi bir oyuncuyu transfer ediyorsanız onu listeye yazmak durumundasınız. Yani burada listeden çıkarmamak lazım. Oynatmak, oynatmamak tamamen sizin elinizde ama yazmak bence doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı bir 5-6 günlük bir süreç de var. Oyuncu bugün gelirse 2-3 antrenman daha yapma şansı da var. Ben yazılsın derim ama tabii sonuç itibariyle belki İsmail Kartal da şunu düşünebilir. Ona da saygı duymak lazım. Ben bu oyuncularla çalıştım. Bu oyuncular içerisinden seçmem lazım. Bir sonraki tura düşünürüm diye bir planı da olabilir. Ona da saygı duymak lazım. Ama ben işin açısından yorumlarsam ben yazarım Mason Greenwood'u. Yani öyle bir oyuncuyu. Çünkü bu ön elemeler teknik direktörlerin de kulüplerin de zaman zaman başına dert açan yerler. Onu söyleyeyim. Yani onu biz yaşadık Demet, hatırlarsın. Böyle müthiş bir moralle başlayıp sonra orada bir kaybettiğiniz anda sanki böyle araba devrilmiş gibi bir pozisyona giriyorsunuz bir anda.
1: Peki şimdi geçen yılın oynadığı 45 karşılaşmanın sadece 4'ünü santrfor bölgesinde oynamış. Eğer yazıldığı takdirde tabii listeye oynarsa böyle bir tercih yapılabilir mi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani benim elimde Mason Greenwood'la ilgili pozisyon olarak baktığımızda genel kariyerinde bir bilgi var. Sağ kanadı 150 kez oynamış kariyerinde. Şöyle söyleyelim, santrforu 82 kez oynamış. Forvet arkasını 24 kez oynamış. Yani 10 numara pozisyonlu. Daha çok sağ kanat ağırlıklı bir oyuncu. Ama ihtiyaç halinde camı kırınız pozisyonu var. Yani onu özellikle söylememiz lazım. Zaten baştan cümleyi kurarken öyle söyledim. Hücum bölgesinin her yerinde oynayabilme becerisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. O durumda olabilir. Ama ben hani hemen getirin ilk 11 başlatın noktasında değilim. Ben yazma konusunda gerektiği takdirde belli noktalarda müdahale edebilme şansı olabilir. Şu an itibariyle Fenerbahçe belli ki yine Talisca ağırlıklı bir durumda gidiyor. Talisca'yı santrofor düşünüyor yine. Hani klasik tabirle tam klasik santrofor değil de 4-6-0 ya da 4-3-3 gibi bir oyun anlayışını önceliyor. Sıdıkı Şerif'i de sonrasında kullanabilme imkanını arıyor. Görüntü
1: peki,
0: bu.
1: Peki Beşiktaş'a geçeceğim buradan. Trossard'da dün İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı taraftarlar havalimanında karşıladı kendisini. Orada da tıpkı Mason Greenwood'da olduğu gibi bir Trossard heyecanı yaşanıyor taraftarlar arasında.
0: Evet. Gerçekten bu heyecanı yaşatabilecek bir oyuncu. Şimdi genelde takımlar bu transferleri yaparken bence bir tane, iki tane, yani tabii şartlara göre, maddi şartlarına göre oyuncu transferini yaparken tribünü ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak, taraftarı coşturacak oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi Mason Greenwood bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de bu atmosferi oluşturacak. Dönüyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da Leandro Trossard aynı etkiyi oluşturacak. Nitekim işte havaalanı karşılaması dün A-Spor'dan canlı olarak da izledik. Oradaki görüntüsü net bir şekilde. Hatta şunu da söyleyeyim. Genelde ben bunlara dikkat ediyorum. Demet, sen dikkat ediyor musun bilmiyorum. O Beşiktaş'ın üçlü çektirdiğinde klasik üçlüyü çektiriyor yani. Hani böyle arkadan birisi şöyle yap, böyle yap, şunu elini kaldır falan
1: çünkü
0: demiyor.
1: Çünkü öyle genelde tarzda gelen oyuncuları da gördük. Doğru söylüyorsunuz. Evet.
0: Çalışmıyor. Evet, yani ben hani genelde bir taraftar falan, taraftar camiasının içerisinden önemli bir kişi yanına gelip böyle hani şöyle şöyle falan yapar. Evet. Yani o kendisi baya çalışarak gelmiş yani buraya. O manada baktığımızda taraftarla iletişiminin çok üst düzeyde olacağını düşünüyorum. Zaten şöyle vurgulamak lazım. Daha bir takım oyuncusu bütün bu atmosferine rağmen, tabii o kariyeriyle bağlantılı. İkinci forvet özellikli kanat oyuncusu diyoruz ona biz. Yani ikinci forvet özellikli kanat oyuncusu. Onun için de çok önemli nokta şu. Hücumun her bölgesinde görev yapma becerisi var. Sağda, solda, forvet arkasında. Hatta böyle santrofor oynamışlığı bile var diyeyim. Hani onu da söyleyeyim. Tabii sayı çok fazla değil. O açıdan

0: baktığımızda bir zenginlik oluşturacak ve ceza sahası içerisine giren, doğru yerlere giren bir oyuncu. Hatta onun için şöyle de söyleniyor: az üretim, az pozisyon, çok üretim yapan oyuncu diye bakılıyor ona. Onu da özellikle söylememiz lazım. Belki gençlik yıllarında çok yükselişe geçmedi ama 25'li yaşlardan sonra Avrupa futbolu için çok özel bir isim oldu. İngilizler zaten zaman zaman söylüyorum, ona şey diyorlar, geç açan çiçek diyorlar. O çiçek şimdi Tüpraş'ta açacak. Bakalım o çiçek açtığı zaman Beşiktaş taraftarı nasıl mutlu olacak? Gerçekten evet, çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu transferi yaptı Beşiktaş diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
2: Değerli izleyenler, bağlantımız da bitti. Bir ara verelim tekrar. Sonrasında saat 10'da da stüdyo konuğumuzla birlikte burada olacağız. Transferleri, Dünya Kupası'nı konuşacağız. Bekliyoruz.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Umran Oto Ekspertiz.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da

0: kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 10 oldu değerli izleyenler. Alspor Televizyonu ve Radyo ortak yayınımızla birlikte programımızın da son saat dilimine giriş yapıyoruz. Bir saatimiz kaldı. Bu saatte de sohbet gerçekleştireceğiz. Ahmet Akçan'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yani bir saat kalmış olsa da daha önceki iki saatten senin yorulmadığını, gayet enerjik, dinamik olduğunu görüyorum. O güzel. İnsan işini severek yapıyorsa karşılığında da o keyfi her zaman alıyor. Temenni ediyorum bizi izleyenler de keyif aldıkları, ekonomik yönden iyi kazanç sağladıkları işleri vardır. Onları yaparlar.
0: Peki şimdi tabii yoğun bir dönem. Dünya Kupası az kaldı bitmek üzere. Bir yarı final karşılaşması, üçüncülük ve final karşılaşması kaldı. Yine Dünya Kupası bölümümüz olacak bu saat dilimimizde. Transferler biraz hareketlendi. Evet. Kampta hazırlık karşılaşmaları oynanıyor. Sizin için bu dönem nasıl geçiyor?
1: Çok yoğun geçiyor. Dünya Kupası bir taraftan ki oraya ayrı bir gözle izliyorum. Çünkü bu tür büyük organizasyonlarda futbolun nereye doğru evrildiğini çok net olarak görebiliyoruz. O konuda bazı kuralların da değişmesiyle bazı gelişmeler en azından kendim tespit ediyorum. Onları görüyorum. O güzel. İkincisi, takımlarımız bence bu sene en zor hazırlık dönemini geçirecekler. Şu açıdan bir defa futbolcular çok bölündü. Geçen sene çok yoğun bir sezon vardı.
0: Evet.
1: O yoğun sezon sonrası futbolcuların bir kısmı milli takıma gittiler. Öyle olunca Dünya Kupası'na katıldılar. Bir kısmı erken döndü. Bir kısmı hala orada. Yani ben şimdi çok genel konuşuyorum. Bir de bizde genelde transferleri geç yapma alışkanlığı olduğu için işte bakın transferler de yeni yeni gelmeye başladı. Evet. O yüzden futbolcuların hazırlıkları hep bir arada yapılamıyor. Hocalar için bu çok ciddi bir sorun. Önümüzdeki haftada Avrupa Kupası eleme maçları başlayacak. Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Başakşehir için. Bu bütün bu hazırlık dönemlerini çok özel kılıyor. Böyle olunca da Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın dünkü konuşmalarından ve Italiano'nun konuşmalarından da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Geç gelen futbolcuları hazırlamakta zorlanıyorlar. Hatta bu dönemde onları bazı maçlarda kullanmadılar bile. Ben sezon hazırlıkları başlamadan önce şunu söyledim. Bu sezonun genelinde teknik adamlar futbolcularına özgü antrenman planlamaları yapmak zorundalar. Bilhassa fiziksel yönden. Çünkü bir de lig başlayacak. 6 hafta lig oynanacak. Sonra 3 haftalıkta bir boşluk var. O boşlukta yine milli takıma gidilecek. Bunların hepsi çok zor. Temenni ediyorum. Geçen sene çok fazla sayıda olan sakatlıklar bu sene olmaz.
0: Umarım. Şimdi zaten sezonun başlamasında da çok az bir süre kaldı sizin de dediğiniz gibi. Lige daha var ama önümüzdeki hafta içerisinde Fenerbahçe karşılaşmasını oynayacak. Evet. Mesela Avrupa'daki ilk maçını oynayacak. İsterseniz hemen bir transferlerle giriş yapalım. Sonra hazırlık maçlarını ve açıklamaları da konuşuruz.
1: Bir cümle ilave edeyim. Tabii. Bakın biz daha çok var bir şey olmaz diyoruz. Aslında çok şey olur. Çünkü 6 hafta sonra 3 hafta ara verileceğini söyledim. Bu 3 haftaya lider giren takım büyük bir avantaj sağlayacak. Hele hele bunların içinden Galatasaray veya Fenerbahçe lider değilse bu o takım için ayrı bir baskıyı da beraberinde getirecek.
0: Evet.
1: O yüzden 6 haftayı lider bitirmek çok önemli. Fikstür de çekildi. Takımların zorlu rakipleri maçları da var. O açıdan da lig ayrıca çok ilginç olacak tabii.
0: Peki Greenwood'la başlayalım. Oyuncuyla anlaşıldı. Resmi açıklamayı da yaptı zaten Fenerbahçe. Gün içerisinde de Greenwood'un İstanbul'a gelmesini bekliyoruz değerli izleyenler. Vedat Muriç ve Nathan Ake'nin ardından bir yeni transfer ve yıldız da bir transfer gerçekleştirdi Fenerbahçe. Taraftar çok fazla umutlandı ki haftalardır oyuncunun açıklanmasını da bekliyorlardı. Öncelikle bir genel değerlendirelim bu transferi. Siz neler söylersiniz?
1: Şimdi Greenwood'la ilgili teknik bir bilgi vermeye bence gerek yok. Uzun süredir onu konuşuyoruz. Gerçekten birinci sınıf futbolcu. O konuda hiçbir sorun yok. Fenerbahçe taraftarı da Greenwood'u zaten onun için istiyordu. Evet, bir Osimhen değil. Osimhen'le kıyaslamıyorum. Biri tipik santrof,

0: Öteki biraz daha fazla kanat oyuncusu. Ama Fenerbahçe taraftarının da Osimhen gibi gördüğü, öyle değerlendireceği bir futbolcusu oldu.
1: Evet.
0: Yani Osimhen bence geçen sene rakipsizdi. Ona yaklaşan kimse yoktu. Greenwood'un da o seviyede olması Fenerbahçe için moralman da çok büyük bir avantaj. Taraftar onun için çok istedi. Bakın biz hele hele bu tür genç futbolcuların tamamıyla saha içi performanslarıyla ilgilenmemiz lazım. Biz her yaşta bazı hatalar yapıyoruz. Gençliğinde de bazı hatalar yapılmış olabilir. Bunları hiç büyütmemek lazım. Kaldı ki bizim ülkemiz de bu tür insanlara karşı bence çok böyle müsamahakar ve de onlara çok olumlu bir ortam sunuyor.
1: Evet.
0: O yüzden ben Greenwood açısından da Türkiye'ye, İstanbul'a gelmesini çok olumlu buluyorum. Onun kariyerinde çok özel bir dönem olacak bu. Temenni ediyorum Fenerbahçe'ye, Türk futboluna büyük katkı sağlasın. Çünkü milli takımımızın başarısı biraz da ligimizin kalitesiyle doğru orantılı. O yüzden ne kadar kaliteli futbolcu, ne kadar yüksek tempo, ne kadar takım oyunu, ne kadar çağdaş futbol, o kadar iyi milli takım demek. Ben Greenwood Fenerbahçe transferiyle hem ligimize renk katacak hem de Fenerbahçe'ye bence performans olarak büyük katkı sağlayacak. Şimdi Greenwood'la beraber Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcular da artıyor.
1: Onun mevkisi üzerinde mi söylediniz?
0: Tabii, onun mevkisi Donat, üzerinde. Evet. Şimdi bakıyorum sağ tarafta çok oyuncu vardı zaten. İşte
1: Musaba Nene.
0: Hazırlık maçlarında Cengiz'le başladı. Evet. İsmail Hoca 2 maç 2 gol. Veya dün oyunun başında İrfan'la başladı orada. Yine İrfan bir gol. Oğuz orada oynuyor. Nene orada oynuyor. Musaba orada oynuyor. Şimdi dün bakıyorum solda Kerem'in performansı da çok iyiydi. Kerem kimse sol taraf için umutlu olmasın. Burası benim dercesine iyi bir performans ortaya koydu. Yani Fenerbahçe'de de müthiş rekabet var. O rekabette takıma olumlu yansıyacak ama fazla sayıda futbolcu demek de biraz da onların oynamaması, onların mutsuz olması, sinerjinin düşmesi demek. O yüzden bütün bunlara rağmen keşke Greenwood gibi transferler daha çok olsa. Yani ama paramız olsa da bunları yapabilsek, bu parasızlık halinde bile bu transferler yapılıyorsa onların değerini de bilmemiz lazım.
1: Peki az önce o alternatif isimlerden bahsettiniz ki kamp dönemini de iyi geçiriyor gerçekten oyuncular. Yolların ayrılmasını beklediğiniz isimler var mı az önce saydığınız kişilerden?
0: Var yani ben kendi adıma bütün takımlar için böyle şu an kalabilecek futbolcularla ilgili bir liste yapıyorum. Fenerbahçe'de de zaten çok fazla sayıda yabancı futbolcu var. Benim kendi gözlemim, yani ismen sayayım. Ederson, Skriniar, Ake, Semedo, Fred Gendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Vedat Muriç. 10 tane futbolcu saydım. Bunlar 10 futbolcuyu oluşturacak futbolcular. Ki oraya şimdi Greenwood'u da ilave ettik. 2, 4, 6, 8, 10. Her gelen futbolcu için birilerinin bu listeden çıkıyor olması lazım. Fenerbahçe'nin 4 tane de genci var.
1: Yabancı sayısı fazla.
0: Archie Brown, Nene, Amara Diouf ve Sıdıkı Şerif. Fenerbahçe'de sayı zaten fazla. O yüzden geleceklerden çok gidecekleri konuşmak lazım. Ama Fenerbahçe'nin geniş kadrosuna da baktığımda çok kaliteli ve derinliği olan bir kadro görüyorum. Bence çok iyi bir santroforla Fenerbahçe transferi bu şekilde kapatabilir. Çünkü İsmail Hoca'nın başlattığı bu sezon hazırlıklarında bütün futbolcuların performansında bir yükseliş görüyorum. Kalite zaten vardı. Yani örneğin Fred'de gördüğüm o yükselişi diğer futbolcularda da görecek olursak Fenerbahçe'nin hiç transfere bile ihtiyacı yok diyebiliriz.
1: Peki yine Greenwood'un 4 senelik sözleşme imzaladığını hatırlatmış olayım. 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ücreti de ödenecek oyuncuya. Yaptığı açıklamalarda tabii sözümü tuttum demiş. Uzun süredir Fenerbahçe'ye bir söz verdiğinden bahsediyor. O sözü tutup Fenerbahçe'ye de transfer gerçekleştirdi. Bu ücret de tabii neredeyse 40 milyon euro.
0: Mutlaka.

0: Yani bizim aslında bu paraları harcayacak lüksümüz yok. Yani bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Ama futbolumuz öyle bir noktaya geldi ki taraftar bunu istiyor. Yani
1: Başka
0: baskı
1: türlü olmuyor.
0: tabii baskı çok büyük. O yüzden kulüplerimizde artık gayrimenkul yatırım ortaklıklarından bazı gelirler elde etmeye başladılar. İşte bedelli sermaye artışlarından belirli gelirler elde etmeye başladılar. Bu gelirlerle de bu tür transferleri her ne kadar finanse etseler bile borçları da artıyor. Bence bu borçları düşürmenin hesaplarını da artık yapmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Yani bu konuda devletimiz çok destek oluyor kulüplere. Yani bunun da altını çizmemiz lazım. Sonuçta her türlü devlet desteği halkın parasının buraya gitmesi demektir. Onu çok dikkatli harcamaları lazım. Boşa transfer yapmamaları çok önemli. Sanki bu senede sayı azalacak ama kalite
1: İnşallah.
0: artacak gibi geliyor bana. Bence doğru olan da bu zaten.
1: Greenwood'un oyuncu kartı da ekranlara geldi. Biraz şöyle rakamlardan da bahsedelim. 24 yaşında oyuncu, 1.81 boyunda, İngiltere uyruklu. Oynadığı takımlar Manchester United, Getafe, orada kiralık oynamıştı. Sonrasında Marsilya'dan da Fenerbahçe'ye geldi. Tüm kariyer performansında 293 maçı var oyuncunun. 137 gol, 45 asist kaydetti. 46 düzelteyim. Geçen sezon performansında 45 maçta 26 gol, 11 asist. Dikkat çeken istatistiklerden biri buydu gol anlamında.
0: Evet.
1: Bir kanat oyuncusu da olarak iyi bir performansı var.
0: Çok iyi performansı var ki ilk yıllarda biraz gol sayısı düşük olabilir. Ortalama iki maçta bir gol atıyor. Yani bu ortalama çok iyi ama son yıllarda bakıyoruz 45'te 26 yani onun da üzerine çıkmış bir istatistik. Bizim ligimizde de Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız ben bu gol sayısına tekrar ulaşmasını bekliyorum Greenwood'un. O yüzden bir defa da olsa İngiltere milli takımında da oynamış olması onun aslında geçmişiyle de ilgili bilgi veriyor. Yalnız o söylediklerin içinde Atletico Madrid başta olmak üzere yani Fenerbahçe'ye gelme adına onlara karşı takındığı tavır bizim ruhumuzu biraz okşuyor. Bizim böyle bir yapımız var. Ondan biraz keyif alıyoruz.
1: Atletico Madrid'in hocasına mesaj göndermiş söylenene göre.
0: Evet.
1: Cevapsız bırakmış birkaç gün.
0: Ama en büyük keyif sahada iyi performansla oluyor. O yüzden ben iyi performansı diliyorum. Kaldı ki bu sene de ufukta böyle çok ciddi keyifli bir şampiyonluk yarışı görünüyor. Galatasaray zaten iyi durumda. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da çok güzel gelişmeler var. Temenni ediyorum yarışta bir o kadar sportmence, centilmence geçsin.
1: Yani genç bir oyuncu mesela yine Trossard, evet çok genç bir oyuncu değil ama yine kariyer anlamında iyi bir performansı varken yine Türkiye'yi tercih etti. Bu anlamda biz de artık sıklıkla tercih ediliyoruz anladığım kadarıyla, yani birçok ligin önündeyiz zaten.
0: Ya mutlaka ama sevgili Demet, şimdi
1: Eskiden farklı bir bakış vardı
0: bu programın konusu bu değil gerçi ama yani gönül istiyor ki bizi sportif yönden tercih
1: çünkü.
0: etsinler. Onlar bizi biraz daha fazla ekonomik yönden tercih ediyorlar. Yani bizim verdiğimiz rakamlar gerçekten çok daha yüksek ama bu imkanı da bize tanıyan zaten işte bizim kendi kurallarımız, yasalarımız. Yani futbolcuların vergisini biz ödeyince, kulüpler ödeyince, net onlara bu rakamları ödeyince onlar da bizi tercih ediyorlar. Yalnız şunun da altını çizeyim. Bizim ligimiz de bazen de konuştuğumuz kadar kötü bir lig değil. Aslında biz çok daha iyi bir lig olabiliriz. Şu kendimizi bilerek yere atmaları, yumruk almadan yumruk almış gibi davranışları veya bazen de rakibi hakemi aldatmayı bırakacak olsak gerçekten çok daha kaliteli lig olacağız. Ama Türkiye Ligi Avrupa'nın zor liglerinden biri. Bu zor kelimesini kesinlikle kullanabiliriz. Özellikle forvetler açısından.
1: Peki Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşmalarını biraz konuşalım değerli izleyenler. Son olarak Lask Linz takımıyla karşı karşıya gelmişti Fenerbahçe ve bu maçı da 2-1 kazandı. Diğer karşılaşmaları hatırlatacak olursam ilk maç Admira'ya karşı oynanmıştı. Orada 5 golü var Fenerbahçe'nin, 5-0. Sonrasında Pogon takımını 4-0 mağlup etti. Son maçta da Lask'ı 2-1 yendi. Dündesinde dediğiniz gibi İrfan Can ve Kerem'in performans ve golleriyle bu karşılaşmayı kazandı Fenerbahçe.

0: Sizce nasıl bir hazırlık dönemi geçirdi?
1: Bence iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bir defa izlediğim maçlarda ki hepsini izledim. Hı hı. Fenerbahçe fiziksel yönden iyi seviyede. Yani ilk günden itibaren hazırlık kampına katılan futbolcuların hepsi Avrupa Kupası eleme maçını oynayabilecek seviyeye gelmiş. Bu çok güzel. Geç katılanların eksik olması da güzel. İsmail Hoca o demin söylediğim her futbolcuya özel antrenman planını da uyguluyor. Bunu da kendisi açıkladı zaten. Bu da Fenerbahçe'de işlerin şu an çok iyi yapıldığını gösteriyor. Takım zaten kaliteli. O kaliteli takım bir de istekli olursa, şu an futbolcular çok istekliler. Kaldı ki İsmail Hoca'nın oyun anlayışında ön alan baskısı çok önemli bir yer aldı.
0: Evet.
1: Özellikle onu çalışıyorlar. Fenerbahçe artık taraftara da heyecan verecek. O ön alan baskısını uygulamaya başladı. Bu maçlarda bunu gördük. Fenerbahçe her ne kadar taktik yönden henüz bu tam oturmasa bile bizim doğaçlama diyebileceğimiz futbolcuların biraz daha fazla fiziksel performans sarf ederek yaptıkları bu ön alan baskısında çok da başarılı oldular. Bu maçlarda özellikle. Ligde de bu kesinlikle olacak. Tabii ön alan baskısı yapıyorsanız defans güvenliği çok önemli. Yani Fenerbahçe'de bu da büyük bir ölçüde oturmak üzere. Onu da görüyoruz. Zaten takım da henüz daha tamamlanmadı.
0: Evet.
1: Bakıyorum hem Şikrinyar hem Osterwolde diğer futbolcular gibi harika bir performans sergiliyorlar. Oyunun iki yönünde. Şu ana kadar Fenerbahçe o yönden de çok fazla pozisyon da vermedi. Ama dönem dönem bu gayet doğaldır. Yani rakibinde ani çıkışları var, geçiş oyunlarını çok konuşuyoruz. Önde çok adamla baskı yapıyorsanız orada da o pozisyonları verebilirsiniz. İşte dün de onu gördük.
0: Şikrinyar'la Osterwolde birbirine de tabii çok alışık bir ikili ama şimdi Nathan Ake'nin gelişiyle beraber orada da planlama değişir diye düşünüyorum.
1: Ya mutlaka. Şimdi ben dünkü maçı izlerken hep şunu düşündüm. Ya İsmail Hoca Avrupa Kupası eleme maçına nasıl çıkacak? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek önemli.
0: Haftaya salı dediğimiz gibi.
1: Tabii bir taraftan hazır futbolcular var. Şu an oynattığı kadro zaten o. Şunu net gördük. İsmail Hoca hep bir 11 peşinde. Ben şu an resmi maç oynayacakmış gibi elimde bir hazır 11'im olsun diye 11'ler kurdu. Dünkü 11'de bu 11'de. Yani Mert Günok, Şikrinyar, Osterwolde, beklerde Levent, Mert. ve Oğuz girdi ikinci yarıda. Orta sahayı hiç değiştirmedi. Gendüzi, Bartu, Fred'le. Santroforsuz oynadı. 4-6-0 oynadılar. Yani Fred bazen Talisca'nın da önüne geçerek rakip kaleye en yakın oyuncu konumunda oldu. Bence kampın veya şu an en formda olan futbolculardan bir tanesi Fred. Yani müthiş.
0: Gideceği konuşuluyor.
1: Giderse ben Fenerbahçe adına üzülürüm. Ama bence ayrılmayacak. Yani böyle iyi oynayan bir futbolcuyu İsmail Hoca da kesinlikle bırakmak istemez. Bu futbolcular birlikte oynamayı artık başarmalı. Yani ben Bartu'nun bu üçlü orta sahadan çıkacağını düşünüyorum. Asensio da sakatlığından dolayı geç başladı. Bakın Asensio'yu bile bu üçlüye sayamıyoruz biz şu an için. O yüzden İsmail Hoca kanat tercihini tam olarak bilmiyorum. Kerem ben oynayacağım mesajını net verdi. Sağda bakalım Greenwood'un durumu da henüz belli değil. Onunla mı başlar veya şu ana kadar kullandığı işte Cengiz olsun, Musabı olsun, İrfancan olsun, Oğuz olsun.
0: Seçenek de var aslında.
1: Bunlardan biriyle mi başlar? Espri olarak şöyle bir kadro sayayım sana. Bence bu kadro şampiyonluğu oynar Türkiye'de. Kalede Ederson, iki stoper Bekao Ake, bekler Semedo, Archie Brown, orta saha Kante, İsmail, Asensio, kanatlarda alternatif de var Cengiz, Oğuz, İrfancan, Musaba, önde de Vedat veya Şerif. Bakın bu Fenerbahçe'nin şu an 11'inin dışındaki 11.
0: Evet.
1: Yani ben şu an 11'de oynamayanlardan bir kadro yaptım. Bu takım şampiyonluğu oynuyor. Bu Fenerbahçe kadrosunun şu an ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ama fiziksel yönden daha birkaç haftaya ihtiyaçları var. Peki. Ama Fenerbahçe'ye bence çok kaliteli bir santrofor transferi mutlaka

0: Şart gerekiyor. Olmazsa olmaz.
1: İsmail Hoca'nın da açıklamaları vardı. Hızlıca onları da bir sizlere aktaralım. Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerinden bahsediyor maç sonunda. Eksiklerimizi ve kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi gördük bu kamp döneminde. Hemen hemen tüm oyunculara şans verdiğini, vermeye çalıştığını söylüyor. 21 Temmuz'daki ilk maça en iyi şekilde hazır olup turu da geçeceğiz. Greenwood'la ilgili yine açıklamaları vardı. Çok yetenekli bir oyuncu, bize katkı vereceğini de düşünüyorum dedi. Sizin de yine söylediğiniz her oyuncuyla birebir olarak grup çalışmalarında da devam ettik kamp süresince. Beşiktaş'a geçelim mi? Orada geçelim. Da Trossard'ı konuşacağız değerli izleyenler. Oyuncu dün İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Transfer görüşmelerine başlandığını zaten Beşiktaş camiası açıklamıştı. Dün de İstanbul'da geliş yaptı. Havalimanında taraftarlarla buluştu. Onlar üçlü çektirdi. Güzel görüntüler vardı. Trossard transferini nasıl değerlendirirsiniz? 3+1 yıllık anlaşma var.
0: O da Greenwood transferi kadar heyecan verici bir transfer. Geçen sene ben özellikle duran toplardaki çeşitliliğinden dolayı Arsenal'ın bütün maçlarını izlemeye çalıştım. Yani Trossard müthiş bir performans sergiliyor. Premier Lig'de bu kadar iyi performans sergileyen bir futbolcunun bizim ligimize geliyor olması gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle Beşiktaş adına çok güzel bir şey. Çünkü son geçen seneden bahsedelim. Böyle Beşiktaş'ın transferleri hep böyle büyük transfer beklenirken biraz daha onun altında kalan transferler oldu.
1: Potansiyel büyük bir, olabilecek isimler gelmişti.
0: Büyük bir transfer bekleniyordu. Camiaya, taraftara heyecan verecek bir transfer bekleniyordu. Trossard onlardan biri. Yani yanlış anlamasınlar, Dünya Kupası'nda onu izlerken bile Belçika milli takımında ya Beşiktaş çok istiyor, inşallah gelir diye ben çok dua ettim. Evet. Yani talipleri de bu tür futbolcuların çok olur ki onun da vardı.
1: Ki Dünya Kupası performansından sonra acaba ben fikir değiştirir miydi diye düşündüm ama o da yine söz veren oyunculardan biriymiş.
0: Hatta yanılmıyorsam biz beraber yayındaydık. Yine iyi bir maç sonrası, Belçika maçı sonrası burada yayındaydık.
1: Evet.
0: Ben aynen şu cümleyi kurdum. Beşiktaş alabiliyorsa hemen alsın.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Çünkü gecikirse elden bile kaçabilir diye. Ve futbolcu da büyük heyecan duyuyor. Yani bu da çok önemli bir şey. Hem Greenwood'un hem de Trossard'ın Türkiye'ye gelmekten, işte Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gelmekten büyük heyecan duyduklarını.
1: Bir yıl önce bu arada görüşmeler başlamış. Yani geçtiğimiz yıl aslında Serdal Dalı transfer etmek istiyormuş ama o zaman olmamış. Şimdi daha ucuza transfer ettik diye de açıklaması var Serdal.
0: O da güzel, o da güzel bir şey. Ama önemli olan böyle kaliteli futbolcuların gelmesi. O yüzden Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak. Ona kesinlikle inanıyorum. Ama Beşiktaş'ın kadrosu tabii Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan biraz daha farklı. Oraya birkaç transfer daha lazım. Trossard kalitesinde transfer lazım. Ve her şey bir tarafa. Beşiktaş'ın şu an dezavantajı da İtalyano yeni bir hoca.
1: Evet.
0: Yani yeni hoca olunca tabii sıfırdan başlamanız lazım. İsmail Hoca her ne kadar yeni gelmiş olsa bile bir defa Fenerbahçe'nin her şeyini biliyor. İki, daha önceden beraber çalıştığı belirli oyuncular var. Üç, İsmail Hoca neredeyse tam kadro kampa başladı milli oyuncuların dışında. O yüzden orada çok büyük bilinmemezlik yoktu. Şimdi İtalyano da bilinmezlikler olduğu gibi futbol takımı da İtalyano ile birlikte başka bir oyun anlayışı, oyun felsefesi uygulayacak. Bunun takıma oturması da çok zor bir iş. Kaldı ki bence Beşiktaş'ın bu dönemde belki yapmaması gereken ama mecburiyetten yaptığı çok geniş ve genç bir kadro ile kampa gittiler.
1: Evet.
0: Şimdi böyle olunca da hoca bütün futbolcularla ilgilenmek zorunda. O yüzden oyun oturmuyor sevgili Demet. Bak en çok genç futbolcuların gelişmesini isteyen benim. Onlara süre verilmesi gerektiğini söyleyen benim. Ama futbolun bir gerçeği de şu. Kısa dönemde oyun anlayışını yeni oturtuyorsanız oradaki genç futbolcular bazen sizin antrenmanınızda rahatsızlık verebilir. Onların bazı top kayıpları veya bazı temel eksiklikleri o süreyi uzatabilir. Net bir şekilde ben hazırlık maçlarında da onu gördüm. Hocanın ne istediğini anlıyorum. Ama bunun uygulanmasında çok ciddi sorunlar var. İşte ön alan baskısını onlar da yapıyor. Geriden oyun kurmayı

0: onlar da yapıyor. Ön alan baskısı yaparken defans güvenliğini sağlamak istiyorlar. Bakıyorum işte dün geriden oyun kurarken çok büyük bir hatayla Doğan'ın bir pasıyla bir gol yediler.
1: Evet,
0: Rakibin ön alan baskı yaptıkları zaman geçiş oyunlarından goller yediler. Beşiktaş'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Onların hem kadrosu tam değil, hem 11'i daha çok netleşmedi,
1: evet,
0: hem
1: takviyeler de
0: de tabii
1: gelecek.
0: eksik olunca fizikman bile daha istenen seviyede değiller. Ama Beşiktaş doğru yolda. Şunu söyleyelim, bu kadar büyük heyecan duyan, hisseden, bunu da takıma, oyuna yansıtan hoca çok az bulursunuz. İtalyan onlardan biri.
1: Peki şimdi şöyle bir hazırlık karşılaşmalarına bakacak olursak en son Tirana karşılaşmasını 3-2 kaybetti Beşiktaş. Dikkat ettiğim konulardan biri yine bu hazırlık karşılaşmalarında Beşiktaş'ta İlhan'ın iyi bir performansı olduğu, İlhan Fakılı.
0: Evet.
1: Siz nasıl buldunuz oyuncuyu, yeni transferi?
0: Ya İlhan bireysel becerisi yüksek olan futbolculardan biri. Çabuk bir futbolcu. İki ayağını da kullanıyor. Driblinglerde çok iyi. Adam eksiltmede çok iyi. Hatta şutları da iyi. Ama Beşiktaş'ta oturmadı. Bakın dün özellikle 40-45 arasında Beşiktaş iki gol yedi. İkisini de rakibin sağ beki geldi, hazırladı. Yani İlhan'ın o sağ bekle gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Yani dünkü maçta hem İlhan hem de sağ açıkta oynayan Černi'nin defans katkıları çok düşüktü. Örneğin Beşiktaş'ta eksik olan konulardan bir tanesi o. Takımda, futbolcularda büyük bir istek var, heyecan var ama takım oyunu oturmayınca bu tür hatalar yapılıyor. O yüzden özellikli bir futbolcu, katılıyorum sana. İyi ki Beşiktaş almış. Ona da evet. Ama şimdi bakıyoruz. Trossard geldi. Trossard hangi mevkide oynayacak? Eğer sol
1: Kanat,
0: tarafta oynayacak
1: sol.
0: olursa direkt İlhan'ın yeri.
1: İlhan Semih de var.
0: Evet, şimdi Semih'i yine önde kullanıyor
1: Evet.
0: hoca. Kaldı ki bundan önceki o iki hazırlık maçında da neredeyse çift forvet oynarcasına, önde iki kişiyle baskı yaptığı için öyle bir oyun anlayışı tercih etti. Yani dün de bu oyun anlayışını görüyoruz. Beşiktaş da ön alan baskısını çok yapıyor. O baskıları da 4-4-2 ile yapıyorlar. Tabii en çok dikkatimi çeken, ligimizde de çok olmayan bir şey, geriden oyun kurarken İki stoperle oyun kuruyorlar. Salih onlara üçüncü olarak bağlantı oyuncusu olarak yardımcı oldu. İki tane beki çok zaman tamamıyla forvet hattına kadar bizim sağ iç, sol iç dediğimiz o half space diyorlar ya,
1: Evet.
0: o kulvarlara kadar soktuğunu görüyoruz. Bizim ligimizde bunu çok görmüyorduk. Ya onlar giriyor oraya veya orta saha oyuncuları giriyor. Öyle olunca da o beklerin bek pozisyonları biraz boş kalıyor. Kontrataklarda oralara özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii hocanın oturtmaya çalıştığı oyun için süre lazım dedim ya.
1: Evet.
0: Taktik yönden bakınca bunlar çok önemli. Orkun biraz daha serbest futbolcu konumunda oynadı. Ama yön değiştirmeyi çok önemsiyor belli. Dün özellikle Orkun oradaki paslarında çok önemliydi.
1: Bu orta saha
0: Endidi'yi
1: iyi bir orta
0: kullandılar.
1: saha. Evet, Endidi
0: Sanki
1: orta
0: Endidi
1: hali.
0: oradan çıkacak gibi geldi bana. Çünkü Endidi dün biraz daha 8 numara. Yani Salih daha fazla 6 numara, Endidi 8 gibi oynadı.
1: Evet.
0: Biraz da sanki orada eksiği vardı. Yani rakip kaleye de yakın olduğu zamanlar oldu. Elinde bir de Olaytan olduğu için şu an Beşiktaş'ın o üçlü orta sahası daha fazla Salih, Orkun ve Olaytan olacak gibi geliyor bana. Kanatlarda da dediğimiz gibi Trossard geldi. Kaldı ki Trossard'ı içeride de kullanıp iki kanat oyuncusuyla oynamayı düşünebilir mi? Olabilir. O zaman orta sahadan biri çıkacak. Pek sanmıyorum onu. Yani bu üçlü orta sahaya iki kanat oyuncusu, biri Trossard olacak şekilde Beşiktaş Oh'la ileride oynayacak.
1: Perşembe günü, haftaya Perşembe Beşiktaş'ın da Midtjylland
0: Sanki
1: karşılaşması bu arada.
0: onlar da çok iyi bir santrafor alsalar, yani fena olmaz diyoruz ama kararı kendileri bilir.
1: Peki.
0: Semih'te olumlu gelişmeler var. Mustafa keza öyle. Bir de yeni santrafor alırlarsa bu gençlerden biri gidecek gibi duruyor. En azından kiralık verirler.
1: İtalyano'nun açıklamalarını şöyle hızlıca bir aktarayım. Midland maçının öneminin farkında olduklarını söyledi. Takım bu maçta %100 hazır olmayacak ama herkes elinden geleni yapacak diyor. Agresif bir Beşiktaş izleyecek taraftarlar, bundan bahsetti. Daha aç ve acımasız bir takım olacağız. Bunu biliyoruz. Yine Trossard konusunda da çok fazla konuşmaya gerek yok. Onun değerini hepimiz biliyoruz. Bizim sistemimize de zaten çok uygun bir oyuncu açıklamasını yaptı. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta Perşembe günü haftaya Midland takımıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları üzerine biraz konuşacağız. Birçok konuya değindi aslında kendisi. Hücum hattına 3 takviye, bir de defans için bir oyuncu, yani toplam 4 transferle sezonu kapatabilirler.
0: Bu da Galatasaray adına ideal olur. Yani demin ben söyledim, ekonomi işin zor tarafı. Şimdi Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular da sıradan futbolcular değil. İşte onların içinde yabancı kuralını da göz önünde bulundurursak, bir Can Uzun diyoruz, Frankfurt'un istediği rakamlar 50 milyon civarında. Yani işte Bruno Fernandes'in adı geçiyor. Bakıyoruz yani, bunlar hep maliyetli oyuncular.
1: Okan Hoca hem Bruno Fernandes hep de Can'ı isterim dedi.
0: Onun için ikisini birden. Ya teknik adamlar ister. Normaldir. O yüzden Icardi sorunu bence Galatasaray'da bitti, kapandı. Benim kendi görüşüm.
1: Aslında ama yaptığımız teklif onun kalmasını istediğimiz anlamına geliyor diye bir cümle kullanmış mesela.
0: Evet. Şimdi Okan Hoca'nın dünkü konuşmalarını ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi bak, yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Bu transfer teklifi yapılırken bile benim o zamanki görüşüm şuydu. Bazı futbolculara, geçmişte bunu ben de yaşadım, gitsin diye teklif yapılır. Yani Icardi'ye yapılan teklif biraz da böyle bir teklifti. Bir taraftan gitmesini istemiyorsunuz ama şartlar böyle bir ayrılığı gerektiriyor. O yüzden duygusal değil, tamamıyla kulübün iyiliğine olan kararlar vermeniz lazım. Diğer taraftan da Icardi o kadar çok seviliyor ki teklifi yapan Dursun Başkan dahil olmak üzere, yani onun burada kalmasını istiyor. Hiç kimse o Icardi'yi gönderen kişi konumunda olmak istemez. Okan Hoca da bunu istemez. O yüzden o açıklamasını ben çok doğal karşılıyorum. Ama Okan Hoca şunu da söyledi. Icardi'nin bize henüz cevap vermemesi transferde bizim işimizi de biraz zora soktu.
1: Doğru, evet.
0: Gerçekten de öyle. Şu an hala Galatasaray ya oraya alalım mı, kimi alalım hesapları içinde. Ben herhalde bir 3 hafta önce aynen şunu demiştim. Artık Galatasaray'ın Icardi ya bize cevap ver. Eğer vermiyorsan da artık bu işi kapatalım. Bunu bu şekilde söylemezsiniz ama işte Galatasaray taraftarına da biz Icardi ile yaptığımız görüşmelerde ona çok güzel bir veda töreni hazırladık. Açıklamasını yaparsanız hiç kimse rencide olmaz, taraftarı da mutlu edersiniz. Evet. Ve bu ayrılığın da olduğunu artık netleştirirseniz bence Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Okan Hoca 3 transfer derken forvete zaten bir 10 numara, bir santrofor, bir tane de kanat oyuncusu olacaklar olarak düşünüyor.
1: Orta saha için Ugo Chukwu ile anlaşma sağlandı. Chelsea'den beri beğendiğimiz bir oyuncu açıklamasını yaptı Okan Hoca. Kontenjana uygun olması da yine artı 4'e bizim için avantajlardan biriydi diyor.
0: Okan Hoca zaten orta sahada şu an istediği zenginliği en azından defansif yönde yakaladı diye düşünüyorum. Tabii geçen sene gelip de ayrılan futbolcular oldu. Onların işte yerine sağ bekte bir boya alternatifi vardı. Şimdi Salah'ı orada tek kaldı. Singo'yu oraya kaydırabilir. Öyle olunca defans dediği bir stopere de bir transferi, o yüzden düşünmeleri gayet doğal. Van Dijk'ın ismi uzun süre geçmişti. Dursun Özbek'in de istediği bir transferdi. Tabii orayı bekleyelim. Galatasaray şu an Lemina ile de her ne kadar sözleşme imzalanmamış olsa bile
1: birkaç güne imzalanabilir diyor.
0: Lemina takımda kalacak. Öyle bilgiler var. Yeri gelince onu da kullanabilirler. Galatasaray'ın orada bir sıkıntısı yok. Ama bir transfere ihtiyaçları var. Galatasaray'ın da bir an önce şu kampta olmayan futbolcuların artık gelmesine ve hep beraber çalışmaya ihtiyaçları var. Her ne kadar oyun netse, uyum sorunsuz olsa bile

0: Ligin ilk 6 haftası Galatasaray için o demin bahsettiğim nedenlerden dolayı önemli olacak.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray o 6 haftayı milli araya lider girerse çok büyük bir avantaj, kaldı ki o 6 haftada Başakşehir deplasmanı var.
1: Çorum, Erzurum, Göztepe, Başakşehir, Kocaeli,
0: Trabzon deplasmanı var. Yani 2 tane çok zor deplasmanı var.
1: Evet.
0: Burada puan kaybetmesi doğal. Galatasaray o yüzden bence lige hazır başlamalı. Hı hı. Çünkü bu herhalde 4. haftada da bir tane Şampiyonlar Ligi grup maçı oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başlaması Galatasaray adına da çok önemli. Kaldı ki bu 4 transferi yaparlarsa bir de onlar için ayrıca uyum süresine ihtiyacı olacak.
1: Aynen öyle. Peki Galatasaray'ı da bitirip Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz Sabah Spor programına.
2: Ziraat Bankası sunar.
1: Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıyoruz. Gerçekten uzun bir yolculuktu. Biz kısa geçtik ama evet, yine birçok karşılaşma izledik. Çok fazla sorum da var size ama bir özet görüntülere bakacağız. Dün bakalım, oynanan yarı final karşılaşması Fransa-İspanya arasında oynandı. İspanya bu mücadeleyi kazandı. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.
3: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor, Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner, Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız, Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı, Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué, Doué'nin vuruşu, Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve ilk finalist oldu değerli izleyenler. Fransa hepimizi çok şaşırttı. Sizinle de konuşmuştuk. Evet. Birçok kişinin favorilerinden biriydi hatta. Doğru. Finalist değil, hatta şampiyon olur diyorduk.
0: Doğru.
1: Neyi yapamadılar dün akşam?
0: Ya şimdi bir defa İspanyolları tebrik ederim. Gerçekten hak ederek kazandılar. Bu Dünya Kupası'nı biraz da biz oyun disiplininin ön planda olduğu, rakibi oynatmama düşüncesinin

0: ön planda olduğu. Dolayısıyla yıldız oyuncuları, yani bireysel becerinin oyunları hep çözdüğünü konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorum, bu tür oyunu çözebilecek futbolcular iki takımda da mevcut. Yani oyuncu kalitesi iki takımda da mevcut ise, hı hı, demek ki rakipten daha fazla koşmak lazım. Dünkü maçta da futbolcuların hepsi koşma konusunda sorun yaşamadılar. Zaten yarı final oynuyorsun, otomatikman koşarsın. Ama en büyük farkı bence İspanyollar takım oyunuyla yaptılar. Yani bir rakip takım Fransa'nın analizini çok iyi yapmışlar.
1: Evet.
0: Biz her ne kadar teknik bir takım olsak bile, belki Tiki-Taka'nın bir benzeri oyunu teknik yönden oynuyor olsak bile, rakibi oynatmama konusunda da tedbir almamız gerekir diyerek bence muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Tamamıyla top rakipte olduğu zaman takım defansını da takımca yaparak Fransa'nın o bireysel becerisi yüksek futbolcularına zaman alan vermedi.
1: Evet, ya böyle çok maçı domine etmeden topu çok iyi kullandılar mesela. Yani çok yüksek toplu oynama yüzdeleri mesela yok. İstatistiksel anlamda da yok.
0: Ama o normal, çünkü şöyle, oyunun başında bence oradaki istatistikler biraz daha İspanya'nın lehineydi. Hı hı. Şimdi bir takım geri düştüğü zaman, hele hele bu Fransa ise,
1: evet,
0: otomatikman skorun beraberinde getirdiği, biraz daha rakibin üzerine gideyim diye topa biraz daha fazla sahip olmayı düşünüyorsunuz. Veya siz de öndeyseniz önemli bir rakibe karşı, aman böyle defans güvenliğini aksatmayayım diye biraz daha defansif düşünebiliyorsunuz. Zaten bizim ligimizde büyük takımlarda bile onu görüyoruz. 1-0 öne geçen takım olduğu gibi kendi kalesinin önüne kadar çekiliyor.
1: Evet, doğru.
0: Bu biraz da onun yansımalarıydı. Ama sahada devamlı çok kaliteli futbolcuların iki takımda da olduğu, İspanyolların biraz daha fazla taktik anlayışla, taktik disiplinle bireysel performansları da öne çıkararak üstünlük sağladığı bir maçtı. Bence Fransa'da çok kaliteli oyunculardan bireysel performans konusunda da kendini rakibe kabul ettiren veya üstünlük sağlayan o performansı göremedik.
1: Sezon
0: Mbappe dahil.
1: Evet, Mbappe, Dembele, Olise, ya yani bu isimleri biz turnuva boyunca katkılarıyla, hücum hattındaki performanslarıyla övdük. Ama bu mücadelede hepsi neredeyse iyi değildi, yani kötü oynadılar.
0: Tabii bir de bu tür maçlarda skor avantajını yakalamak çok önemli.
1: Penaltıdan sonra, evet, yani biraz ritim değişti.
0: Penaltıda da, yani evet, penaltı söylenecek hiçbir şey yok. Hı-hı. Tartışmasız. Ama kesinlikle Digne rakibi görmüyor. Görmediği o topu, o vuruşu yapmaya çalışınca otomatikman Yamal'ın o içeriye doğru, topa doğru hamlesi bu teması beraberinde getirdi. Hatta top Yamal'ın tam da koluna çarptı. Yani el mi değil mi diye tam sınırda bir pozisyon. Ben de Fransa taraftarı olduğum için biraz daha o penaltıyı da Fransa lehine yorumlamaya çalıştım.
1: Deschamps şöyle demiş. Evet. Size bir soru soracağım ve ben bu soruya cevap vermeyeceğim. Bu hakem Dünya Kupası yarı finalini yönetebilecek seviyede bir hakem miydi? Yani maç sonunda konuşulması gereken ilk konu bu değil tabii ki bence ama
0: evet,
1: hakem eleştirisi ciddi şekilde var Didier Deschamps'ta.
0: Ya mutlaka var. O yüzden yani penaltıyı da ben böyle büyük bir ikilem içinde kabul ettim. Hı hı. Bu tür önemli maçların bu tür ikilem yaratabilecek kararlarla sonuçlanmasını ben çok arzu etmiyorum kendi adıma, ama kural diyor ki sahada herkesi görmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Öyle bir vuruşu yapmaya niyetleniyorsanız rakibin de nerede olduğunu bilmek zorundasınız. O yüzden söylenecek bir şey yok. Şimdi 1-0 mağlup duruma düşünce işiniz daha da zor olur. İspanyollar zaten son maça kadar, çeyrek final maçına kadar hiç gol yememiş bir takımdı.
1: Evet, çok iyilerdi.
0: Takım defansını çok iyi yapıyorlardı.
1: Ama böyle Fransa'yı izlediğimiz gibi izlemiyorduk İspanya'yı. Yani Fransa çok güzel, seyir zevki yüksek bir maçlar izletiyordu bize. İspanya'da aynı keyfi almadım ben sezon içerisinde aslında.
0: Şimdi şöyledir. Bir takım kendinden emindir. Grup maçlarında telafi şansı vardır.
1: Evet.
0: Yani Yeşilburun Adaları maçı biraz da İspanyollar için bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Ama bakın çeyrek final maçları, yarı final

0: maçları, final maçları bunlar hatayı kaldırmaz. Şimdi, futbolcuların belki de kariyerlerinde bir defa oynama şansı yakalayabilecekleri maçlar. Burada konsantrasyon zirvededir.
1: Tabii.
0: O yüzden çok dua karşılıyorum onu. Bugünün, Deschamps da ayrı bir veda düşünüyordu kendine ama düşündüğü gibi olmadı.
1: Evet. Bugünün maçını da bir konuşalım. Saat 22'de de Arjantin'in mücadelesi var değerli izleyenler. Şimdi Arjantin-İngiltere karşılaşmasından nasıl bir beklentimiz var?
0: Ya şimdi biz istesek de istemesek de futbol bazen bir sahanın dışına bizi götürüyor. Konu bir İngiltere-Arjantin maçı ise otomatikman oralara götürüyor. Bakın birçok kişi Falkland'dan bahsediyor. Ben onu kesinlikle ön plana çıkarmam. O başkadır. Saha içindeki maç başkadır. Ama ben 86'daki o Tanrı'nın eli maçını unutamıyorum. Yani o maçı ben de televizyondan izlemiştim. Yani muhteşem bir gol attı diye sevinirken o an onu biz fark etmedik bile. Sonradan ortaya çıktı. Yani elle atılmış o gol. Yani bu benim Maradona'ya olan sempatimin azalmasına bile neden oldu. Yani ısrarla işte bunun hak olduğunu iddia etmesi bile beni biraz hayal kırıklığına yaratmıştı. O yüzden daha sonra karşılaşmış olsalar bile bugünkü maç sanki biraz da o geçmişin de etkisinde kalarak oynanacak bir maç. Bunun bir nedeni şu. İngiltere son dönemde hiçbir zaman bu kadar iyi takım, bu kadar iyi performans verir seviyede değildi. İngilizlerin çok ciddi şansı var. O yüzden önemsiyorlar. Hatta ben İngiltere'yi bile biraz daha avantajlı görüyorum. Çünkü bir tarafta tam bir takım var. Diğer tarafta da Maradona'nın Messi'nin liderliğini yaptığı tamamıyla Messi'ye yönelik oynayan bir takım var.
1: Bakalım.
0: İyi bir maç olsun, keyifli bir maç olsun dileğim o.
1: Peki, Dünya Kupası bölümümüzü bu şekilde noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Chaos po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
0: Aspor Radyo.

günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Serhan Türk ve Selahattin Kınalı bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Sıcak transfer gelişmeleri var. Fenerbahçe'den hemen gelin başlayalım. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç ve Nathan Ake sonrası

0: Yıldız transferini daha bitirdi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler Fransız ekibine 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe Greenwood transferine özel bir video paylaştı.
1: Kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim.
2: Hello Fenerbahçe family, I just want to say thank you so much for the support you showed me.
3: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
0: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood, sarı lacivertli takıma verdiği sözü tuttuğunu söyledi. Bir tanıtım videosu paylaşıldı. Birlikte izleyelim.
3: Obviously I'm very excited. It's been a long process and it's been a long journey. But I'm happy to get the deal across the line. I want to thank also the club and the president for all the hard work. It's been a lot of hard work to come to this decision today, but I'm very excited. It was a no-brainer when there was interest in me. I had my option to go there and I fulfilled that promise and I can't wait to join the team and to play in the stadium and to see all the new fans. It was a no-brainer when there was interest in me. I had my option to go there and I fulfilled that promise and I want to go there and show what I can do. Obviously the goal is to be the best we can as a team, obviously to be champions of the league and obviously to qualify for the Champions League, which is also important for the club and to the fans, so we're hoping we can do that. Obviously the supporters, they are crazy. There's so many supporters. They were messaging me, my family, my friends, so the presence was obviously felt. So yes, it's one of the biggest, it's the biggest club in Turkey and I can't wait to get started.
0: Fenerbahçe camiasını çok heyecanlandıran bir transfer oldu Mason Greenwood. Şimdi gelin birlikte 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun kariyer yolculuğuna daha yakından bakalım.
4: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol, 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol, 11 asiste tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
0: Fenerbahçe Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK'ı 2-1 ile geçti. Fenerbahçe son hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Linz kentindeki modern spor komplekslerinden biri olan Raiffeisen Arena'da oynanan maçı sarı lacivertli ekip 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe Avusturya kampı kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Vakeri 5-0, ikinci mücadelesinde Pogon'u 4-0 gibi net skorlarla mağlup etmişti. Şimdi maç sonuna gidelim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarına bakalım.
5: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topuk Kalesi iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Aki'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımızı hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Hazırlandık. olacak. Ama bizim işimiz bu. Bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da motive, kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi 31 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro.

0: Rotrosar İstanbul'a geldi.
1: Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu. Siyah beyazlar yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu yaklaşık 2000 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından siyah beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
2: I feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
3: Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım gösterdikleri sevgili karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
1: Evet. Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Deneyimli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
0: Şimdi de gelin birlikte Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard'ın kariyerine ve saha içi özelliklerine yakından bakalım.
4: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonuyla birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. €15 milyon bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı, 2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında €24 milyon karşılığında Arsenal'a giden Trossard, halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard, hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu, fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard, beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
0: Beşiktaş hazırlık maçında Spartak Tırnava'ya

0: 3-2 yenildi.
1: Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı özel maçta mağlup oldu. Siyah beyazlılar yeni transferi İlhan Fakalı'nın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarıyı Spartak Tırnava karşısında 3-1 geride kapattı. Siyah beyazlılar maçın ikinci yarısında Calo'nun golüyle farkı 1'e indirse de karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Maç sonuna gidelim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını izleyelim.
2: Credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
3: Evet aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi. Ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yer de işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyorum. Ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. benim sistemde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
0: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz. İstiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli.
1: Bu açıklamalara döneceğiz ama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak konuşuyor.
4: Vermeye devam edecek ve bu topraklarda ilelebet var olacak. Tekrar organizasyon için iletişim başkanlığına, İstanbul Valiliğine, Atletizm Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Yine beraber olacağız. Milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Asla bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
5: Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Sahnede kalmanızı rica ederim sizden. Sayın Bakanımızla birlikte.
1: Evet değerli izleyenler, az önce yarıda kesmiştik. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transferle ilgili yaptığı açıklamalara geri dönelim.
0: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz. İstiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi, saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin bu 23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. hem de dediğim gibi takımı oyunla oynayabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
6: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a değil de taraftar Okan Buruk'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
0: Ben olsam ikisini de isterim.
6: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
0: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
6: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.

0: şöyle tabii
1: Bruno ile de görüşmüşsünüzdür.
0: Bu özel şeyler, bu görüşmeler şeyler biraz kulüpler özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
1: Insisto'yla ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
0: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu. Biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi o Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor burada. Maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğun heyecanını yaşadığını söyledi. Başarılı teknik adam Avrupa kulüplerinin ilgisi ve Galatasaray'daki geleceğine dair de açıklamalar yaptı.
0: Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene acaba aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Bu kesinlikle tabii ki biz değiliz bir kere, yani Galatasaray değil, hem biz değiliz, oyuncularım değil. Biz aynı iştahla, aynı istekle, aynı ruhla, Galatasaray ruhuyla tekrar sezona başladık. Hedef tükenmez. Yine 5. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bence bu anlamda çok önemli bir sene. Hem bizim için hem taraftarımız için bu mottoyu hiç unutmamamız gerekiyor. Bu sürecin içerisinde Galatasaray'ın teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca tabii ki 5. sezona başlamak, 5. şampiyonluk üst üste heyecanı yaşayan bir teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Aynı heyecanı 1. gün gibi yaşıyorum. İnşallah nice yıllara, nice maçlara, nice şampiyonluklara, nice başarılara Galatasaray takımıyla birlikte. En zoru hangisi derseniz tabii ki son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte bence 12 tane Şampiyonlar Ligi oynadığınız maçı

0: 12 maç Şampiyonlar Ligi oynadığınız yarışın içerisinde gerçekten hem ligi götürmek, hem ligde şampiyon olmak, hem lig, bütün ligi önde götürmek bence belki en zoru bu anlamda buydu. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için. Bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum, şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan. Tabii ki çok fazla ister istemez yani göz öndesiniz. 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. İki taraf da mutlu, ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu, taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek. Yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona yani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım.
1: Trabzonspor ve Fiorentina Olayn'ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'un genç yıldızı İtalya'ya gidiyor. Bordo Mavililer, Cristo Olayn'ın transferi için Fiorentina ile anlaştı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Chibuke Vivu ısrarı sürüyor değerli izleyenler. İngiliz ekibi Nijeryalı stoper için bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çaldı. Fulham, Chibuke Vivu'dan vazgeçmiyor. Trabzonspor'la görüşmelerini devam ettiren İngiliz ekibi teklif yükseltti.
2: Diego Vivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
1: Nijeryalı stoperin transferini tamamlamayı hedefleyen Fulham, daha önce önerilen transfer ücretlerine sıcak bakmayan Bordo Mavililere yaklaşık 30 milyon euro önerdi. İngiliz ekibinin yetkilileri Trabzonspor yönetiminden hızlı bir şekilde karar vermelerini istedi. Trabzonspor'un kısa süre içinde yapılan yeni teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Bordo Mavili yönetimin teknik direktör Fatih Tekke ile de görüşerek son kararı vermesi bekleniyor. Trabzonspor, Vivu'yu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 5,5 milyon euro karşılığında Avusturya'nın Wolfsberger takımından transfer etmişti. Genç futbolcu transferin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 6 ay içinde değerini 5'e katlayarak Bordo Mavililerden ayrılmış olacak. Vivu geçtiğimiz sezon onun ikinci yarısında Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atıp bir de asist yaptı.
3: Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoylo ve Brezilyalı golcü Henderson yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
4: Beat. These things we must come immediately in this level.
5: Şu ana kadar oyuncularımız çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Hep beraber fiziksel, bireysel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir hazırlık maçı oynadık ama hazırlık maçı tabii ki bizim gerçek seviyemizi görmemiz adına yeterli değil. Yüksek dinamizme bir an önce takım halinde bütün oyuncularımız

0: oyuncularımızın kavuşması gerekiyor. Çünkü bizim futbol tarzımızda yüksek dinamizm, agresiflik çok önemli. Bu yönde çalışmalarımızı şu anda sürdürüyoruz. Bence kulübümüz bir iki transferle ilgili çalışmaları sürdürüyor ama umarım bu bir an önce olur. Buraya gelirler ve takımdaki rekabet ortamını arttırırlar. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem. Şu anda çalışmalar sürüyor. Öncelikle bizim için en önemli nokta lige iyi bir şekilde başlamak. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi zor bir maç fikstürü bizi bekliyor. İki tane önemli deplasman maçı var ligin başında. Biz hemen maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Soruyla ilgili de bunlarla ilgili nedenleri sayarsak birinci olarak belki bir iki tane önemli o dönemde yaşadığımız sakatlık var. Bunun ardından kış transferinde yaptığımız transferler aslında istediğimiz anlamda takımdaki rekabet ortamına katkı sağlayamadılar. Ama yine buradayız. Yine elimizden geleni yaptık. İyi işler ortaya çıkardık. Ama bu sene çok daha iyi olması için yine çok çalışacağız. Ve genel anlamda baktığınızda aslında Göztepe'nin son iki sezonda başardıklarını başarmak kolay değil. Herkese büyük sıkıntılar yaşadık. Çok önemli maçlar kazandık. Önemli puanlar topladık ve şimdi tekrar çalışmalarımızı sürdürüp bu sene daha iyi bir şekilde ligi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En önemlisi o son gün geldiğinde bizim istediğimiz hedefe ulaşmamız, o istediğimiz yerde olmamız ve bu sene umarım bunu başarırız. Tabii ki kural şu anda bu ve bizim bu kurala uyma gibi bir mecburiyetimiz var. Ben bununla ilgili bu kurallarla ilgili bir uzman değilim. Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber evet Türk oyuncuları arıyoruz. Ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncular buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum ama onların da takıma uyum sağlamaları tabii birkaç sene sürüyor. Dediğiniz gibi Türk oyuncular maalesef çok pahalı ve istediğimiz ona rağmen o istediğimiz seviyede de değiller. Aslında sportif direktörümüz İvan Manço ve başkanlığı Mehmet Sepir, Rasmus Ankersen'le burada her gün önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaten hepsi benim ne istediğimi biliyor. Hepimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz.
1: Tabii ki hedeflerimiz geçen sezon yaptıklarımızı ikiye katlamak. Katlayarak ilerlemek istiyorum bireysel olarak da. Bu sezonda daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental olarak da, fiziksel olarak da en iyi şekilde sezona başlayacağız. Hedefimiz bu. Buraya, Avrupa'ya en iyimizi yapmak için geliyoruz. Kulübümüz için en iyisini yapmak için geliyoruz.
2: Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar paylaştı.
3: Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz açıklamasında bulundu. Galatasaray Kulübü'nün yaptığı paylaşımda ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz açıklamasında bulunuldu. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımdaysa 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle alıyoruz denildi. Diğer federasyonlarla kulüplerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayınladı.
2: Ve Dünya Kupası'yla devam ediyoruz değerli izleyenler. Dünya Kupası'nda ilk yarı final mücadelesinde İspanya Fransa'yı 2 golle geçerek ilk finalist oldu.
4: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Luca Digne.

0: baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukure'ye çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: Şimdi gelin maç sonuna gidelim ve hem teknik direktörler hem de futbolcuların yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
2: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente ekibini dünyanın en iyi takımı olarak tanımladı.
3: Dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama onlara en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Fransa'yı zorlamak için ciddi pres yapmamız gerekiyordu. Tabii boş alan bulup fırsatları değerlendiremezseniz pres de bir işe yaramaz. Ama oyuncularım tüm planları mükemmel şekilde yerine getirdi. Biz bir takımız ve kendimizi yenilmez hissediyoruz. Şu anda İspanya sokaklarında yaşanan sevinçten biz sorumluyuz ve bundan gurur duyuyoruz. Ortak bir amaç için birleşmiş bir ülkeyiz. Şimdi son ve en zor adım kaldı. Rakibimizle ilgili bir tercihimiz yok. O maç da erken final olacak. Avrupa futboluyla Güney Amerika futbolu aynı değil. Lionel Scaloni ile yakın arkadaşız ama İngiltere'yi de gerçekten seviyorum. Bana göre ikisi de favori. Tarihte ilk kez dünya sıralamasının ilk 4 takımı yarı finallerde buluştu. Bu da 2026 Dünya Kupası'ndaki futbol kalitesini ortaya koyuyor.
2: İspanya'nın ilk golünü penaltıdan kaydeden Mikel Oyarzabal da çocukken hayal bile edemediği bir aşamada olduğunu kaydetti.
4: Fransa'nın bizi bastırdığı ve kendi bölgelerimizden uzaklaştırdığı anlar oldu. Ama kanatlardan atak yapmaya başladık ve 3. bölgede farkımızı ortaya koymayı başardık. Herkesin aynı anlayışla aynı hedefe yürüdüğü bir takımız. Hedefimizin ne kadar önemli olduğunu son derece farkındayız. Her birimiz bu takımı hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada bulunan birçok kişi gibi Dünya Kupası yolculuğu küçükken hayal bile edemeyeceğiniz bir şey. Şimdi de finalde olduğumuz için gururluyuz.
2: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'a %100 performans sergileyemediklerini ve teknik hatalar yaptıklarını vurguladı.
5: İspanya çok güçlü bir takım. Yeteneklerini kanıtladılar ama biz standartlarımızın altında kaldık.

0: Önceki maçlardan daha fazla teknik hata yaptık. Takımın bir yerde toparlanacağına inandım ancak toparlanamadılar. Galibiyet umudunu hissetmek için her şeyimizi vermeliydik. Ne yazık ki bunu yapamadık. Bu nedenle de hayal kırıklığına uğradık. Oyunumuzu yeterince oturtamamış olabiliriz. Bu bir Dünya Kupası yarı finali. Buradaki birçok oyuncu için bu ilk yarı final. Oyuncularımın bugüne kadar yaptığını silmek istemem. Ama sahada daha tehlikeli olmamız gerekiyordu. Hem teknik hem de fiziksel olarak %100 performans sergilemeliydik. Başaramadık.
1: Fransız orta saha oyuncusu Ryan Cherki kendi kendilerini elediklerini düşündüğünü söyledi.
2: Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Kendi kendimize yenildik. Hakeme değil, İspanya'ya değil, kendimize yenildik. Hepimiz biliyoruz ki dikkate alınması gereken bir güçlük. Bizi eleyebilecek tek takım yine bizdik. Ve tam olarak bu gerçekleşti. Şahsen oyuna girdiğimde İspanya'nın daha iyi bir takım olduğunu hissetmedim. Evet, doğru. İyi top çeviriyorlar. Kendi yarı sahalarında ve sevdikleri şekilde oynuyorlar. İşte bizim istediğimiz şekilde oynayamadık. Siz de gördünüz. Kendi futbolumuzu oynadığımızda olağanüstü oynuyoruz. Ama bugün onlar istedikleri gibi oynadılar. Biz değil.
1: Dünya Kupası'nın diğer finalisti de bu akşam belli oluyor değerli izleyenler. İngiltere ve Arjantin yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
3: Dünya Kupası'nda yarı finalin ikinci maçında futbol severleri büyük bir rekabet bekliyor. 6. kez Dünya Kupası sahnesinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Arjantin bu defa final için sahaya çıkacaklar.

0: Tarihinde bir kez final oynayıp kupayı kazanan İngiltere bu başarısını 60 yıl sonra tekrarlamak isterken son şampiyon Arjantin de ünvanını korumak amacında. Tangocular J grubunu lider bitirmesinin ardından Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi saf dışı bıraktı. Güney Amerika ekibi 3 eleme turunun ikisini uzatmalarda kazandı. Lionel Scaloni'nin bu eşleşmede de en büyük kozu şüphesiz Messi olacak. 39 yaşındaki yıldız şu ana kadar kaydettiği 8 golle ülkesini son 4'e taşıdı. L grubunu 7 puanla 1. sırada tamamlayan İngiltere ise Demokratik Kongo, Meksika, Norveç'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Norveç'i uzatmalar sonucu eleyen ada temsilcisinde de Jude Bellingham formuyla öne çıkıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu grup aşaması ve son 32'nin ardından Harry Kane'den bayrağı aldı ve son 2 maçta attığı 2'şer golle turnuvaya damga vurdu. Atlanta Stadyumunda saat 22'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Amerikalı hakem İsmail Elfat yönetecek. İki takımın bugüne dek oynadıkları maçlar futbolu aşan hikayelere sahne oldu. Resmi anlamda ilk kez 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında karşılaşan iki ülkenin bu maçlarında gülen taraf İngiltere olmuştu. Ancak tüm futbol severlerin hatırasında büyük yer edinen asıl ikonik maç 1986'da oynandı. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki ülkenin maçını bir futbol karşılaşmasından öteye taşıyan arka plan 1982'de gizliydi. Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan Falkland Adaları'nda hak iddia eden iki ülke arasında 6 hafta süren bir savaş yaşandı. Savaşı İngiltere'nin kazanması Arjantin'de politik ve sosyolojik değişikliklere yol açarken 4 yıl sonra oynanan bu müsabakanın da önemini arttırdı. Azteca'da 100 binin üstünde seyirci önünde oynanan maçta unutulmaz 5 dakika yaşandı. Maradona 51. dakikada havadan gelen topu eliyle filelere gönderdi ve takımını olaylı golle 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra da orta sahadan aldığı topla tarihin en güzel gollerinden birini imza atan efsane Arjantin'i yarı finale taşıdı. Arjantin bu müsabakayla İngilizlerden intikamını yeşil sahada aldı ve Maradona hem golleri hem de maç sonrası açıklamasıyla efsaneye dönüştü. Ada temsilcisi için bir travma olarak kalan maç, Dünya Kupası tarihinde de bir klasik olarak yer edindi. Daha sonra 1998 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaşan iki takımın penaltılara giden heyecan dolu maçını kazanan taraf yine Arjantin'di. İki takımın son resmi maçı ise 2002 Dünya Kupası gruplarında oynandı. Bu kez gülen taraf David Beckham'ın penaltı golüyle İngilizler oldu. 6. kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek İngiltere-Arjantin maçında ne gibi hikayelerin futbol severleri beklediği merak konusu.
1: Dünya Kupası'nda ülke futbol tarihinin en başarılı turnuvalarından birine imza atan Norveç milli takımı ülkelerine adeta şampiyon gibi döndü.
0: Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Norveç milli takımı eve dönüşte kahramanlar gibi karşılandı. Ülke futbol tarihinin en başarılı turnuvalarından birine imza atan ve çeyrek finalde elenen 2000 uçağına askeri jetler eşlik etti. Takımın golcüsü Erling Haaland ise İskandinavya'nın destansı figürü Thor'a gönderme yaparak elinde doldurulmuş bir rakunla memleketine ayak bastı. Haaland sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımda "beni eve kadar takip etti" ifadelerini kullandı. Norveç kraliyet ailesi de dünyada sempati toplayan ekibi başkent Oslo'daki sarayda kabul etti. Tebriklerin ardından meydana geçen kafile Norveç Veliaht Prensi Hakon'un ritmi eşliğinde ünlü kürek şovunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda kırmızı beyaz renklere bürünen Oslo'da 100 bine yakın taraftar da meydanda toplanarak milli takıma eşlik etti.
1: Yeni sezonda Euroleague'de 3. şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko kadrosuna 2 önemli takviye yaptı.
0: Fenerbahçe erkek basketbol takımı 2 transferle kadrosunu güçlendirdi. Müzik Sarı lacivertliler Ritas Vilnius'un Litvanyalı skorer gardı Ignas Sargunyas'la 2+1 yıllık, eski oyuncusu Sertaç Şanlı'yla da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerini 2015 yılında Jalgiris Kaunas'ta başlayan Sargunyas, ülkesinin dışında Almanya'da Bayreuth takımında oynadı. Son olarak Litvanya'da Ritas Vilnius takımında forma giyen 26 yaşındaki gard, milli takımda da gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Bir yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Sertaç Şanlı ise 2023'ten 2025'e kadar sarı lacivertli formayı giydi. Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren 2.12 metre boyundaki pivot, Euro Cup ve Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.
1: Spor Ajansı'nda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
3: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aspo Radyo. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı. Zira

0: lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Aspor Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Bankam Tombank kartıma
1: değil. Reklam. Aspor Radyo.

0: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Stüdyo konuklarımızla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 10. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Muhakkak ki konuklarımız da bu konuyla başlayacaklar. Hemen bir merhaba diyelim konuklarımıza. Selahattin Kınalı ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Selahattin Kınalı.
1: Hoş bulduk. Mesela şimdi bu stüdyoda onurlu bir şekilde senin hoş geldin çağrına hoş bulduk diyebiliyorsak, bu toprakların onuruna sahip çıkan insanlara sağladığı, açtığı bağımsız bir Türkiye'nin hala yaşayabiliyor olmasına olan, o insanlara olan borcumuzu, minnetimizi bir kez daha ifade edelim. Çünkü tarihin en karanlık örgütlerinden biriydi FETÖ, hala öyle. Ben hala hücre yapılanmalarından dolayı ve o sinsi örgütlenme şemalarından dolayı hala pek çok yerde

0: hayatlarına devam ettiklerini, yine eski örgüt yapılarını yeniden inşa etmeye, yeniden tahkim kazandırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Çünkü bu bir Amerikan projesidir, emperyal bir projedir FETÖ. 30-40 yıllık bir planlamanın belki daha fazla sonucuydu. Kabul etmek gerekirse çok sabırla bir örgüt şeması inşa ettiler. Maalesef bir ihanet örgütüydü. Keşke hani diyebiliriz ki ülkesine insanla değer katan bir örgüt olarak örgütlenselerdi de, yapılansalardı da biz de iyi şeylerden söz etseydik. Ama maalesef bir Amerikan projesiydi, bir CIA projesiydi, emperyal bir projeydi. Ve kendi ülkesinin, kendi halkının üzerine bomba yağdıracak kadar insanlığından çıkmış bir örgüte dönüştüler son tahlilde. Ve o gece 15 Temmuz gecesi beni yani duygulandıran, hiç kimseden bir şey beklemeden köprülere, alanlara koşan insanlar oldu. Hala mesela ben kendim onlara karşı çok borçlu hissediyorum. O borcu nasıl ödeyebiliriz? İşte bugün de FETÖ denen Amerikan projesine karşı, ihanet projesine karşı elimizden geldiğince, dilimizden geldiğince insanları, çevremizi uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu habis bir hücre gibi bizim maalesef toplumumuzun içinde boy verdi bir dönem için. İşte 15 Temmuz'da büyük bir darbe vurduk biz bu hain örgüte, ama tam manasıyla asla bitmiş değiller. Uyanık olmazsak, ülkemizin bağımsızlığına, onurumuza eğer gereğince sahip çıkamazsak, bunların yine aynı darbeyi belki 20 yıl sonra yine yapacaklarında hiç hoşumuz olmasın. Çünkü emperyalizmin projeleri öyle 30-40 yıllık, 50 yıllık projeksiyonlarla bu işleri yaparlar. Asla vazgeçmezler. Niye vazgeçmezler? Çünkü ülkemiz, Türkiye'miz dünyanın jeopolitik olarak belki de en orta noktasında, en kritik noktasındayız. Yani öyle bir cennet vatanımız var ki, memleketimiz dünyanın öyle bir noktasına konuşlanmış ki, yani hani kim, Napolyon'un sözü müydü? Pergelin bir tarafını koy çevir, İstanbul'un ve Türkiye'nin etrafında döner dünya. O yüzden çok uyanık olmak zorundayız. İçimizdeki hainleri de zaman zaman sezgisel de olsa çevremizi o sezgiler doğrultusunda da uyarabilme iradesini göstermemiz gerekiyor. Bunu niye söylüyoruz? Sevgili Atilla İlhan'ın, şairimiz Atilla İlhan'ın bir tespiti vardı. Bizim ülkemizde %10'luk bir hain kotası vardır diye. Tabii FETÖ örgütünün de %10 bile olmadığını hep birlikte biliyoruz. Fakat 30-40 yıllık bir örgüt şeması kurdukları için en kritik noktaları ele geçirdiler. Ve o anlamda olduklarından daha güçlü de göründüler. Yani halk tabanında çok karşılıkları yoktu. Ama şunu da unutmayın, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi başladığında, Amerikan projesini hayata geçirmeye başladıklarında pek çok kurum ve kişi anında tepki gösterdi. Fakat pek çokları da sabaha kadar beklemek zorunda hissettiler kendilerini ki kim kazanır bakalım da ona göre bir tavır belirleyelim. Ondan da onu da sakın unutmasın Türk halkı. Önemli olan kendiliğinden irade koymaktır. Ve o iradeyi Türk milleti aslında koydu. Ve bu irade örneği olarak sevgili ve rahmetli Nihat Genç'in Fahişeler ve affedersiniz de Fahişeler ve Kahramanlar diye bir öyküsü var. 15 Temmuz gecesini anlatır. Yani kimin aslında memleketini daha çok sevdiğini, insanların sıfatlarından bağımsız olarak, yok şu berber çırağıymış, efendim holding başkanıymış, bilmem neyin lideriymiş falan, onların hiç önemli olmadığını, memleket ve vatan sevgisinin insanın kalbinde olduğunu, sıfatlardan bağımsız olduğunu gösteren şahane bir Nihat Genç öyküsüdür. Tabii gerçeklikten beslenmiş bir öyküdür. Tavsiye ederim şu 15 Temmuz'da insanlar Nihat Genç'in bu Fahişeler ve Kahramanlar üzerinden anlattığı 15 Temmuz gecesini okumalarını öneriyorum herkese.
1: Serhan.
2: Evet, irade bizim, zafer bizim. Gerçekten hainlik anlatılmaz. Hainler yaşamaz. Hainlerin bir devleti, bir milleti, bir anlatacakları hikayeleri yoktur. Hainlik hiçbir zaman da kabul görmemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimin 10. yıl dönümünde milli iradeye sahip çıkan ve demokrasiyi savunan Ve bu uğurda şehit veren bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve gazilerimize derin şükranlarımızı sunuyorum. Gerçekten dediğimiz gibi anlatılmaz çok önemli bir gün. Bizim devletimize sahip çıkmamız lazım, milletimize sahip çıkmamız lazım. En önemlisi ise değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Biz bir yani aslında çok konuşacak çok şey var da ya bazen böyle susuyoruz. Aslında susmamamız lazım. Bu bayrak bizim, bu vatan bizim. Bu vatan uğruna milyonlarca şehit verdik. Bu vatan uğruna milyonlarca şehit vermeye de hazırız. Ama onların vatanı yok. Onlar neye şehit vereceklerini, neye bilmem ne vereceklerini bilmiyorlar. Çünkü onu hainler hain şekilde yaşıyorlar. Hain şekilde kaçıyorlar. Hain şekilde saklanıyorlar. Ve hain bir şekilde ölecekler. Bunları öldükleri zaman da cesetlerini koyacağı bir vatan olmayacak. Ama bizim her zaman savunacak vatanımız olacak. Bu vatan da bizim vatanımız. Türkiye bizim ülkemiz. Bu bayrak bizim bayrağımız ve millet de bizim milletimiz. O yüzden milletimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkalım. Ve bu uğurda kadın son damlasına kadar mücadele eden herkese de sahip çıkalım diyorum.
3: Ve teşekkür edelim. Bir daha da böyle bir geceyi yaşamamak dileğiyle diyerek şimdi spor sohbetimize başlayalım değerli izleyenler. Transfer hareketliliği devam ediyor kulüplerde. Özellikle son birkaç gündür Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok yıldız transferleri bitirmesi elbette gündemin ilk sırasında. Fenerbahçe ile başlayacağız bugüne. Sarı lacivertliler Mason Greenwood transferini resmen duyurduğu bir tanıtım videosu paylaşıldı. Oyuncunun ilk mesajları alındı. Hatta ve hatta birazdan arkadaşlarımız ekrana da getireceklerdir. Formalar da paylaşıldı. Yeni transferlerin isimleri ve numaraları yazılacak şekilde. Onu da ekrana getiririz birazdan. Elbette Greenwood'un kariyerine biraz daha yakından bakacağız ama öncelikle konuklarımdan şu transferi bir değerlendirmelerini rica ederim. Çünkü Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandıran, camiayı fazlasıyla memnun eden bir isim oldu Mason Greenwood. 4 yıllık bir sözleşmeden bahsediyoruz. Fransız ekibine Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ücreti ödenecek. Selahattin Kınalı. Günlerce aslında konuştuğumuz bir isim ama artık Greenwood resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu.
0: Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Genç bir adam gelecek. Başka bir ülkeye gelecek. Sonuçta bunlar işçi. Çalışıyorlar. Yani çalışmaya geliyor. Umar ve dileriz kendisi için.
2: Çok basite indirgetin işi.
0: Kendisi için de, kulübü için de hayırlı olur.
3: Aslında da öyle yani. Bir
2: ama çok basite indirgedi yani. Şimdi milyonlar bunu bekliyor. Havalimanında bekleyenler var. Formasını almak isteyenler var. Milyon eurolar bağlanıyor, evet, ve evet. Herkesin gönlüne tot kurması beklenen ve güç katması beklenen.
0: Verelim gazı.
2: Gazeteri bu kadar.
0: Verelim gazı diyorsun. Sırada 14 tane de gönderilmeyi bekleyen oyuncu var. Parasını verip yollayacaksın.
2: Birileri gelecek, birileri gidecek işte.
3: Onlar da işçi.
0: İşte onlar da işçi. Bunlar işçi yani. Gelecek, çalışacak. Ona sonuçta şans diliyoruz yani. Hayırlı olsun diyoruz ama Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı bana göre santrforda. Hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin kenar oyuncuları var. Yani bir tane de elindekilerinin daha iyi bir kenar oyuncu aldı Fenerbahçe. Daha kariyerli, daha çok şey vaat eden. Eyvallah, hiç itirazımız yok. Gencecik bir adam. 22 yaşında mı? 24 yaşında genç bir adam. Yani daha ya biz tabii şeyleri çok şey yapıyoruz. 18 yaşında adam İspanya milli takımına yönelik. 24 yaşı şöyle diyebiliriz. Ya son kullanıcısı değilsin yani. Tabii. Oradan yine para kazanabilirsin. Belki çok fena bir uyum sağlar. Alex gibi uzun yıllar sürecek bir hikaye de yazabilir çocuk. O ayrı bir şey. Talihi bol olsun. Onu kalben söyleyelim. Ama Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı, yani öncelikli ihtiyacı, belki alırlar. Sonuçta bir transfer dönemi yaşıyoruz. Bu transfer dönemi içinde bana göre
3: fırsat
0: temel
3: ne
0: ihtiyacı.
3: Zaman kime
0: santrforunda alacaklarsa mi? İşte o Dortmund'un santrforu, adını bir türlü söyleyemiyorum.
3: Zor girası.
0: Onu alırlarsa.
3: Onun zor olduğu söyleniyor.
0: İşte ya da o tip bir oyuncu. Yani çünkü Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacı oydu ve bu oyuncuya 40 milyona yakın para bağlandı. Bilmiyorum, diğer oyuncu ihtiyacını da giderecek ekonomik derinliği de muhtemelen vardır Fenerbahçe'nin. Bunun yanında belki bir, hep söylüyoruz hani, İki tane iyi stoperi oldu Fenerbahçe'nin, Ake ile Skriniar ile birlikte, ama bir net bir stoperi daha. tartışılmayacak bir stoperi daha ihtiyaçları var. Çünkü lig yarışı uzun. Yani Skriniar'ın geçen sene işte 2 hafta sakatlandı, ne olduğunu gördük yani. O kadar önemli çünkü bu iki hadi 4'lü rekabet diyelim. Geçen sene daha çok 2'li rekabet, yani Trabzonspor kıyısından gizli bir şampiyonluk mücadelesi verdi ama abartmadan. Yine 2'li bir rekabet vardı esasen. Hadi bu sene diyelim Beşiktaş'ta işte çok klas oyuncular oluyor. 4'lü rekabet olacak. Yani kritik oyuncularından biri 2-3 maç olmayınca, çünkü oyunun yok senin. Bir oyun ezberi üzerinden futbol takımları inşa etmiyoruz. Oyuncuların yetenekleri, becerileri, adanmışlıkları üzerinden oyunlar oynuyor takımlarımız. Öyle olunca da bir oyuncu eksik olunca, oyunun olmadığı için oyuncunun eksikliğini çok hissediyorsun. Oyunun olsa oyuncuyu eksikliğini o kadar hissetmeyeceksin. Çünkü oyunun var. Dama taşlarından birini çıkarıp öbürünü koyuyorsun yerine. Fakat bizde şey gibi, yani dama taşı değil de işte dama taşından dama taşının birini çıkarıyoruz, yerine fil koyuyoruz. Ya satranç'ın bir taşını koyuyoruz ya da tam tersi oluyor. Doğal olarak da sonuç alamıyorsun. O yüzden Fenerbahçe'nin net bir tartışılmayacak bir stopere ve bir santfora daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Mason Greenwood'un çok iyi bir transfer olduğunda ıskalamadan elbette.
3: Peki.
0: Yani. Çünkü çift haneli gol ve asistleri üretebilecek bir oyuncu bu.
3: Birazdan zaten yaptığı asist katkısına bakacağız. Arkadaşlarımız güzel barkolar hazırladılar onlarla ilgili. Ama hemen Serhan Türk'ten de bir genel değerlendirme rica edeyim. Gerçekten çok yıldız bir isim Serhan. 11 numaralı formayı giyecek Fenerbahçe'de yeni sezonda ve şu anda camiayı çok heyecanlandırmış durumda.
2: Tabii ki heyecanlandırır. Çünkü biliyorsun bir proje şeklinde sunuldu. Bir önceki başkan adayının
3: Hakan Safi'nin
2: birebir söylediği ve üzerinde ben seçildiğim takdirde bu oyuncuyu getiririm de, dediği. Aziz Yıldırım da yüksek sesle ben bu oyuncuyla ilgileniyorum, benim de listemde dediği. Ve daha sonrasında Fenerbahçe'nin isteği doğrultusunda ve direkt ana gündem maddesi olarak, transfer gündemi olarak Mason Greenwood'u net bir şekilde duyuyorduk. Ve herkes de bunun beklentisi içerisinde bu oyuncunun transfer edilmesini istiyordu. Fenerbahçe gücüne güç kattı diyebiliriz. Önemli isimleri transfer ediyor. Nathan Ake özellikle 11 transferidir ve sol stoperde önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Skriniar'la beraber iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki burada Çağlar Söyüncü, Diego Carlos denklemi de olabilir. Ama Fenerbahçe yine en önemli transferini sona bıraktı diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin ana gündem maddesinde santrafor transferi hep konuşuluyordu. Vedat Muriç bu transfer hamlesiyle beraber Fenerbahçe'yi biraz rahatlatsa bile ana kadroda ana kahramanın bir şekilde transfer edilmesini herkes dört gözle bekliyor.
3: Aslında Vedat Muriç çok rahatlatacaktı da sakatlık işleri biraz bozdu.
2: İşte bu süreç içerisinde zaten biliyorsun önelime karşılaşması var. Bu karşılaşmada Talişka ve neydi bizim genç çocuğun ismi?
3: Şerif.
2: Şerif transferinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. O kadar çok isim konuşmaya başladık ki transfer döneminde. Sen de yeri geldiği zaman
3: hepimiz yaşıyoruz.
2: Sıdık-ı Şerif bu denklemde iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'de transferler duracak gibi durmuyor. Devam edecekmiş gibi duruyor. İşte bir Rashford'un ismi çok fazla ön plana çıkmaya başladı ki bu transferlerde hareketli zamanlar
0: Rashford
2: gelebilir mi?
0: O da kenar oyuncusu ya.
2: Ya yine onu santrafora koyabilirsin, on numarada koyabilirsin, sol kanata koyabilirsin, sağ kanata koyabilirsin. Oliver Watkins de konuşuluyor, o da var, onu da söyleyeyim ben sana. Yani şu an transfer gündeminde Fenerbahçe'nin çok önemli oyunculara gittiğini görebiliyoruz ve en önemlisi ise bu oyuncuları transfer edebilmek de çok önemli. Yani Fenerbahçe kadrosu iyiydi ve o iyi kadroda biraz eklemeler yapması lazımdı. Ana karakter olarak baktığımızda bir asıl santrafora ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu transferi de bitirmesini bekliyoruz. Ama tabii ki şu da çok önemli. Bu sene lig çok güzel geçecek. Özellikle herkes şunu bekliyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray yine kafa kafaya gider bekliyordu. Hiç kimse öyle beklemesin. Beşiktaş bağıra çağıra geliyor iyi transferlerle. Trabzon olağanüstü transferlere imza atıyor. bu senelik daha zevkli
3: daha
2: olacak ve çok iyi isimleri de göreceğiz.
3: Bir de tabii buralara eklenecek takımlar da olabilir. Yani şu an biz belki çok fazla oradaki transferlere, yapılanmalara odaklanamıyoruz ama buraya eklenecek en az 2-3 takımın daha olması halinde bu heyecanın çok daha artacağını bize gösteriyor.
0: Birincisi kesin Göztepe olacak mesela.
3: Göztepe olabilir, Samsunspor olabilir, Samsunspor'un Başakşehir zaten var.
0: Başakşehir her zaman iddiası olur. Ama

0: Hepimiz biliyoruz ki işte Mart ayına en iyi ihtimalle, en iyi futbolumuzun en iyi ihtimalle 4 takım devam ediyor olur. Yani maalesef futbolumuz görünmüyor.
1: Geçen
0: Metin Öztürk Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk.
2: İkinci başkan
0: bir konuşmasında dedi ki, hep söylüyorum, Türkiye'deki futbol algısının ne olduğunu samimi bir ikrarla gösterdi bize. Dedi ki herkes şampiyonluğa oynuyor. Sayın Metin Öztürk. Herkes dediği için işte 4 takım. Yani futbolumuz bu 4 takımdan ibaretmiş gibi görülüyor. İçselleştirmişiz bunu. Dünya da öyle görüyor ve böyle olduğu için de futbolumuz gerçek bir rekabet ortamından uzak kalarak gelişemiyor.
1: Acaba gerçekten 4 takımı kastederek mi herkes?
0: Yok, öyle dedi Metin Bey. Hep biz de olsak muhtemelen benzer şeyleri söylerdik. Metin Bey'i eleştirmiyorum. Fotoğrafımız bu ama. Yani ülke fotoğrafımız, futbol fotoğrafımız bu. 4 rekabet. O da yani işte ikisi bir yerde dökülüyor. Hangisinin döküleceği bilmiyoruz da Mart dermanları kesiliyor bir yerde. Sonra da ikisi kalıyor yani. Ya bu
1: yani Mart dünya, yine iyi yani son yıllarda böyle, Kasım Aralık'ta bazıları havlu atıyor. O
0: dünyada
1: yüzden
0: da böyle olduğuna dair karşı eleştiriler alıyorum ben. Ya dünyada böyle olabilir. Senin futbol kimliğin yok. Sende öyle olmayacak. Dünyada öyle diye biz de öyle olacağız diye bir şey yok ki. Sen bir futbol kimliği inşa etmek zorunlu olan dinamik bir ülkesin. O yüzden sen de dünyada olduğu gibi olmasın. Dünyada öyleyse de biz de öyle olmasın. Rekabeti tabana yaymak zorundayız fakat ya bu sadece TFF'nin veya birilerinin istemesi de olacak.
3: Nasıl
0: şey
3: yiyecekse birisinin bütçesi 3 milyon euro, birisinin bütçesi 300 milyon euro.
0: He işte hay yaşa.
3: Neye göre yapacaksın?
0: Hay yaşa işte mesele o.
1: Peki. Greenwood'a bir parantez açalım. Biraz daha odaklanalım daha doğrusu. Şimdi onunla ilgili güzel barkolarımız var. Mevkisinin en iyilerinden birinden bahsediyoruz değerli izleyenler. Mason Greenwood. 5 büyük ligde en çok gol katkısı yapan sağ kanatları sizler için şöyle maç, gol ve asist ortalamalarıyla, sayılarıyla daha doğrusu bir inceledik. İsteyeyim arkadaşlarımdan.
3: Ezgi'yi de ayağa kaldırdın işte.
1: Şöyle bir arıza endam edeyim. Her yılda olduğu gibi. Michael Olise 52 maç, 22 gol, 26 asist. Başka bir seviyede zaten.
0: Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi ama o. Değil mi? Öyle bakalım.
1: Toplam olmasına.
0: Evet.
1: Yok lig. Lig olabilir mi? Yusuf'a bir sorayım, yok, onu bir netleştirelim.
3: Bence kariyer...
1: Toplanmış. Lamine Yamal 45 maç, 24 gol, 17 asist. Mason Greenwood 45 maç, 26 gol, 11 asist. Semenyo'ya baktığımızda 48 maçta 21 gol, 6 asist. Ve Anthony Santos 46 maçta 14 gol, 10 asist. Serhan.
0: Santos da United'da değil mi?
3: Bir şey söylemeye gerek yok ki. İstatistik söylüyor zaten. Ben buradayım diyor. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Gerçekten çok önemli transfer imza attılar. Bu bir yani güzel bir transferdir. Güzel bir transfer becerisidir. Fenerbahçe istediği oyuncu istediği anda indirebildi. Zaten bu transfer diğer takımları da biraz sıkıntıya sokacaktır. Çünkü taraftar baskısı artacaktır. Ya işte Fenerbahçe Mason Greenwood'u indiriyor. İşte Beşiktaş Trossard'ı indiriyor.
1: Galatasaray transferlerde. Onu birazdan soracağım
3: işte
1: sana.
3: Bu transferler bir anlamda baskı transferleridir diğer takımlar için. Hı. Ama baskı transferidir. Direkt skora etki eden, maça etki eden, asist etki eden, oyunu etki eden ve gole etki eden bir transfer yaptılar. Yani bu oyuncu Mason Greenwood aynı istatistikleri Türkiye Ligi'nde gösterirse Fenerbahçe farklı bir şey konuşturmaya
1: yani
3: başlar.
1: Yani şu önemli. Geçmişine yatırım yapılan bir oyuncu profilinde değil şu an Greenwood. Hala hazırda çok ciddi gol asist katkısı veren bir isimden bahsediyoruz.
0: Yani sonuçta daha çok United'da oynadı. Bir ara kiralık miralık gitti yani Mason Greenwood. Bu istatistikleri yaptığı takımların hepsinin bir oyun kimliği olduğunu görebiliriz. Yani belli bir disiplin, belli bir işleyiş, belli bir kurgusal çalışmanın paydaşlarından biri olarak, bir kanat oyuncusu olarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını görüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'de de o ortamı bulabilecek mi? Yani İsmail Hoca ya da takımın toplam kurgusal duruşu Mason'a, Mason mı diyeceğiz, Greenwood mu, onu da bilemiyorum. Bakalım ne diyeceğiz ona.
1: Greenwood deriz,
0: Greenwood
1: diye düşünüyorum.
0: Genelde. Bakalım Greenwood o alan açıldığında şu istatistikleri yapan çocuğun boş bir oyun, boş bir sezon geçireceğini kimse iddia edemez. Yani çok şey vaat ediyor. Ama önemli olan dediğim gibi onun alıştığı oyun şeklinin burada ne kadarını bulacak ya da İsmail Hoca ne kadar verimli kullanabilecek Greenwood'u. Çünkü ben İsmail Hoca'nın

0: üzerinde de bir baskı oluşturacağını düşünüyorum bunu. Şöyle işte biz sana aldık 45'i neredeyse her maçta bir gol bir asist bir katkısı olan bir çocuk aldık verdi sana. Gencecik zımba gibi. Fakat sen bundan verim alamadın gibi bir şeyle de karşılaşabiliriz. O yüzden İsmail Hoca'nın da Greenwood'un oyun özelliklerine uygun hücum aksiyonları, hücum planlamaları yapmak zorunda olduğunu artık herhalde hepimiz kabul ediyoruz. Ki İsmail Hoca'nın aslında kanat oyuncularını seven bir hoca olduğunu biliyor. İyi de kullanıyor.
1: Ama şimdi bir tarafta 4-5 Kerem,
0: tane kanat oyuncusu oldu.
1: Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood olacak gibi ilk planda.
0: Yani Musaba var elinde, Oğuz var, İrfan Can var.
1: Şu an var ama.
0: Sevdiği hocanın gayet verim aldığı oyuncular, yani oyunculardan ikisi.
1: Şu an var ama şimdi yolların ayrılması belki... beklenen de çok fazla isim var. Şimdi Nene olabilir, Musaba olabilir. Hani belki yabancı kuralından dolayı yerli oyuncular yine tutulacaktır ama aslında, ki onlara da teklifler olduğu söyleniyor.
0: Oyuncular açısından üzgün olmakla birlikte bazı oyuncuların da gitmesi gerekir. Çok fazla oyuncu olduğu zaman da idman kaliten düşer. Ve futbol takımlarının bizim görmediğimiz, yani futbol severler idmanlarını izlemiyor takımların. İdman kalitesi neyse futbol takımının kalitesi de aşağı yukarı odur. Yani idmandaki kaliteyi tutturmak zorunda, belli bir standardı tutturmak zorunda teknik adamlar. O yüzden idman kalitesini artırmanın yolu da işte oyuncu sayısını olabildiğince minimize etmek. Yani nedir? Günümüz futbolunda herhalde 26-28 ideal rakam gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin de 40 tane
1: tabii geleceklerden çok
0: var.
1: Aslında şu an artık biraz belki gideceklere odaklanılması gerektiği zamanlara geldik Fenerbahçe'de. Bir barkomuz daha vardı. Şimdi maliyetiyle de elbette gündem olan bir isim oldu Mason Greenwood. Ama böyle bir yaşta böyle bir oyuncuyu getirmenin de elbette çok da uygun maliyetlerde olmayacağını da kabul etmek lazım. Şöyle bir Fenerbahçe'nin en pahalı transferlerine göz atalım. Mason Greenwood 39 milyon euroya geldi. Hemen onu takip eden isim Matteo Guendouzi 28 milyon euroya transfer edilmişti ki İsmail Kartal'ın bu sezon yapılanmasının da önemli bir ismi olması bekleniyor Guendouzi'de. Kerem Aktürkoğlu 22,5 milyon euroya alınmıştı. Yusuf En-Nesyri 19,5 milyon euroluk maliyetiyle vaktiyle çok konuştuğumuz isimlerden biriydi. Sidiki Şerif 18 milyon euroyla geçtiğimiz sezon devre arasında aslında en çok gündem olan, en çok tepki çeken isim olmuştu, transfer olmuştu. Ve Dorgeles Nene de yine 18 milyon euroya Salzburg'dan transfer edilmişti. Bu isimlere şöyle bir baktığımızda.
2: Nene transferi 18 milyon euro olabilir mi? Olabilir. Sıdık Şerif transferi bence...
1: maliyet performans.
2: Maliyet performans anlamında kurtarabilir ilerleyen zamanlarda. Sıdık Şerif de kurtarabilir ilerleyen zamanlarda. Ama Sıdık Şerif'in sıkıntısı şuydu. Çok fazla büyük vardı ve çok fazla beklenti vardı. Beklentileri karşılayamadı. Yaşı ve tecrübe eksikliğini net bir şekilde gördük. İki oyuncu da ilerleyen zamanlarda parasını çıkartabilir. Ama Yusuf El-Nesyri transferi tam bir hayal kırıklığıydı.
1: Ama şimdi parasını çıkarması için oynaması gerekmiyor mu Serhan? Yani şimdi 18 milyon euro aldığınız kiralarız. Bir oyuncuyu 25-30'a satmanız lazım ki oradan bir...
2: Ama şimdi bir anda biz şeyi bekliyoruz. Oyuncudan 25-30 milyonu olmasını bekliyoruz. Ya zaten bir süreç. Bunlar kaç yaşındaki oyuncular baktığın zaman yani.
0: Ulay ile Çibuk'u oldular.
2: He?
0: Bir anda oldular. Bir anda olan yani, da var.
2: İşte yani. Olamıyorlar bir anda. İşte Yusuf El-Nesyri hayal kırıklığı bir transfer. Kerem Aktürkoğlu bana sorarsan bu bedellerde olabilecek bir transfer değildi. Çok yüksek bedellerle çok yanlış zamanda gelen bir transferdi.
0: Benfica bizden alıp oynayıp
1: yani
0: bize
2: şöyle yaptı.
1: Yani aslında Galatasaray ve Benfica
2: performansı hem oradan para kazandı hem oyuncuyu gönderdi hem oradan para kazandı. Yani yanlış zamanda yanlış transfer olarak görüyorum. Doğru zamanda doğru transfer olarak gelseydi belki bu bedellerle olmazdı ve beklentiyi de her türlü karşılayacak bir Kerem Aktürkoğlu çıkardı. Guendouzi bir yani böyle bir transfer getirelim, böyle paralar verelim bir transferiydi. Çok yüksek bedeller verildiğini düşünüyorum. Yani çarpıcı transfer yapalım da paralar harcayalım.
0: Fenerbahçe camiası içinde Serhan tartışılmayan transfer bedeli yok. Camiye kendisinde de tartışıyor. Bunlara bu paraları niye verdik, kime verdik, nasıl verdik konuşuluyor, tartışılıyor. Ama burada asıl şimdi sen kulüp bir harcama yapıyor değil mi? Bonservis parası veriyorsun. Aldığın kulübün kasasına parayı gönderiyorsun. Şimdi sen kendi kasandan çıkan paraya bakacaksın. Kendi kasandan çıkan paraya bakarsan asıl maliyet 35 yaşında adama 100 milyon euro bağladı Fenerbahçe. Kante'ye. Asıl buraya onu koymak lazım. Hiçbir geri dönüşü de yok.

0: o para harcamaların. Yani ona 100 milyon harcıyorsan Greenwood'a 50 de versen insana batmaz ki. Genç adam bu, sen son kullanıcısı değilsin. Hı hı. Asıl bence Fenerbahçe'nin transfer stratejisiyle, transfer planlamalarıyla ilgili bir yeniliğe ihtiyacı var bence. Hani belki hani bu dönem o yenilik yaşanır. Yani şu an iki tane adam alındı gördüğüm.
1: Evet.
0: Ya ikisi de klas adamlar. Hiçbir itirazımız yok. Fiyatlarını bilmiyoruz yani. 40-45'ler deniyordu. 39'a indirmiş yani. En azından daha fazla olmamış. Ama diyorum ya, yani Greenwood gibi oyunculara para verebilirsin. Hani olmayan paraları veriyoruz. Bir yerde patlayacağız.
2: Ama işte kim bu paraları vermişi de daha sonra çok sorguluyoruz. İşte Sıdıkı Şerif'e kim bu paraları verdi? Kante'ye kim bu paraları verdi diyoruz. Aslında paraları verenler belli. Zamanında biz bu paralar üzerinden kendi camiasının çok fazla konuşulmadığı bir gündem. Sırf transfer edilsin, gündem olsun diye konuşulan bir gündem. Daha sonrasında da hayaller kırık bir şekilde neden bu paralar verildi diye de bir gündem oluşuyor. Ya maalesef işte verdiğimiz paraların karşılığını alamıyoruz. Verdiğimiz
1: yalnız
2: paralar gidiyor.
1: Şu anda gördüğüm kadarıyla vaat ettikleri itibarıyla Mason Greenwood'un maliyeti çok da fazla tartışılmıyor. Muhtemelen insanlar yapacağı katkıları bir gördükten sonra, ki performans alındıktan sonra hiçbir oyuncunun maliyetinin ben bugüne kadar konuşulduğunu görmedim. İşte Osimhen en büyük örneği. İşte onu diyorum yani, karşılığını verdiği sürece, performans verdiği sürece maliyet konuşulmuyor. Ki bu beklenti de gerçekten Greenwood'da çok yüksek. Hatta Greenwood'la ilgili şöyle de bir video var. Onu bir ekrana getirelim. Efsanevi Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson'ın Greenwood hakkında yaptığı çok açıklamalar var. Onu bir görelim, üzerine konuşalım birkaç cümle.
3: Young footballer in the world. Oof. Mason Greenwood, in my opinion, is going to be a top player. He's got the coolness and coldness of a great striker. He never panics. His shots are always low. He's always inside the post. And I think that's shown great. Young footballer in the world. Oof. Mason Greenwood, in my opinion, is going to be a top player. He's got the coolness and coldness of a great striker. He never panics. His shots are always low. He's always inside the post. And I think that's shown great quality.
1: Evet, Alex Ferguson bir oyuncuyu böyle değerlendiriyorsa bunu dikkate alacağız tabii ki.
0: Bak Ferguson,
1: saygılar diyeceğiz.
0: Bize şifre de veriyor hoca. Diyor ki şutları hep yere yakındır diyor. Demek ki Ferguson şutları yerden istiyor, havadan istemiyor. Direğin dibine vurun diyor. Öyle çalıştırmış. Bu da hocalarımıza, gerçi biliyordur herkes de. Ferguson gibi birisi bunu söylerse tabii şimdi ben kendime...
1: Bu arada bu video 6 yıllık bir video, onu söyleyelim. Zaten genç oyuncu diye soruyorlar. 6
0: yıllık geliyor zaten. Evet, evet. Ama yani Greenwood...
1: Ama o potansiyeli zaten
0: Greenwood,
1: Ferguson görmeyecek gibi, de kim görecek?
0: Ferguson gibi bir futbol ikonundan bu övgüleri aldıysa ona uygun çalışmak zorunda. Bak Ferguson arkanda durmuş, mahcup etme onu. Tabii etmeyecektir yani öyle. Şu anlama gelmiyor ama Greenwood Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Öyle bir şey yok. Hiçbir futbolcu bir takımı şampiyon yapamaz. Greenwood ama gene
1: Messi
0: burada
1: değilse
0: şampiyon olabilir Fenerbahçe. Ama Greenwood kendi istatistiklerini koruyacaktır burada. Ya yine çift haneli gol ve asist üretecektir. Bu şampiyonluğa yeter mi yetmez mi? Şampiyonluk için başka şeylere de ihtiyaç oluyor bizim ülkemizde, biliyorsunuz.
2: Üretmediğini farz edersek
1: üretmeme sebebine bakılmaz mı?
2: Ama ben
1: yani acaba teknik direktörün,
2: ben şunu söyleyeyim ama bu oyuncunun bu seviyelere çok yakın zamana geleceğini düşünüyorum ben.
0: Üretmese de
2: yani
0: altın yere düşmekle değerini kaybetmez. Greenwood dünya futbol piyasasının bildiği bir oyuncu.
2: Sıdık Şerif için yani şey söylemiyoruz. Elnesi için onun yani
0: Sıdık
2: şey söylemiyoruz.
0: Sıdık Şerif'i dünya futbol piyasası biliyor mu diyorsun aynı Greenwood gibi? Yok ama canım, kıyaslanamaz.
1: Elnesi'ye biraz haksızlık edilmiş olabilir mi? Aslında iyi bir oyuncuydu.
0: Kesinlikle haksızlık
1: çok
0: edildi.
1: Çok ciddi skor katkısı da yaptı. Ama
0: gayet fazla gol attı
1: edilmedi
0: ama. Ya taraftarın bir gözünden bir şekilde düşünce onu tekrar yerine koymak zor oluyor. Taraftar yargısını, taraftar değerlendirmelerini yargılamak da eleştirmek de çok mantıklı değil. Çünkü taraftar zaten duygu yoğunluklu olarak bakar işe. Yani atamıyorsa, bir defa soğuduysa da soğur. Bunun ya aklın sınırları içinde, vicdanlı bir çerçeve içinde değerlendirmek çok doğru değil, kolay da değil. Taraftar istemedi, o da gitti ya. İnşallah bundan sonraki hayatı mutlu olur yani. Onu dilemekten başka şeyimiz yok Nesri için. Ama bence de haksızlık edildi Nesri'ye.
1: Sen katılmıyorsun. 78 maçta 38 gol müydü? Öyle bir şeydi galiba tam.
0: Fenerbahçe'nin oynadığı oyun ya şekli
2: bana,
0: Nesri'ye uygun
2: bana gol atma söylemi değil. bana maç kazandırması önemli.

0: Yani bana işte ihtiyacım onda, benim o kilidi çözmesi önemli. Osimhen nasıl Galatasaray'ın kilidini çözdüyse, eline size ne kadar kilidi çözmeyen oyuncu ve ne kadar sıkıntılı bir oyuncu periyoduyu izlettirdi bize. Bu anlamda işte diyoruz ya, 5 gollü biten karşılaşmada bana 3 tane gol atması benim için önemli değil. 1-1 biten gidebilecek karşılaşmada beni 2-1'e getirmesi benim için çok önemli.
1: Galatasaray John Duran alacak mı? Yok şimdi şey diyor ya, aklıma o geldi. Hı. Kritik goller. John Duran Fenerbahçe'deki en kritik golleri attı. Çok gol atmadı ama ondan Fenerbahçe bir şekilde
0: az vardır. Sonra o zaman.
2: Az sonra. Evet, az gerçekten sonra. Az sonra. Serhan Türk'ü hazır bulmuşken Galatasaray'ın transfer gündemine çok fazla şey soracağız ama önce tabii flash transferler deyince bir diğer flash transfere imza atan Beşiktaş'a hemen geçelim. Leandro Trossard'la anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu İstanbul'a da geldi. Yine uzun süredir aslında girişimlerin sürdüğü bir isimdi. Dünya Kupası bu süreci biraz uzattı ama netice itibarıyla Beşiktaş'ın bu transferde mutlu sona ulaşması, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atılacağı haberi taraftarları, camiayı elbette ki çok mutlu etti. Serhan, hemen sana döneyim. Beşiktaş camiası da şu anda Trossard transferin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Bir taraftan da şu mutluluk yaşanıyor gibi gözlemliyorum ben sosyal medyayı takip ettiğimde. Önder Özen'le birlikte, Vincenzo Italiano ile birlikte nokta atışı takviyelerle, biraz emin adımlarla, sağlam adımlarla ilerleyen bir transfer süreci olduğunu düşünüyor Beşiktaş taraftar, ki uzun zamandır da bu düşünceye sahip değildi. Öncelikle Trossard'ı bir değerlendirelim.
0: Evet, sonunda Beşiktaş taraftarının yüzü gülmeye başladı. Gerçekten sürekli beklenti içerisine giren ve beklentiyi çok fazla karşılayamayan, daha sonra hoca değişiklikleri yapan, daha sonrasında şampiyon hocayı getirip o planlamada geride kalan ve sezon bitmeden sürekli havlu atan bir takım haline gelmekten artık yarışmacı bir takım haline gelme noktasına bence Beşiktaş taraftarının çok fazla beklediğini düşünüyorum. Ve artık karşılığında görmesi gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir taraftarı var. Her zaman takımının yanında, her zaman takımını destekleyen bir taraftarı vardı Beşiktaş'ın. Bu taraftara artık yüzünü güldürmek lazımdı. Bu anlamda flash transferlere ihtiyaç vardı ve önemli transferlere ihtiyaç vardı. İyi bir teknik adam aldıklarını gördük net bir şekilde, İtalyano. Takım içerisindeki dengeyi çok güzel görebiliyor ve o dengedeki oyuncuları net bir şekilde oyun içerisine koyabiliyor. Hazır karşılaşmalarında bunu gördük. Ama şunu da söylemek lazım. Trossard bana sorarsan olağanüstü bir transfer. Yani gerçekten çok güzel bir transfer. Özellikle top kontrolü, dar alanda çalım atma becerisine sahip etkili bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle kapanan takımların da o kapanmayı daha iyi açabilmek, kişisel becerisiyle skor elde edebilmek, asist yapabilmek, her türlü meziyetlere sahip bir oyuncuyu aldığını düşünüyorum. Bu anlamda ceza sahasında yaptığı koşullarla gol gezisi yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben özellikle Beşiktaş'ın derdine çare bulabilecek bir transfer yaptığını düşünüyorum. Tebrik ederim, gerçekten güzel bir transfer.
1: Valla ben olan şu tarafıyla ilgiliyim. Beşiktaş iç saha oyunlarında kazandığı oyunlar sonrası oyuncular aileleri sahaya iniyor ya. Trossard'ın da iki tane yakışıklı çocuğu var. Onları gördüm, çok sevindim.
2: Yemin ederim az önce Serhan konuşurken şurada ekranda sizi görüyordum. Gülüyordunuz. Dedim ki Selahattin Kınalı kesin Trossard'ın oğlunun sevimliliğine böyle tebessüm ediyor diye içimden geçirdim.
1: İki tane galiba, bir tane daha var. Bir yanında duruyor, bir de arkada ya annesinin ya da adasının kucağında bir tane daha var.
2: Üç çocuğu var diye biliyorum.
1: Ne güzel işte. Üçü birden sahaya edecek.
2: Yandaki ya. Sarışını siz gördünüz.
1: Bir de arkada bir abla ile kardeşin kucağında bir tane daha var. O da arabaya binerken gördüm zaten. Ya şu transferin şu ana kadar beni tebessüm ettiren tarafı bu öncelikle. İki tane pırlanta gibi çocuk gelmiş ülkemize. Burada İstanbul'da, belki başka şehirlerimizde de hatıralar biriktirecekler. Sonra Türkiye'de insanların kötü hatıralarla ayrılma ihtimali yok. Hele Beşiktaş'ta hiç yok. Böyle iki tane çocuk kalbinde iz bırakacağız. Benim için önemli olan bu. Trossard iyi oynar, kötü oynar. İyi oynasa daha iyi tabii. Beşiktaş'ın beklediklerini verirse, çünkü deve yüküyle para bağlıyoruz onlara. Trossard, Selen de anlattığı gibi çok yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda daha fazlası belki
0: diyorum ya,

0: Oyunlarını ben çok izliyorum, izlerim. Biraz Declan Rice'ciyim ben. Declan Rice'i izlerim. Nerede oynarsa izlerim. İngiltere'yi de onun hatırına izliyorum. Hatta bu akşam oynamama ihtimali mi ne varmış? Declan Rice oynamazsa geçmiş olsun İngiltere'ye. Arsenal'de izliyorum. Trossard çok şey de bir çocuk. Yani bir rakiple dalaştığını falan Premier Lig'de çok zaten olmuyor da öyle bir çocuk, tertemiz bir oyun oynuyor. İşini işine odaklı. Arkadaşlarına pozitif bir enerji yüklüyor. Ama son tarihte şuna geliriz. Bir oyuncu aldın. Çok iyi oyuncu. Evet çok iyi oyuncu. Kimse itiraz yok. Takım ihtiyaçlarına ne kadar cevap verecek? Onu bilmiyoruz. Eğer onu sağlarsa ki hocanın çok istediği bir oyuncu. Hocanın da onunla ilgili düşüncelerini dinledim. Vincenzo Italiano birikimi, felsefesi, oyun anlayışını hani çok pozitif buluyorum Italiano'nun. Oyun sistemime çok uygun bir oyuncu dedi. Buradan İtalyan'ın nasıl bir oyun oynayacağını az çok kestirebiliyoruz.
1: Bu arada tabii bir kanat oyuncusunu bek olmadan da değerlendirmemek lazım. Yani oraya bir Ottara hamlesi yapıldı ki o transferin de İtalyan'ın özel isteği olduğu evet. Hep söyleniyor. Aynı şekilde Trossard'da belli ki Ottara-Trossard ikilisinden özel bir beklentisi var. Orada bir kafasında kurduğu bir plan var İtalyan'ın.
0: Var. Belki aynı planlamayı sağ kanat için de düşünecek. Hani Serni'den vazgeçer mi geçmez mi bilmiyoruz ama bir ara Orsolini konuşuldu Beşiktaş'ta. Ki hocanın oyuncusu Bologna'dan. Orsolini iyi bile düşünmüyorsa bence hocanın kafasında yani eğer hani zorunluluklardan dolayı Serni ile devam etme ihtimali olabilir ki Serni de zaten çok kıymetli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu ama hocanın oyun sisteminde çok karşılığı olmayabilir. Mesela hoca Trossard için kesin net bir şekilde tam benim aradığım oyuncu diyor. Ve Beşiktaş'a çok şeyler katacaktır. Goller, asistler katacaktır. Ama şampiyonluk ise hedef, ille de biz şampiyon olacağız ise onun ne kadar cevabı olabilir onu hiçbirimiz bilemeyiz. Gerçekten çok etki de yapabilir ama yepyeni bir iklime, yepyeni bir kültüre geliyor çocuk. Yepyeni bir takım ilk defa oynayacak bütün oyuncularla birlikte. Biraz zaman tanımak gerekiyor. Tıpkı hocaya zaman tanımak gerektiği gibi. Vincenzo doğru bir adam, dürüst bir adam, çalışkan bir adam. Oyun anlayışı, futbolu algılama biçimi büyük takımlarımızın algısına çok yakın bir adam. Ama bunlar sihirli değnek yok kimsenin elinde. Bir anda geldi Trossard'ı aldık, işte bir tane daha aldı, onu da aldık, tamam şu an öyle bir şey yok. Sen Trossard'a futbol oyununun gerektirdiği sabrı gösterirsen eğer Trossard'la Beşiktaş'ın mutsuz olma ihtimali yok en fazla 2 sene sonra. Ya şunu da söyleyeyim. Mesela yine diyelim Beşiktaş şampiyon olamadı. Ama Beşiktaş taraftarı ya bizim takım top oynuyor diyeceğine, dedirteceğine eminim.
1: Son ana
0: ben.
1: Kadar savaştı, evet. Yarışın içinde kaldı dedirtmek aslında.
0: Ve asıl olan da aslında bu. Yani onu dedirtebilmek. Şampiyonluğu biz gerçekten dünya futbolunun nereye evrildiği konusunda birazcık bilgi eksikliği, algılama, sezgisel eksiklikleri yaşadığımızı düşünüyorum. Yani hem maddi hem manevi olarak, yani sezgi derken maddi olarak da çok farklı yerlere gitti futbol. Şampiyonluk dediğimiz şey aslında sadece futbolun gerçek aranası olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım için vize. Hı hı. Ya vize vuruyorlar sana, tamam sen oraya katılabilirsin. Şampiyonluk, Türkiye Ligi şampiyonluğu diğer takımlar için aşağı yukarı aynı şeye dönüştü. Çünkü futbol artık bir endüstri. Mahalleler arası rekabet unsurlarından biri olmaktan çıktı, masumiyetini kaybetti. Sanayiye dönüştü. Bu sanayiden pay almanın en kolay yolu da Şampiyonlar Ligi'ni hikaye yazmak. Or olmadı Avrupa Ligi'nde. Hadi onu da Konferans Ligi'nde kupa kazanmak ve o kupa demek tabii Konferans Ligi'nde kupa kazanmak demek 100-150 milyon euro para kazanmak demek yani. Bütün katma değerleriyle birlikte. Yukarıya çıkınca Avrupa Ligi onun 2 katı, Şampiyonlar Ligi onun 4 katı falan gibi. Yani asıl olan Avrupa arenasında bir kimlik ortaya koyarak endüstriyel futbolun pastasından olabildiğince fazla pay alabilmek artık. Şampiyonluk ya içeride olsa iyi olur filan. Elbette iyi, kimse niye şampiyon olduğunu demez sana ama çok kutsayıp çok anlamlar yüklemeyelim. Anlam yükleme işini Avrupa arenasına bırakalım. Yani ve sen Vincenzo'ya, işte Vincenzo bugün geldi. Bundan önce hocalar için de ben hep istikrardan yanayım biliyorsunuz. Çünkü bu iş kavunu bırakırsın güneşin altına kendiliğinden olur yani. Ama o bile belli bir süre ister olgunlaşması için. Futbol takımlarına da yeteri kadar güneş alacak zamanı vermek lazım. Hem hocasına hem oyuncu grubuna.
1: Peki şimdiye kadar Beşiktaş'a baktığınızda bu da yani biraz tartışılır diyebileceğiniz bir adım oldu mu sizce? Bu sezonki yapılanmaya baktığınızda.
0: Yok, bu sezon için hiçbir şey söyleyemeyiz henüz.
1: Yani şimdi Otara, İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Trossard hamleleri yapıldı.
0: Ya kağıt

0: üzerinde zaman zaman sen çok başarılı dersin, sonuç vermeyebilir.
1: Tabii ki şu
0: ama
1: an
0: değerlendirmek isim olarak, erken. Evet. Hiç beğenmediğin oyuncudan en çok verim alabilir hocam. Olabilir. Bilemeyiz onu.
1: Serhan, sen ne düşünüyorsun şimdiye kadar yapılan transferlerle ilgili?
2: Akıllı transfer, akılcı transferler. Ben bu transfer planlamasını Beşiktaş'ın gayet sağlıklı bir şekilde yürüttüğünü görebiliyorum. Keza Fenerbahçe'nin o şekilde olduğunu düşündüğüm gibi. Ama şunu söylemek lazım. Ben gerçekten çok önemli bir oyuncu aldıklarını düşünüyorum. Özellikle Trossard. Beşiktaş'ın oyun planını çok farklı yerlere götüreceğini ve bu oyun planında lider özelliğini net bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Oyuncu her tarafta oynayabiliyor. Sağda, solda, ortada, santraforda. Yani direkt oyunu değiştirebilecek, oyunu farklı bir yere götürebilecek güzel bir oyuncu aldıklarını görebiliyoruz. Ve planlamanda hem ihtiyaç doğrultusunda hem de taraftara hitap etme noktasında doyurucu olduğunu görebiliyoruz. Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Aslında bu sezon ben diğer takımlarımızla dört büyükler üzerinden okursak, Galatasaray'ın ilerleyen günlerde hareketli geçeceğini göz önüne alırsak iyi bir akılcı bir transfer dönemi geçtiğini düşünüyorum.
1: Şimdi Beşiktaş hamleler yapıyor ama hala birçok bölgede, ki önemli bölgeler bunlar, çok ciddi eksikleri de var siyah beyazlıların. Bir santrfor hamlesi yapılması bekleniyor ki orada Dušan Vlahović'ten yanıt bekliyor şu anda. Onun dışında bir forvet arkası, bir 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu ve belki de en önemlilerinden biri, bir stoper arayışı da hala devam ediyor. Aslında omurganın doğrudan en önemli parçalarından bahsediyoruz. Serhan, yine sana döneceğim.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ta daha ilk 11 düzeyinde yapılması beklenen çok sayıda transfer var.
2: Evet.
1: Yani ne kadar çok alsan da hala eksik kalıyor Beşiktaş'ta.
2: Eksik kalıyor ama yani burada ben hocanın transfer politikasına yöneticilerinde, başkanında saygı duyduğunu ve bu planlamada hocayı çok iyi dinlediklerini görebiliyoruz. Zaten futbol olarak da Önder Özen şu an için.
1: Evet.
2: Önder Özen'in de burada köprü görevi yaparak hocanın hem önünü açmak hem de yöneticilere iyi bir kadro yapılanmasını yapmasında fırsat verme noktasında iyi işler yaptığını düşünüyorum. Yani bir anlamda tabii ki transfer dönemi hareketli geçecek ama net bir şekilde doyurucu transferlere ihtiyacı olduğunu görebildik. Yani defansa da bir yıldız alırlarsa, ki alacaklar gibi gözüküyor.
1: En son Leo Pereira ismi bir gündeme geldi.
2: Yani,
1: başka oyuncular
2: zaten
1: da var.
2: İki tane net kaleci aldılar. Bir Alman milli takımın kalecisini aldılar ki gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Artık bu saatten sonra Alman milli takımın kalecisi. Bir de Doğan Alemdar almaları. Yani bu transfer dönemin hem planlama doğrultusunda hem akılcı planlama doğrultusunda ve ihtiyaç planlaması doğrultusunda iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini düşünüyorum. Yani gerçekten iyi işler yapan bir Beşiktaş var ve bu sefer kalıcı işler yapan bir Beşiktaş var. Sansasyonel transfer yapalım da taraftarlarımızı tekrar bulalım düşüncesinde olmayıp hem ihtiyaç transferi yapalım, hem isim transferi yapalım, hem de Beşiktaşlılara tekrar sahaya çekelim, tribüne çekelim denilen transferler yaptığını düşünüyorum.
1: Buyurun Selahattin.
3: Ya ben
2: bu sene ben üçüncülüğü kabul edeceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın bu transferlerle. Üçüncülüğü, dördüncülüğü, üçüncülüğü
3: işte
2: düşünüyorum.
3: Bu söylem doğru bir söylem
2: abi
3: değil.
2: Benim Serhat için öyle abi, yani şöyle Beşiktaş taraftarı da sıkıldı artık. Yani hani artık işte hedeflerinden tek tek kopan bir Beşiktaş izlemek istemiyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi üçüncülük var, üçüncülük var. Yani puan puana üçüncülük var. İşte averaj da üçüncülük
2: Beşiktaşlar
1: var. 12 puan geride üçüncülük var.
2: Bu sene Beşiktaşlar anlatamazsın. Ben şu an kadro yapılanmasında bütün takımların kafayı oynayacaklarını ve bir şampiyon olmak için varını yoğunu koyacakları bir sezon.
1: Yani bu dört takımdan yani, biri üçüncü olacak neticede. Ya Fenerbahçe, ya Galatasaray, ya Trabzonspor, ya Beşiktaş. Veya başka bir takım, bu arada hiç belli de olmaz.
3: Göztepe.
1: Olabilir tabii ki, tabii ki. Yani
2: ben,
1: biri üçüncü
2: ben
1: olacak.
2: Bu sefer ilk dördü sayıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Ama kim bir, kim iki, kim üç, kim dört demiyorum. Bu
3: kimin
2: sefer
3: aklına gelir? Nereden aklına gelir?
2: Bu sefer
3: ya,
2: ama
3: ya öyle olacak.
2: Bu sefer yok. Bu sefer Göztepe'dir, Başakşehir'dir, Spor'dur. Bu denklem içine çok fazla ayar olacak.
3: Yok, Göztepe çok doğru planlamayla geliyor da. Mesela ben 7-8 yıldır şurada ATV Haber Merkezi'ndeki editörlük görevimden buraya iteleneli 7-8 yıl oldum. 7-8 yıldır burada her sezon başı şeyi konuşuyoruz Ezgi. Transferler çok iyi. kulüpleri çok iyi transfer yapıyor diyoruz biz medya. Sadece biz değil.
1: Öyle görünüyor, ne yapalım?
3: Bütün spor medyası bunu yapıyor ama ben elimden geldiği kadar gördüklerimi söylüyorum. Her şeyi çok

0: iyi olacak diye bir şey yok. Hiç ama ummadığın hayır, oyuncu görünen, da katkı verebilir.
1: Tabii ki ama biz görünenden bahsediyoruz. Ama, Mason Greenwood'dan normalde beklenti çok bak, yüksek. Oynayamazsa biz ne yapalım?
0: Mesele şu. Biz meslek grubu olarak kendi öz eleştirimizi yapmıyoruz ki. Kimse bize bunu da sormuyor. Demiyor ki siz sezon başında dediniz ki şahane transferler, çok iyi planlama yaptı. Her takım için söylüyoruz bunu. Hepsi çok iyi yapıyor. 10. haftada fıslamaya başlıyor birkaç tanesi. Biz bu sefer diyoruz ki hoca yanlış seçim yaptı. Yani yine bizde bir şey yok. Hep hoca, yönetim. Biz her şeyi doğru yapıyoruz. Şimdi de yine diyoruz bütün transferler iyi, kulüpler çok iyi gidiyor. Nasıl gidiyor işte, nasıl gidiyorsa yani 10. hafta 15. hafta ilk gazileri veriyoruz zaten. Ondan sonra onu yollayalım, bunu nasıl yollayacağız? İşte 50-14 tane adam birikti. Gelirken 30 milyon verdik. Yollamak için bir 20 peki? daha veriyoruz
2: falan. Ne yapalım? Onu söyle. Onu da söyle.
0: Planlamamız yok işte.
2: Ne yapalım? O zaman şey mi yapalım? Her kulübe 10'ar milyon bütçe verelim. Herkes 10 milyon bütçede takım mı kurur?
0: Belki de öyle Serhan, bilmiyorum. Çare konusunda
1: ayrıca konuşabilir miyiz? Ya da herkese şey diyelim, bakalım bekleyip göreceğiz. Bakalım bir görmek lazım.
2: İnsanlar futboldan o kadar uzaklaşmış ki milli takım başarımız yok. Kulüp anlamında Avrupa'da başarımız yok.
0: Transferle yani
2: uzaklaşan insanları daha da uzaklaştıralım değil mi? Yani transferle
1: ya ben kendimi bildim bileli transfer dönemidir en çok taraftarları mutlu eden, heyecanlandıran.
0: Ama eskiden şöyle olurdu.
2: Artık öyle bir olaya geldi ki transfer döneminde en fazla linçlenen gazeteciler oluyor işte. Muhabirler oluyor, bizler oluyoruz.
1: Tabii o
2: işte.
1: Kesin.
0: Eskiden ona gitti. Diyelim Fenerbahçe Galatasaray'ın Hasan'ı alacak. Bir sezon o konuşulurdu. O flash olur. Bir oyuncu falan. Tamam ya. O olurdu. Şimdi gelen giden bir kamyon geliyor, bir kamyon
2: Hasan'ın
0: gidiyor.
2: Hasan'ın
0: yok. Mesele o. Yoksa ya biz de medya olarak öz eleştiri vermek zorundayız ama ben şeye de izleyiciyi de çok seçici, ayrıştırıcı değil yani. İzleyiciden transfer haberi ver bana da ne olursa olsun diyor işte, veriyoruz. Ya hesap sormuyor bizden ya, onu söylüyorum.
2: Nasıl sormuyor ya?
0: Gazeteciler hesap abi,
2: senin sana içinden nasıl geçmiyor, bizim içimizden geçiyor.
0: Ya öyle hesaptan bahsetmiyorum.
2: Ya bir de öyle bir şey ki senin dediğin paralı çalışan hesaplar bunlar. Tuval hesapları abi çok konuşacağımız çok şey
0: ya,
2: var da.
0: Ya transferler üzerine
1: ama normalde yani bizim de yolda
2: görüntü verenler,
1: zaman
2: fotoğraf verenler. Yani öyle bir doluyum ki aslında bir gün böyle
1: bir bize yayında, biraz içini dökmek ister misiniz?
2: Bir yayında böyle Selahattin Kınalı gibi dobro olmayı çok isterim. Ama bazı yerlerde kendimizi frenliyoruz. Frenlememiz gerekiyor. Çünkü olay farklı yerlere gidiyor. Adı sanı bilinmemiş, sırf böyle etkileşim uğruna bize ayaklar altına almak isteyen ve bize gariz hakaretler eden insanların yurt dışında yaşayıp da ben nasıl Türkiye'ye gelmem, bana bir şey yapamaz diye mantığıyla hareket eden insanların olduğu bir sosyal medya cehaleti içerisindeyiz. Biz de bazı arkadaşlarımız buna çanak tutuyorlar mı? Tutuyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ama herkes yargı önünde bir gün hesaplaşır. Bu da çok önemli bir gündemdir.
1: Evet, Beşiktaş'ı konuşurken laf lafı açtı ve
0: Türk futbolu
1: enteresan bir yere geldik. Teşekkür ediyorum.
0: Türk futbolu ve bizler Kassandra çaresizliği yaşıyoruz. Kassandra çaresizliği dedikleri nedir bilir misiniz? Söyleyeyim isterseniz.
1: Bir cümleyle alayım mı?
0: Bir cümleyle anlatacak bir şey değil. Eski sonra anlatırız, sonra boş ver.
1: Hayır Selahattin, zaten ya bir cümle ya iki saat. Selahattin Kınalı hiç ortası yok. Peki ama değerli izleyenler, şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Spartak Tırnavalya'da bir hazırlık maçı yaptı siyah beyazlılar. Kaybetti mücadeleyi 3-2. Onun özetini bir izleyelim, bu saati tamamlayalım. Saat başında Galatasaray'dan devam edeceğiz.
3: Son kontrollerini yapıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Beşiktaş başlıyor. Slovakya kampındaki son hazırlık mücadelesi. Orkun Kökçü, İlhan Fakılı iki elini kaldırdı havaya, bekledi pası. Şimdi ona doğru İlhan Fakılı. Dokunuş Rıdvan'dan, İlhan vuruşu yaptı ve gol. Gollerine devam ediyor İlhan Fakılı. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Spartak Tırnava karşısında. Sol tarafta pası istedi İlhan, ellerini kaldırıp aslında bir önceki maçta Devrim Şahin'i de benzer pozisyonda çok görmüştük. Bomboş gidebileceği alan varken hep ellerini kaldırıp pas istemişti. O toplar gelmemişti. Orkun olunca o pas geldi. Zemin topu pasında Orkun İlhan'a aktardı. İlhan Fakılı'dan Çerni'ye doğru şimdi. Sağ kanat atak yönü olacak Beşiktaş için. Václav Çerni. Çerni çevirdi içeriye. Seken top Semih önünde buldu. Savunmadan dönüyor ardından top yavaşlayıp Van Truba ikinci hamleyi yaptı. Salih Özcan en geriye Doğan'a. Doğan Alemdar'dan kötü bir top.

0: vuruşu kalede boş olunca isabeti yakalaması gol için yetiyor. 1-1 yakalıyor Spartak Tırnava.
1: Trello. Sabo.
2: Semih durduramadı Erik Sabo'yu. Şimdi sağ kanattan Christian Konstra'nın pası Mehmet'i. Arpaduya da çarpan top bağlarla buluşuyor bu anı. Oradaki temas biraz yanılttı. Dakikalar 45'i gösterirken Spartak Tırnava 2-1'i yakalıyor.
1: Endidi alamadı. Tehlikeli geliyor yine Spartak Tırnava.
0: Kudlitska'dan sağ kanada içeriye çevrilen top. Bir golde genç Filip Trello'dan arka arkaya Spartak Tırnava. Gollerini izliyoruz ne yazık ki.
1: İlhan çekti içeriye doğru. Semih Kılıçsoy. Černý ceza yayında. Baktı kaleye Černý. Az farklı out'a gidiyor.
2: Güzel bir deneme Václav Černý'den ama çerçeveyi tutmuyor şutu. Rıdvan ortaladı. Semih vurdu kafayı. Arka direkte Calo ve gol. Thiago Calo'yla fark 1'e iniyor. Arka direkte takipçiliğini konuşturuyor Thiago Calo. Kornerdeki organizasyon golü de getiriyor beraberinde. Hakem saatine baktı ve mücadele sona eriyor. Spartak Tırnava'ya 3-2'lik skorla mağlup oluyor.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Aa, Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Aspor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Planlaması, Okan Hoca'nın planlaması, Galatasaray Kulübü'nün planlaması, oynayan oyuncular, oynamayan oyuncular, kadro düşünen oyuncular, bu anlamda her şeyi net bir şekilde söylediğini düşünüyorum. İstiyorsan tek tek oyuncular üzerinden gidersek ya da Okan Hoca'nın istekleri, düşünceleri üzerinden gidersek de.
2: Önce şunu sorayım Serhan. Şimdi birebir bir görüşme yaptınız Okan Hoca'yla. Sence Okan Hoca transfer sürecinin gidişatından şu an için memnun mu?
1: Yani transfer sürecinin gidişatından nasıl memnun olduğunu, yani hoca bunu tabii ki kelimelerle ifade etmedi ama kelimenin altındaki ifadelerle her hoca oyuncuların tam anlamıyla transfer dönemine, kamp dönemine yetişmesini ister. Hı hı. Bu anlamda Galatasaray'ın planlamaları var. Hala planlamalar içerisinde Icardi süreci hala konuşuluyorsa bu planlama sürecinin sekte uğradığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani düşünsene, mesela Icardi'yi biz şu an konuşuyorsak ve hala gelecek beklentisi içerisine giriyorsa bir kulüp, o kulübün planlamasında nerelere gideceğiz, ne yapacağız, bunu net bir şekilde görmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada Galatasaray bir planlama yapıyor. Bu planlama doğrultusunda transferler yapmak istiyor. Transferlerin çok fazla ismi çıkıyor. Bir anlamda Fenerbahçe Mason Greenwood'u getiriyor. Beşiktaş Trossard'ı götürüyor. Sen Leslie'yi getiriyorsan ve Leslie de istenilen o dalga etkisini oluşturmuyorsa

0: burada bir süreçte tıkanma olduğunu görebiliyoruz. Ama bu tıkanmayı da şu şekilde anlatıyor Okan Hoca. Yani Galatasaray'ın bir planlaması var. Bu planlama doğrultusunda zamanlaması var. O zamanlamayı en net bir şekilde kullanabiliyor. Ama ben de önümü görebilmem gerekiyor diyor. Önümü görebilmem için de transferlerin hızlı bir şekilde hareket edilip karar verilmesi lazım. Bir. Evet. İkincisi ise takımda kalacakların ve söz verilenlerin söz verildiği noktada nasıl sonucu ulaşacağını bir an önce görmemiz gerektiğini dile getiriyor. Yani o açıdan ben Okan Hoca'nın bu röportajının ve net bir şekilde hem temennilerinin hem isteklerinin hem de söylemek istediklerinin dışa vurulumu şeklinde algıladım. Ve çoğu insan da bunu algılamış. Çoğu taraftarlarımız da bunu algılamış. Yani Okan Hoca ilk defa isteklerini net bir şekilde ekran önünde söyleyebildi.
1: Peki biraz isim isim soracağım.
0: Lütfen.
1: Önce Okan Buruk'un yaptığı açıklamalara dair Selahattin Kanal'dan da şöyle genel bir değerlendirme rica edeyim.
2: Yani Serhan iyi bir röportaj yapmış. Tebrik ederiz.
0: Teşekkür ederim.
2: Her şeyi sormuş. Hoca da cevaplamış. Evet. Aslında evet. Mesela isim isim sormuş Serhan. Hoca da isim isim söylemiş. Aslında hocalar böyle şeylere çok girmek istemez. Belli ki Serhan'ın hatırı var hocada. Hoca bir yerde şöyle bir şey dedi. Onun notunu aldım. Dedi ki hani gençlere oynatmıyor ya. Biz yetiştirici değil yarışmacı takımız. Doğal olarak hani o genç adamlara şans veremiyoruz diyor da. Hocam orada bir muhalefetim olsun. Yani Barcelona'da yarışmacı takım. Altyapıdan 2-3 tane oyuncu bulunduruyor. Real Madrid'de bile yani yarışmacı takım dediğimi dünyada Real Madrid'in üstünde bir takım var mı? Yok. Orada da
1: ama onların gençler neredeyse A takım oyuncusu gibi hazır geliyorlar.
2: İşte yani hocanın da bunu,
0: takım kadar bütçeler oluyor gençler.
2: Hocanın da bunu düşünmesi. Yani sen yarışmacı takımsın diye yetiştirici takım genç oyuncu yetiştirip o zaman altyapıları kapatsın bu takımlar. O konuda bir eleştirim olsun hocaya. Ama tabii bizde şu da var. Taraftar çok acımasız. Yani bir genç adam attı sahaya, bir hata yaptı, hop hocaya çullanıyoruz. Evet. Niye bunu bu maçta sahaya atılır mı filan. Hocaların da genç oyuncu oynatma konusundaki çekincelerini anlamakla birlikte ama yine de bu işe en çok kafa yaran sınıfımız hoca sınıfı olduğu için riskleri almaları gerekiyor. Okan Hoca'nın da zaman zaman o eleştirilerin olacağını bile bile o riskleri alması gerekiyor. Yani yetiştiremeden bu yarışın içinde sürdürülebilir bir yarışın içinde olma ihtimalimiz yok. Para verip alıyoruz. Bu maaşı nasıl ödeyeceğiz kimsenin bir fikri yok. Herkes işte Bitcoin biliyor. Bir yerle bir şey olacak herhalde ya da bahis oynayacağız. İlk yeri 1-2 falan. Oradan voleyi vurup maaşları ödeyeceğiz falan. Şeyde Haluk Levent öyle planlıyordu. Tutmadı. Birisi şahane bir espri atmış. Beyinsiz diye bir Twitter kullanıcısı var. Ya Haluk Levent çok şanssız başladı diyor. Dünya Kupası'nda ilk maçlar hep sürpriz sonuçlarla bittiği için. Neyse ya Haluk Levent'i de böyle şey yapmayalım. Ben çok çok öfkeli falan da değilim ben. Yani Türk toplumunun aynasıdır Haluk Levent. Yani bizden farklı biri değil yani. Bu toplum böyle ürünler çıkarıyor. Haluk Levent'e kızacaksan önce kendinden başlaman gerekiyor. Neyse dönelim hocaya. Hocanın o işlenikli hali, röportajdaki işlenikli hali hoşuma gitti benim. Zaten ben Okan Hoca'nın türlü çeşitli hatalarına rağmen iyi bir insan olduğunu düşünürüm. İyi bir insan olduğunu o röportajda da görebiliyoruz. Ama şunu mesela off the record olmuştur belki. Yani Okan Hoca şunu isterdi. Ya şu Icardi konusu çözülmüş olsaydı keşke. Yani menfi ya da olumlu. Çok uzadı Icardi.
0: Düşüncesini işte. Söyledi zaten. O
2: düşüncesini söyledi yani. Onu
0: tabii yani röportajda söyledi bunu.
1: Yani, Icardi konusunda ne dediğini bir hatırlatır mısın Serhan? Çünkü oraya bir parantez açmak istiyorum diğer transfer maddelerine geçmeden. Uzayan bir süreçten bahsediyoruz. Onunla ilgili de arkadaşlarımız güzel bir barko hazırladılar.
0: Tamam.
1: Sen onu söyledikten sonra o barkoya da bir bakalım.
0: Biliyorsunuz diyor uzun bir süre oldu. 2 ay geçti. Başkanımız görüşmeleri yürütüyor. Herhangi bir gelişme olmadı. Yavaş hareket ediliyor diyor. Ben de şöyle diyorum. Ben en başından beri Icardi sürecinin doğru yönetildiğini düşünüyordum. Ta ki düne kadar. Hatta düne kadar değil Galatasaray sezon açana kadar. Neden? Çünkü hiç kimse takımlardan büyük değildir. Hiç kimse takımlardan üstün değildir. Galatasaray köklü bir kulüpten bahsediyoruz. 1905 yılında kurmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Ne futbolcular geldi geçti. Kimsenin yeri dolmayacak gibi bir durum yok. Herkesin yeri doldu. Ama sen bir planlama yapıyorsun. O planlamada İkar'dan haber bekliyorsun. Yeter artık ya. Yani kabak tadı vermeye başladı. Ya ben futbolcu olsam sezon başlıyor. Ben işte her sene aynı dönem oluyordu. İşte ne için? Icardi. Bu Icardi. Milyonların sevgilisi. Tamam. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Ama milyonların

0: sevgilisi burada oyuncular 30 derecede 35 derecede sıcağın altında antrenman yapıyor. Icardi sevgilisiyle Japonyalara oralara buralara falan gidiyorsa ve artık biz hala Icardi'den gelecek cevabı bekliyorsak artık Icardi'den cevap gelmemesi lazım.
1: Tam bu noktada
0: Icardi'nin de bunu düşünmemesi lazım. Galatasaray'a her zaman herkesten büyüktür. Her oyuncundan da büyüktür. Icardi süreci şu ana kadar çok güzel yönetildi. Ama artık 2 ay olmuş, planlama yapılmış. Artık Icardi'nin planlamasını mı beklenecek ya? Böyle bir şey mi var?
1: Tam burada bir şey soracağım sana ama önce şu Barco'ya bir bakalım. Icardi sürecindeki belirsizlik elbette taraftarları da artık biraz huzursuz etmeye başladı. Neler yaşandığını bir hatırlatalım izleyicilerimize. 16 Mayıs'ta Icardi diyor ki, teşekkürler Galatasaray. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşıklar elveda demez. Hemen ertesi gün 17 Mayıs'ta Kasımpaşa karşısında son maçına çıkıyor. 10 Haziran tarihinde Dursun Özbey'in bir açıklaması var konuyla ilgili. Icardi'ye bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor. 25 Haziran'a özür diliyorum geldiğimizde menajeri Icardi'nin Elio Pino diyor ki Galatasaray'la sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Sonra 30 Haziran tarihinde Icardi'nin sözleşmesi sona eriyor ve 7 Temmuz'da Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bu arada bir de şöyle bir açıklaması vardı Pino'nun 30 Haziran'la 7 Temmuz arasında, onu da hatırlatmak istiyorum ben. Olumlu bir görüşme olmadı aramızda şimdiye kadar gibi bir ayrıca açıklaması vardı. 14 Temmuz'da da, yani dün, Okan Buruk diyor ki yaklaşık 2 aydır bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Menajerine teklifimizi sunduk ancak henüz bir dönüş olmadı. Şimdi Serhan, benim merak ettiğim konu şu. Diyelim ki 25 Ağustos'ta lig başladıktan sonra Icardi bütün teklifleri bekledi, bir şey bulamadı, içine sinen bir teklifle karşılaşmadı ve Galatasaray'ı aradı. Tamam, ben teklifinizi kabul ediyorum dediğinde Galatasaray gel mi diyecek Icardi'ye?
0: Yok, Galatasaray haberleri izlemedin mi der Icardi'ye. Icardi'ye
1: tanınan süre ne kadar?
0: Biz yeni bir transfer yaptık, sen haberleri izlemedin bak. 10 numarada bir transfer yaptık. Osimhen'in arkasında yedek kalmayı dert etmeyecek, sorun haline getirmeyecek. Milyonların sevgisini kazanmış ama o sevgisini farklı yerlere kullanacak bir transfer olmayacak. Transfer dediğin zaman sezona yetişecek, transfer dediğin zaman kurallara yetişecek, transfer dediğin zaman Galatasaray'ın büyüklüğünü bilecek bir transfer yaptık diyeceğini düşünüyorum. Yani artık bu sürecin çok fazla uzadığını, bu sürecin 16 Mayıs'ta bittiğini, 17 Mayıs'ta tamamlandığını, 10 Haziran'da Galatasaray'a hizmet etmiş önemli oyunculara bu şekilde vefasızlık göstermemesini baz alarak bir transfer teklifi yapıldığını ama bu sürecin artık illallah dedirtecek sürece geldiğini, yani diyoruz ya, her sevgi bir gün biter, önemli olan saygı kalır. Sevgi bitti, saygının bitmemesini istiyorlarsa da yani menajerinin bir açıklama yapmaması lazım. Icardi'nin bir beklenti içerisine girmemesi lazım. Artık Galatasaray sevgilisi de, Galatasaray seyircisi de, Galatasaray taraftarısı da Icardi ile ilgili bir beklenti içerisinde değil. Diyoruz ya, herkes kendini büyük zanneder ama büyük olan sadece giydikleri formalardır. O formaların büyüklüğü kendilerine büyüklük katar. Yani biz artık bu saatten sonra Icardi'yi Galatasaray'da hizmet etmiş eski bir futbolcusu olarak anacağız. Ve bu süreç çok uzadı. Galatasaray'ın kaptanı diye adlandırılan, Galatasaray'ın planlamasında 2 aydır beklediği bir Icardi'nin artık bu saatten sonra Galatasaray'a bir gündem olacağını düşünmüyorum. Öyle de olması gerekiyor.
1: Peki şimdi 25 Ağustos'ta böyle diyecek dedin. Biz transferleri yaptık, haberleri izlemedin mi diye. 3 gün sonra arayıp kabul ederse ne olacak Icardi?
0: Yani zaten Okan Hoca'nın buradaki tepkisini gördük. Buradan Okan Hoca'nın miniklerini gördük, açıklamalarını gördük.
1: Bu saatten sonra olmaz diyorsun.
0: Ya ben bu saatten sonra olacağını...
2: Galatasaray'ın teklifine bir son tarih koymaması ilginçmiş. Bize şu tarihe kadar cevap ver.
1: İşte evet.
2: O ilginç. Dediğim gibi ezginiş. Tamam ya, geliyoruz dese ne olacak? Ya evet, olmaz da ama Galatasaray yönetimini de hani vefa adına bir teklifte bulundu Icardi'ye, ama biz Icardi'yi geçen senenin başında kıymeti şeyi şovu izlemeyi devam ediyor. Kıymeti mi bilin? Bir şey gibi bir şey söylemişti. Yani beni izle

0: demeye devam eder ama hani ben o zaman dedim, Icardi Türkiye'yi kafasını bitirmiş. Arayışlara girdi muhtemelen menajeriyle.
1: Menajeri hayır, zaten çok, evini falan da topladığı söylendi.
0: Menajeri çok kurnaz onun ama bizden kurnazını biz çok sevmeyiz yani. O kadar da değil. Icardi'yi de o yarattığı büyük sevgi ormanının içinde bir yabani ota dönüştürmeye çalışıyor menajeri. Icardi bunun ne kadar farkında bilmiyorum. Ama Galatasaray yönetiminin de Vefa adına bir sözleşme koyarken önüne Icardi'nin ona bir son tarih koyması lazımdı yani. 30 Haziran'a kadar ya da 7 Temmuz'a kadar düşün, bize kararını ilet demesi lazımdı. Bu saatten sonra şey için sordum. Ben Okan Hoca'nın Icardi'den çoktan vazgeçtiğini biliyorum yani. Biliyorum, tahmin ediyorum, değil mi?
2: Dünkü söylemi de bu yöndeydi zaten.
0: Ama ben bunu yani Haziran'da, Mayıs, geçen seneden biliyorum diyelim. Icardi Galatasaray'a vereceklerini verdi. Hiç kimsenin, herhangi bir futbolcunun herhangi bir futbol takımına katamayacağı kadar değer de kattı Galatasaray'a. Bir nesli Galatasaray'la yaptı. Ya ne kadar güzel bir ünvanın var şu anda senin. Bunu böyle çiçekleri sarıp odanın, yaşadığın yerin en güzel köşesine asman gerekirken hala böyle para kovalıyor bir hallere girmesi biraz da menajerinin de etkisiyle elbette. Icardi'nin kendisine suikastı gibi geliyor bana. Ya bunu niye yapıyorsun? Ya sen şu an Galatasaray'la iyi bir şekilde ayrılıp gidersen ömrünün sonuna kadar her sene Galatasaray seni burada pamuklara sarıp konuk eder, misafir eder, seni değerli hissettirir. Fakat
1: Mertens örneğinde olduğu gibi.
0: Icardi de bu süreci maalesef doğru yönetemiyor menajeriyle birlikte. Galatasaray'ın da kurumsal olarak hatası var. Yani son bir tarih sunmayarak Icardi'ye.
2: Ya bu süreci kendine göre değil, menajerine göre değil, kendi durumuna göre, kendi gezmesine göre değil, Galatasaray'a göre yönetmesi lazım. Çünkü diyoruz ya, saygı çok önemlidir, sevgi de çok önemlidir. Galatasaray'da milyonlarca taraftarın sevgisini kazandı. Yeni neslin Galatasaray olmasının en büyük sebeplerinden birisi dedik ama bunlar hep sevgiyle oldu. Bundan sonra saygıyla bir şeyler olmasını istiyorsak saygıyla da veda edilmesi lazım. Ama bunun karşılıklı olması lazım. Gündem şu an Icardi'nin gidişiyle ilgili gündem oluşuyorsa ve hala menajer çıkıp biz kararımızı verecek diyorsak bunun bir saygıyla alakalı bir durumun olmadığını düşünüyorum artık. Saygı nedir? Teşekkür ederiz. Çok büyük hizmetler ettirdiniz bize. Bu fırsatı verdiniz. Tekrar futbolu burada kazandık. Tekrar sevildiğimizi burada hissettik. Tekrar tomar tomar paraları cebimize koyduk. Her şey için çok teşekkür ederiz demeleri lazımken hala gündem değiştirmelerinin ben anlamsız olduğunu düşünüyorum. Diyorum ya, giydikleri forma her zaman kutsaldır. Giydikleri forma her zaman ağırdır. Ama o ağırlığı taşıyabilmek de çok önemlidir. O ağırlığı taşıdıktan sonra formayı teslim etmek de çok önemlidir. Formayı temsil edemediğin zaman Icardi olsan çok farklı şekilde de anılırsın. Süreçte oraya doğru gidiyor.
1: Peki, şimdi alternatif bir santrfor arayışı var, 10 numara arayışı var, gündemde yıldız isimler var, stoper arayışı var. İsim isim, bölge bölge saran, hem Okan Hoca'nın yaptığı açıklamalar özelinde hem senin istihbaratların özelinde şöyle bir transfer gündemini anlatalım Galatasaray'ın.
2: Ya Galatasaray'ın zaten transfer gündemini Aspor ekranlarında daha önce konuştuk ve net bir şekilde verdik. Galatasaray'ın bir planlaması var ve bu planlamayı Okan Hoca da dün doğrulattı. 3 özellikle hücumcu, bir de defansif olmak üzere 4 oyuncu üzerinden gidiliyoruz dedi. Ve bu süre içerisinde Leslie Ukwechukwu transferinin çok iyi olduğunu ve oyuncu uzun zamandan beri takip ettiklerini ve kiralama seçeneği geldiği zaman da direkt kabul ettiklerini dile getirdi. Okan Hoca'nın oyun planında Leslie'yi net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki Galatasaray'ın bir Icardi sonrası, ki ben Icardi'nin artık bu saatten sonra devam edeceğini düşünmüyorum. Olmamasında, olamasında zaten yedek bir santraforun olacağını biliyoruz. Hı hı. Ve bu anlamda da Galatasaray'ın bir planlaması olduğunu biliyoruz. Zaten ben daha önceki yayınlarda Galatasaray planlamayı kampa 2 oyuncu yetiştirmek üzere olduğunu düşünüyorum demiştim.
1: En ciddi adaşlı diyebileceğimiz biri var mı alternatif forvet?
2: Çok isim var.
1: Konusunda?
2: Yani Okan Hoca da dün söyledi. Geniş bir listelerin olduğunu ve geniş listeleri içerisinde mesela özellikle Bruno Fernandes'in, Can Uzun'un, Ensison'un olduğunu dile getirdi.
1: Hayır, 10 numara olarak söylüyorsun sen.
2: Evet.
1: Osimhen'i yedekleyecek isim olarak.
2: İşte Duran çok fazla konuşuluyordu, evet. Biliyorsun. Duran'la ilgili işler çıkmaza girdiğini ben daha önce tekrarlamıştım Aspor ekranlarında. Ben o transferin olmasını zor olduğunu düşünüyorum. İsim üzerine gidersek yani ben mümkün olduğunca isim vermemeye çalışıyorum. Çünkü öyle bir

0: duruma geldik ki ben de zaten isim vererek insanları ya da Galatasaray taraftarını ya da belli bir taraftarları kendi üstüme zan altına bırakmamak ve de o insanları beklentilerini karşısına çıkarmamak üzerine yaptığım, yani böyle bir hataya gitmemek üzerine yaptığım için şu an konuşulan isimler var. Ama dediğim gibi geniş kadro üzerinden gidiliyor. Ama resmi teklifler yapılmadı. En son yine bir gündem olup Güney bir transfer gündemiyle Galatasaray yönetiminin özellikle futbol şubesindeki yapılanmadaki yöneticilerin bir en son finalize edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda hep diyorum işte iki transfer diyordum. Bir tanesi oldu, Leicester transferi oldu. Bir transferi de yedek santrafor üzerine kampı yetiştirme niyeti olan bir Galatasaray futbol hakkım olduğunu düşünüyorum.
1: 10 numara için Bruno Fernandes dedin.
0: Bruno Fernandes, Can Uzun, Enciso, zaten Okan Hoca da bu üç ismin kendilerinin geniş listelerinde olduğunu dile getirdi. Hatta ben kendisine sordum. Hocam dedim, bir taraftar Okan Buruk olarak sormak istiyorum. Can Uzun mu dedim, yoksa Bruno Fernandes mi dedim. Ben her ikisini de isterim dedi.
1: Ya tabii ki doğru, hocam... doğru yani taraftar ister. Taraftar gözüyle.
0: Ama Galatasaray'ın 10 numara mevkisine bir bütçe ayırdığını biliyoruz. O bütçenin de Galatasaray'ın asıl transfer bütçesinin en büyük pastasının dilimi olacağını da biliyoruz. Bu anlamda da ilerleyen günlerde, ki bugün günleri de iyi kullanmak ve idareli kullanmak isteyen bir Galatasaray tarafı var. Bakalım, göreceğiz.
1: Aşağı yukarı yani, kaç milyon eurolardan bahsediyoruz? Çünkü en son zannediyorum 40 milyon euroluk teklif de reddedildi Can Uzun için.
0: Yani ya ben Can Uzun durumunu anlattım zaten. Yani 40 milyonluk bir teklif gelmedi aslında. Herkes 40 milyonluk üzerinden gidiyor ama Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euroydu.
1: Ve 30-35'e falan çıkmadı mı hiç?
0: Yani sonuçta bir ara bulunmadı. Yani anladım. Çünkü Frankfurt yetkililerinin direkt pazarla başlama şekli 60 milyon euroydu. Galatasaray burada hani elini arttırabilmesi için Frankfurt kulübünün yetkililerinde bu fiyatta biraz daha düşmesi gerekiyordu. Yani bu bir satranç oyunu gibi düşün. O satranç oyununda kim dirayetli kalırsa, kim elinde daha fazla alternatif olup da rahat kalabilirse burada kazanır. Geçen sene biliyorsun 75 milyon euro ile bir Osimhen pazarlığı başlamıştı. Galatasaray'ın teklifi 50 milyon euroydu. Adamlar 75'ten aşağı inmediler. Sonra Galatasaray 75'e kadar çıkan bir süreç oldu ama bu süreçte Galatasaray'ın ilerleyen günlerde 25'ten 35'e, 35'ten 40'a ve daha da fazlaya çıkma durumu olma ihtimali var 10 numara mevkisi için. Ama Can Uzun için demiyorum. Yani burada
2: Bruno Fernandes için diyorsun.
0: Bruno
2: yani.
0: Fernandes de olur, Brahim Diaz da olur.
2: Brahim Diaz 10 numara değil ama 10 numara Bruno Fernandes.
0: Yok, ben hani bu pastayı ayıracağı paradan bahsediyorum. Anladın mı? Yani hani buradaki pastada ayıracağı paranın belli bir kısmını bu tarz isimlere gidip bu büyük transferler üzerinden gidecek bir durumu olabileceğini
2: düşünüyorum. Yani 100 milyon falan mı ayırmış Galatasaray'a?
0: Yok yani 100 milyon kim ayırır ki?
1: Tek oyuncuya mı diyorsunuz?
2: Yok, şimdi iki oyuncu alındı, iki tane de alınacak ya büyük ihtimalle. Hani 10 numaraya.
1: 10 numara
2: Mertens'in yeri
1: stoper
2: de olmadı. Mertens'in yerine bir
1: toplam
2: adam.
1: Toplam 100 milyon euro.
2: Fernandes'in maliyeti 50 milyondan aşağı olmaz herhalde, bilmiyorum.
0: Stoper'e ben öyle bir para harcayacağını düşünmüyorum.
1: Davinson gitmiyor o zaman.
0: Ya Davinson'un zaten gitmemesini istediğini dile getirdi Okan Hoca. Çok önemli bir oyuncu olduğunu ve burada mutlu olduğunu ve burada oynamanın vermiş olduğu güzelliği sonuna kadar kullanması gerektiğini
1: dile getirdi. O zaman yeni Davinson Abdülkerim ikilisi esas ikili olarak devam edecek.
0: Ya şu an için planlamada o var. Zaten Lemina da bu formun içerisinde olacak. Okan Hoca dün söyledi, Lemina'nın Florida olduğunu, evet, imza sürecinin devam ettiğini ve bu imza sürecinden sonra da Lemina'nın Okan Hoca'nın kadrosunda önemli yeri olacağını kendisi dile getirdi Okan Hoca. Zaten biz bunu söylüyorduk. Lemina ile Galatasaray'ın anlaştığını dile getiriyorduk ve Okan Hoca Lemina'yı özellikle rotasyonda hem stoperde hem orta sahada hem sağ bekte kullanabilmesi için rahatlatacağını dile getiriyorduk. Okan Hoca da bu mühvalde açıklama yaptı. Lemina Okan Hoca'nın takım kadrosunun en önemli parçalarından bir tanesi. Önümüzdeki senede Lemina Galatasaray'ın oyuncusu olmaya devam edecek.
2: Ya üçlü oyunlarda Lemina'yı kullanacak hoca çok belli. Yani sağda Davinson, solda Abdülkerim, ortada Lemina. Bazı üçlü oyunları öyle oynayacak. Belki Avrupa'da da oynar. Onun da Lemina çok akıllı bir oyuncu tabii. Hani, ama stoperde dörtlü oyunların ihtiyaç duyduğu stoper değil herhalde. Yani onu biliyoruz hepimiz. Galatasaray'ın

0: Her şeye rağmen ben iyi bir sol, çabuk bir sol stoper kovaladığını tahmin ediyorum. Bir de işte şeyin yeri, Mertens'in yeri bir türlü de olmadı. Ama Mertens'e galiba idari bir görev olursa iyi olur demiş Okan Hoca, dinledim. Yani Ciro Reis geliyor yani. Ciro Reis'in yanında şimdi ben iki tane reisimiz daha var.
1: Ben de Mertens'in...
2: Ciro'nun biraz... Türkiye'de bir hayatı var ya. Kesinlikle yani. Bir geleceği var Ciro'nun Türkiye'de.
1: Var da biraz Mertens tarafının biraz daha futboldan uzak yapalım, ailemle biraz zaman geçireyim.
0: Sportif direktörlük gibi bir şey mi istiyorsun?
1: Ben ya zaten şey olamıyor biliyorsun, antrenör olamıyor. Öyle bir evet. Şey de yok. Lisansı da yok. Sportif direktörlük içinde biraz daha bir sonraki seneye falan düşünüyorlar gibi.
0: Ne istiyor şimdi o zaman?
1: Vibe aldım yani. Hoca,
0: kafasında ne var sence Mertens'in?
2: Şu an zannediyorum ki danışmanlık gibi bir şey yapıyor zaten transferlerde.
1: Yok şu an hiçbir
2: yapmıyor
1: şey yapmıyor.
2: Mu?
1: Yok şu an.
2: Mertens önerdi, Mertens'in tavsiyesiyle falan gibi işte haberler paylaşıyor.
1: Bizim haberler
2: ya.
1: Var ya işte o evet. Mertens önerdi, şöyle evet. Oldu, bu tarz haberleri görüyoruz.
0: Görevde
1: ama Mertens şu an tatilini yapıyor ailesiyle. Biliyorsun ailesine çok fazla zaman ayırar ve aileyi çok güzel bir aile babalığı yapan, aile reisi yapan bir özelliğe
2: sahip. Çok da güzel
1: sahip.
2: Gezen gerçekten.
1: Aynen güzel
2: bu
1: de
2: planları,
1: keyif
2: programları
1: alıyorlar.
2: Da güzel yapan bir aile.
1: Aynen ben biraz da ailesine zaman arayacağını düşünüyorum. Sanki bu sürecin Mertens'i olacağını düşünmüyorum. Ama olursa da Galatasaray için çok iyi bir şey olur.
2: Hayır benim veliahtım şudur diye bir önerisi olmadı mı Galatasaray'a?
1: Yani ya, yok öyle bir şey olmadı.
0: Çok da yok ya aslında, yani bakıyorsun etrafa. Mesela Trossard Galatasaray'da çok daha değişik bir hava yaratabilirdi. Beşiktaş'ın havası ayrı.
2: Ama kanat
0: özgü.
2: Şimdi Galatasaray'ın kanatları iyi değil mi zaten?
0: Ya iyi işte ama skor üretecek adam. Mesela Sara geçen sene kaç gol kaç asist yaptıysa mesela Trossard onun iki katını yapabilir. Sara kötü oyuncu olduğundan değil. Yok Sara da sana de o oyuncu söylüyorum. Trossard öyle bir oyuncu ama yok ya Mertens yerini dolduracak oyuncu diyorsun da öyle. Ya tamam parasını verirsin işte Bruno Fernandes. Tamam.
1: Bir de Icardi süreciyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Icardi'nin menajeri bir açıklama yapmış. Başkan Dursun Özbek'le. Yani bir arkadaşımız var, gazeteci arkadaşımız ona yapmış. Özgür'e yapmış. Başkan Dursun Özbek'le müzakerelerimiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok sürecine inanmıyorum. Kısa sürede sonuç alırız.
0: Anlaşıldı. Başka
1: ya
0: bir
1: ben şunu merak ediyorum. Bu oyuncu
0: Ezgi'nin dediği
1: oyuncu
2: bonser... Yani evet, demek ki Icardi canı istediği zaman
1: ya işte ben onu söylüyorum yani. Hani bu oyuncunun gideceği başka bir yer mi var? Başka bir şey mi var? Ya da Galatasaray'dan ne bekliyorsun? Yıllık ücrette bir 10 milyon euro mu istiyorsun? Ya da ben oynayayım, Osimhen oynamasın mı diyorsun? Yani hani elin o kadar kuvvetli mi? Elin o kadar kuvvetliyse gezmeyi bırakırsın, gelirsin forma savaşı için antrenmanlara çıkarsın ya. Ben bunu anlamıyorum. Yani hani neyi bekliyorsun o zaman? Yani başkandan ne bekliyorsun yani?
2: Rüya gibi bir kariyer.
1: Param bekliyorsun.
2: Canın istediği zaman tamam ben geliyorum. Ben
1: bunu anlamıyorum. Ya ben bunu anlamıyorum ya. Hani
0: Sayın Başkan'ın nezaketi ve vefa
1: bravo.
0: Duygusu
1: bravo.
0: Maalesef Icardi'nin menajeri tarafından suistimal ediliyor. Bunu görmüyorlar mı? Maalesef yani. Icardi diyemiyorum. Icardi'ye toz konduramıyorum yine. Menajeri resmen iyi niyeti suistimal ediyor. Ama yine hata Galatasaray'da. Tarih koyacaktın. Bize 7 Temmuz'a kadar cevap veriyorsun. Ya da 3 Temmuz'a kadar ya da 2 Temmuz'a. Yapmadı onu. Şimdi bu açıklamada ne anlıyoruz? Doğruysa ben kaynak kim bilmediğim için bir şey demiyorum. Doğruysa diyorum.
1: Özgür Sancar
0: doğruysa,
1: bizim arkadaşımız.
0: İşte yani doğruysa diyor ki tamam biz başka bir takım bulamadık 5000'den imza atıyoruz. Ya ne olacak atarsa?
1: Hani elin ne kadar kuvvetli ki bir beklenti içerisine giriyorsun yani. Bir beklenti nedir biliyor musun? Giyeceğim formanın vermiş olduğu ağırlığın beklentisidir. Yani bu ağırlığı taşıyamıyorsan ve hala geziyorsan ve forma için savaşmamak için direniyorsan konuşacak çok fazla bir şey yok. Aslında çok bazen sinirleniyoruz ama haklı şekilde sinirleniyoruz. Diyoruz da çok sevdik. Gerçekten Icardi'yi çok sevdik. Neyi sevdik?
0: Neyi seviyoruz?
1: Galatasaray yaptıklarından sevdik. Neye
2: tabii
1: sevdik?
2: Ki.
1: Şampiyonlukta çok büyük faydasından sevdik. Niye sevdik? Gol attıktan sonra çaldırdığı şarkılardan, müzikten sevdik. Neye sevdik? Aidiyet duygusunu hissetmesinden sevdik. Niye sevdik? Kaptanlık taktığı formanı layık bir şekilde karşılığını verdiğinden sevdik. Ama diyoruz ya bu kadar sevgiyi bir tarafa bırakalım. Bir tarafta da giydiği formanın ağırlığını düşünen bir Icardi'yle konuşalım. Aslında çok konuşacak çok şey var.
2: Yani kimseyi dün öyle değil aslında bugün öyle konuşuyorum.
0: İmza da atarsa Galatasaray için sorun olacak artık. Icardi.
2: Tabii taraftar başka da bir şey santrfor hamlesi muhtemelen yani. İstediği gibi

0: olmayacak Galatasaray.
1: Yok
0: belki
1: ya,
0: bir genç
1: göre,
0: oyuncuya yönelecek.
1: Yine transfer, Icardi kalsa da gitse de Galatasaray oraya bir transfer yapacak. Yani
0: ama işte nasıl
1: rahatlatacak,
0: ekonomik şartlarda yapacak? Normal
1: Zorlayacak.
0: Şartlarda belki daha üst profil biri alacakken, alabilecekken. Şimdi 5 milyon euro Icardi'ye verdiği senaryoda muhtemelen daha düşük tutacağı
1: bakalım
0: diye.
1: Belki Galatasaray yönetimi diyecek ki biz tarih koymadık ama bizim sana teklifimiz bir haftalıktı. Sen cevap vermedin, kabul etmiyoruz diyecek belki. Galatasaray'da
2: zaman,
1: böyle bir hakkı
2: o,
1: oldu
2: yok,
1: yani.
2: O zaman çıkarsın, o gün anlatırsın. Yani mesela başkan biliyorsun bir gündem oluştu. O gündemde Galatasaray kiralık oyunculara gidecek, satın alma oyunculara gitmeyecek de bir gündem oluştu. Ki bu gündem oluşmasının en büyük sebeplerinden birisi de bendim. Çünkü Galatasaray oyunculara kiralık üzerine teklifler sunmaya başlamıştı. Hmm. Tabii ki satın alacak mı? Satın alacak. Ama başkan ertesi gün çıktı 7 Temmuz'da açıklama yaptı. O gün sorularımızı almadı. Yani soru almayacağım, sadece açıklama yapacağım dedi. Tabii ki başkandır, en doğal hakkıdır. Ama orada şunu da söyleyebilirdin. Öyle bir süre verdiyse ben bu kadar süre verdim de diyebilirdin. Ya da Icardi bizim için bitmiştir. Ya da Icardi bizim sürecimiz devam ediyor diye bir açıklama yapardın. Öyle bir açıklama da yok yani.
1: Galatasaray gibi büyük kulüplerin başkanlık makamları kişisel nezaket gösterileri ya da sunumları yapılacak yerlerde değil. Asıl olan kurumsal menfaattir. O konuda maalesef bana göre Galatasaray yönetimi Icardi sürecini doğru yönetemedi.
0: Peki.
1: Hocayı da zor duruma sokuyorlar.
0: Bakalım neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz. Belli ki bu açıklamaların üzerine hareketli bir dönem geçirecek Galatasaray. Gelecek oyuncuları da zaten transfer haberleri üzerinden takip edip sizinle de paylaşıyoruz. Şimdi Trabzonspor'un gündemine baktığımız zaman uzun zamandır olayının gidişiyle ilgili aldığı tekliflerle ilgili haberleri sizlerle paylaşıyorduk değerli izleyenler. Gelen haber artık Trabzonspor'la Fiorentina'nın Olayi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde ve Bordo Mavililerin de bu transferden yaklaşık 30 milyon euro kadar bir gelir elde etmesi bekleniyor. Tabii ki Trabzonspor'un yapacağı hamleleri de konuşacağız ama önce Olayi ile ilgili Selahattin Kınalı buyurun. Dünya Kupası'nda sergilediği performansı zaten artık gideceği kesin gibiydi Olayi'nin ve yeni takımı Fiorentina.
1: Yani Fiorentina işi imzalar atılmadan iş bitti diyemeyiz ama son noktaya kadar gelmiş. Hani Bastia'nın payını sen ne kadar verirsin, ben ne kadarını veririm noktasına kadar geldiyse çok detay bunlar. Hı hı. Belli ki olaya gidecek ama oldu ki olaya gitmedi. Olay ki 19 yaşında ya, 18 yaşında yani Trabzonspor'da kalır. Seneye de aynı piyasası olacak. Böylece çünkü olayın yeteneği doğuştan dönüş ve çabukluk yeteneği ya. Yani. Bunu çalışarak kimseye kazandıramazsın. Doğuştan gelen bir özelliği var. Eksikleri var. Trabzonspor'da bu yıl kaldı. 10 gol asistle oynadı. Değeri çıkar 50 milyona, 60 milyona. Ama belli ki Fiorentina tarafıyla Trabzonspor belli bir noktaya gelmişler. Yani açıklanırsa da şaşırmayız. O noktadayız. Ama açıklanması da kimse üzülmez. Öyle bir şey olayın transferi. Çünkü Trabzonspor'un sayın başkanı iki oyuncu satacağız demişti. Olay satılmasa da şimdi şey var. Çibuke'ye çok ciddi bir teklif var. Fulham'dan. Adamlar ısrarcı yani. Bir 20-17 ile başladılar. 30'a kadar neredeyse geldiler. Ve fakat Trabzonspor şöyle bir açmazın içine girdi şimdi. Fatih Tekke inşası sürecinde Trabzonspor 3 yıllık bir planlama yaptı sayın başkanla da birlikte. 3 yıllık planlamanın 2. yılındayız şu anda. 1. yılın sonunda Trabzonspor'da şu oturdu diyorduk. Defans hattı oturdu. Yani Batagol sakatlandı ama işte Kasım, Aralık falan geri dönecek. O dönene kadar da orayı Trabzonspor tahkim ediyor. İşte Van der Öngül elletecek. Başka bir yabancı bir oyuncu var. İsmi hiç geçmedi medyada. Yönetim onunla ilgili de girişimlerine devam ediyordu yani sen bildiğim. Yani oraya bir takviye de yapacak ama şunu söylüyorduk yani Trabzonspor defans hattını oturttu 1. yılda. 2. yıl orta sahaya oturtursun, 3. yıl bir takıma dönüşürsün. Şimdi Trabzonspor böyle bakıyor olursa eğer, yani defans hattına oturduk, 3 yıllık planlama yapıyoruz. Çibuke'ye de 30 milyon euro veriyorlarsa 5'e alıp 30'a satıyorsun. Dünyada böyle bir örnek daha var mıdır bilmiyorum. Aynı sezon içinde 5'e aldığın 2 oyuncuyu 6 kat değer kazandı. Neredeyse 6-7 kat değer kazandırarak satıyorsun. Ve bu satışlardaki başarı sadece scouting'den açıklanamaz. Teknik direktörün oyuna ve oyuncuya kattığı değer olarak da bunu yorumlamak lazım. Bunun öyle olup olmadığını önümüzdeki süreçteki Fatih Tekke genç oyuncu ilişkilerinden de sağlamasını alabiliriz. Hı hı. Ama şu anda gördüğümüz bu Fatih Tekke'nin oyun anlayışı oyuncuya da oyuna da değer katıyor. Ve Çibuki gibi bir adam işte Avusturya'dan geldi 5,5 milyona. 6 ay sonra adadan, yani boru değil, adadan 30 milyonluk teklif alıyor.

0: Şimdi Trabzonspor yönetimi şunu düşünüyor olabilir. Ya biz zaten yapılanmaya devam ediyoruz. İlle de şampiyon olacağız sloganıyla lige girmeyiz de yine şampiyonluk iddiasıyla gireriz. Ama bu sene de inşaatımızı sürdürürken ekonomik olarak da kulübü neredeyse borçsuz bir noktaya taşırız. Ha o zaman Çibukay'ı da 30 milyona değerini buldu satabiliriz. Hatta şey de düşünüyordu Trabzonspor yönetimi. Ya biz Çibukay'ı satıyoruz evet ama oraya milli takımın sağ stoperini de aldık yani. Samet Trabzonspor'da yani orası da boş değil. Savic var. Ara sıra sakatlanır ama ara sıra da oynar. O var. Bir sol stoperi de takıma katmayı düşünüyoruz. Yani bir sıkıntımız yok aslında. Zaman zaman sağ stoperde Okay oynar, Ozan oynar. Yani bu seneyi de böyle devam ettirebiliriz. Yapılanmaya devam edebiliriz. Ha evet bu da mantıklı bir görüş. O zaman ama yönetimin çıkıp kamuoyuna, taraftara şunu söylemesi lazım. Biz yapılanmaya devam ediyoruz. İlle de bu sene şampiyon olacağız diye transfer hataları yapmayacağız. Nedir transfer hataları? Bazen 30 milyon euro teklif gelen oyuncuyu satmamak da transfer hatasına dönüşebiliyor.
1: Bravo.
0: Ama şu var şimdi Çibukay işinde.
2: Bence ya Çibukay, hata yapmış da bir Trabzonspor var.
0: Çibukay 22 yaşında ya.
3: Abdülkadir'den bahsediyorsun.
0: O da ayrı bir şeydir.
2: Ona bağlı olarak söylüyor zaten Selahattin Kınalı muhtemelen.
0: Onun da kendisinde ayrı bir şeyi vardır Serhan. Mesela o transferde sen Abdüş'le birlikte Yusuf ikisini birden satmış olsaydın eğer o şöyle algılanırdı. Benim şampiyonluk iddiam yok. Trabzonspor bunu yapamaz. Birini sattı öbürüyle de şampiyon oldu. O süre seni şampiyon yaptı. Yani büyük takım sanki öyledir Trabzonspor. Öyle düşünmek zorunda. Ama ekonomi öyle bir darlattı ki kulüp yöneticilerini. Yani 5 milyonluk 2 sene önce Icardi'ye 6 milyon verildiğinde ne yapıyor bu Galatasaray demiştik. Şimdi 6 milyondan Icardi sırf maaş istiyor. Yani o kadar büyüdü rakamlar ki gerçeklikten koptuk yani. Hacmen büyüdük. Hepimiz birer file dönüştük. Aslında kedi bile değiliz. Fakat hacmimiz fil. Ya bir gün bir patlama yaşayacağız. Kimse sağ kalamayacak yani. Bunu mali olarak sağ kalamayacak. Onu söyleyeyim. Ama Fatih Tekke Trabzonspor'unun 3 yıllık planlamanın 2. yılında bile şampiyonluk hedefi olduğunu biliyorum ben. Ama Çibukay'ı elde tutarsan bu olur. Çünkü o sorun çözülmüş oldu. Çözülmüştü. Satarsan 3 yıllık planlama adına evet o da mantıklı bir şey olarak algılanabilir. 5'e alıyorsun 30'a satıyorsun. Ama oyuncu eğer ille de gideceğim diye diretmiyorsa ki öyle bir hali yok görünmüyor idmanlarda gayet pozitif arkadaşlarıyla gayet iyi görüyoruz yani. Oyunun başından beri 90 dakikalık oyunlarda da gayet pozitif bir çocuk. Eğer diretmiyorsa ben Trabzonspor'un satmayarak transfer yanlışı yapmış bir camia olarak görünürde satarak da bir transfer yanlışı yapabileceğini düşünüyorum Çibukay'ı satarsa. Çünkü Çibukay olur 28-30 yaşında Davinson Sanchez gibi verilir ona 30 milyon verirsin. Ama Çibukay 22 yaşında ve sen daha Çibukay'ı Avrupa piyasasına hiç oynatmadın. Trabzonspor bu sene Avrupa piyasasına çıkıyor. Yani ben elde ekonomik imkanlar olsa Olay'a bile vereceklerini düşünmüyorum aslında. Çünkü Avrupa'da biz gösteremedik. Olay sadece 3 tane Dünya Kupası maçı oynadı 4 tane. Eğer piyasanın gerçek piyasa Avrupa'dadır ve Fatih Tekke'nin kattıklarıyla Olay'da şut özelliğini, skora yeteneklerini, skora yansıtma özelliğini bir yukarıya taşıyabilirse ki mümkün ya 18-19 yaşında bu çocuklar. Çibukay da 22 yaşında. Sen Çibukay ile bir Avrupa macerası, bir Avrupa sezonu sonunda Çibukay İngilizler bir oyuncuyu transfer etmeye kalktıklarında onunla ilgili 60-70 ayrı kritere bakıyorlar. Yani Çibukay'den kolay kolay vazgeçmez Fulham'da ya da başka ada takımları da. Çibukay'ı sen bir yıl daha oynat, şampiyonluk mücadelesinin içinde de devam et, pişir takımı ve ondan sonra yine sat. 7 Trabzonspor kazanç çıkar. Ama şu anda Trabzonspor'un 300-400 tane bilmiyorum personeli vardır. Onların maaşları ödenecek. Onları bana sormuyorlar. Ertuğrul'da ona soruyorlar. Yani iç yapıyı bilmeden böyle çok ahkam kesici bir pozisyonda olmak da istemiyorum. Çünkü ben gerçekçi bir adamım.
3: Evet.
0: Ama gerçekçiliğimi gerçekçiliğim uğruna da romantizmimi de feda etmem. Eğer romantik tarafımızı feda edeceksek zaten hayatın bir anlamı kalmaz. Dünyada 3 tane büyük romantik var benim tanıdığım. Ernesto Che Guevara, Vladimir İliç Lenin, Mustafa Kemal. Atatürk romantik olmasaydı bugün Cumhuriyet olmazdı ya. O bir romantikti. Düşledi ve bunu gerçek kıldı. Osmanlı'nın o çökmüş Osmanlısından bir devlet, bir ülke çıkmak öyle kolay mı? Gerçekçi olsaydın teslim olup giderdin. Bazen romantizm gerekir. Yani en büyük romantikleri bir hayatlarına bakarsan

0: görürsün bunu. O yüzden bizde futbol bu bir oyun. Oyunda da biraz romantik tarafımız olacak. Yani hiç beklenmedik bir sezonda da şampiyonluğa oynayabileceksin. Aynı şekilde o sezon içinde gelişimine de devam edebilirsin. 3 yıllık planlamanı da bozmamış olursun. Ama yine başa alıyorum. Eğer bu yönetim diyorsa ki biz 3 yıllık bir planlama yapıyoruz. Bu planlama doğrultusunda Çubuke'yi işte aldığımızın altı katına satmayı kulüp menfaatlerinin yararına görüyoruz. O zaman bunu da kamuoyuyla paylaşırlar. Bence onda da bir sorun yok.
1: Serhan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair birkaç cümlede senden rica edeyim.
2: Akılcı transfer, akıllı transfer, akıllı transfer planlaması. Zaten geçtiğimiz dönem ben Trabzonspor'u konuşurken Trabzonspor'un en büyük zengininin birisinin Ertuğrul Doğan Başkan olduğunu, ikinci en büyük unsurunda Fatih Tekke olduğunu söylemiştim. Ve Fatih Tekke'de istediği transfer planlamasında Ertuğrul Doğan ona sınırsız bir hak veriyor. O hak hem oyuncu planlaması yönünde istediği oyuncuları alabilme yetisi hem de maddi olarak da istediği oyuncuları planlama noktasına getirebilme noktasında. Ben Trabzonspor'un bu sene çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Zaten geçtiğimiz dönemde bunu net bir şekilde göstermişti. Hayırlı olsun, yani güzel bir planlama yapıyorlar.
1: Peki, şimdi gelelim Dünya Kupası'na değerli izleyenler. Son bölümde Kimbilir'e geçmeden önce bir de Dünya Kupası'nı konuşalım. İlk finalist dün akşam belli oldu. İspanya Fransa'yı 2 golle geçti. Rakibi de bu akşam belli olacak. İngiltere ya da Arjantin göreceğiz ama önce bir dünkü maçı şöyle genel değerlendirelim. Özellikle İspanya'nın Fransa karşısında pas oyunuyla rakibini etkisiz hale getirmesi, bu kadar net bir oyunla kazanması belki birçok kişinin beklemediği bir durumdu. Pek çoklarının Fransa'yı favori olarak gösterdiği bir yerde, özellikle de İspanya'nın ilk golünden sonra hiç etkinlik gösteremeyen bir Fransa izledik. Biraz şöyle değerlendirelim. Serhan, sen de özellikle tabii Amerika'da Dünya Kupası'nın nabzını yakından tutmuş isimlerden, gazetecilerden birisin. Her ne kadar milli takımımız için hayal kırıklığıyla sonuçlansa da artık son dörtteyiz. Ve dünkü maça dair neler söyleyeceksin merak ediyorum.
2: Evet, dünkü maçı aslında baktığımızda Fransa'nın favori gözüktüğü, İspanya'nın da acaba kazanabilir mi denilen bir süreçti. Ama süreç o şekilde olmadı.
1: Hiç beklendiği gibi bir maç olmadı.
2: Hiç beklendiği gibi olmadı. Çünkü Lamine Yamal'ın turnuva içerisinde bir çok fazla etkisi konuşulmuyordu. Dünkü maçta etkisini de gördük ama dünkü maçta
1: yine
2: İspanya'nın
1: yine çok da etkili değildi Yamal
2: değildi
1: yani.
2: Ama yine de oyun içerisinde daha hareketli görebildik ama şu bir gerçek.
0: Penaltıyı aldı da.
2: İspanya ben bu kupayı istiyorum ve bu kupa içinde elimden gelen her şeyi yapacağım diyen bir oyun sergiledi. Hayırlısı olsun yani. Güzel bir turnuva oldu. İspanya'yı biz seviyoruz. İspanya'yı niçin seviyoruz? İspanya'yı
1: Filistin'e desteği
2: için seviyoruz. İspanya'yı zulme karşı ses çıkardığı için seviyoruz. Zalimlerin karşısında yetimlerin yanında olduğu için seviyoruz. Bu anlamda bir de artık futbolu için daha da fazla sevmeye başladık.
1: Pas futbolunu da seviyoruz. Yani pas futbolunun ölmediğini de bir taraftan göstermiş oldu İspanya. Ki bu tartışılıyordu.
0: Ki ben dün şunu anladım. İspanya'nın hocası futbolu benden iyi biliyormuş. Ya dün bununla yüzleştim. Büyük bir düş kırıklığı oldu. Çünkü
1: oyun,
0: kadrolara baktım. Pedri 11'de yok. Dedim eyvah yani. Pedri yok. Eğer İspanya bu oyunu kazanmak istiyorsa Pedri ile sahaya çıkmalıydı. Yani yanılmışım. Hayret yani. Hoca bize yanıldığımızı gösterdi. Benden iyiymiş. Net olarak söylüyorum. Biz mahallede top oynardık.
1: Hayat bazen böyle yüzleşmeler çıkarabiliyor insanın karşısında.
0: Mahallede top oynardık. Biz de derlerdi ki ya çok şahane oynuyorsun falan. Biz de, yok ya dedik. Maradona benden iyi. Şimdi İspanyol hocası bizden iyiymiş. Niye söylüyorum bunu? Ben de kendi öngörümün ne kadar yanlış olduğunu izleyerek gördüm. Fark Rodri'ydi. İspanya orta sahasındaki Rodri bir takım için bir ön libero'nun ne olduğunu dün herkese gösterdi. Ne Pedri'nin eksikliğini hissettirdi ne karşı tarafa peş yaptırdı. İspanya orta sahada Rodri farkıyla oyuna hükmetti. Rodri sadece topu yönlendirmedi. Takımı da arkadaşlarını da yönlendirdi. Çok büyük oyuncu Rodri. Şeyde oynuyor, City'de oynuyor galiba. Manchester City'de. Sakattı bu sene, toparlanmış yani. Hı hı. Ve ben bu oyunda karşında rakip kim gelirse gelsin İspanya'nın şampiyon olmasını bekliyorum artık.
2: Merino.
0: Dün Fransa'nın orta sahası peş yapamadı. Mahalle ağızda, yerel ağızda, semt kahvelerinde peş yapmak derler. Yani

0: biri peş yapamadı. Yani İspanya orta sahası özellikle Rodri farkıyla Fransa'ya oyununu kabul ettirdi. Biz oyunun sonlarında kara balta oynamaya başladı Fransa. Sağdan vuruyor, soldan vuruyor. O ana kadar Dembele sağda mı farkında değiliz.
1: Yani Fransa'nın bu kadar çaresiz kaldığı bir maç izlemedik turnuva boyunca.
0: Evet, yani futbolu benden iyi bildiğini dün ikna olduğumuz İspanya hocası. Topu kaptırdığımız yerde anında tepki koyarak, pres yaparak Fransa'yı oynatmadık dedi. Fransa'yı oynatırsak oynar dedi. Yani ve bu yoğun baskıyı aslında biz yoğunluklu olarak da gözlemedik oyunda. Sahayı alan daraltarak oynama becerisi o kadar yüksek ki İspanya'nın bir arada oynama
1: gelini. Bir de değişiklikler de çare olmadı Fransa'ya.
0: Olmayacağı belliydi. Evet. Tabii şeyi de söyleyelim. Çok olmayacak. İşte bu penaltı pozisyonunda gördüğümüz gibi hiç olmayacak bir penaltı. Ya bu düzeyde keşke olmasa dediğin şeklinde bir penaltı oldu. Yani keşke olmasa derken penaltı yani. Hani sol bek oyuncusu görmüyor. Görmeden bir tekme salladı. Sallamayacaksın. Sallarsan evine erken dön yolluyorlar seni. Aa, bakıyorsun dönüş biletini bir hafta sonraya ayarlamıştı Fransa. Bir hafta erken döndün. Ama öyle olmasa da İspanya'nın oyun kurgusu işte orta sahada o sol ayakta iki tane Rabiot Fransa'da oynuyor. Ruiz de İspanya'da oynuyor. O ikisinin farkı da takımların kaderini belirleyici farklardan biri oldu dün. Ama işte Rodri vardı İspanya'nın sol liberosunun yanında. Rodri bütün farkı yaratan oyuncu oldu. İspanya hocasını da oyuncularını da tebrik ediyorum. Tabii bizim İspanya'ya yönelik sempatimizin altı sadece Filistin'e yönelik insanca vicdani duruşu değildir. İspanya'da çokları bilmez. Yani Endülüs diye bir devlet kuruldu. Müslümanların kurduğu bir devletti. Avrupa tarihinin görüp görebileceği en medeni uygarlıklardan biriydi. Onun etkisiyle İspanyolların hayata bakışını da biraz etkilemiştir Endülüs Emevi Devleti'nin. O bilime, sanata. Ya eski Yunan eseri dediğimiz eserlerin hepsi kayboluyordu. Yani dünya tarihine siliniyordu. Endülüs Emevi Devleti'nin yetiştirdiği çok çok kıymetli insanlar o eserlere sahip çıkarak Arapçaya çevirdiler ve yok olmalarını önlediler. İnsanlığın ortak hazinesine dönüştürdüler. O anlamda o devletin hatırı da büyüktür. Biz çok hissedemesek de maddi olarak karşılığını koymakta zorlanıyoruz. Çünkü ara çok bir zaman geçti aradan. Evet. 1300 kaç yıl yani neredeyse 1000 yıl geçmiş aradan. Fakat onun etkisiyle birlikte bizlerde de İspanyollara karşı, İspanyollarda da bize karşı bir sempati
1: var,
0: oluştuğunu söyleyebiliriz. Onun da etkisiyle zaten bana göre Dünya Kupası'nın finalini oynadı bu iki takım. Kazanan şampiyon olacak bence.
1: İngiltere mi Arjantin mi?
0: Olacaktı.
2: Arjantin.
1: Messi faktöründen
2: Messi
1: dolayı.
2: Faktörü diyorum ama İngiltere'nin kazanmasını istiyorum.
1: Ronaldo'cular kendini bir gösteriyor.
0: Yo bence Arjantin zaten daha iyi takım. Yani hakemler tarafından 3 İstanbul'dan biriymiş gibi Anadolu'ya karşı korunuyor hissi verse de.
2: İkisi de korunarak geldi ama. İkisi de korunarak geldi. İspanya'da İngiltere'de koruna geldi bu arada.
0: İngiltere'de bilmiyorum ya.
1: İşte İngiltere'de fark yaratacak birkaç oyuncu var. Arjantin'de tek oyuncu var gibi bir tablo şu anda.
0: Arjantin takım olarak çok iyi. Sen bakma çok yıldız oyuncu yok ama diğer oyuncular hep tamamlayıcı.
2: Lideri iyi.
0: Çok iyi bir kaleci var. Emiliano Martinez.
2: Onun arabası var.
0: Alvarez var. Yok Arjantinli oyuncular var.
1: Takım da
0: ama
1: işte.
0: Ama Arjantin'in asıl farkı takım olarak oynayabilmesi. Yani biz Messi üzerinden Arjantin okursak yanılırız. Messi çok özel bir yetenek. Ama Arjantin takım olarak da çok dirençli bir takım. İngiltere ise Declan Rice sakattı. Son maçta ilk yarıyı zor oynadı filan. Eğer bu maça Declan Rice bu akşam çıkamazsa zaten İngiltere kaybeder, Arjantin kazanır. Declan Rice de tıpkı Rodri gibi. Ya aslında yani şeyin Leslie üzerine çok duruyor ya Okan Hoca. Aslında hocalar farkında. Yani şu ön libero'daki adam o kadar önemli oldu ki işleyişin evet. Sağlıklı yürütülebilmesi için. Mesela İngiltere'de de Declan Rice en kritik oyuncu. Aslında çok basit oynuyorlar. Yani Declan Rice, Rodri, işte Arjantin'de bir çocuk var. Şimdi adı aklıma gelmiyor. McAllister değil de. Mesela orada da çok iyi oyuncu grubu var. Fakat peki. Oyuncu grubunun kalitesinden çok Arjantin'in oyun kalitesi bana göre İngiltere karşısında favori kılıyor Arjantin.
1: Bakalım İspanya'nın finaldeki rakibi kim olacak? Bu akşam belli olacak değerli izleyenler. Haydi bir de kim bilir yapalım ve

0: Spor Ajansı'nı öyle tamamlayalım. Evet, şimdi iki yeni transferle ilgili iki sorumuz var. Bir de ayrıca Dünya Kupası'ndan dikkat çeken bir sorumuz var. Haydi ilki gelsin görelim. Mason Greenwood profesyonel kariyerinde ilk maçına hangi takım karşısında çıkmıştır diye soruyoruz. Liverpool mu, Arsenal mı, Paris Saint Germain mi yoksa Sevilla mı? Size bir güzellik yapayım, tarihi de söyleyeyim. Belki hatırlarsınız. 6 Mart 2019. Söyle yani... Sara, çok iddialı bir...
1: Yok yok yani hiç tarihini söyleyecektim ben sana.
2: Altyapıdan yetişmiş bir oyuncu Avrupa oyununa mı çıkar? Lig oyununa mı? Önce soru bu olmalı. Yani altyapıdan geliyor. E tabii ki Avrupa oyununa, Avrupa oyunu ve Paris Saint Germain'in seviyesi.
0: Ama şimdi
2: seviye.
0: Lig oyununa da çıktıysa biri Liverpool biri Arsenal. Yani baba bir maça çıkmış.
2: Yine de lig oyununa çıkmak daha bir ihtimal gibi duruyor ama şöyle bakınca da buradaki en zayıf takım hangisi? Az önce Endülüs uygarlığından bahsettik. Başkenti Sevilla geldi karşımıza. En zayıf halka Sevilla gibi duruyor. O yüzden işte United Sevilla karşısında 3-0'lık skoru yakaladıktan sonra atmıştır Mason Mouse'unu oyuna diye düşünüyorum.
0: Bence o kadar güvenmişlerdir oyuncuya.
2: Ya sonuçta 7 yaşından beri Manchester'ın altyapısında bu çocuk. Oradan geliyor yani.
0: Peki. Selahattin Knoll çok güvenmedi ve Sevilla dedi.
1: Ben de Paris Saint Germain diyorum ben de.
0: Paris Saint Germain.
1: Ya sallıyoruz zaten yani yapacak bir şey yok da Paris Saint Germain diyorum ben.
0: Peki. Bir Paris Saint Germain bir de Sevilla yanıtı geldi. Bakalım Greenwood 6 Mart Arsenal. 2019 tarihinde Paris Saint Germain.
2: İkisinden biriydi işte Avrupa diyelim.
0: Avrupa maçı. Güzel attın Ferhan.
1: İsabetli atalım.
2: Topçu muydun asker?
1: Ulaştığına ayrıyetim.
0: Gerçekten diye. Bazı insanların bu konuda şansı çok yaver gidiyor. Sen ya öyle misin? Normalde öyle misin?
1: Da şans diyorsun değil mi Ezgi?
0: Aa, bir kendin söyledin attım senle. Diye. Kendin söyledin attım. Kendin söyledin.
1: Ya. Yani.
0: Mesela benim değildir. Ya. Ben iki şıkka düşürürüm yanlışı işaretlerim. Ya
1: dörtte bir nasıl
0: benim
1: bileceğiz?
0: Benim mutlaka bilmem lazım.
1: %25 yani. Şansım var. %25 tutma şansım. Bu kadar
0: neyse tüm tebrik ederiz sonuçta ya. Puanı sana verdik. Yani, İkinci sorumuzu görelim.
2: Puan alacağız.
1: Ezgi'ye bak ya.
2: Puan karşılığında bir maç değil mi? Evet.
0: Tabii tabii.
1: Yani, Ezgi'ye bak ya bizi direkt at aa, köşeye.
0: Sol. İkinci soru.
1: Hadi bunu da atalım.
0: Leandro, sürekli Leonardo diyorsun geri. Leandro Trossard ilk kupasını hangi takımla kazanmıştır? Genk, Westerlo, Arsenal, Brighton. Yılını
2: kupa...
0: söylesen...
2: Söyle.
0: 2013.
2: Oo, o zaman başladığı yer yani Genk civarları. Genk ya da Westerlo.
0: Peki.
2: Brighton'da kupa kazanmış.
1: Oktay Ercan'a bağlanmak istiyorum.
0: Kime?
1: Oktay Ercan'a. Westerlo kulübü sahibi. Ben Westerlo diyorum.
0: Westerlo dedi Serhan Türk.
2: Ben de Genk
0: dedi. Genk dedi. Hı. Selahattin Kınalı 2013'te Brighton. Başladığı
2: tutarsa
0: yerlerdedir.
2: Tutarsa bilgi, tutarsa
1: Brighton.
2: Attım.
0: Tamam. Hı. Bu bilgiyi önden vermeniz çok
2: evet.
0: Güzel oldu. Görelim yanıtlar geldi. Genk tebrik ediyorum.
2: E biliyorum.
0: İşte bilgi böyle bir
1: şey. Evet,
0: böyle. Belçika kupası.
1: Bak bir şey söylüyor ki Serhan sallıyor diyor.
0: Hiç kendin söyledin. Ya ama haksızlık etme Serhan. Kendin söyledin atıyorum diye.
2: Serhan eğleniyoruz ya.
1: Bir de hemşerimiz ya. Bir de hemşeriye ve hemşeri bunu mu yapar ya?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Annemin memleketi.
0: Doğru söylüyorsun. Peki. Son soru. Serhan ben seni tutuyorum.
1: Tamam.
0: Dünya Kupası'nda tribündeki görüntüleriyle viral olan Lamine Yamal'ın kardeşinin adı nedir? Gördünüz
1: Kane.
0: Mü?
2: Gördüm.
1: Kane.
0: Böyle bir sevimlilik olamaz.
1: Kane. De.
0: Kane. Kane. Kane. Nasıl böyle okunuyordur herhalde. Omar ve
2: Peki, Kane. Peki nedir? Yazıldığı
0: Peki gibi. Olabilir bilmiyorum.
2: Ben de öyle öyle hatırlıyorum sanki.
0: Çok sevimli değil mi?
2: Çocuk,
0: aşırı sevimli.
2: Sevimsiz çocuk olmaz zaten.
0: Zaten olmaz
2: bazıları,
0: da. Ya, bazıları da
2: siyah
0: ekstra sevimli oluyor.
2: Daha başka bir güzellikleri oluyor tabii. Daha böyle yani cineviz deriz biz. Cineviz uşak yani.
0: Bir de hafif böyle tombul olunca. çok net söylediniz.
1: Evet çünkü ben
0: iki dakikamız var. O zaman ne yapalım? Sohbet
1: edelim.
0: Serhan
1: biliyor. Çok tatlı bir çocuk.
2: Sen onu
1: en çok popcorn'u seviyor.
0: Sen bayağı araştırdın biliyorsun.
1: Tabii ki annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu ve Adana'da yaş farkı da

0: 4.
1: Serhan, sen onunla niye bir röportaj yapmayı beceremedin? Gittin oralara kadar.
0: Ya bizim olduğumuz yer, biz biliyorsunuz. Arizona'da kertenkeleleri takip ediyorduk o zaman. Arizona sıcaklığında bize uzaktaydı onlar. Bir de bizim çok fazla seyahatimiz oldu oradan Arizona.
2: Doğru.
0: Bak buradan İstanbul'a gittik. İstanbul'a gittik. Buradan Miami'ye gittik. Oradan Arizona. Vancouver, Arizona.
2: Geçmiş
0: San Francisco,
2: olsun.
0: Arizona, Los Angeles,
2: cevabı
0: Arizona.
2: Cevabı görelim. Zaten yani. Şeyim dediler. Doğruydu. Tebrik ediyorum.
0: Attın mı?
2: Hayır.
0: Direkt bildin değil mi?
2: Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Bileğinin hakkıyla.
0: Çok sağ olun.
2: Peyne
1: mi demiştin sen ya? Ben Serhan peyne dedi zannettim.
2: Yok, peyne dedi.
1: Ama
2: Selahattin Kılıç'a çok teşekkür
1: aslında
2: ediyorum.
1: Aslında Ömer daha çok yakışırmış o gazeteye.
2: Peki. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederiz.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün hain darbe girişimi halk tarafından engellendi. 251 vatandaş şehit oldu, 2194 kişi yaralanarak gazi oldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
0: Aspor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız değerli izleyenler ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Spor haberlerine geçmeden önce günün anlam ve önemiyle başlayalım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi de şükranla anarak başlangıcımızı yapacağız. 15 Temmuz için federasyonlar, futbol takımları bazı açıklamalar yayınladı. Bunlara bir bakalım. Bu şekilde başlayacağız. Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz açıklamasında bulundu. Galatasaray Kulübü'nün yaptığı paylaşımda ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz açıklamasında bulunuldu. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımdaysa 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnette alıyoruz denildi. Diğer federasyonlarla kulüplerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayınladı.
1: Şimdi geçelim transfer gündemine. Takımlar için hareketli günler başladı değerli izleyenler. Fenerbahçe kulübü de Mason Greenwood transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç ve Nathan Ake sonrası bir yıldız transferi.

0: transferini daha bitirdi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la 4 senelik sözleşme imzaladı. Sarı lacivertler Fransız ekibine 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Fenerbahçe Greenwood transferini özel bir videoda yayımladı.
1: Kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim.
2: Hello Fenerbahçe family, I just want to say thank you so much for the support you showed me.
3: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
0: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood, sarı lacivertli kulübe verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
3: Obviously I'm very excited. It's been a long process and it's been a long journey. But I'm happy to get the deal across the line. I want to thank also the club and the president for all the hard work. It's been a lot of hard work to come to this decision today, but I'm very excited. It was a no-brainer when they was interested in me. I had my option to go there and I fulfilled that promise, and I can't wait to join the team and to play in the stadium and to see all the new fans. It was a no-brainer when they was interested in me. I had my option to go there and I fulfilled that promise, and I want to go there and show what I can do. Obviously the goal is to be the best we can as a team, obviously to be champions of the league, and obviously to qualify for the Champions League, which is also important for the club and to the fans, so we're hoping we can do that.
4: Good with the hat or without
3: the hat? Obviously the supporters, they are crazy. There's so many supporters. They were messaging me, my family, my friends, so the presence was obviously felt. So yes, it's one of the biggest, it's the biggest club in Turkey, and I can't wait to get started.
0: Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Mason Greenwood artık çok yakın bir zamanda İstanbul'a gelecek. Şimdi telefon attığımızda Alspor muhabiri Erdem Akbaş var. Bu transferle ilgili, geliş zamanı ile ilgili son bilgileri kendisinden alacağız. Erdem, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Önce Greenwood'la başlayalım istersen. Çünkü geliş zamanını da taraftarlar çok merak ediyor. Ardından da başka takviyeler olacak mı? İlerleyen günlerde Fenerbahçe'yi nasıl hareketlilikler bekliyor? Bu soruların cevabını da senden alalım.
5: Elbette Demet. Mason Greenwood transferini Fenerbahçe dün akşam açıkladı. Kapa yaptığı bildirimde zaten oyuncunun 4 yıllık bir sözleşme imza attığını, bonservis bedeline dair detayları Fenerbahçe paylaştı. Artık Greenwood'un geleceği tarihe gözler çevrildi. Bugün için bir planlama vardı, ancak o planlamanın değiştiğini söyleyelim. Önce izleyicilerimize aktaralım. Dün gece saatlerinde bu planlamadan bahsetmiştik. Bugün için bir planlama vardı ama şu an itibariyle bir değişkenlik söz konusu. Şundan dolayı o da. Fenerbahçe'de bu transferi operasyonu yürüten isimlerden Cihan Kamer tek başına İstanbul'a dönüyor. Oyuncu ise daha sonra gelecek. Oyuncu için şu an uçuş planlaması yapılmadı. Ancak oyuncunun eşi ve çocuklarıyla alakalı Perşembe gününe yapılmış bir rezervasyon var. Bu rezervasyona ben de ulaştım. Bir rezervasyon söz konusu. Perşembe gününü takip edeceğiz. Fenerbahçe Kulübü resmi kaynaklardan geliş tarihini açıklayacak Demet. Artık bu konu açıkçası Fenerbahçe'nin yapacağı açıklamayı beklememiz gereken bir noktada. Bunu söyleyelim. Herhangi bir problem yok zaten. Fenerbahçe transferi açıkladı. 11 numaralı formayı giyecek Greenwood. Bugün Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildiriyor Fenerbahçe. Greenwood listede yer alacak. Bunu da söylemiş olalım Demet.
0: Erdem, peki ilerleyen günlerde transfer adına başka bölgelerinde hareketlilik yaşanacak mı? Listeye sanırım Greenwood'dan sonra biri dahil edilemez diye düşünüyorum.
5: Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de dün bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Bu yönetim kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden bir tanesi de gönderilecek oyunculardı. Gönderilecek oyuncularla alakalı Fenerbahçe'de 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde çok yoğun bir süreç yaşanacak ve birçok isimle yollar ayrılacak. Önemli bonservis gelirleri de kazanmaya hedefliyor Fenerbahçe. Bunun yanı sıra maaş bütçesinde de yer açacak. Limitlerde de yer açacak. Buradan oluşturulacak bir... şeyde forvet transferi veya ben bu veya'yı düşünüyorum, hücum oyuncusu transferinde kullanacak. Fenerbahçe'nin hali hazırda temaslarını yürüttüğü hücumla alakalı 3 farklı isim var. Bu isimleri sonra paylaşacağım demek. Şimdi söylemeyeceğim. 3 farklı isim var. Fenerbahçe bu 3 farklı isimle alakalı operasyonu yürütüyor. Ama öncelikle gidecek oyuncuları görmesi gerekiyor. Gidecek oyuncular netleştikten sonra alınacak oyuncunun ismi belirlenecek ve Fenerbahçe o isim için resmi teklifine çıkacak. Biz de süreç içerisinde önce bir gidecek oyuncuları aktaralım. Gelecek oyuncularla alakalı da planlamayı ve öğrenebilirsek transfer gelişmesini zaten paylaşacağız. Ama Fenerbahçe kesin olarak bir hücum oyuncusu daha kadrosuna katacak. Bunu da söyleyelim. Livakovic'le alakalı bir gelişme var. Hı hı. Ben onu paylaşayım hızlı bir şekilde. Evet. Livakovic'le yollar ayrılacak. Dinamo Zagreb'in 3 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonus içeren bir teklifi var. 20 Temmuz'da oyuncunun menajeri İstanbul'a gelecek. Sırayla artık ayrılık haberlerini paylaşmaya başlayacağız Demet Gedik. Geçtiğimiz günlerde Antony Musaba'yı anlatmıştım. Şimdi Livakovic'i söylüyorum. Bu isimler devam edecek. Biz de öğrendikçe paylaşacağız diyelim. Ben sözü sana bırakayım.
0: Erdem, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Greenwood'la ilgili Erdem'in tabii başta söylediklerini tekrar etmekte fayda var. Geliş günü Perşembe olacak ve o gün içerisinde tabii bizler de takipte kalacağız. Perşembe günü artık geldiği saat belli olduğunda sizlerle paylaşacağız. Ve Fenerbahçe'de de 11 numaralı formayı giyecekmiş. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi kampta biliyorsunuz hazırlık karşılaşmaları oynadı Fenerbahçe. Son olarak Lask Linz takımıyla karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertliler bu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Greenwood'dan da bahsetti.
6: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topuk Yaylası iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımıza hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz, hazırlandık. Ama bizim işimiz bu, bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
0: Beşiktaş'la devam edelim. Transfer hareketliliğinin yaşandığı bir başka ekip siyah beyazlar. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Leandro Trossard'la transfer görüşmelerine başlandığını açıklamıştı ve oyuncu dün İstanbul'a geldi.
7: Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu. Siyah beyazlar yeni sezon öncesinde

0: transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu yaklaşık 2000 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından siyah beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
1: I feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
2: Çok mutluyum. Çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
0: Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Deneyimli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
3: Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Spartak Tirnava takımıyla karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar bu maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.
4: Hakem son kontrollerini yapıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Beşiktaş başlıyor. Slovakya kampındaki son hazırlık mücadelesi. Orkun Kökçü, İlhan Fakılı iki elini kaldırdı havaya, bekledi pası. Şimdi ona doğru İlhan Fakılı. Dokunuş Rıdvan'dan, İlhan vuruşu yaptı ve gol. Gollerine devam ediyor İlhan Fakılı. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Spartak Tırnava karşısında. Sol tarafta o pası istedi İlhan, ellerini kaldırıp. Aslında bir önceki maçta Devrim Şahin'i de benzer pozisyonda çok görmüştük. Bomboş gidebileceği alan varken hep ellerini kaldırıp pas istemişti. O toplar gelmemişti. Orkun olunca o pas geldi. Zemin topu pasında Orkun İlhan'a aktardı. İlhan Fakılı'dan Černi'ye doğru şimdi. Sağ kanat atak yönü olacak Beşiktaş için. Václav Černi. Černi çevirdi içeriye. Seken top. Semih önünde buldu. Savunmadan dönüyor ardından top yavaşlayınca. Vantruba ikinci hamleyi yaptı. Salih Özcan en geriye Doğan'a. Doğan Alemdar'dan kötü bir top ve kopardan gidiyor. Filip Asango gelişine yaptı vuruşu. Kalede boş olunca isabeti yakalaması gol için yetiyor. 1-1 yakalıyor Spartak Tırnava. Trello. Sabo. Semih durduramadı Erik Sabo'yu. Şimdi sağ kanattan Christian Konstra'nın pası Mehmet'i. Akbabu'ya çarpan top bağlarla buluşuyor Doğan'ı. Oradaki temas biraz yanılttı. Dakikalar 45'i gösterirken Spartak Tırnava 2-1'i yakalıyor. Endidi alamadı. Tehlikeli geliyor yine Spartak Tırnava. Kudlitska'dan sağ kanada içeriye çevrilen top bir golde. Genç Filip Trello'dan arka arkaya Spartak Tırnava gollerini izliyoruz ne yazık ki. İlhan çekti içeriye doğru. Semih Kılıçsoy. Černi ceza yayında, baktı kaleye Černi. Az farklı out'a gidiyor. Güzel bir deneme Václav Černi'den ama çerçeveyi tutmuyor şutu. Rıdvan ortaladı. Semih vurdu kafayı. Arka direkte Calo ve gol. Thiago Calo'yla fark bire iniyor. Arka direkte takipçiliğini konuşturuyor Thiago Calo. Kornerdeki organizasyon golü de getiriyor beraberinde. Hakem saatine baktı ve mücadele sona eriyor. Spartak Tırnava'ya 3-2'lik skorla mağlup oluyor.
3: Spartak Tırnava Beşiktaş karşılaşmasının ardından siyah beyazlı

0: Teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
1: Ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
2: evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi, daha tecrübeli oyuncular geldi ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki de üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Şimdi doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar da değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
0: Siyah beyazlı kulüpte şimdi gözler forvet transferine çevrildi değerli izleyenler. Forvet transferi için de bir numaralı aday Vlahovic'ti biliyorsunuz. Vlahovic ile ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya bakalım haberimizde.
3: Beşiktaş Dušan Vlahovic transferinden vazgeçmiyor. Son olarak Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic için de girişimlerini sürdürüyor. Futbolcununsa 5 büyüklükte kalabilme planının devam ettiği iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki Sırp golcü, Beşiktaş'ın teklifine rağmen İtalya'da kalmak ya da Barcelona'ya transfer olmak için maaş talebinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

0: Vlahovic cephesi nihai kararını vermek için Beşiktaş'tan 10 Ağustos'a kadar süre isterken siyah beyaz yönetim sportif planlamasının aksamaması adına alternatifler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuya yıllık 8 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah beyazlılar, Vlahovic'den olumsuz yanıt gelmesi halinde listesindeki diğer santrfor adaylarına yönelecek. Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Sırp golcü, geçen sezon 23 maçta 10 gol 2 asist üretirken Sırbistan milli takımında da 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarıyla devam edelim değerli izleyenler. Okan Buruk transfer gündemine dair konuştu. 4 transfer yapacaklarını söyledi. 3 oyuncu için hücum hattı takviyesi, bir de defans bölgesi için transfer hedeflediklerini söylüyor. Icardi'nin son durumuyla ilgili yine açıklamalarda bulundu. Bakalım bu röportaja.
2: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi, saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla, yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a değil de taraftar Okan Buruk'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
2: Ben olsam ikisini de isterim.
3: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
2: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
3: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
2: Ya şöyle tabii.
3: Bruno'yla da görüşmüşsünüzdür.
2: Bu özel şeyler, bu görüşmeler şeyler. Biraz kulüpler özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
3: Enciso'yla ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
2: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi o Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğun heyecanını yaşadığını söyledi. Ve kendisine gelen teklifler, Avrupa ilgisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
2: Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene acaba aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Bu kesinlikle tabii ki biz değiliz bir kere. Yani Galatasaray değil, hem biz değiliz, oyuncularım değil. Biz aynı iştahla, aynı istekle, aynı ruhla, Galatasaray ruhuyla tekrar sezona başladık. Hedef tükenmez. Yine 5. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bence bu anlamda çok önemli bir sene. Hem bizim için hem taraftarımız için bu mottoyu hiç unutmamamız gerekiyor. Bu sürecin içerisinde Galatasaray'ın teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca tabii ki 5. sezona başlamak, 5. şampiyonluk üst üste heyecanı yaşayan bir teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Aynı heyecanı 1. gün gibi yaşıyorum. İnşallah nice yıllara, nice maçlara, nice şampiyonluklara, nice başarılara Galatasaray takımıyla birlikte. En zoru hangisi derseniz, tabii ki son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte bence 12 tane Şampiyonlar Ligi oynadığınız maçın, 12 maç Şampiyonlar Ligi oynadığınız yarışın içerisinde gerçekten hem ligi götürmek, hem ligde şampiyon olmak, hem bütün ligi önde götürmek.

0: götürmek bence belki en zoru bu anlamda buydu. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için. Bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan. Tabii ki çok fazla ister istemez yani göz önündesiniz. 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. İki taraf da mutlu, ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu, taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek. Yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona yani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım.
1: Alman Spiegel dergisinin Eintracht Frankfurt'un muhabiri Ron Ulrich, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Can Uzun'un transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseyin Özkök'ün sorularını yanıtladı.
2: Frankfurt mit einem Update zu Can Uzun.
3: Frankfurt'tan selamlar. Can Uzun'la ilgili güncel bir gelişmeyle karşınızdayım. Frankfurt yaklaşık 2000 taraftarın önünde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda tüm oyuncular yer alırken sadece Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular açılışa katılmadılar. Bu isimlerden biri de Can Uzun'du. Frankfurt'un yeni teknik direktörü Adi Hütter bu durumla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Can hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Uzak mesafelerden gol atabilen, tek başına maçın kaderini belirleyebilen ve hem sağ hem sol ayağını kullanabilen bir oyuncu olduğunu ifade etti. Ancak transfer spekülasyonlarına dahil olmadı. Galatasaray'ın Can Uzun'la ciddi şekilde ilgilendiğine dair söylentiler hakkında Hütter bir şey duymadığını ifade etti. Kulüp yönetimine olan güveninin tam olduğunu, şu ana kadar oyuncuyla bizzat bir temasının da olmadığını söyledi. Almanya'daki bazı medya organları bu durumu Can Uzun'u takımda tutmanın zor olacağı şeklinde yorumladı. Bence buradaki en kritik nokta Frankfurt'un transfer gelirine ihtiyaç duyması. Eğer belli bir miktarda, yani konuşulan 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis teklifi gelirse Frankfurt bu teklife sıcak bakacaktır. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Adi Hütter özellikle orta saha oyuncularını çok zorlayan, onların savunmaya yardım etmelerini, geriye koşmalarını, topun peşinden gitmelerini ve yüksek fiziksel efor sarf etmelerini isteyen bir teknik direktör. Can Uzun'un buna hazır olması gerekir. Öte yandan Hütter hücum futbolunu düşünen bir teknik adam. Frankfurt'taki ilk döneminde hücum yönü güçlü orta saha oyuncularına yani 10 numaralara çok değer verdiğini, onlara güvendiğini ve onların çok sayıda asist yapıp skor üretmesini sağladığını gösterdi. Bu doğrultuda Can Uzun'un Frankfurt'un planlarında önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Takımda merkezi bir oyuncu haline gelebilir. Ancak belirttiğim gibi Frankfurt'un mali durumu da o kadar parlak değil. Dolayısıyla cazip bir teklif gelmesi durumunda kulüp muhtemelen buna onay verecektir. Bu şartlar altında Can Uzun basında da yer aldığı gibi muhtemelen Galatasaray'a gitmek üzere Türkiye'nin yolunu tutabilir.
1: Trabzonspor'la Fiorentina kulübü Christ Olayn'ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'un genç yıldız adayı İtalya'ya gidiyor. Bordo Maviler Christ Olayn'ın transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham kulübünün Chibuke Awibu için ısrarı devam ediyor. İngiliz kulübü Nijeryalı stoper için bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çalacak.
4: Fulham Chibuke Awibu'dan vazgeçmiyor. Trabzonspor'la görüşmelerini devam ettiren İngiliz ekibi teklif yükseltti.
5: Diego Awibu yerde kaldı. Serbest vuruş.
4: Nijeryalı stoperin transferini tamamlamayı hedefleyen Fulham, daha önce önerilen transfer ücretlerine sıcak bakmayan Bordo Mavililere yaklaşık 30 milyon euro önerdi. İngiliz ekibinin yetkilileri Trabzonspor yönetiminden hızlı bir şekilde karar vermelerini istedi. Trabzonspor'un kısa süre içinde yapılan yeni teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Bordo Mavili yönetimin teknik direktör Fatih Tekke ile de görüşerek son kararı vermesi bekleniyor. Trabzonspor Vivo'yu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 5,5 milyon euro karşılığında Avusturya'nın Wolfsberger takımından transfer etmişti. Genç futbolcu transferin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 6 ay içinde değerini 5'e katlayarak Bordo Mavililerden ayrılmış olacak. Vivo geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.
1: Trabzonspor ve Samsunspor Van Drangelen'in transferi için görüşmelere başladı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan bir stoper hamlesi daha geldi. Savunmaya Samet Akaydın takviyesi yapan Bordo Maviller, Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Van Drangelen için de girişimlerini hızlandırdı. Karadeniz ekibi ismi daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı. İki kulüp arasında belli bir mesafeye gelindiği, bonservis pazarlığında büyük bir fark olmadığı kaydedildi. Trabzonspor, Samsunspor'dan izin alarak oyuncuyla da görüştü. Karadeniz ekibinin kısa süre içerisinde Van Drangelen'le ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. 3 yıldır Samsunspor'da forma giyen Hollandalı futbolcu, geçen sezon 47 maça çıktı. Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Noah Saviolo, Karadeniz ekibine transferinin kendi adına çok şanslı olduğunu söyledi.
6: Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. 1-2-3 Katıldığı bir programda konuşan genç futbolcu yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir dönem futbolu bırakmayı bile düşündüğünü itiraf etti. Trabzonspor'a tarihe geçen bir transferle imza attığını söyleyen Saviolo, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. 11,5 milyon euroluk bir transferle geldim. 8,6 milyon eurosu garanti, 3 milyon eurosu bonuslardan oluşuyor. Burası benim için yeni bir şans olacak. Amacım başarılı olmak," dedi. Hedeflerini her zaman not aldığını belirten 20 yaşındaki futbolcu, Allianz Cup şampiyonluğu, üst üste iki kez ayın genç oyuncusu seçilmesi ve Trabzonspor'a tarihi bir transferle imza atmasının hayallerinin karşılığı olduğunu söyledi. Saviolo U16'da Lille'de ve Portekiz'de sakatlıklar yaşadım. Çapraz bağım koptuğunda futbolu bırakmayı düşündüm. Sakatlıklar bana en çok azmi öğretti. Elde ettiğim başarılar için şükrediyorum. Kendimden hiçbir zaman şüphe etmiyorum," dedi. Portekiz genç milli takımında forma giymenin de hayallerinden biri olduğunu belirten Saviolo, inancı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey kolay değil ama her şey mümkün," sözleriyle mesaj verdi. "Benim örneğim Cristiano Ronaldo'dur," diyen Saviolo, "yıllar boyunca fedakarlık yaptı ve disiplinli kaldı. Bugün hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Her şey hedeflerinize ve hayallerinize bağlıdır. Ben de öyle yapıyorum," ifadesini kullandı.
1: Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ve Brezilyalı golcü Janderson yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
7: Şu ana kadar oyuncularımız çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Hep beraber fiziksel, bireysel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir hazırlık maçı oynadık ama hazırlık maçı tabii ki bizim gerçek seviyemizi görmemiz adına yeterli değil. yüksek dinamizme bir an önce takım halinde bütün oyuncularımızın kavuşması gerekiyor. Çünkü bizim futbol tarzımızda yüksek dinamizm, agresiflik çok önemli. Bu yönde çalışmalarımızı şu anda sürdürüyoruz. Bence kulübümüz bir iki transferle ilgili çalışmaları sürdürüyor ama umarım bu bir an önce olur. Buraya gelirler ve takımdaki rekabet ortamını arttırırlar. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem. Şu anda çalışmalar sürüyor. Öncelikle bizim için en önemli nokta

0: Da lige iyi bir şekilde başlamak, çünkü sizin de gördüğünüz gibi zor bir maç fikstürü bizi bekliyor. İki tane önemli deplasman maçı var ligin başında. Biz hemen maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Dediğiniz soruyla ilgili de bunlarla ilgili nedenleri sayarsak, birinci olarak belki bir iki tane önemli o dönemde yaşadığımız sakatlık var. Bunun ardından kış transferinde yaptığımız transferler aslında istediğimiz anlamda takımdaki rekabet ortamına katkı sağlayamadılar. Ama yine buradayız, yine elimizden geleni yaptık, iyi işler ortaya çıkardık. Ama bu sene çok daha iyi olması için yine çok çalışacağız. Ve genel anlamda baktığınızda aslında Göztepe'nin son iki sezonda başardıklarını başarmak kolay değil. Herkese büyük sıkıntılar yaşadık, çok önemli maçlar kazandık, önemli puanlar topladık. Ve şimdi tekrar çalışmalarımızı sürdürüp bu sene daha iyi bir şekilde ligi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En önemlisi o son gün geldi. Bizim istediğimiz hedefe ulaşmamız, o istediğimiz yerde olmamız ve bu sene umarım bunu başarırız. Tabii ki kural şu anda bu ve bizim bu kurala uyma gibi bir mecburiyetimiz var. Ben bununla ilgili, bu kurallarla ilgili bir uzman değilim. Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber evet, Türk oyuncuları arıyoruz. Ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncular buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum ama onların da takıma uyum sağlamaları tabii birkaç sene sürüyor. Dediğiniz gibi Türk oyuncular maalesef çok pahalı ve istediğimiz, ona rağmen o istediğimiz seviyede de değiller. Aslında sportif direktörümüz Ivan Manche ve başkanlarımız Mehmet Sepi, Rasmus Ankersen'le burada her gün önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaten hepsi benim ne istediğimi biliyor. Hepimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz.
1: Tabii ki hedeflerimiz geçen sezon yaptıklarımızı ikiye katlamak, katlayarak ilerlemek istiyorum bireysel olarak da. Bu sezonda daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental olarak da, fiziksel olarak da en iyi şekilde sezona başlayacağız. Hedefimiz bu. Buraya, Avrupa'ya en iyimizi yapmak için geliyoruz. Kulübümüz için en iyisini yapmak için geliyoruz.
2: Eyüpspor, Atletico Madrid'den Moldovan'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Eyüpspor, Marcus Felipe'nin halefini İspanya'da buldu. Eflatun Sarılılar, Atletico Madrid'in Romanyalı kalecisi Moldovan'ı bir yılına kiraladı. 2024 yılının Ocak ayında İspanyol ekibine katılan 28 yaşındaki kaleci daha önce Sassuolo kalesini de korudu. Moldovan geçtiğimiz sezon Real Oviedo formasıyla çıktığı 3 maçta kalesinde 8 gol gördü. Ahmet Sportif Faaliyetler sol bek oyuncusu Umut Meraş'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet Spor, Umut Meraş'ı renklerine bağladı. Süper Lig'in yeni ekibi tecrübeli sol bekle 2 yıllık anlaşma sağladı. Son 2 senesini Eyüpspor'da geçiren Umut, geçen sezon 24 maçta 2 asist yaptı. ...2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak bir mücadele var ama öncesinde bir düne götürelim sizleri. Fransa ile İspanya dün akşam karşı karşıya geldi. Hepimizin favorisi olan Fransa, İspanya'ya mağlup oldu ve ilk finalist İspanya oldu.
3: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor, Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner, Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız, Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı, Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya, Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle.

0: Öyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde. Karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nda yarı finalin ikinci ayağı ikonik bir rekabete sahne olacak. İngiltere ile Arjantin saat 22'de karşı karşıya geliyor.
2: Dünya Kupası'nda yarı finalin ikinci maçında futbol severleri büyük bir rekabet bekliyor. 6. kez Dünya Kupası sahnesinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Arjantin bu defa final için sahaya çıkacaklar.

Tarihinde bir kez finale oynayıp kupayı kazanan İngiltere bu başarısını 60 yıl sonra tekrarlamak isterken son şampiyon Arjantin de ünvanını korumak amacında. Tangocular J grubunu lider bitirmesinin ardından Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi saf dışı bıraktı. Güney Amerika ekibi 3 eleme turunun ikisini uzatmalarda kazandı. Lionel Scaloni'nin bu eşleşmede de en büyük kozu şüphesiz Messi olacak. 39 yaşındaki yıldız şu ana kadar kaydettiği 8 golle ülkesini son 4'e taşıdı. L grubunu 7 puanla 1. sırada tamamlayan İngiltere ise Demokratik Kongo, Meksika, Norveç'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Norveç'i uzatmalar sonucu eleyen ada temsilcisinde de Jude Bellingham formuyla öne çıkıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu grup aşaması ve son 32'nin ardından Harry Kane'den bayrağı aldı ve son 2 maçta attığı 2'şer golle turnuvaya damga vurdu. Atlanta Stadyumunda saat 22'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Amerikalı hakem İsmail Elfat yönetecek. İki takımın bugüne dek oynadıkları maçlar futbolu aşan hikayelere sahne oldu. Resmi anlamda ilk kez 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında karşılaşan iki ülkenin bu maçlarında gülen taraf İngiltere olmuştu. Ancak tüm futbol severlerin hatırasında büyük yer edinen asıl ikonik maç 1986'da oynandı. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki ülkenin maçını bir futbol karşılaşmasından öteye taşıyan arka plan 1982'de gizliydi. Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan Falkland Adaları'nda hak iddia eden iki ülke arasında 6 hafta süren bir savaş yaşandı. Savaşı İngiltere'nin kazanması Arjantin'de politik ve sosyolojik değişikliklere yol açarken 4 yıl sonra oynanan bu müsabakanın da önemini arttırdı. Azteca'da 100 binin üstünde seyirci önünde oynanan maçta unutulmaz 5 dakika yaşandı. Maradona 51. dakikada havadan gelen topu eliyle filelere gönderdi ve takımını olaylı golle 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra da orta sahadan aldığı topla tarihin en güzel gollerinden birini imza atan efsane Arjantin'i yarı finale taşıdı. Arjantin bu müsabakayla İngilizlerden intikamını yeşil sahada aldı ve Maradona hem golleri hem de maç sonrası açıklamasıyla efsaneye dönüştü. Ada temsilcisi için bir travma olarak kalan maç, Dünya Kupası tarihinde de bir klasik olarak yer edindi.

0: Daha sonra 1998 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaşan iki takımın penaltılara giden heyecan dolu maçını kazanan taraf yine Arjantin'di. İki takımın son resmi maçı ise 2002 Dünya Kupası gruplarında oynandı. Bu kez gülen taraf David Beckham'ın penaltı golüyle İngilizler oldu. 6. kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek İngiltere-Arjantin maçında ne gibi hikayelerin futbol severleri beklediği merak konusu.
1: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Spor Radyo. Reklam.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Aus Pol Radio.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Aspor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi

A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Cem Kerpiççiler ve Caner İşbeğendiren'le beraber yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü, demokrasi ve milli birlik gününde kayıplarımızı hatırlıyoruz. Bu hain darbe girişimiyle ilgili kulüplerin de sergilediği mesajlar var. Türkiye Futbol Federasyonu'yla birlikte açılışımızı bu şekilde yapmak istedik. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun demokrasi ve milli birlik gününe dair yaptığı paylaşımı arkadaşlarımız hemen görüntüye getirdiler. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Devam edelim, arka arkaya görüntüye gelecek kulüplerin paylaşımları. Beşiktaş, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Fenerbahçe'nin paylaşımı ekranda. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu kutlu mücadelede canı pahasına vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdini, güvenlik güçlerimizi ve devletimizin tüm kurumlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Hain terör örgütü 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçe'mizi hedef alan kumpasta olduğu gibi 15 Temmuz'da da devletimizi, milletimizi ve milli iradeyi hedef almış, ancak aziz milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmaya, FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmalara karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Galatasaray'ın paylaşımı ekranda. Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz denmiş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hashtagiyle paylaşım gerçekleştirilmiş. Trabzonspor'un paylaşımı görüntüde. 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı demokrasi ve milli birlik gününde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve kulüplerimizin yapmış olduğu paylaşımları ekranlara getirdik. 15 Temmuz darbe girişimini tabii ki unutmadık, asla unutmayacağız. Bütün şehitlerimize Allah'tan

0: Rahmet diliyoruz sevgili seyirciler. Cem ve Caner'le beraber 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Transfer gündemi de epey yoğun ve hareketli. Bu gündeme dair tüm detayları A-Spor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Dolu dolu bir yayın sizi bekliyor. Bunun garantisini verebiliriz. Son bölüme doğru Dünya Kupası'ndan da bahsederiz. İspanya'nın Fransa'yı mağlup ettiği mücadeleyi ve bu akşam oynanacak Arjantin-İngiltere karşılaşmasını da mercek altına alacağız. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Caner hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapalım sevgili seyirciler. Mason Greenwood transferini resmen duyurdu Sarı Lacivertli kulüp. Vedat Muriç ve Ake sonrasında bir yıldız transferi daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Marsilya forması giyen Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzalandı. 3 sene içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ücreti karşılığında bu transferin altına taraflar imza attı. Uzun süredir Fenerbahçe bu işi bitirmek için uğraşıyordu. Taraftarların, camianın ciddi anlamda bir beklentisi vardı. İzlenimimiz sanki Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi bu beklentiyi karşılıksız bırakmama adına böyle bir yola girdiler. Nasıl değerlendiriyorsun Greenwood transferini Cem Kerpiççiler?
1: Öncelikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim, transferde emeği geçen tüm birimleri kutlayarak başlamak istiyorum. Türkiye Ligi'ne damgasını vurabilecek nitelikte bir oyuncuyu Fenerbahçe bu yaşta Türkiye'ye getirmeyi başardı. Çok çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe 2026-2027 sezonunda kapanan takımlara karşı kanattan o takımları açamadığı sözünü tedavülden kaldırabilecek nitelikte bir oyuncu. Her iki ayağını çok iyi kullanıyor. Özellikle kanatlarda topu aldığında rakipleri nereye gideceğini tam olarak bilemedikleri için aslında sürpriz bir oyuncu. Sola gider, sağa gider, çeker, vurur, asistleri var. Son iki sezonda yaptığı tabela ortada, 64 gole direkt etkisi var. Fenerbahçe'nin son dönemlerde kanatlardan problem çözememe durumunu çok net olarak çözebilecek nitelikte bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin transfer etmesini ben kıymetli buluyorum. Bütün bunların yanında şunu da mutlaka söylemek gerek. Fenerbahçe yılın bu dönemlerine yaptığı sükseli transferlerle hep çok önde, çok motive giriyor. Fakat sezon sonlarında bu transferlerle birlikte o başlayan hava istenilen şekilde sonlanmıyor. Burada Greenwood'la beraber oyun anlayışı, ön taraftaki santrafor modeli, solda onunla oynayacak oyuncu, bütün bunlar bu yapbozun parçalarının tam olarak oturması gerekiyor. Siz kalecinizden, orta sahanıza, kanat oyuncunuzdan, en öndeki santraforunuza kadar doğru modelle devam etmeniz gerekiyor. Evet, bu oyuncu bir sorun çözücü. Evet, bu oyuncu bir çilingir ama asıl mesele bir takım oyunu yaratabilmek. Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçını da çok net olarak izledim. Özellikle Fenerbahçe bu sezon 4-2-3-1 gibi gözüken aslında 3-2-5, 3-1-6 modelinde bir oyunu maçın belli dakikalarında ki yoğunluğunda kullanacak. Burada önemli olan mesele Greenwood'un arkasında kim olacağı. Bunu ilerleyen dönemlerde çok fazla tartışacağız. Çünkü Greenwood'un o ön alandaki etkinliğiyle birlikte arka taraftan ön taraftaki baskıyla birlikte merkezde kaptırılacak toplar bu sezonun Fenerbahçe adına konuşulacak en önemli konularından biri. Evet, Greenwood çok büyük bir transfer. Evet, Greenwood Fenerbahçe'nin çok fazla sorununu çözebilir. Fakat biz bunları zamanla göreceğiz ve ben hep bir oyunu tek oyuncu üzerinden okumamak gerektiğine inanıyorum. Çok çok iyi bir oyuncu alırsınız. Hatta 11 tane iyi oyuncu alırsınız ama bu sizin parlayacağınız anlamınıza gelmez. Önemli olan takım oyunudur. Greenwood'u da burada bu topraklara ayak bastıktan sonra sahadaki performansıyla değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanında oynayacakları oyuncular, İsmail Kartal Hoca'nın oyun anlayışı, bir 30 metreden bahsediliyor. Bu oyun gerçekten zor bir oyun. Anlatıldığı kadar kolay bir oyun değil. Bu oyunu oynamak için çok ezber gerekiyor, atletik performans gerekiyor, ön tarafta oyuncuların becerileri gerekiyor. Mesela şu anda İsmail Kartal'ın oyununda öndeki santraforun bir bağlantı rolünü yapması gerekiyor. Şu an bence Talisca o bağlantı oyuncusu değil. Vedat'ın da sakat olduğunu düşünüyoruz. Şu anda gelecek oyunculardan Oli Watkins ismi çok konuşuluyor. Eğer gelirse bence İsmail Hoca'nın kafasındaki oyunculardan biri olabilir. Ama net olarak söyleyelim, Fenerbahçe kanatlarına bir sorun çözücü, bir game changer aldı. Ve bununla birlikte Fenerbahçe adım adım bence doğru transferler yapma yolunda ilerliyor.
0: Caner, hani bir oyuncu evet her şeyi değiştirmez. Cem zaten çok güzel özetledi.
2: Teşekkür ederim.
0: Verimini de arttırabilmek adına takımın neler yapılması gerektiğine dair sözlerini dinledik. Ama bazen bir oyuncu dengeleri de değiştirebilir. Anlar içinde bunu yapabilir. Muhakkak. Sezon içinde bunu yapabilir. Greenwood'u o sınıfta görüyor musun?
3: Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe'nin aslında kanat rotasyonu çok da böyle zikredildiği kadar umutsuz vaka değildi aslında. Yani geçtiğimiz sezon mesela önemli ölçüde skor katkısı aldı, gerek Kerem Aktürkoğlu ilk etapta, mesela ilk geldiği zaman ilk haftalarda biraz adaptasyon sorunu yaşamıştı ama sonrasında mesela skor katkısı anlamında Avrupa maçlarında çok damga vurdu. Mesela Dorgeles Nene ilk geldiğinde yine performansıyla çok eleştirildi ama sonradan açıldı mesela. Hı-hı. Ligin ikinci yarısında iyi performans verdi. Ama tabii burada kanat rotasyonunu ele alırken oyuncuları biraz farklı sınıflarda değerlendirmek lazım. O da şöyle, örnek veriyorum. Musaba, Nene gibi profiller, Kerem'i biraz daha dışarıda tutarak söylüyorum, biraz daha açık alan oyuncusu. Şimdi Mason Greenwood biraz daha şapkadan tavşan çıkarabilecek türevde. Dar alan meziyetleri çok daha kuvvetli ve zaten yayının başında da Cem abinin de tarif ettiği gibi iki ayağında çok etkili kullanabilen bir oyuncu. Dolayısıyla bu öngörülemezlik aslında Fenerbahçe için en kıymetli. Yani şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Süper Lig nezdinde genellikle derin blokta bekleyen kapalı savunmaları aşma noktasında çok zorlandığını geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada hep bunu hatırlıyoruz. Bir ortalama mesela bir karşılaşmayı kafamızda simüle ettiğimizde, mesela Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı bir maçı hayal edelim. 70'ten sonra Fenerbahçe'nin skor aradığı bir bölümde bu durumda şutör oyunculara başvurduğu sekansta uzaktan şut çekebilecek oyuncular bellidir. Asensio'dur, Talisca'dır. Bunun haricinde çok fazla şutör oyuncular da yoktur. Hani diğer oyuncular da genelde şut dener ama şut özelliği çok ön planda olan isimler değildir. Yani Mason Greenwood'un aslında buradaki varlığı bu anlamda da bir çilingir rolü de üstleniyor. Ya çok değerli bir oyuncu. Bunun haricinde tabii oyuncunun karakteristik ya da fiziki özelliklerinin dışında, yani yetenek setinin dışında ben şu anlamda da çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda Türk futbolunun imajı açısından da çok değerli bir transfer bu. Çünkü bence net bir kırılma anıdır bu Türk futbolu adına. Çünkü Mason Greenwood gibi yüksek etiketli, yani tüm dünya tarafından bilinen, tanınan bir oyuncuyu, bu kadar çok talibi de varken 24 yaşında bu oyuncuyu Türkiye Ligi'ne kazandırmak bence çok çok büyük bir başarıdır. Yani hem başta Sayın Aziz Yıldırım'ı, Fenerbahçe yönetimini bu anlamda da tebrik ederim, kutlarım. Çünkü Türkiye Ligi'nin son yıllardaki imajı hep bilirsiniz. Avrupa'da genelde hep böyle son durak olarak görülür. Ya da işte burayı bir emeklilik ligi gibi görür, değerlendirirler. Sanki böyle bir huzur evi muamelesi yaparlar Türkiye Ligi'ne. Genelde hep böyle 30 üstü yıldızlar kazandırıldığı için. Ama 24 yaşında bir oyuncuyu Türkiye Ligi'ne kazandırmak, ki bundan sonraki süreçte örnek veriyorum, Fenerbahçe bu oyuncuyu 2 sene değerlendirip 2 sene sonra yine bu oyuncunun pazarı olur. Yani Mason Greenwood'u 26 yaşında da çok çok iyi bir bonservis bedeline satabilirsiniz. Yani bu anlamda da çok başarılı bir transfer. Ben biraz yakın geçmiş diyemeyeceğim gerçi, benim için, bizim için artık yine biraz uzak geçmiş oluyor ama 2004-2005 sezonunda yine Sayın Aziz Yıldırım'ın döneminde Nicolas Anelka gelmişti devre arasında Fenerbahçe'ye. Anelka geldiği zaman da 26 yaşındaydı. Gayet makul bir yaşta geldi mesela, hani Anelka gibi bir yıldızda. Ve Anelka'yı hatırlıyorum. Önemli maçlar çıkardı Fenerbahçe'de ve sonrasında bir Bolton macerası, arkasından Chelsea'ye gitti. Yeniden Avrupa'nın zirvesine çıktı ve Chelsea'de belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Luzniki'de final oynadılar Manchester United'la ve orada John Terry'nin o finalde penaltı vuruşlarında ayağı kaymasaydı belki hanesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekleyebilirdi 2008 yılında. Yani çok enteresan bir kırılma andır mesela Anelka adına da Türkiye kariyeri. Mason Greenwood'un da 24 yaşında Türkiye'ye gelmiş olması bence çok çok önemli bir iş. Tabii ki Ben hep söylerim, krizden fırsat yaratmak çok kıymetlidir. Çünkü bu oyuncuya ister istemez, ben tabii oyuncuların özel hayatına dair detaylara çok girmemeye çalışırım. Ben genelde saha içine kalmaya gayret ederim. Oyuncunun özel hayatıyla alakalı yaşamış olduğu bir takım sorunlardan dolayı özellikle Avrupa içerisinde ve yoğun biçimde aslında İngiltere'de oyuncuya uygulanan bir ambargo durumu söz konusuydu. Ve bu ambargo biraz aslında oyuncunun belli başlı büyük kulüplere gitmesini engellemişti. Bu gibi durumlardan aslında bir krizden fırsat yaratmak çok kıymetlidir. Örnek veriyorum, geçtiğimiz sezon çok benzer örnekler olmasa da işte Napoli'nin Osimhen'le yaşamış olduğu, Napoli başkanının Osimhen'le yaşamış olduğu kriz sonrasında Avrupa pazarında bir anda transferin bittiği bir dönemde Osimhen'in bir anda

0: Galatasaray'a gelmiş olması da çok sürpriz olmuştu mesela, hiç beklenmedik bir durumdu. Yani bu gibi krizlerden aslında bir fırsat çıkarabilmek çok kıymetli Türk futbolu adına, çok kıymetli bir transfer, bir dönüm noktası olması açısından Fenerbahçe camiasına da bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Gerçekten çok özel bir oyuncuyu takıma kazandırdılar.
1: Cem Kerpiççiler, pek fazla futbolcuda olmayan bir özelliği var. Şutunu iki ayağıyla da neredeyse dengeli seviyede çok iyi bir noktaya taşımış olması. Oyuncunun böyle bir özelliği var. Bu da herhalde onun durdurulabilir olmasının önüne geçen en önemli faktörlerden biri gibi geliyor bana. Bilmiyorum, katılır mısın?
2: Çok doğru, %100 altına imzamı atarım. Oyuncunun attığı gollerde şöyle bir özellik de var. Genelde hep ceza sahası içerisinden, ceza sahası dışından değil. Fenerbahçe'nin burada bence en fazla çalışması gereken nokta Asensio'nun, Fred'in, merkezdeki oyuncuların oyuncuyu iç koridorda topla buluşturmaları. Atacağı ters toplarla back stopper arasına yaptığı koşularda ceza sahası içerisinde rakiplerini çok şaşırtan, her an sürpriz yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Her iki ayağında müthiş kullanıyor. Ya penaltılarda mesela çok sakin. Özellikle ben Fenerbahçe'nin çok iyi bir penaltıcı kazandığını düşünüyorum.
0: Bir abi lafını bölüyorum. Rica çok özür dilerim. Şu dikkatimi çekti mesela. Mason Greenwood normalde güçlü ayağı sol ayağıdır. Evet. Normalde solak bir oyuncu. Sağ ayağını da etkili biçimde kullanır ama penaltı atışlarını mesela sağ ayağıyla kullanması benim çok dikkatimi çekmişti. Doğru. Normalde güçlü ayağı sol olmasına rağmen.
2: Ve attığı plaseler çok yerinde gidiyor. Çok çok ayaklarını iyi kullanan bir oyuncu ve çok fazla rakiplerini şaşırtan işlere de imza atıyor. Yani top ayağına geldiğinde bir kere takım bir nefeslenecek. Yani Mason'ın ayağından topu almak öyle kolay değil. Hani o fiziğine rağmen de çata çat mücadelelere de giriyor, ikili mücadelelere çekinmiyor. Topu aldıktan sonra bir kere ben arkasındaki oyuncunun çok çok önemli bir rolü olacağını düşünüyorum ki Asensio ile ben karışımlarının çok doğru olacağını düşünüyorum. Ya Asensio onun kafasına girer, anlar. Onun attığı koşular cevapsız kalmaz. Oyuncunun bir önemli özelliği de sağ içiyle beraber bence sevgiye de bir aç bir oyuncu. Eğer bir karşılık görürse tribünden, o karşılığa karşı çok daha büyük bir karşılık vermek için sahada inanılmaz bir performans da gerekir. Burada Fenerbahçe tribünlerinde de çok büyük bir rol düşüyor. Böyle oyunculara o sevgiyi çok net göstermek gerekir. İlk günden itibaren ki ben Fenerbahçe camiasının da oyuncuyu sahipleneceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ve burada bir tartışılması gereken konu, ön tarafta yaptıklarını hepimiz staişle anlatıyoruz. Ama arkadan orta saha, bek durumu, arkasında oynayan oyuncuyu ben gerçekten merak ediyorum. Hep beraber tartışabiliriz. Bence Semedo, Greenwood çok doğru bir ikili olmaz. Semedo o tempoda onun arkasını kapatacak oyuncu değil. Greenwood önde çok iyi ki Fenerbahçe'nin genel oyun makro olarak baktığımızda hep oyunu force edeceğini, ön tarafa rakibini itmeyi düşündüğümüzde arkaya yardım getiren bir oyuncu mudur Greenwood? Asla ben çok fazla geriye dönüp yardım getireceğini düşünmüyorum. Merkezden oraya çok önemli kaymalar gerekecek arkasını kapatmak için. Aha. Evet, Semedo'nun oyun bilgisi çok yüksek. Oyun bilgisi açısından bir problem yok ama ben oraya onun sürekli açıklarını kapatabilecek, o arkasını toplayabilecek nitelikte ve onu rahatlatacak, ona konfor alanı yaratacak bir iş, bir üçgen, bir geometri kurulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya oyun IQ'su çok gelişmiş bir Semedo'dan bahsediyoruz ama bir fizikalite gerçeği de var. Yani bugün örnek verelim, Greenwood'un oynadığı bir denklemde arkasında bir Mert Müldür dinamizmi bence çok daha kıymetli olur mesela. Semedo çünkü biraz daha fizik anlamda tabii ister istemez yaşın ilerlemesi, o sakatlıklarla karşı karşıya olması oyuncuyu biraz geri götürdü tabii tempo anlamında. Şimdi Semedo gibi oyuncular da ister istemez biraz hamle yaparken daha böyle geri adım atıyor. Şimdi Mert Müldür hali hazırda hem çok formda, çok hem de yani milli takımdan da geldi. Dolayısıyla belki de onun dinamizmi burada daha kıymetli olacaktır. Çünkü orada oynayan bek oyuncusunu sadece bir savunma özellikli bir oyuncu gibi düşünmemek lazım. Orada bütün koridoru enerjisiyle kurtarması gerekiyor. Yani orada Mert Müldür'ün enerjisi bence biraz daha öne çıkıyor zannediyorum Semedo nezdinde. Çünkü orada Mert Müldür'ün yapacakları Greenwood'a da ön alanda daha fazla alan yaratacaktır. Yani bu işler aslında zincirleme ilerler. Bu yine sol kenar için de geçerli. Mesela sol tarafta örnek veriyorum. Şu an Archie Brown ve Levent Mercan ikilisi var rotasyonda. Yani hangi oyuncu mesela koridorda daha efektif olacaksa, hangisi koridoru daha etkili kullanacaksa

0: ayak kalitesinden bağımsız söylüyorum bunu. Ön alanda onun önünde oynayacak olan Kerem Aktürkoğlu'nun daha fazla pozisyona girmesini sağlayacaktır aslında. Bu işler hep zincirleme ilerler. Yani Greenwood gibi bir oyuncudan siz ofansif anlamda skor katkısı almak istiyorsanız orada koridoru 90 dakika boyunca hiç yılmadan, pes etmeden koşacak bir oyuncuya ihtiyacınız var. Dolayısıyla da bu isim biraz daha Mert Müldür olarak öne çıkıyor zannediyorum.
1: Şu an ön tarafı düşündüğümüzde tabii ki beklerin katkısı çok önemli kanat oyuncularına. Bunu herhalde kimse inkar etmeyecektir ama orta saha itibariyle düşündüğümüzde eldeki ideal oyuncular sanki şunlar. Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriç.
0: Evet.
1: Bu altılıyı beraber kafanda nasıl tasarlayabiliyorsun? Birbirini tamamlayan parçalar gibi görünüyorlar mı? Çok kaliteliler.
0: Onunla
1: ilgili
0: öyle.
1: Bir şüphe yok. Ama mesela Kante ne verecek sezon içi? Emin olamayız. Kerem iniş çıkışları olabilir. Geri kalanı herhalde herkesin kefil olabileceği tarzda. Doğru. İyi performansları bize izletmeye meyilli oyuncular. Ama sen total fotoğrafı nasıl görüyorsun?
0: Ya tabii ki öyle. Dar bir rotasyon yok zaten. Fenerbahçe'de şu an orta sahada Fred de var, Bartu da var. Eğer kiralık gitmezse ya da ayrılmazsa İsmail Yüksek var mesela. Yani hep ilk 11'i biçerken tabii ki Guendouzi, Kante üzerinden okuyoruz. Asensio bu üçlü üzerinden okuyoruz ama yani oldukça kalabalık bir orta saha rotasyonu var aslında. Ya ben biraz şeye benzetiyorum. Bu 2019 dönemindeki Liverpool'un hücum hattı gibi bir durum olabilir. Yani o dönem mesela Salah'la Mane'nin yaptığı skor katkısı Firmino'dan çok daha fazlaydı ki normalde en uçtaki oyuncu Firmino olmasına rağmen sahte 9 rolünde biraz daha alan açardı. Burada rol dağılımının biraz daha bu şekilde olacağını tahmin ediyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu ve Greenwood'un kanatlarda olduğu bir denklemde ön uçta oynayan Vedat Muriç'in biraz daha servisçi ve diğer oyunculara alan açan türevde bir oyun planı içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hazırlık maçlarında da Fenerbahçe biraz bu görüntüyü verdi. Çünkü enine genişleyen hücumlar vardı. Hem Admir Avaker maçında hem Lask Linz maçında bunun birçok kez denemelerini gördük. İkinci toplarda özellikle merkezde kümeleşen destekler görüldü. Fenerbahçe'nin aslında bu sezon bence kanat oyuncularından daha fazla skor katkısı alması muhtemel görünüyor. Ama tabii her iki karşılaşma özelinde de değerlendirdiğimizde Vedat Muriç'le birlikte bir elit santrafor daha düşünüldüğü için bunu söylüyorum. Bence biraz daha mobil özellikle sağa sola deplase olabilecek bir oyuncu biraz daha öne çıkıyor. Yani aynı pivot özelliklerine sahip bir oyuncu değil. Yani Vedat Muriç türevinde bir oyuncu değil. Biraz daha gezici, biraz daha hareketli bir oyuncu. Mesela Oli Watkins tercihi bu yönde öne çıkıyor. Tabii oyuncu olur olmaz bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Sonuçta Aston Villa da bu sezon Avrupa Ligi'ni kazandı. Çok ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Dolayısıyla oradaki planlama ne düzeyde onu bilmiyorum ama o seviyede bir oyuncu olması bence biraz daha işleri değiştirebilir. Çünkü rotasyonda aynı türevde oyuncular belki yani sezon geneli açısından çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü lig ortalama 34 maç, bununla birlikte Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa maçlarını da eklediğimizde totalde 50 küsür maç oluyor. Yani en az 50 maç oynayacağını varsaydığımızda resmi maç olarak. Farklı özelliklere sahip oyuncular olması bence forvet rotasyonunu biraz daha zengin kılar Fenerbahçe'de.
1: Ne dersin Cem? Katılıyor musun? Yoksa mevcut plana uygun eklemeler mi yapılmalı?
2: Ben uygun eklemeler yapılması gerektiğini düşünen taraftayım ama o konuya aslında ben geriden başlayarak gelmek istiyorum.
1: Tabii ki,
2: şöyle bir durum var. Bana kalırsa eğer sakatlanmazsa Allah korusun, Fenerbahçe'de en az Greenwood transferi kadar konuşulacak isim Nathan Ake. Dün hazırlık maçında çok net olarak bunu gördük. Fenerbahçe uzun süredir iki stoperinin açılıp Guendouzi'nin geriye iki stoperin arasına girip oyun başlangıcı yapmak zorunda olduğu sahneler yaşıyor. Dünyada oyunun en önemli meselesi artı biri bulmakken Fenerbahçe neredeyse tek santrafor varken geride 3 kişiyle oyun başlangıcı yapıyor. Bu inanılmaz mesela sorunlu bir durum. Ama Nathan Ake oyuna girdikten sonra şunu çok net olarak gördük. Bir kere Guendouzi o iki stoperin arasına girmek zorunda kalmadı. Önde konumlandı. Böylece Fenerbahçe geriden çok doğru bir şekilde oyun başlangıçları yaptı. Çok özgüvenli bir oyuncu. Kafasını kaldırıyor. Çok net olarak Guendouzi'ye geri gelip yaptığı işleri Nathan Ake topla çok rahat yapıyor. Driplingle çıkıyor. Özgüveni çok yüksek ve attığı toplarla Fenerbahçe'nin artı biri bulmasını sağlıyor. Ama bana kalırsa eklemeler, bir Rashford eklemesi gelirse kim hayır diyebilir? Sol tarafta evet Kerem

0: Bence çok iyi bir oyuncu. Kerem Vedat'la geldikten sonra, Vedat'la oynadıktan sonra ben performansını ikiye katlayabileceği ihtimalini masaya koyuyorum. Çünkü daha önce Icardi'si vardı, Pavlidis'i vardı, bir duvarı vardı. Ya Kerem bir duvarı olmadan oynadı.
1: Doğru.
0: Dönüp baktığımızda evet çok uzun bir maraton Fenerbahçe için. Fenerbahçe beklerin yükseğe çıktığında, o ön tarafta beşliği bulduğunda tüm mesele orada, o geçişte kaptırılacak toplarda Fenerbahçe'nin nasıl bunlara karşılık vereceği. O race defense denilen o geçiş hücumuna karşı güvenli duruş. Bence bütün sezon boyunca Fenerbahçe'nin en fazla bunu nasıl yapıp yapamadığı Fenerbahçe'nin hikayesini belirleyecek. Bence o kadar net bir durum. Çünkü hazırlık maçlarından anlaşılan Fenerbahçe oyunu force edecek. Fakat force ederken hep şöyle bir tehlike var. Orada o bölgede topu kaptırdığınızda nasıl güvenli savunursunuz? Bunu Kante Gündüz'ü ile mi? Kante, İsmail, farklı varyasyonlar, 4-3-3 ihtimalini masaya koymak gerekiyor Fenerbahçe'de. Çok farklı varyasyonlar var. Ama oyunu bu kadar force ederken benim asıl meselem hep oradaki o geçişi, rakibin topu kazandığında Fenerbahçe'nin nasıl bir şekilde absorbe edeceği, alan ve zaman bırakmaması. İlginç bir şey söyleyeyim, Fenerbahçe çok fazla taktik faul yapıyor. Yani bu hazırlık maçlarında bunu çok net olarak gördük. Eğer durduramazsa rakibini merkezde topu kaptırdığında çok net olarak faul yapıyorlar. Fenerbahçe'nin bana kalırsa mutlaka stoper eksiği var. Ben sadece bu stoper ekibiyle devam etmem. Çok üzgünüm. Ben oyunu genelde oyuncular üzerinde okumam ama Çağlar'la Fenerbahçe'nin hikayesinin devam edebileceği noktasında büyük şüphelerim var. Yani Çağlar zor. Evet, İsmail Hoca da geldi ama Fenerbahçe mutlaka bir stoper eklemesi yapmalı. Sadece Nathan Ake'yle değil. Tabii Osterwolde'den acaba bir çıkış olacak mı? Ama Osterwolde'yi solda da kullanabiliyorsunuz. Fakat orada da Archie Brown aslında bir kanat beki. Anlattığımız oyunda da o koridoru tamamen alıp götürebilecek bir oyuncu. Eğer önünde Kerem oynarsa Kerem'in merkezleştiği, Archie'nin o koridoru aldığı bir oyun da görebiliriz. Ama ben Fenerbahçe'nin bu attığı adımlardan mutlaka daha iyi eklemeler de bekliyorum. Ki mutlaka santrofor bekliyorum. Oli Watkins, evet, çok konuşuluyor ismi. Tabii hani kimseyi hayal kırıklığı yaşatmak istemem ama Aston Villa'da neden versin? Onu da tartışmak gerekiyor. Hani devre arasında Abraham'ı gidip alıyorsunuz. Hani iyi de bir santrofor. Ya bazı kulüpler daha iyisini bulmadan oyuncuya siz hani ne verirseniz verin çıkmıyorlar. Bunlar önemli. Ama Fenerbahçe'nin ben oyun değişimiyle birlikte sezonda zaman zaman bazı dalgalanmalar yaşayabileceğini de düşünüyorum. Fenerbahçe'de hep şöyle bir algı var. En iyi oyuncu geldi. Fenerbahçe'nin takımına inanılmaz bir sihirli değnek var elinde. Değiştirecek olmuyor. Fenerbahçe her sezon teknik direktörünü değiştiriyor. Oyuncu grubunu değiştiriyor. İnşa sürecine tırnak içine saygı duymuyor. Şimdi İsmail Kartal da aslında yeniden bir oyun inşa ediyor. Ve bütün bunlara ilişkin olarak da oyuna saygı duymak mutlaka gerekiyor. Süre vermek gerekiyor, sabretmek gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin bu doğru eklemelerle birlikte doğru oyunu yapabilmesi için çok çalışması, çok tekrar etmesi gerekiyor. Ben pozitif yönleri anlatırken hep eleştirilerimi de masanın bir kenarına koyuyorum. O kadar kalabalık bir şekilde kampa gitmek ne kadar doğruydu sorusu çok net ortada. Hatta İsmail Hoca'da yaptığı açıklamada o kadar fazla oyuncu vardı ki hani zamanımızı çok erken kalkıyorduk. Her oyuncunun hazır olması için neredeyse günde 4 kere çalışıyorduk. Minvalinde cümleler kurdu. Ya bazı oyunculara bakmanıza gerek yok. Bekayla, yani illa topuk yaylasında mı göreceksiniz Bekayı? Fenerbahçe'nin Bekayla ben devam edeceği kanısında değilim. Hani aha, bu kadar kalabalık gitmek antrenman kalitesini de etkiliyor. Velhasıl Fenerbahçe çok çalışmak zorunda. Yaptığı transferler olumlu mu? Olumlu. Eğer şampiyonluk hedefi varsa, ki bu çok net olarak gözüküyor Mason Greenwood transferiyle, ben inşa sürecinde yaşanılacak dalgalanmaları da bir kenara koyarak Fenerbahçe'nin özellikle atletik performans anlamında nasıl bir çalışma yürüttüğünü bir soru işareti bırakacağım. Umarım lig çok uzun bir maraton. Oynayacağız oyun force ederek. Oynayacağız oyunda çok fazla kondisyon gerekiyor. Orada yapılan çalışmalar, hazırlıkta yapılan çalışmalar.

0: çalışmalar sizin sezonda nasıl gideceğinizi gösteriyor. Umarım doğru antrenman metotları, çok çok iyi atletik performans antrenörlüğüyle doğru hazırlık yapılmıştır. Bütün bunların ne olduğunu bize lig başladıktan sonra adım adım gösterecek hayat.
1: Az önce Rashford'un adını zikrettin. Öyle bir ihtimal var mı? Yani konuşulan bir şey mi bu?
0: Konuşuluyor. Bana kalırsa çok zor.
1: Ya benim de etrafımda de konuşanlar zor. Var ama konuşuluyor. Öyle bir şeyin var olduğuna dair bir haber var mı, ondan emin değilim.
0: Ha, tabii. Yani konuşuluyor.
2: Sosyal medyada gördüm ben de ama bununla alakalı bir somut bir girişim olmadığına dair bir fikrim yok.
1: Yani böyle dile getirilen bir arzu seviyesinde şu an.
0: Evet, yani. Evet %100.
2: Ya tabii bunları hep konuşuyoruz. İşin maliyeti, bütçeleri, her şey bir yana ama bir realiteyi daha atlamamamız lazım. Bu kadar isimlerden bahsederken, çok kaliteli oyunculardan bahsediyoruz ama bir 10 artı 4 gerçeğinde göz ardı etmemiz gerekiyor.
1: Ben olsam Rashford'u almam bu arada. İçimde kalmasın söyleyeyim.
2: Var mı peki özel bir sebebi? Yani hani Fenerbahçe'nin oyun stiline mi çok uygun değil?
1: Stile ya da... çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Performansı da Barcelona'da dalgalı, biraz kıpırdanmış olsa da çok dalgalı. Bilmiyorum. Yani daha iyi bir yatırım.
2: Biraz daha riskli olur. Yani daha istikrarlı bir adama gitmek herhalde daha sağlıklı olur
1: %100.
2: Gibi. %100. Olabilir.
1: Mesela Santrfor'da oynar diyen çok. Oynayamaz Santrfor.
2: Ya mesela hani...
1: Ya oynamaya oynar da. Ha, oynamaya Süper Lig'de Santrfor olarak... Ya ilerleyen günlerde doğru isimlere gitmekte fayda var.
2: İlerleyen günlerde Bertuğ Yıldırım'ın da adını mesela daha sık duyabiliriz Fenerbahçeli. Orada bir Musaba takasıyla artı bir belli bir para karşılığında belki Bertuğ Yıldırım Fenerbahçe'ye o forvet rotasyonuna katılabilir. Böyle bir ihtimal de var tabii ki. Aslında az önce çok güzel bir noktadan göreceğim abi. Yani bu kadar kalabalık oyuncuları değerlendirmek kampta, bunların her birini görmek tabii ki çok zor. Bütün oyunculara şans vermek çok zor ama bazı oyuncuların zaten beden dili gitmek istediğine dair mesaj verebiliyor. Yani Becao, işte Diego Carlos dönmek istemedi zaten. Hani zoraki biçimde gelmek durumunda kaldı. Bu ve bunun gibi unsurlar var. Dün özellikle benim dikkat ettiğim Nathan Aké'nin oyuna girdiği bölümden itibaren, o son 20 dakikalık bölümde biraz... Pep Guardiola'nın Manchester City günlerindeki o deneysel çalışmalarının etkisinde oyuncunun işte o birlikte oynadığı partnerleri, zaman zaman işte üçlü oynadığı sekanslar oluyordu. Doğru. O Diaz, Stones, Akanji denkleminde üçlü işte farklı farklı üçlü de işte Ake genelde orada sol stoper gibi tercih ediyordu. Biraz daha çizgiye kayarak oynuyordu. Burada benim özellikle dikkat ettiğim, az önce Cem abinin söylediği çok önemli bir nokta. Şimdi Guendouzi sezon içerisinde birçok kez stoperler arasına girdi. Önceki dönemde Edson Álvarez benzer şekilde stoperler arasına çok gömüldü. Ondan önceki dönemde de Sofyan Amrabat. Yani Fenerbahçe'nin aslında böyle kronikleşmiş bir sorunu haline geldi bu problem. Yani sizin ön libero olarak 6 numara diye tarif ettiğiniz oyuncu normalde orta alanı tutması beklenirken bu oyuncudan bir de ekstra olarak oyun kurucu meziyet bekleyip İki stoperinize, tabiri caizse söylüyorum bunu, güvenmeyerek bütün inisiyatifi ortadaki oyuncuya verip ön alanda artı birden hep eksilmek. Aha. Ya bu Fenerbahçe'nin aslında bir nevi kanayan yarası mı demek lazım bilmiyorum ama Nathan Aké'nin zannediyorum o oyun ezberiyle birlikte, tabii ki fizik olarak bunlar ilerleyen zamanlarda daha net tartışılır ama oyuncunun Manchester City'den kalma bir oyun ezberi olduğu için ister istemez birlikte oynadığı oyuncuları da doğrudan öne taşıyor. Yani bu çok kıymetli bir şeydir. Doğru. Yani stoper oyuncusu mesela sakatlandığı zaman, şimdi Çağlar örneğinden gideceğim. Çağlar'ı biraz formsuz görmemin yanı sıra Çağlar gibi uzun sakatlıklardan dönmüş oyuncular hızına da çok fazla güvenemediği bölümlerde ister istemez biraz daha geriden savunmaya başlarlar. Hı. Çünkü içgüdüsel olarak savunma arkasına atılacak toplarda hızlı hücum oyuncularına karşı reaksiyon vermekte zorlanacakları için olabildiğince kaleye yakın konumlanmaya çalışırlar. Çağlar gibi, nispeten işte Samet Akaydın gibi biraz daha böyle adımlamada problem yaşayan, daha geç açılan oyuncular bu gibi problemler yaşayabiliyor. Ama futbol biraz da psikolojik bir oyundur. Siz ne kadar savunmanızı öne çıkartıp rakibi ne kadar ön tarafa sıkıştırırsanız aslında rakibi bir anlamda da o kadar çaresiz bırakırsınız. Osterboy de çok hızlı bir oyuncudur. Geriye atılan topları süpürür, hızıyla bunu tolere eder ama hamle konusunda çok ciddi zayıflıkları vardır ki bunu geçtiğimiz sezon çok şahit olduk. Mesela Osterwolde'nin yanlış anlaşılmasın bu söyleyeceğim ama belki de kırmızı kartla tamamlayabileceği çok maç vardı ki kırmızı kart görmedi. Var. İkinci sarıyı görmedi mesela. Hamle zamanlamaları çok problemlidir. Mesela Skriniar'ın hız defolarını tamamlayabilecek bir oyuncu olması açısından Nathan Aké bence çok değerli bir parça. Ama işte Aké'nin

0: ne düzeyde bir istikrar sağlayabileceği konusunda belki kafamızda ufak tefek kuşkular olabilir ama tecrübesiyle kesinlikle fark yaratabilecek bir oyuncu. Ama Ake Skriniar ikilisinin uzun vadede size neler vereceği konusunda da hala da kafamızda bazı soru işaretleri de yok değil. Bunu tabii ki uzun vadede sezon içerisinde daha net göreceğiz. Eğer ki bir Fenerbahçe yine bir stoper hamlesi yapacaksa tercihen yerli olması yönünde, bu oyuncunun biraz daha fiziki özelliklerinin zannediyorum biraz daha böyle hızlı bir oyuncu, hızlı bir stoper olması zannediyorum biraz daha avantajlı olur diye tahmin ediyorum.
1: Lask Linz maçını izledin mi?
2: İzledim.
1: Bir maç sonu açıklamalara bakalım mı?
2: Elbette.
1: O açıklamalar sonrasında mücadele ve hatta genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin kamp performansı, hazırlık karşılaşmaları performansı üstüne de konuşabiliriz. Çünkü Şampiyonlar Ligi ufukta, artık vakit de çok fazla kalmadı. 9 gün sonra Fenerbahçe sahada olacak. Avusturya kampında son maçında Sarı Lacivertliler Lask Linz'i 2-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle. Maç sonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları oldu sevgili seyirciler. Gelin bu açıklamaları hep birlikte izleyelim. Sonrasında değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz.
3: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topuk Kalesi iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımıza hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Hazırlandık ama bizim işimiz bu. Bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
1: İsmail Kartal'ın açıklamaları ekrandaydı. Lask Linz mücadelesi de kazanıldı. 3 maçta 3 galibiyet var. Goller havada uçuştu. Yenen sadece bir gol var. Cem Kerpiççiler. Nasıl gördün genel hatlarıyla performansları? Dün nasıl buldun takımı? Son maçtı.
2: Görkemli galibiyetler üst üste geldi.
1: Bu arada çok özür dilerim, bir şey düzelteyim. 9 gün var dedim maça. Maça sadece 1 hafta var. Önümüzdeki hafta ayın 22'sinde Fenerbahçe Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak.
2: Görkemli galibiyetler ama bunlar yanıltıcı olmasın. Fenerbahçe'nin oynadığı takımların niteliğine de dönüp bakmak lazım. Evet, son maç özelinde biraz daha kolaydan zora doğru giden bir portföy vardı önümüzde. Fenerbahçe'nin oyunundan çok net olarak bize izler bıraktı. Sonuçlar burada önemli değil ama Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini anlamak adına çok önemli.

0: neler var? Fenerbahçe bir kere gerçekten oyunu rakip yarı sahada oynamak istiyor. Bir kere rakibini geriye itmek istiyor. Ön tarafta beklerin genelde yüksekte olduğu bir oyun istiyor. Fenerbahçe merkezde özellikle Gendouzi'nin oyunu dikte ettiği bir anlayış göstermek istiyor. Oyunculardan Kerem'in ben performansının özellikle son maçta yükseldiğini gördüm. Kerem Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli tırnak içinde transferlerinden biri olarak sayılabilir. Çünkü ilk defa böyle güçlü bir santrofor modeliyle oynayacak. Ki Vedat'ın açacağı alanlarda, ki ben Kerem'i bir kanat oyuncusu, bir iç koridor forveti olarak görüyorum. Buralarda bence çok önemli işler yapacak. Bir tarafta çok iyi bir çalışma ortamı oluşturulmuş. Bunu net olarak görüyoruz. İsmail Kartal Hoca çok çalışkan. İşine çok sadık. Ekibiyle birlikte Fenerbahçe için en iyisi yapma adına çok fazla çalışıyorlar. Bunun da sahada bize net olarak göstergeleri var. Bir kere Nathan Aké'nin gelmesi çok kıymetli. Ben geçen sezon neredeyse her maç sonu Fenerbahçe birinci bölgeden ikinci bölgeye rahat çıkamıyor. Sırtı dönük top alıp arkasını dönebilen, geçebilen, driplik yapan oyuncusu yok diyordum. Nathan Aké Fenerbahçe'yi çok rahatlatacak. Fenerbahçe'nin bir an evvel Mason Greenwood'un ardından bence tabii ki santrofor meselesi önemli ama artık doğru sadeleşmeye gitmesi gerekiyor elindeki oyuncularla. Şimdi bir Ederson konusu var. Kimse çok konuşmuyor. Brezilya kupadan elendi, değil mi? Oyuncu tatilini yapıyor. Kimi oyuncular döndüler. Mesela Ederson ne zaman dönecek? Fenerbahçe Ederson'la bir şekilde yürümek istiyor ama Ederson Fenerbahçe ile yürümek istiyor mu? Bence asıl mesele bu. Zaman testere gibi kesiyor. Zaman çok güçlü Fenerbahçe için. Bir kılıç gibi keskin. Ederson'dan çıkıp Berke'ye mi gideceksiniz? Size Berke'yi hemen gelin alın mı diyecekler? Mesela bazı planlamalar bu açıdan çok kıymetli. Livakovic'le yürümeyi mi düşünüyorsunuz? Turnuvada gösterdiği performans.
1: Dinamo Zagreb'e gidiyor.
0: O zaman bunların ben artık bir an evvel hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Diego Carlos'la eğer zaman süre tanıyacak mısınız? Yoksa Komoda mı hayatına devam edecek? Fenerbahçe evet hep transferleri konuşuyoruz ama Fenerbahçe'de mutlaka gitmesi gereken oyuncularla alakalı artık aksiyon alınması gerekiyor. Bunların da planlı şekilde yapılması gerekiyor. Ben mesela Mihovic'i beğenen taraftayım. Eğer tutacaksanız elinizde oyuncuyu artık o oyuncuyla da bir şekilde yürümeniz gerek. Ama o kadar fazla Fenerbahçe'nin elinde oyuncu var ki bunlardan doğru sadeleşmesi gerekiyor. Bu sadeleşmeyi yapıp bahsettiğimiz o takım olgusu, birliktelik, artık kimler kimlerle birlikte yürüyeceğini de bilmeli. Evet, Dünya Kupası çok önemli. Belki de birçok transferin zorluk yaşanmasındaki neden bu ama Fenerbahçe'de de böyle tepeden bakan bir akıl gerekiyor. Ve o akılın eşliğinde de artık hangi oyunculardan çıkılacaksa bunlara gidilmeli. Ben 3 maçın özeti çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'de 2026-2027'de en çok konuşulacak konunun oyunu ön tarafa yıkma planı içerisinde merkezde kaptırılan pozisyonlar, kaptırılan toplardan sonra geri dönüş, alan kapatma, güvenli savunmanın ben Fenerbahçe'nin hikayesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok cesaretli oynuyor. Bekleri hep yüksekte görüyorsunuz, zaman zaman o asimetri de olmuyor. Yani bir bek yüksekteyken diğeri de yüksekte. Arka tarafta nasıl bir plan olacak? Oyuncular o topu kaptırdıklarında nasıl dönecekler geriye? Ki bu rakip sizi 3 kere böyle geriye koşturduğunda
1: evet,
0: inanılmaz zorluk yaşarsınız. Ve birden o kaptırılan toplarda da klas ayaklarla, klas takımlarla karşılaşırsanız bir anda 2-0'lık mesela geriye de düşebilirsiniz. Öne oynamak çok iyidir seyirci için, bizim için, izleyenler için ama bunun da bedelleri var. Ben ne kadar o işe çalışılıyor, bence Fenerbahçe'nin anahtarı bu olacak. Fenerbahçe çok gollü maçlar bence yaşayacak, görecek. Ön tarafta gol konusunda benim hiçbir sıkıntım yok. Şimdi Kerem atar mı atar, Vedat atar mı atar, Greenwood atar mı atar, Asensio atar mı atar. Ama mesele Fenerbahçe'nin ne kadar atacağından öte o gelişecek atakları nasıl karşılayacağı yönünde. Bence kimsenin bakmadığı nokta o geçişlere karşı Fenerbahçe'nin nasıl bir performans vereceği.
1: Fenerbahçe'de kadro planlaması ile ilgili yine değerlendirmelerde bulunuyoruz ama benim sormadığım bir soruya ve konuya Cem değindi. Kaleci meselesi. Hakikaten.

0: Yani çok iyi bir takım kurabilirsiniz. Bu çok doğaldır Fenerbahçe gibi bir kulüp için. Ama iyi bir kaleciniz olmadığında ya da size güven veren bir kaleci olmadığında işler beklemediğiniz bir anda sarpa sarabilir. Ederson evet büyük bir kariyer. Bana hiç güven veren bir kaleci değil, o ayrı bir konu ama ne yapılacağının belli olmaması da bir tuhaf değil mi?
1: Biz kalecilerle çok empati yapamıyoruz. Çünkü savunma oyuncuları, orta saha oyuncuları ya da forvetler gibi değil kaleciler. Kaleciler biraz daha yalnız kahramanlar. Doğru. O yüzden mesela kaleci scouting'i yapmak da çok ayrı bir meziyettir. O bambaşka bir alandır, örnek veriyorum. Biz kalecilerle çok fazla empati kuramıyoruz. Yani böyle 1-2 maçlık performanslarla ya yere göğe sığdıramayız ya da oyuncuyu yerden yere vururuz. Yani yine Fenerbahçe'nin geçmişinden bir örnek vereceğim. Barcelona'dan çok kariyerli bir Robert Enke geldi. Enke Allah yani. Rahmet eylesin. Aha. Bir maç oynadı. Bir İstanbulspor maçı vardı, bir facia. Çok kötü bir maç çıkardı. 3-0 kaybetmişti o gün Fenerbahçe İstanbulspor'a kendi evinde. Ve sonrasında Fenerbahçe'den ayrıldı. Ya o psikolojik eşiği bence aşmak çok değerli. Yani Ederson'da, Livakovic'de, ya baktığımızda Fenerbahçe'nin Mert Günok dahil 3 kalecisi de Dünya Milli Kupası'ndaydı.
2: Çok doğru.
1: Bu yaz 3'ü de Dünya Kupası'ndaydı. Yani burada programlarda 3 kalecisinin de Dünya Kupası'nda olup da hala daha transfer döneminde kaleci konuşulan başka bir takım var mıdır dünya üzerinde? Çok emin değilim, bilmiyorum, hiç zannetmiyorum ama şimdi tabii
0: Caner biraz da konjonktür gereği 3 kaleci Dünya Kupası'nda. Mert'in bir performansı yok.
1: Doğru.
0: Milli takımın önceki kalecisi Beşiktaş'tan gönderildi. Fenerbahçe'de de ikinci kaleci, belki üçüncü kaleci olur. Livakovic, Dinamo Zagreb Avrupa'nın en büyük oyuncu ihracatçısı ya da ilk üçtedir, dörttedir. Herkes oradan giderken yıllar içinde işte Ivan Ušetsler, Mayerler, stoper var, Şutalolar, onların hepsi giderken birisi kaldı. Ona bir tane talip çıktı, Fenerbahçe. Geldi, performansını gördük. Ederson tamam, çok saygıdeğer bir kariyer, bir şey söylemiyorum ama Ederson'u da yıllarca City'de izledik. Ayak kalitesi çok üst seviye olmasaydı bence asla o takımın seviyesinde bir kaleci değil.
1: Evet.
0: Onu biraz o top seviyeye çeken ayak kalitesi ve Guardiola'nın oyun sistemine olan adaptasyonu.
1: Ya muhakkak öyle tabii
0: ki. Ve Brezilya'nın yedek kalecisi. Yani burada Dünya Kupası öncesinde işte Ederson'un Dünya Kupası performansı belirleyici olabilir gibi şeyler konuşuluyordu. Hangi performans? Hangi performans yani Alisson önünde?
1: Oyunculara bence biçilen roller de burada çok kıymetli. Yani sadece işte önde, yani savunmada oynayan ya da orta sahada oynayan oyunculardan bağımsız, bu kaleciler için de şimdi hayatımıza libero kaleci diye bir tanım girdi. Yani önceden ben böyle bir şey bilmiyorduk. Yani bundan 15-20 yıl önce böyle bir tanım yoktu. Oyun kuran kaleci. Evet. Hatırlar mısınız böyle bir şeyi? Mesela eskiden sol stoper diye bir şey de yoktu.
0: Bir dakikamız varmış bu arada.
1: Tamam. Mesela Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemi hatırlayın. Ya sol stoper diye bir tanım var mıydı? Bu konuşuluyor muydu?
0: Yok.
1: Bülent Korkmaz Popescu oynardı savunmada. İkisi de sağ ayaklı oyunculardı. Yani hayatımıza sonradan bir şeyler yerleşti. Ha tabii ki bu futbolun sürekli evrimleşmesi, sürekli bir şeylerin değişmesi, elbette buna adapte olmak gerekiyor ama bence kalecilere zaman zaman biraz da haksızlık yapıyoruz. Yani bilmiyorum, şimdi Ederson'u çok böyle yerden yere de vurmak istemiyorum bir yandan ama ya gerçekten çok da kötü kaleciler değil ama bazı kaleciler bazı takımlarda uymuyor. Yani oraların sistemine adapte olamıyor ya da işte o kültürel adaptasyon sorunu da yaşıyor olabilir burada. Bu gibi problemlerle karşı karşıya kalınca tabii ister istemez o birliktelik, o uyum bir türlü yakalanamıyor.
0: Bir araya gidelim mi? Az sonra yeniden birlikte olacağız. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın.

0: başlıyor. Hotline, istediğin enerji olsun.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan, yeni müşterilere özel QNB

portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: Chaos på radio. Reklam.
1: Smokin bizim işimiz.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisini evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Greenwood transferiyle ilgili detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Yarın da aynı şekilde Greenwood'un transferine dair tüm detaylar A-Spor ekranlarında olacak ve İngiliz oyuncunun şehrimizdeki ilk görüntülerini yine bizden takip edebilirsiniz. Transferde çok hareketli günler yaşıyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımız Mason Greenwood'un Fenerbahçe formasıyla ilk görüntülerini ekranlara taşıyor ve bizden takip edebilirsiniz. Bence bu konuda iyiyiz, onu da söyleyebilirim. Hareketli geçiyor bizim için de transfer dönemi. Her zaman heyecanla takip ettiğimiz dönemlerden birisi. İzleyici de bunu, izleyicimizle de bir araya gelmek tabii ki bizi her zaman fazlasıyla memnun eder. Greenwood transferinin dediğim gibi tüm detaylarını paylaşmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Sadece Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da da hareketlilik söz konusu. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve formasını giyecek 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard da İstanbul'a geldi. Biraz Trossard transferiyle alakalı da değerlendirmelerde bulunalım. Çok önemli bir oyuncuyu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Hem Fenerbahçeli hem Beşiktaş taraftarlar aynı günler içerisinde, aynı gündem içinde farklı yıldızların heyecanını yaşıyor Cem Kerpiççiler. Greenwood evet çok özel bir isim. Trossard'ın da ondan aşağı kalır bir yanı kesinlikle yok. Arsenal'la geçtiğimiz sezon Premier Lig kazandı. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Dünya Kupası performansı da hakikaten takdire şayandı. Takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Trossard'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri de bu dakikalarda ekranda. Biz de biraz Belçikalı'nın transferini değerlendirelim. Greenwood ne kadar heyecan verici bir transferse Leandro Trossard en az onun kadar beni heyecanlandırdı. Bilmiyorum sen nasıl duygular yaşadın Trossard'ı Beşiktaş formasıyla İstanbul'da görünce?
2: Çok kıymetli bir oyuncu. Ben çok heyecanlandım. Burada Trossard'ı seyretmek bize çok büyük bir keyif verecek. Bir kere soğukkanlı bir sorun çözücü. Topu kanatta, merkezde Trossard'a attığınız anda takımı için rakip savunmaların en zaaflı bölgesine hemen hareket edip kendiyle beraber tüm Beşiktaş takımını o bölgeye götürebilecek nitelikte bir isim. Çok tecrübeli. Biraz önce sen çok önemli bir şekilde altını çizdin. Arsenal'in şampiyon apeletli oyuncusu. Yani öyle bir zamanda geliyor ki Trossard şu anda milli takımda da bence çok iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş'ın çok uzun zamandır böyle nitelikli oyunculara ihtiyacı var. Sadece kanat olarak düşünmüyorum. Yani merkezde Trossard'ın rakip savunmaların bence başına bela olabilecek nitelikte bir oyuncu. Rakip savunmaları aldatabilecek, rakip savunmaları şaşırtabilecek nitelikte bir oyuncu. Lider bir kimliği olduğunu düşünüyorum ki zaman zaman bize bunu gösteriyor. Bir kere kaybetmeye tahammülü yok. Beşiktaş'ın DNA'sına çok uygun bir oyuncu modeli, İtalyano'nun oyununa uygun, özellikle ön alan baskısında Beşiktaş'ın o baskı belirleyicisi, baskı planlayıcısı, Beşiktaş'ın Mertens'i olur mu sorusunu masaya yatırıp tartışabiliriz. Çok sakin, oyunu çok iyi bilen, rakiplerin eksiklerini çok iyi gören Beşiktaş'ın sağ içinde bence bir teknik direktörü daha var. Yani İtalyano ile birlikte bence en önemli görevi Trossard'a vereceğini düşünüyorum. İtalyano geldiği günden beri Önder Özen Hoca ile birlikte biri bence yerelde çok kuvvetli bir isim. İtalyano'nun internasyonel oyuna bakışı, Önder Özen desteği, transferlerin hızı, sadeleşme Trossard'la birlikte Beşiktaş doğru denkleme doğru emin adımlarla yürüyor.

0: Sayın Adalı şöyle bir ifade kullandı. Biz bu oyuncuyu transfer ederken 31 yaşında olmasına rağmen Arsenal kulübü sonraki satışından pay talep etti gibi yönünde bir cümlesi oldu. Benim özellikle dikkatimi çeken nokta bu. Doğru. Çünkü Trossard'ın ne kadar önemli bir profesyonel olduğunu ortaya koyuyor. Yani 31 yaşındaki bir oyuncuya hepimiz normalde kuşkuyla bakarız. Belki kafamızda ufak tefek soru işaretleri olur. Ama mevzu bahis Trossard gibi bir oyuncuysa ve Arsenal kulübünün bu yönde bir talebi varsa, demek ki Trossard kendisine ne kadar iyi bakan bir profesyonel olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor ki bunu yakın geçmişteki performansıyla da net biçimde okuyabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 başlamış bir oyuncudan söz ediyoruz. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımının en önemli parçalarından bir tanesiydi ki ve şu anda Dünya Kupası'nda yarı final etabında olmamıza rağmen Dünya Kupası'nda an itibariyle hücum oyuncuları içerisinde en fazla şans yaratan oyuncu. Yani bu şans yaratanın altını açalım, nedir bu şansı yaratan? En fazla asist pası, kilit pas atan oyuncu Trossard şu anda ve bu alanda zirvede. Yani belli başlı metriklerde, belli başlı parametrelerde şu anda zirveyi temsil eden bir oyuncuyu transfer etti Beşiktaş. Yani az önce Cem abi de çok güzel tarif etti. Teşekkür oyuncunun hocam. oyun özelliklerine dair. Zaten ince işçilikler ve dar alanda yaptığı işlerle zaten hep ön planda olan bir oyuncu. Bizim hayatımıza aslında İngiltere Premier Ligi'nde Graham Potter'ın Brighton'ıyla girdi. Brighton'da...
1: O da farklı... ne Brighton'dı be?
0: Evet, ya çok acayip bir takımdı ve o takımda mesela Trossard sabit bir pozisyon oyuncusu değildi. Yani Graham Potter nerede şans verirse orada oynardı. 10 numara oynardı, sol kenar oynardı, forvet oynardı, sağ kenarda oynardı. Yani her bölgeyi kurtarabilecek türevde bir oyuncu kazandı şu anda Beşiktaş. Mesela şimdi bence etki olarak bunu şimdi ben iki oyuncuyu yan yana koyarken birebir aynı özellikler anlamında söylemiyorum ama bence Beşiktaş'ta net bir biçimde Rafa Silva etkisi yaratacaktır. Şöyle, şimdi Rafa Silva biraz daha doğaçlama oyuna uygun bir oyuncuydu. Trossard biraz daha takım oyuncusudur. İkisi de tabii ki kısa oyuncular, ağırlık merkezleri yere yakın oyuncular. Evet. Ama tabii ki dar alan patlayıcılığı anlamında Trossard daha öne çıkıyor. Rafa Silva biraz daha geniş alan oyuncusudur. Bu da şunu gösteriyor esasında. Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan ziyade Trossard gibi bir oyuncuyla oynuyor olması... Sonuçta Beşiktaş'ın yine bu oyunu önde oynayacağını, yani o PPDA dediğimiz verilerde işte passes per defensive action, topu rakip yarı sahada hızlı biçimde kazanıp bir anda hızlı biçimde rakip kalede hücum üretebilecek, pozisyona girebilecek etkinlikte göreceğiz Beşiktaş'ı diye tahmin ediyoruz. Çok kıymetli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu kazandı Beşiktaş. Tabii burada bu oyuncuyla birlikte, yani Trossard hamlesinden sonra Beşiktaş'ın yine diğer mevkilerde yapacağı tamamlamalar da çok önemli. Bugün belki de şu anda mesela orta sahayı konuşuyorken Orkun, Salih, ama oradaki üçüncü oyuncunun hala da bir belirsizliği var. Yani şu anda bir 10 numara arayışı var siyah beyazlarda. Yani bu oyuncunun kim olacağı da açıkçası oradaki parçaları birleştirmek açısından çok kıymetli. Evet, Trossard bireysel anlamda size önemli katkı verebilecek bir oyuncu. Ama yine ne olursa olsun oradaki puzzle'ı, oradaki parçaları tamamlarken yanında birlikte oynayacağı oyuncular da burada çok büyük önem arz ediyor. Yani siz mesela bugün bir Ottara transferi yapıldı Beşiktaş'ta. Evet, Ottara mesela, Ottara hamlesi birbiriyle aslında zincirleme bağlantısı olan transferlerdi bunlar. Çünkü Ottara koridoru
2: alacak götürecek.
0: Aynen öyle, koridoru tamamen kullanabilen bir oyuncu ki ve bu enerjiye sahip bir oyuncu ki... Ottara'nın varlığı Trossard'ı da bu anlamda rahatlatıyor. Yani Trossard'ın aslında geriye dönüp top kapmasını ya da işte herhangi bir defansif aksiyon içerisinde yer almasını sağlayacak bir durum yaşanmayacak Ottara'nın varlığıyla. Ama işte Trossard'ın burada ön alandaki meziyetlerine bakacak. İş tamamen kapalı savunmalar karşısında Trossard'ın yapacağı işler çok kıymetli olacaktır Beşiktaş nezdinde. Beşiktaş uzun yıllardır böylesine... Yani bu seviyede bir kanat oyuncusunun hasretini çekiyordu aslında Ricardo Quaresma'dan bu yana. Ben demiyorum ki diğer gelen oyuncular da kalitesizdi. Sadece etiket anlamında Trossard etkisi olmazdı. Yani hani hepsi tabii ki gelen oyuncular, Çerniler vesaire, hepsi çok kıymetli oyuncular ama Trossard bambaşka bir etki yaratacaktır. Beşiktaş'ın oyun kalibresini gerçekten çok değiştirecektir. Beşiktaş'ı da bir kez daha kutlayalım bu transferden ötürü, ama yine de az önce de söylemiş olduğum gibi çevresini şekillendireceğiniz, yani oraya

0: yapacağınız 10 numara takviyesi Trossard'ın performansına, o gol asist sayısına doğrudan oradaki sayıyı arttıracaktır muhakkak.
1: Skor katkısı verecek, buna şüphe yok. Ama skor katkısı vermediği maçlarda bile böyle oyunun kalitesini yukarı çeken oyuncular vardır. Mesela Greenwood'la mukayese ediliyor. Etmemek lazım. O ayrı bir konu. İkisi de çok değerli oyuncu ama Greenwood belki skor katkısında Trossard'a geçebilir. Ama sanki oyunu yukarı çekme anlamında Belçikalı daha farklı bir profil, daha çok şey vaat ediyor olabilir.
2: Kesinlikle. Topu aldığında kafasını kaldırıp bütün sahayı tarayıp en doğru pası atabilecek nitelikte bir isimden bahsediyoruz. Oyun tecrübesi o kadar yüksek ki rakibin nerede eksik olduğunu anında çözüp takımı da oraya doğru yöneltebilecek bir isim. Çok tecrübeli. Özellikle arkasından mesela Caner çok doğru bir tanımlama yaptı. Uttara'yı sürekli ön tarafta dinamik bir bek olarak tanımladığımızda şimdi Trossard'ın sürekli merkeze kaydığını da görebiliriz. O bölgeyi bıraktığında sadece kendi oynamayacak. Trossard bence kendisinin performansıyla birlikte o ön hattın tamamına bir dokunuş gerçekleştirebilecek nitelikte bir oyuncu. Sadece kendisinin attığı gollerle konuşmayacağız Trossard'ı. Bazı maçlarda diyeceğiz ki ya iyi ki Trossard var Beşiktaş adına. Beşiktaş maçı uzun süre domine edemedi ama Trossard öyle bir an seçti ki, öyle bir 20 dakika takımı oynattı ki, öyle paslarla takımı öyle rakibin eksik bölgesine yöneltti ki cümlesini kurabileceğimiz bir profil ki bunu sadece oynadığı takımlar değil milli takımında da çok net olarak yapabiliyor. Tekniği çok yüksek, arkadaşlarıyla çok doğru yerlerde topu buluşturabiliyor. Beşiktaş'ın çok uzun zamandır ben saha içerisinde oyun aklı anlamında zorlandığını düşünen taraftayım. Bir de oyuncunun küsmeme gibi bir durumu var. Vazgeçmeme gibi durumu var. Sonuç ne olursa olsun takımına o desteği vermek adına bütün performansını sahaya koyuyor. Şu görüntüler de bence kıymetli. O kadar profesyonel bir oyuncu ki gelir gelmez o üçlüyü çok rahat olarak teknik olarak çektirdi. Taraftarlarla olan iletişimi kimi bazı oyuncuların böyle çok tedirgin olduğunu görürsünüz o karşılamalarda. Trossard burada da tecrübesini konuşturdu. Yani hiçbir yerden yardım almadan neredeyse.
1: Çok rahat, çok özgüvenli.
2: Çok özgüvenli. Bize saha dışında da onu gösteriyor. Bence saha dışında da örnek bir profil. Saha içerisinde birçok Beşiktaşlı oyuncunun da örnek alacağı işler yapacak.
1: Etrafında nasıl oyuncularla dolduracak siyah beyazlar, bu da oldukça önemli. O pas bağlantılarını yapacağı kesin. Banko, Orkun'un ona yanaştığı anlarda enteresan ikili oyunlar izleyebiliriz. Gelebilecek santrfor onun meziyetlerinde öne çıkarabilir ki o zaten varlığıyla etrafındaki herkesi üstün kılabilecek, kendi potansiyeline göre üstün kılabilecek bir oyuncu ama etrafını nasıl doldurmak lazım Caner?
0: Ya kuşkusuz ön alan presine uygun bir oyuncu olması lazım Beşiktaş'ın santraforu. Oh zaten bu profil bir oyuncu ama yani Oh'u zaman zaman işte şimdi o anda bir yedek forvet olarak mı düşünüyor Beşiktaş şu anda kafasında Oh'u bilmiyorum ama ben kim gelirse gelsin Beşiktaş'a hangi oyuncu transfer olursa olsun Oh'un kolay kolay ilk 11'i bırakacağını zannetmiyorum. Yani belki örnek veriyorum çok elit bir santrafor da getirse Beşiktaş İlerleyen haftalarda o gelecek olan santrafordan formayı kapabilir o. Yani o karakterde, o profesyonellikte bir oyuncu. Yani Oh'un zaten ön alan baskısı, oyun iştahı çok yüksek. Dolayısıyla Trossard'la birlikte işte sağ öne de bir oyuncu düşünülüyor. Oraya da bir alternatif şu anda gündemde bazı oyuncular var. Ya oraya transfer edilecek oyuncu da önemli. İşte parçaları birleştirirken aslında hep bunu söylüyoruz. Yani evet Trossard'ın varlığı seviye atlatır. Ama Beşiktaş sonuçta bütün hücum aksiyonlarını sol taraftan geliştirmeyecek. Yani Beşiktaş'ın her zaman bir B planı da olmak zorunda ve oyun içerisinde farklı hücum aksiyonları da tasarlamak zorunda. Yani sizin sağ tarafa alacağınız oyuncu da çok önemli. Oradaki oyuncu da bu defa sekteye uğradığınız vakit bütün ağırlık, bütün yükü tek bir oyuncuya bindirdiğinizde bu defa işler planladığınız gibi gitmeyebilir ve tek bir oyuncunun üstüne yüklediğiniz vakit, bütün omzuna yüklediğiniz vakit ağırlığı bu defa oyuncu da daha fazla tepki görebilir. O yüzden Trossard'ın üzerindeki baskı yükünü de mümkün mertebe hafifletecek

0: türevde bir oyuncu olması lazım. Yani denkleme girecek oyuncunun aslında biraz daha eğer bir santrafor ve yine bir sağ ön için konuşuyorsak bunu, oyuncunun kim olacağından bağımsız ön alan presine son derece uygun bir oyuncu olması şart görünüyor.
1: Oha işte. Haksızlık yapıldığını düşünüyor musun?
0: Ben düşünüyorum. Oh bence mükemmel bir profesyonel. Sadece işte kariyerinde belki büyük bir takımdan gelmediği için biz bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Çünkü Türk futbolunda maalesef bunu hep söylüyorum. Biz çünkü hep etiketler üzerinden algı, yani bunu okuyoruz. Futbolu bu şekilde okuyoruz. Örnek veriyorum. Bir oyuncuya 5 milyon euro bonservis verildi. Bir diğer oyuncuya aynı mevkiye 30 milyon euroya bonservisle alınmış bir oyuncuyu düşünelim. Hangi oyuncuya daha fazla şans veririz ve hangi oyuncunun daha fazla oynamasını isteriz? Doğal olarak daha fazla para verdiğimiz. Yani aslında hayatın içinde de böyledir. Yani bir tişört alırken kumaş kalitesine bakarsınız. Aynı olsa bile birinin etiketinde 1000 lira yazsa, diğerinin etiketinde 2000 lira yazsa, ister istemez hani biri size hediye edecek olsa 2000 lirayı istersiniz değil mi haklı olarak? Yani dersiniz ki ya bu daha kalitelidir eminim. Belki de hiçbir farkı yoktur. Çünkü değerlendirmemiz hep böyledir. Yani o psikolojik eşiği de aslında atlatmamız gerekiyor. Ben Oh'un bu bağlamda biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Yani Oh özelinde, o minvaldeki oyuncular hep genelde haksızlığa uğruyor. Ama az önce de söylemiş olduğum gibi oraya kim gelirse gelsin, hangi forvet gelirse gelsin, Oh'un bu sezon çok sayıda karşılaşmada ilk 11 başlayacağına inanıyorum ben. O profesyonellikte bir oyuncudur.
1: Katılıyor musun?
2: Oh çok iyi bir oyuncu. Katıldığım çok noktalar var. Yalnız geçtiğimiz sezon derbi performansı özelinde Oh'u konuşursak, sanki o iyi oyunu derbi maçlarda sergileyemedi düşüncesindeyim, kanısındayım. Beşiktaş gibi şampiyonluğu oynayan takımda da asıl meselenin o derbi maçlarda o bir pozisyon geldiğinde o bitirici vuruşu yapabilecek nitelikte bir santrofor olması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama Oh'un oyunculuğuna, karakterine asla olumsuz bir cümle söyleyemem. Ki ben olsam ön tarafta o tek vuruşta bitirici santrforun arkasında Oh'u gezdirerek, bütün ceza sahasında ona özgürlük vererek ikili bir oyunda oynatabilme ihtimali her zaman düşünürüm. Çok kıymetli bir oyuncu. Özellikle o iç koridor koşulları, back stopper arasına attığı koşular, çok dinamik bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ı bu sezon hedeflerine götürecek oyuncu Oh mudur? Bence sorusunda tartışmak gerekir.
1: Bir profil gelecek yanına, yani görüntü o.
2: Kesinlikle.
1: Ama böyle
2: bence gelmesi gerek.
1: Çok böyle kenara atacak bir profil mi olacak? Yoksa süreleri daha dengeli paylaşacak
0: bir
1: profil mi olacak?
0: Varsayıyorum, ihtimaller üzerine gidelim. Mesela şu anda gündemde Romelu Lukaku konuşuluyor, Lukaku değil mi? Yani Lukaku evet çok kariyerli, muhteşem bir oyuncu ama sakatlıklar sebebiyle size ne vereceği uzun vadede meçhul bir isim. Yani istikrarlı biçimde oynayacak mı ya da ne düzeyde bir katkı sağlayacak, bunlar açıkçası hala da kafalarda soru işaretleri yaratıyor ki Beşiktaş yönetiminin de bence kafasındaki en büyük soru işareti budur. Ve kontratının bitmesine bir sene kalmış bir oyuncu olmasına rağmen şu anda Napoli kulübünün 10 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi varmış. Yani Lukaku için bence yüksek bir rakam. Yani bu hani Lukaku'yu şu noktada şöyle almanız gerekiyor: kontratının bitmesine bir yıl kalmış olmasına rağmen Napoli şunu diyebilir. Örnek veriyorum, ben bu oyuncuya 8 milyon euroya yakın maaş veriyorum. Tamam, ben fedakarlık gösteriyorum. Hani ben bu oyuncudan çıkmam lazım. En azından oradaki maaş bütçemi dengelemek açısından. Siz Lukaku'dan ben herhangi bir bedel talep etmiyorum. Siz bu oyuncuyu değerlendirebilirsiniz. Düşünüyorsanız böyle alabilirsiniz.
1: Lukaku hani olursa zaten o sürelerin çok paylaşılması gerekebilir.
2: Tabii.
0: Yani Lukaku profilindeki bir oyuncu gelirse Oh'un hatta daha fazla süre alması bile muhtemel bu arada.
2: Milli takımda bile hep 60'tan sonra kullanılıyor. Lukaku evet hani golcü müdür golcüdür ama o bahsedilen rakamlar falan uçuk abartı rakamlar. 33 yaşında.
0: Ya ben Belçika Senegal maçını izledim. Fizik olarak gerçekten çok düşmüş. Yani son sezonu artık tamamen neredeyse kayıp. Evet. Bunu kariyerine şey için söylemiyorum, kesinlikle haksızlık etmek istemiyorum. Çok özel bir oyuncudur ama ne yazık ki fizik olarak çok çok iyi bir seviyede değil. Bence başka alternatifler aramakta fayda var diyorum Beşiktaş için.
1: Bu arada tabii çok özel bir oyuncuydu kariyerinin en iyi döneminde ama böyle Temi Abraham'a bağlayacağı zamanlar da çok olur yani.
0: Olur, olabilir.
1: Kaçırma anlamında söylüyorum. Öyle bir problem de vaat ediyor.
0: Yani normalde ana planda Vlahovic vardı. Vlahovic transferinde anladığım kadarıyla orada biraz

0: oyuncu tarafının Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de bekliyor olması Beşiktaş'ı burada biraz hamle konusunda elini kolunu bağlamış durumda. Yoksa ana tercih elbette Vlahovic'tir. Hani Lukaku'dan ziyade. Orada şöyle bir handikap vardı. Oyuncu Juventus'la sözleşme uzatma sürecine girdiği dönemde menajeriyle babası arasında bir kriz yaşanıyor. Juventus'la aslında kontrat uzatmak istiyorlar. Fakat orada Juventus'la anlaşamadıkları noktada menajerle resmi olarak yolları ayırmasalar da gayri resmi olarak şu anda birlikte çalışmıyorlar. Sadece oradaki belli başlı anlaşmalardan dolayı şu anda yolları ayırmış değiller ama şu anda menajerlik işlerini babası yürütüyor Vlahovic'in. Babası yürüttüğü için de babasının biraz talepleri yüksek. Yani hem oyuncudan daha yüksek imza parası talep ediyor, bir yandan da hala daha kafasının ucunda acaba Barcelona tarafından bir şey gelir mi? Ya da işte bir Atletico Madrid tarafından bir şey gelir mi? Örnek veriyorum, Alvarez'i o diğerine satarsa oradaki boşluktan kendimizi Atletico tarafına atabilir miyiz gibi düşünceler var. Onu biraz bekliyor. Tabii bu beklemeler bizi de tabii etkiliyor ister istemez. O Beşiktaş tarafı
1: bekler bekletir.
0: Hayır, bekle. Böyle bir durum var. Dolayısıyla da Beşiktaş yönetimi de diyor ki ya bizim çok fazla bekleyecek süremiz yok. Evet. Hani tamam, sizin talepleriniz bu yönde, biz size istediğinizi veriyoruz ama hani bizim çok fazla bekleyecek süremiz yok. Ya gelin imzayı atın, İmza atın, bu işi bitirelim, ya da hiç olmadan bu işi sonlandıralım, biz de alternatiflere bakalım gibi bir yol izliyor Beşiktaş yönetimi de. Bu sebeple şu anda alternatif başka isimler de gündemde. Ha tabii Vlahovic'in olduğu bir senaryoda bambaşka şeyler konuşuruz elbette. Yani Lukaku'nun olduğu yerde bambaşka şeyler konuşuyoruz. Burada tamamen işte o profil netleştikten sonra aslında net olarak adını koyabiliriz. Yani Beşiktaş'ta Trossard'ın ortaya koyacağı performansı da değerlendiririz. Sağ öne gelecek oyuncunun da performansını değerlendiririz. Gelecek olan 10 numaranın da performansını değerlendiririz. Parçaları aslında hepsini birleştikten sonra daha net bir yorum yapmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
2: Bu arada Trossard'ın katılımı da olursa Lukaku ile ilgili belki biraz eleştirel yaklaştık. Evet. Çünkü sakatlık probleminden çıkmış, artık yaşı da ilerliyor. Fiziksel kapasitesini çok ön plana almayı seven bir oyuncu ve bu tip oyuncular yaş ilerledikçe oyunları buna bağlı olduğundan biraz düşüş içine de girebilirler. Ama yine de Trossard'la beraber oynama ihtimali herhalde ondan böyle maksimum verimi almasını da Beşiktaş'ın kolaylaştırabilir eğer olursa bu transfer.
1: Ben güçlü bir formül söyleyeyim. Nedir? Hem Vlahovic hem Lukaku. Hani ikisini birden almak en mantıklısı olur. Çünkü sizin Lukaku'yu aldığınızda muhtemelen o vereceğiniz süreyi çok iyi planlamanız gerekiyor.
2: Ama orada da şöyle düşüneceğim.
1: Tabii.
2: Mesela Icardi, Osimhen. Bazı sorunlar yaşanıyor.
1: Tabii.
2: Bu oyunculardan bir tanesi oturduğunda, ki Icardi zaten oturması gerektiğinin bilincinde olmalı yani. Olmalı. Çok bariz bir şey. O bilinçte değilken Vlahovic ve Lukaku'yu aynı anda idare edebilmek biraz zor olmaz mı?
1: Masaya oturttuğunuzda önünüzdeki o beyaz kağıtta belki de imzalarken bütün o planı İtalyano'nun anlatıp yani, benim jokerimsin, 60'tan sonra nasıl giriyorsan hep milli takımda sonradan girip golü yaptın, benim as santraforum Vlahovic'se Vlahovic ama senden de maksimum faydayı alacağım, sen bu takımın jokerisin iknası olursa. Ama gerçekten oyuncuyla alakalı pozitif yorumlar da çok net yapılabilir. Güçlü, tecrübeli, ceza sahasını santim santim bilen, rakip stoperlerin belası olabilecek nitelikte bir oyuncu. Ama ben o bahsedilen rakamlar, 10 milyon çok çok yüksek bir rakam.
0: Tamamen dürüst ve samimi bir itirafta bulunayım. Futbolculara çok fazla taraftar muamelesi yapıyoruz. Bu adamlar taraftar değiller. Hatta oynamayan futbolcuların birçoğu diyorum, genelleme yapmak istemiyorum elbette, birçoğu oynamadığı esnada takımını desteklemez dahi. Bu yabancı oyuncularda çok daha yaygın.
1: Önemli.
0: Çünkü gittiği yerdeki takımı tutmak zorunda değil. Zaten oranın taraftarı değil. Yani bu oraya sonuçta bir iş icrası için geliyor.
2: Profesyonel.
0: Profesyonel bu adam. Ve sahada olmadığı bölümde de doğal olarak kendi takımının menfaatini istemez. Futbol biraz da aslında takım oyunu olduğu kadar bencil bir tarafı da vardır. Robin van Persie'nin yıllar önce bununla alakalı çok net bir röportajı vardı hatta. Futbol evet bir takım oyunudur ama günün sonunda ne olursa olsun o formanızı korumanız için biraz da bencil olmak zorundasınız.
2: Ben bunun teknik direktör versiyonuna canlı canlı tanık oldum.
1: Aha, güzel.
2: İsim vermeyeceğim. Maçtan ve eski takımından bahsetmeyeceğim. Bir teknik direktörle eski takımının

0: ki o takım için önemli bir isim olduğunu söyleyebilirim. Onu eski takımını ilgilendiren bir maçı beraber izledim. Teknik direktör yabancı. Ve o takım oynamıyor bile sahada. Alınacak neticelerden biri eski takımını şampiyon yapacak büyük ihtimalle. Diğeri eski takımının şampiyonluğu kaybetmesine neden olacak. Böyle bir maç oynanıyor.
1: İlginç.
0: Bu arada çok ikonik bir maç. Onu da söyleyeyim. Bir ipucu vereyim. Eski takımının şampiyon olmasının önüne geçecek senaryoyu istiyordu.
2: Ben kimim gibi oldu. Hadi bakalım bulalım bu maçı.
0: Ekibiyle beraber. Yani buna tanık oldum yani çok net bir şekilde.
1: İlginçmiş ama.
0: Söyleyeyim. O yüzden ya, o kadar haklısın ki kulübün içinde de çalıştım.
2: Realite bu.
0: Yani gözlemledim zaman içinde.
2: Öyle realite bu. Şimdi tabii ki taraftarlar yoğun duygularla oyuncularla bir bağ kuruyorlar. Onları da kendileri gibi düşünüyorlar ama sahada oynayan, mücadele eden oyuncularla evet bağ kurmak çok kıymetli. Sonuçta taraftarla bütünleşen oyuncular da çok değerli hale geliyor ama günün sonunda ne olursa olsun bu adamlar ceplerinden para vermiyor. Bu adamlar yaptıkları işin karşılığında para alan oyuncular. Şimdi Icardi özelinde değerlendirdiğimiz için konuyu böyle konuşuyoruz. Evet Icardi Galatasaray taraftarına son 2-3 sezonda gerçekten çok özel anlamlı işler yaşattı. Ama her güzel şeyin bir noktada sonlanması gerektiğine inananlardanım ben de. O yüzden Icardi'nin Galatasaray'la olan birlikteliği duygusal anlamda da bitmişti. Yani her şey bir yana, hani oradaki birçok unsur bir yana, performans her şey bir yana, duygusal anlamda da bitmişti. Aslında Osimhen geldiği esnada da duygusal anlamda bir tık geriye gitmişti. Yani orada Galatasaray taraftarı aslında Icardi'yi de kaybetmeyelim düşüncesiyle sahip çıktı. Ama Icardi bu dönemde Osimhen'in de varlığına, onun da rahatlığıyla, ona da güvenerek uzun tatiller yaptı o sakatlığı döneminde. O biraz Galatasaraylı taraftarları rahatsız etti doğal olarak. Hani en azından gel takımınla birlikte ol, antrenmanlarda ol gibi bir düşünce devreye girdi. Burada tabii ki taraftar haklı bu yorumda. Sonuçta ne olursa olsun bu kulüpten öyle ya da böyle maaş alıyorsunuz. Sonuçta bizim de doktorlarımız çok iyi. Sen gidip İtalya'da, Arjantin'de, kendi ülkende doktorlara orada tedavi oluyorsun. Bizim de doktorlarımız gayet iyi yani baktığında. Yani Galatasaray'ın da kendi kulüp doktoru gayet iyi. Dolayısıyla ben onu söylüyorum. Yani çok böyle oyuncularla çok fazla bağ kurmamak lazım. Günün sonunda bu adamlar taraftar değiller. Sizi yalnız bırakabilirler. Sonuçta bu insanlar profesyoneller ve bir iş icra ediyorlar. Tamamen bunu paylaşmış olalım bir kez daha.
0: Beşiktaş'ta Belçikalı oyuncuların rüzgarı devam edebilir. Son bir haber var gelen. Bir de stoper takviyesi söz konusu olabilir yine Belçikalı. Arthur Teate. Frankfurt'un stoperiyle siyah beyazlılar ilgileniyor. Acaba bu haber elimizde var mıdır? Arkadaşlarıma onu sorayım. Vardır. O zaman bu haberi bir ekranlara getirelim. Detaylara bakalım. Sonrasında konuşuruz. Beşiktaş'ta stoper transferi için yeni hedef Arthur Teate. Leandro Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika pazarında çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Eintracht Frankfurt forması giyen Teate'yi listesine aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temaslarını kurdu. Siyah beyaz yönetim stoper hattını güçlendirmek adına Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'ın da talip olduğu ve transfer yarışının önümüzdeki günlerde kızışabileceği belirtildi. Asıl mevkisi stoper olan ancak sol bekte de görev yapabilen ve 17 milyon euro piyasa değeri bulunan Belçikalı futbolcu için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Teate bir gol kaydetti. Belçika milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Nasıl bakıyorsun Cem Teate'ye? Leverkusen ilgisinden de bahsediliyor bu arada.
1: Bence Beşiktaş için doğru bir model, doğru bir profil. Beşiktaş'ta bu sezon çok net olarak doğru adım.

0: listelere, doğru profillere gidiliyor. Beşiktaş'ın mutlaka geriden oyunu doğru kıran bir profile ihtiyacı vardı. Bu isim de bence şu ana kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda gayet bence Beşiktaş'a fayda sağlayacak bir isim.
1: Sol stoper
0: Beşiktaş'ta Nübel transferiyle birlikte aslında geriden bu oyun kurmada gayet mesela ayağı iyi bir kaleciye gidildi. Teate bir kere stoperler arasında da dönüp baktığınızda orada öyle bir profilin bulunması Beşiktaş'ın oyun kurulumunda çok önemli bir anahtara sahip olması demek. Şimdi Uttar'a zaten bindirdi gitti. Nübel'le oyun başlangıcı yaptınız. Teate'ye çıkıldı. Teate merkezden buldu. Orkun'u buldu. 3 pasla Beşiktaş oyunu kurdu. Gelen baskı üzerinden de çıkabilecek bir oyuncu profili, karakteri. Beşiktaş'ın oyun modelini aklımızda canlandırdığımızda bir kere hızla geriden çok net olarak çıkabilen, özellikle beklerin yüksekte olduğu, rakibini geriye iten tempolu, baskılı bir oyunda burada doğru oyuncuya gidebilmek kadar bunu hızlı şekilde bitirebilmek de önemli. Ben burada hep altını çiziyorum. Yani Önder Özen çok özel bir profil. Beşiktaş'a gelmeden bence tüm hazırlıklarını yapmış ve bu transferlerin bir an evvel olmasında da bu etki bize çok net olarak gösteriyor. Orkun'un ben bu sezon çok çok daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü yanına yapılan eklemelerle toplam kalite artıyor. Merkezden çok top çok daha rahat çıkacak. Orkun ceza sahasına daha fazla yakınlaşacak. Beşiktaş'ta beklerin bir asimetrisi olduğunu düşündüğümüzde Murillo ile devam edilecekse Murillo daha asimetrik olarak daha geride kalabilir. O da sürekli bindiren bir bek ama şimdi Uttara'yı düşündüğümde Uttara sürekli önde olacağını düşünüyoruz. Ama Beşiktaş'ta bir matematik var. Beşiktaş'ta yapboz, parçalar, gidilen oyuncular, tecrübeleri çok net olarak bize kafada bir film dönmüş, hazırlanmış ve o filme uygun sekanslar, anlar yazılıyor. Ben Beşiktaş'ın bu sezon lige damgasını vurabilecek nitelikte bir kadro kurduğunu, eğer İtalyano'nun yaşanılacak olası dalgalanmalarına sabredilirse Beşiktaş siyah beyaz bir lig izletebilir bize. Çok
1: sen
0: net olarak.
1: Bu sene geçen dönemlere göre daha iyi olacak. Yani bu kesin. Çok büyük aksilikler yaşanmazsa. Ama yarışın içinde de Beşiktaş'ın olmasını sağlayacak, sonuna kadar en azından kovalamasını sağlayacak bir planlamayı görüyor musun?
0: Ben görüyorum. Ben İtalyano'nun mümkün mertebe antrenmanlarını da izlemeye çalışıyorum. Oyunculara anında düdüğü çalıyor. Çok net olarak kafasına yatmayan aksiyonlarda birebir uyarıyor. Beklerden istedikleri, taç atıldıktan sonra oyuncunun sırtından dokunup nereye hareket etmesine kadar gösteren bir oyuncu. Çok teorik olarak gösteriyor, pratiğe çeviriyor. Bir kere bizim ligimizde mutlaka karşılık alabilecek bir oyun mantalitesine sahip. Ön alan baskısını çok net olarak yaptıracak. Tempolu bir oyun istiyor. Özellikle atletizme yönelik takımını çok iyi çalıştırıyor. Bir de İtalyano'nun şu özelliğinin altını çizeyim. Somut koşulların, somut talihini çok net yapıyor ve hayal satmıyor. %100 hazırız maça demiyor. Ama elimizden geldiği kadar bu kadroyla birlikte Dünya Kupası'ndaki yaşanan gecikmeler nedeniyle net olarak bize bazı şeyleri anlatıyor. Ama önümüze koyduğu tablo, gelecek oyuncuların transferlerle yapılacak eklemelerle ben Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar zirveyi zorlayacak bir takım yaratma ihtimalini çok yüksek görüyorum.
1: Teate Agbadu bu ikili olur mu? Sen yani, başka bir şeyler söylemede niyetli bir şekilde için, ağzını açtın canım.
2: Evet, olmaması için bir gerekliliği yok tabii ki. Şöyle, tabii ki bu işi okurken Beşiktaş'ın transfer planlamasıyla değerlendirmek lazım uzun vadede. Çünkü ben de önceki dönemlere göre daha umutluyum Beşiktaş adına. Çünkü doğru bir yapılanma ve doğru bir yol haritası izleniyor. Ha, bu demek değil ki, örnek veriyorum, Ağustos ayında varsayıyorum Orkun Kökçü'ye bir Avrupa kulübünden yüksek bedelli bir teklif geldi. Şimdi siz bir planlama inşa ederken Orkun'u varsayalım 50-60 milyon euro geldi. Evet, bir aklınızı karıştırır. Bir acaba dedirtir 50-60 milyon euroya, satılmayacak bir oyuncu değil. Ama siz oradaki o yolları, o taşları ilmek ilmek örerken Orkun Kökçü'yü sattığınız bir senaryoda, bu defa şimdi siz bir takımı inşa ederken ne yapıyorsunuz? İlk önce ilk 11'i yazarken Orkun'u merkeze koyuyorsunuz değil mi? Orkun'la başlayan bir Beşiktaş planı. Evet. Çevresini ona göre şekillendiriyorsunuz. Şimdi ne oldu? Salih Özcan alındı mesela. Salih Özcan tamamen Orkun'un varlığıyla transfer edilmiş bir isim. Alınacak olan 10 numara da benzer şekilde. Yani
1: Orkun'la ilgili duyduğun bir şey mi var? Böyle bir
2: Orkun
1: ilgi olabilir.
2: Orkun için zaten ilgi var şu anda.
1: Peki ama satabilir mi başkan?
2: Ama işte bu gelecek olan bütçeye bağlı ve örnek veriyorum, 60 milyon euroluk bir teklif geldiği vakit burada kafalar karışır. Hani burada ikiye de bölünebilir yönetim. Hı-hı. Evet, 60 milyon euro gerçekten çok iyi bir tutar. Hani Orkun Kökçü'yü 60 eder mi etmez miden bağımsız söylüyorum bunu, yanlış anlamasın izleyenlerimiz ama.
1: Yeri dolar mı o meçhul?
2: İşte o meçhul. Çünkü bugün artık global pazarda yani bir oyuncuyu sattıktan sonra yerini doldurabilmek de çok zor. Artık telaffuz edilen rakamlar da çok yüksek. Yani 40-50 milyon eurolardan bahsediliyor. Bugün Tielemans satıldı. Bu tabii rakamlarda yani, Andrei Santos aldı yeni Chelsea'den Manchester United. 59 milyon euro para verdiler. Yani artık seviye bu düzeyde ve Orkun Kökçü dediğimiz oyuncu da bence profil olarak bahsettiğimiz oyunculardan aşağı kalır bir yanı kesinlikle yok. Hani kendi değerlerimizi çok da aşağılamayalım, şey görmeyelim ama dediğim gibi oradaki o planlama ve yol haritası çok kıymetli. Şimdi THT çok değerli bir oyuncu. THT'nin zaten alameti, farikası ayaklarının iyi olması ve çok iyi bir oyun kurucu, stoper olması. Bu da şunu gösteriyor. Beşiktaş ön alanda şiddetli bir pres yapan takım olmanın yanı sıra Beşiktaş hızlı oynayan ve pas açısından da minimum hata yapan bir takım olmayı talep ediyor Italiano. Şimdi planın bu yönde olmasının aslında anahtar noktası şu: en geriden en uç noktaya kadar minimum pas hatası. Şimdi biz kaleci Nübel'den bahsediyoruz. Nübel'i aslında Beşiktaş oyun kurulumunda bir libero gibi düşünmemiz lazım. Çünkü denkleme bir kaleci olarak değil, bir kaleciden öte bir libero olarak giriyor. Bir oyun kurucu olarak giriyor aslında Nübel. Ayakları iyi bir oyuncudan bahsediyoruz ve baskı anında da reaksiyon vermekte zorluk yaşamayan ve yine uzun top başarısı çok yüksek bir isimden bahsediyoruz. Bununla birlikte Nübel'in size sağladığı o konfor, Teate'nin ve Agbadu'nun ön konuma yerleşmesi, dolaylı olarak topla oyun kurulumunu sizi rahatlatacak iki stoper, Orkun ve Salih gibi oyuncuların da üzerindeki o baskıyı alacak. Bu defa Orkun iki kutu arasında koştururken en azından Orkun şunun bilincinde olacak: evet, THT oyun kurulumunda beni rahatlatıyor ve en azından belli alanda koşabilirim artık. Bunun rahatlığını da size sağlayabiliyor. Bu konforu da size sağlayabiliyor. İşte az önce de söylemiş olduğum gibi buradaki planlama çok önemli. Beşiktaş şu aşamaya kadar bence çok doğru bir yol izliyor. Bundan sonraki süreçte Trossard hamlesinden sonra oraya yapacağı santrofor, yine işte sol stoper ve sağ öne alacağı hamleler çok önemli. 10 numarada tabii, onu da ekleyelim. Çünkü Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezondan bu yana en az zaten ilk 11'de oynayacak düzeyde en az 6 yeni transfer yapması, geniş rotasyon içinde belki de 12-13'ü bulabilecek sayıda transfer yapması gerektiğini, bu fikri savunuyorduk. Buna hiçbir Beşiktaşlı da eminim itiraz etmeyecektir. Bu yönde düşüncemiz. Şu anda Beşiktaş'ta işler doğru ilerliyor. Ben önceki dönemlerle karşılaştırdığımızda daha umutluyum Beşiktaş adına. Bakalım bundan sonraki süreç neler gösterecek. Önümüzde bir Avrupa Ligi eleme mücadelesi var. Midtjylland Kulübü ile oynayacak Beşiktaş. İlk maç burada İstanbul'da. Ümit ediyorum bir yol kazası olmaz. Yani Beşiktaş kadro kalitesi olarak çok daha güçlü rakibinden. O yüzden bakalım, bir yandan da tabii başarı dileklerimizi de iletmiş olalım. Sonuçta temsilcilerimiz önümüzdeki hafta çok kritik maçlar oynayacaklar. Hem Beşiktaş, hem Başakşehir, hem Fenerbahçe. Avrupa mesaisiyle sezonu da biz de resmi olarak açacağız. Yani Beşiktaş şu aşamaya kadar bence transferde doğru yol izliyor diyebiliriz. Tabii ki engelleyen faktörler de var. Az önce söylemiş olduğum Vlahovic durumu. Şimdi taraftar size tepki gösterebiliyor, neden bu işi bitiremediniz diye, ama bazen işler planladığınız gibi gitmeyebiliyor. Yani sizin talip olduğunuz oyuncuyu siz ikna ettiğinizde bazen kulübü ikna edemiyorsunuz. Kulübü ikna ettiğiniz transferlerde oyuncuyu ikna etmekte güçlük çekiyorsunuz. Ya da bambaşka dinamikler devreye giriyor. Oyuncuyu ikna ettiğiniz adamın eşi gelmek istemiyor, örnek veriyorum. Yani oradaki o ikna sürecindeki çalışmalar da çok değerli, çok kıymetli. Ama dediğimiz gibi toparlayayım.

0: Beşiktaş transferde doğru yol izliyor. Bakalım bundan sonraki süreçte neler gösterecekler bize, ama muhakkak elit bir santrafor almasını bekliyoruz Beşiktaş'ın da.
1: Sen hazırlık maçlarına bakabildin mi Cem hiç?
2: Beşiktaş'ın mı?
1: Evet.
2: Yarım yarım izledim.
1: Ne gördün?
2: Ben İlhan Fakıl'ı gördüm mesela.
1: Evet,
2: ilginç bir şekilde.
1: İlhan hiç fena başlangıç yapmadı.
2: Ben çok beğendim oyuncuyu. Bir kere milli takım maçında seyretme imkanı bulmuştum. Ya alıyor topu kanatta, sürekli içeriye devriliyor. Fakat öngörülemez bir devrilme.
1: Böyle
2: yani
1: ele avuca sığmaz.
2: Sığmaz gibi. Böyle sabun gibi derler, elden kayan bir oyuncu modeli. Birden şut çıkartıyor. Gayet iyi şutları var. Ben mutlaka Beşiktaş'ta süre alması gerektiğini düşünen oyuncu profillerinden biri. Ama Beşiktaş'ın bana gösterdiği bu hazırlık maçlarında ön alan baskısı yapmaya çalışıyor. Dinamik, özellikle topu kaptırır kaptırmaz geri alma süreleri üzerinde çok fazla İtalyanların çalıştığını düşünüyorum. Hemen o baskıyı getiriyorlar, topu almaya çalışıyorlar. Topu aldıktan sonra da hemen hızlı hareketlerle mutlaka atak sonlandırmaya çalışıyorlar. Mesela idmanlarda da, mesela atakta bu sonuçlanmadan önce kaybedildiğinde hemen İtalyan'a müdahale ediyor oyunun içerisine. Önemli maçlar geliyor Beşiktaş için, ama eldeki oyuncularla birlikte yapılacak transferlerle Beşiktaş'ın adım adım doğru modele ilerlediğini düşünen taraftayım. Özellikle genç oyuncuların ben böyle süre alıp bir şekilde gol, asist, iyi oyun sergilemelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle potansiyel taşıyan oyunculara gitmek riskli gözüküyor ülke ikliminde, ama bunları yapan takımların ben özel olarak tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de Beşiktaş taraftarı bence Trossard transferinden sonra da santrafor için de öyle hemen çok büyük bir baskıya gireceğini düşünmüyorum ben. Hani zaman zaman böyle transferler de kulüplerin elini rahatlatıyor. Ya Beşiktaş'a Trossard geldi. Biz çok kolay konuşuyoruz ama ben hep aklımda şey var ya, bu Belçika milli takımının formasını ben çok beğenmiştim. Hı. René Magritte'in aslında önemli bir ressam. O ressamın sürreal bir ressam, aslında gerçeküstü bir ressam. Onun tablolarından esinlenmiş bir forma. Yani Trossard transferi de benim için biraz gerçeküstü gibi gelmişti. Aslında sürreal bir transfer. Böyle biz çok kolay basit konuşuyoruz. O yüzden Beşiktaş yani taraftarı da biraz yönetimine hani bir es verebilir diye düşünüyorum. Trossard geldi çünkü.
1: Evet, biraz sakin. Biraz sakin. Adımlar atmakta her zaman
0: Belçika
1: fayda var.
0: Formalarının hep bir hikayesi vardır zaten. Önceki ten, Avrupa ten. Şampiyonası'nda da bir Tenten çizgi romanı vardır, meşhur bilirsiniz. Evet. O da mesela bir Belçikalı bir
2: çok güzel
0: çizerin şeyidir, çizgi romanıdır. O forma da çok güzeldi, böyle turkuaz renkli yakaları.
2: Yakalıdır.
0: Evet evet, o Tenten kıyafetini betimler, onu böyle sembolize etmişlerdi. Yani güzel tasarımları var aslında Belçika formaları demişken o aklıma geldi. Direkt Tenten forması canlandı gözümde. Güzel kıymetli parçaları var.
1: O çizgi romanları da çok okudum, o Tenten'i. Şey, ama adı aklıma gelmiyor. Bir tane dayı vardı ya, sakallı.
0: Ha şey neydi? Ben
1: musunuz?
0: De hatırlayamadım. Evet, evet. Düşünüyorum şu
1: bakar,
0: anda.
1: Bakar söylerim ama.
2: Evet, yardım gelmesi lazım bize.
1: Sizi de zorlamak istedim. Kaptan mıydı?
2: Kaptan, evet.
0: Öyle
2: ya.
0: Bir şeydi. Net hatırlayamadım. Hep şeyde kullanıyorlar orada internette. Ne haftaydı ama daha çarşambadayız.
1: Evet, evet.
2: Çok güzel.
0: Evet evet, o geyikte çok kullanılıyor. Ben de hatırlayamadım, sayamadım ismini şu anda. Ama sen söyleyince mutlaka ha o muymuş derim.
1: Kaptan Haddock.
2: Haddock. Tamam, Haddock. Tamam ya.
1: Evet evet.
2: Bilemedik onu.
1: Öyleymiş. Ama bak, adı aklımıza gelmedi. Yaşlanıyoruz galiba. Az sonra Okan Buruk'un açıklamaları görüntüde olacak sevgili seyirciler. 2 dakika sonra Serhan Türk'e çok önemli değerlendirmelerde bulundu Okan Buruk. Ve Caner, bilmiyorum katılır mısın, şu Icardi meselesinin sanki çözüleceği günlerin içindeyiz. Resmi bir ayrılık ya da devam etme konusunda. Okan Hoca'nın açıklamalarına girmeden bununla ilgili yorumunu çok kısa merak ediyorum. Dönüşte ne konuşacağımızın bir ön gösterimi gibi olacak.
0: Ya Okan Hoca'nın zannediyorum beden dili biraz ele veriyor sanki. Icardi ile çok da devam etmek istemediği yönündeki düşüncesini ben o hocanın beden dilinden biraz okuyorum. Çünkü yani Icardi'den artık performans alamıyorsunuz. Yani ne olursa olsun artık bu işin realitesiyle değerlendirmek lazım. Ya performans odaklı baktığımızda evet Icardi size önemli işler kazandırdı, ama günün sonunda geldiğimizde yani sezonda 50 resmi maçtan bahsediyoruz. Yani size belki de sezonda 2-3 tane maç kazandırabilecek bir oyuncuyla artık yolları sürdürebilmek şu tempodaki bir Icardi ile

0: yola devam etmek bana çok sağlıklı görünmüyor ki öyle tahmin ediyorum. Okan Hoca da aynı fikirde olduğunu tahmin ediyorum. Bunu net biçimde açıkça tabii ki dile getiremez. Sonuçta Okan Hoca da bu işin bir profesyoneli. Hatta Bruno Fernandes, Can Uzun bile sorulduğunda ikisini de istiyorum gibi bir ifadesi bulundu. Hani orada da bir ayrım yapmak istemedi. Sonuçta ikisinden biri de öğrencisi olabilir ilerleyen günlerde. Orada biraz politik olmak zorunda hoca. Icardi ile de bir iyi ilişkisi varsa onun da bozulmasını istemez sonuçta saha dışında. Ama günün sonunda totale baktığımızda saha içi performans anlamında yetersiz bir Icardi vardı son sezonda ve bu da yolların ayrılması yönünde bir işareti bize gösteriyor.
1: Gerçekten enteresan bir süreç yaşadı Galatasaray Mauro Icardi ile. Sarı kırmızılı kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi olmasıyla beraber bir takım içinde bir takım sanki sorunları da getirdi. Yollar ayrılacak gibi görünüyor. Bir geri dönüş yaşanır mı? Bu ihtimalin de kapıları açık ama sanki durumun netleşmesine artık çok da uzun bir zaman kalmadı. Okan Hoca'nın Seren Türk'e verdiği açıklamalarda da bazı ipuçları yakalamaya çalışabiliriz. Hatta gelin bu açıklamaları şimdi A-Spor ekranlarında sizlerle paylaşalım. Dönüşte Galatasaray'ın gündemine dair konuşacağımız çok şey var.
2: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi, saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin bu 23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Murad ile taraftar Okan Murad'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun'u mu ister?
2: Ben olsam ikisini de isterim.
3: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini istersiniz değil mi hocam?
2: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
3: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
2: Ya şöyle tabii
3: Bruno'yla da görüşmüşsünüz.
2: Özel şeyler bu görüşmeler, şeyler biraz kulüplere özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
3: Enstitüsü'yle ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
2: Yani o da zaten geniş listemiz

0: içerisinde olan oyunculardan biriydi ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi, tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezonu da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: İyi Finans sunar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: kapı bırakalım ama %70 ihtimalle Icardi ile yollar ayrılacak gibi görünüyor.
1: Görüntü bu yönde. Bu kadar bu konunun uzaması tuhaf değil mi Cem?
2: Kabak tadı verdi aslında. Çok net kitabın ortasından konuşmak gerekirse. Galatasaray çok nezaket içerisinde bu ayrılığın Galatasaray'ın DNA'sına, kodlarına uygun bir şekilde olması için bence çok önemli bir seçenek sundu Icardi'ye. Fakat Icardi radarları kaldırıp kendisi için çok daha iyi bir fırsat aramaktan aslında elindeki o kıymetli önerinin bence değerini bilemedi. Ama Dursun Özbek Başkan'ın da hep sonuna kadar bir götürme durumu var. Mesela Ederson transferi konuşulduğunda taraftar çılgınca Ederson'u isterken hep Uğurcan Çakır ismi vardı. Sonuna kadar başkan istedi ve haklı sonunda çıktı. Haklı çıktı. İstediğini aldı. Hatta lige damgasını vurdu. Belki de şampiyonlukta Muslera'nın neredeyse hiç ismini konuşmadık. Dursun Özbek Başkan çok uygun bir şekilde Icardi'nin bence yolları ayrılması adına biz yollamıyoruz sen git belki teklifi de yapmış olabilir. Yani buna böyle de bakabiliriz. Hani kırmadan dökmeden halen biz senin burada olmanı istiyoruz soslu bir açıklamada olabilir bu. Ama bütün bunlara rağmen ben hikayenin Icardi'de odaklandığını...
0: İstihbarata dayalı bir haber de paylaşayım
2: tabii,
0: bu arada.
2: Tabii.
0: Geçtiğimiz yaz şu anki partneriyle birlikte Icardi Miami'de bir gayrimenkul projesi araştırmaya gitmişti. Hı-hı. Yani oradan bu şekilde bir yatırımı olacak. Şu anda Inter Miami opsiyonu var ama orada da bu opsiyon için öncelikli olarak Dünya Kupası'nın bitmesi gerekiyor. Yani bu şu demek oluyor, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndan geri dönmesi gerekiyor. Şimdi orada kulübün başkanı ve yönetim kurulundaki en büyük söz sahibi olan isim Jorge Mas, her ne kadar kulüp başkanı olsa dahi takım içindeki o hiyerarşiyi bozmamak adına bütün kararları sportif anlamda Messi'ye bırakmış durumda, hı hı, inisiyatifi. Ve bütün karar verici kişi aslında orada Messi. Yani oradaki o transfer planlamasına dahi karar veren kişi Lionel Messi. Lionel Messi ile görüşecekler. Icardi'nin durumu biraz da bu şekilde netlik kazanacak. Çünkü Miami stratejik olarak da çok önemli bir mevki. Onu da anlatalım. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yer alsa da Florida bölgesinde, Güney Amerika'da çok fazla, Güney Amerika derken kıta anlamında demiyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde çok yoğun biçimde İspanyolca konuşulur. Yani Miami, Orlando gibi bölgelerde İspanyolca, hatta bazı bölgelerde neredeyse hiç İngilizce konuşulmaz. Orada mesela onun konforu da vardır. Bugün Inter Miami'nin kadrosuna bakın, en az 16 tane futbolcu var İspanyolca bilen, doğrudan ana dili İspanyolca olan. Bu yönden de Miami tercihi aslında Icardi için bir konfor gibi görünüyor. Böyle bir gayrimenkul projesi araştırmak için geçtiğimiz yaz gittiğini de biliyorum. Icardi'nin şu anda Inter Miami olması için de orada Lionel Messi'nin turnuvadan dönmesi gerekiyor. Bu durumda biraz aslında netlik kazanacak. Ha tabii ki Icardi'nin buradaki ana tercihi hangisi olur onu bilemiyoruz elbette. Yani bir Inter Miami ile Galatasaray arasında bir yol ayrımına gittiği vakit, şimdi partnerinin bir oyuncu olduğunu da, hem model hem oyuncu olduğunu da hesaba katarsak, oradaki Hollywood vesaire faktörünü de hesaba katarak, yani aktörlük mesleğini de icra edebilmesi adına belki Amerika Birleşik Devletleri seçeneği çok daha iyi olabilir. Ama tabii ki Lionel Messi gerçeğini de atlamamak lazım. Ya orada Messi karar verici isimken Messi Icardi'yi ister mi? Ya da o takımın parçası olarak görmek ister mi? Ondan da çok emin değilim.
1: Elde de Luis Suarez var göreceğiz zaten.
0: Tabii Suarez var. Bir santrafor daha vardı ön uçta. İsmini unuttum şimdi, hatırlayamadım ama yani Messi ile aslında yakınlık kuran oyuncular genelde orada oluyor. Evet. Yani Messi ile Icardi arasında bu arada problem yok. Yanlış anlaşılmasın. Birbirlerini Instagram'dan bile takip ediyorlar. Bir, yani kavgalı olsan takip etmezsin muhakkak. Dolayısıyla öyle bir şey yok ama orada karar verici isim Lionel Messi olduğunu da paylaşalım. Ya Inter Miami ihtimali de şu anda var.
2: Yalnız bu meselede Galatasaray neden Icardi'nin keyfini bekler konumda? Acaba Galatasaray Icardi'nin hangi kararı alacağından münezzeh de kendisi bir santrofor transferi yapsa daha mı mantıklı? Çünkü Icardi ile iş bu noktalara geldiyse, Icardi halen tekliflere rağmen başka coğrafyalara yelken açacak bir pozisyondaysa, Galatasaray'ın çok önemli maçları var. Bir de 10+4 kuralı var. Bütün bunlarda Icardi'nin bir karar alması gerekiyor ki Galatasaray karar alıcıları da çok net bir karar verebilsin. Ben

0: halen bu meselenin bu kadar uzamasının gelecek süreçte Galatasaray'a zarar verme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Ki Galatasaray bu zamana kadar bütün ayrılıkları genelde çok doğru modellerle, çok doğru şekilde yaptı. Galatasaray'ın hep altını çiziyorum. Galatasaray'ın diplomat futbolcuları var. Galatasaray'dan ayrılıp dünyada gezen ve Galatasaray'ı halen temsil eden çok net. Ben Icardi'ye de çok doğru şekilde seçeneklerin sunulduğunu ama ben meselenin Icardi'ye düğümlendiğini düşünüyorum. Ya bir Galatasaray yönetimi bundan daha fazlası ne yapabilir? Çok net olarak belki de Galatasaray'da aslında Okan Buruk'un planlarında ne kadar olacağı şüpheli bir oyuncuya siz yeniden bir sözleşme teklif ediyorsunuz. Ya bence bu çok tartışılması gereken bir durum. Ki Galatasaray bence Icardi'nin Galatasaray'da olduğu dönemlerde yaptığı işlerin kıymetini, vefasını çok net olarak bence bu pozisyonda ortaya koyuyor. Ben Galatasaray yönetimini burada haksız bulmam. Sadece zaman çok önemli bir mefhum. Özellikle Galatasaray'ın hem ligde hem Avrupa'da çıkacağı yolda çok daha başarılı olabilmesi için orada mutlaka bir transfer yapılacak. Bütün bunlar bir Icardi'nin tırnak içinde keyfini bekler durumda. Bu gerçekten çok problematik bir durum. Ama şunu da söyleyeyim, ben Galatasaray yönetiminin çok doğru bir şekilde bu meselenin içinden de çıkabileceğini düşünen taraftayım. Çünkü Galatasaray krizleri de çok doğru olarak çözüyor. Bu zamana kadar hep çözdüler. Bundan sonraki süreçte de ben mümkün mertebe en az zarar ziyanla bu hikayede, bu denklemle ben Icardi ile yollarını ayrılacağını düşünüyorum.
1: Can Uzun ve Bruno Fernandes ile ilgili ikisini de isterim tarzı bir açıklaması var, hatta direkt onu söyledi hoca. Ama tabii sen bir önceki saatte de dile getirmiştin, politik bir söylem. Herhalde ikisinden biri olursa Galatasaray camiası da mutlu olacaktır. İki olasılığı da açık görüyor musun Caner?
2: Ya öyle olması gerekiyor. Şimdi sonuç itibariyle orada Serhan abi bir gazetecilik refleksiyle ikisinden birini duymak istedi doğal olarak. Her muhabir o şekilde bunu talep eder cevap olarak ama... Okan Hoca'nın orada politik cevap vermesi sonuçta her iki isme de talip olduğunu gösterir. Her iki ismi de istediğini gösterir. Sonuçta bu iki isimden bir tanesinin Galatasaray'a kazandırıldığı vakit, bu defa düşünsenize, şimdi Can Uzun mu Bruno Fernandes mi tercihinde ben Bruno Fernandes'i isterim dese hoca, günün sonunda Can Uzun gelmiş olsa bu da bambaşka bir kriz yaratabilir bu defa. Tabii ki Bruno Fernandes, Can Uzun, yani karşılaştırmak ne kadar doğru olur sonuçta. Bruno Fernandes gerçekten çok bambaşka bir seviyeye çıkmış bir oyuncu ama Can Uzun'un da atlamamak lazım. Hala daha çok genç ve çok önü açık bir oyuncu ve hani tecrübe anlamında belki belli eksikliklerden bahsediliyor ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi edinmiş bir oyuncu. Yani geçtiğimiz sezon Bundesliga'da düzenli forma şansı buldu. Şampiyonlar Ligi'nde önemli düzeyde tecrübe kazandı. Şimdi burada bu oyuncuyu isterken, bir takım planı oluştururken Can Uzun'u tercih etme sebeplerinizi de burada kriterlendiriyorsunuz. Can Uzun neden tercih ediliyor? Can Uzun hem yerli olması bir avantaj, hem bir sonraki etapta, örnek veriyorum 2-3 yıl sonra tekrar satılabilir ve pazarı olan bir oyuncu olması çok büyük bir avantaj. Bununla birlikte ne olursa olsun iki ayağında çok etkili biçimde kullanabilen kreatif bir oyuncu. Yani size 10 numara pozisyonda şapkadan tavşan çıkartabilecek bir oyuncu. Yani Mertens sonrasında oluşan bu boşluğu doldurmak istiyor Galatasaray tarafı. Ama tabii ki şimdi ister istemez ilerleyen dönemlerde Can Uzun belki transfer edildiğinde doğrudan Can Uzun Mertens karşılaştırmaları da olacak. Ama burada iki profili de birbirinden ayırmak lazım. Mertens buraya çok olgun bir oyuncu olarak geldi. Tamam, bir yaş olarak belki çok yukarıdaydı, kendisine çok iyi bakan bir profesyonel. Ama Mertens daha ziyade çevresini besleyen bir türevde bir oyuncuydu. Yani gol odaklı değil, daha çok çevresini oynatan bir oyuncuydu. Tamam, fiziki yapısı itibariyle belki çok fazla eski temposundan uzaklaşmış da bunun da bilincinde olarak çevresini daha fazla pozisyona sokmaya yönelik bir oyun tarzı vardı. Ama Can Uzun daha kale odaklı bir oyuncu. Zaten santrafor özellikleri de olduğu için biraz daha çerçeveyi gördüğünde etrafından ziyade, yani bunu tabiri caizse söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, biraz orada at gözlüğü modu devreye de girebiliyor Can Uzun da. Kaleye kilitlendiğinde, çerçeveyi gördüğünde sağında veya solunda bir arkadaşı varsa çok görmez, orada direkt kaleye vurmayı tercih eder. Bu da aslında kötü anlamda yanlış anlaşılmasın. Şimdi oynadığı takımdaki oyun stratejisiyle alakalı bu. Şimdi Frankfurt'ta size çalıştığınız hocalar hızlı aksiyon almanız yönünde bir durum ya da bu yönde bir talimat verdiğinde, bu yönde sizi telkin ettiğinde bu defa ayağınızda topla çok fazla oyalanmıyorsunuz. Hızlı karar vermeniz ve hızlı tercih yapmanız gerekiyor. Can Uzun da o yüzden topu ayağına aldığında hızlı biçimde topu ayağından çıkarma

0: refleksiyle çerçeveyi gördüğünde kaleye vurmayı tercih ediyor. Tabii orada belli başlı konforlar var. İşte Çaybi miydi oyuncunun ismi? O Cezayirli bir orta saha oyuncusu var şeyde, Frankfurt'ta. Şimdi o tarz bir oyuncunun mesela geride oyun kurucu pozisyonda olması Can için çok büyük bir avantaj. Çünkü Can'ın derine gelmesini engelliyor. Ama Can Galatasaray'da nasıl bir oyun ortaya koyacak belirsiz. Şimdi örnek veriyorum. Leslie Gochuku ve Torreira'lı bir orta saha hattında Can Uzun'un daha fazla geriye gelmesini, daha fazla oyun kurulumuna destek atmasını istediğiniz vakit bu defa Can'ın ön bölgedeki kreatifliğini de belki önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Yani oradaki o taktiksel roller de çok önemli. Şimdi Eintracht Frankfurt üzerinden değerlendirirken evet oyuncuların birbirlerine sağladıkları konforlar ve oradaki güven ayrı bir şey. İşte o Cezayirli oyuncuyla olan uyumu bambaşka. Şimdi o bahsettiğimiz oyuncu varken Can'ın çok fazla derine gelip oyun kurmasını gerektirecek ya da bir orada bir pas istasyonu olmasını gerektirecek bir durum yok. Can'ın ön alanda çok fazla yoğun şiddetli pres yapmasını gerektirecek sekanslar da yaşanmıyor zaman zaman Bundesliga'da oynadıkları maçlarda. Ama şimdi Galatasaray'ın oyun planı daha farklı. Okan Buruk'un kafasında inşa ettiği oyun planı daha farklı. O sebeple daha farklı planlar devreye girebilir. Dediğim gibi biraz daha derine gelen bir Can Uzun ön alanda kreatifliği ne düzeyde etkiler Galatasaray'ın hücum aksiyonlarını, düşer mi çıkar mı onu bilemiyoruz ama net biçimde iki oyuncu da tabii ki fark yaratır. Bruno Fernandes geldiği anda, Bruno Fernandes zaten hani yaşı ne kadar ilerlemiş olmasına rağmen gerçekten büyük bir istikrar abidesi.
1: Kesin.
0: Yani çok büyük bir fark yaratır zaten gelirse onu bir kere söyleyelim ama Bruno Fernandes'den bir sonraki etapta herhangi bir satış durumu söz konusu olmaz diye tahmin ediyorum. Yani Bruno Fernandes'i satabilmeniz için Arap Yarımadası'ndan çok cazip bir teklif gelmesi lazım. Çok olağanüstü paralar konuşulması lazım ki orada da artık böyle hani yok. 30 yaş üstü oyunculara artık yüksek bonservis bedelleri biçilmiyor. Bir sonraki satışı olmayacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Duyduğum kadarıyla bunu henüz teyit etme imkanım olmadı ama Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan maaş olarak 25 milyon euro seviyelerinde bir maaş beklentisi olduğu da söylendi. Bunu henüz teyit etme şansım olmadı. Sadece bilgi olarak paylaşmış olayım izleyenlerimizle. Bunun tamamen risk tarafını göz önünde bulundurarak bir yorumda bulunacağım. Ben transfer konularında, hani bu konuda transfer komitelerine yön vermek haddime değil ama yüksek bonservis düşük maaşı destekleyen tarafım ben. Yani Can Uzun bana bu yönden daha mantıklı geliyor. Çünkü 5 yıllık bir kontrat verdiğiniz vakit bir oyuncuya, örnek veriyorum Can Uzun'u transfer ettiğinizde yıllık vereceğiniz maaş 3-3,5 milyon euro bandında. Şimdi Can Uzun gibi bir oyuncunun maaşı sizi çok fazla yormaz 5 yılda uzun vadede. Ama 25 milyon eurodan en az 3 ya da 4 yıllık bir kontrat verdiğiniz bir oyuncudan bir sene sonra çıkmak istediğiniz vakit Bruno Fernandes ya da bir başka isim gitmek ister mi? Orası soru işareti.
1: Bu
0: bence
1: arada,
0: çok da istemez.
1: Verdiğiniz bonservis ve yıllık ücrette çıkarmanız imkansız gibi bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Şey itibariyle. Katılıyor musun Caner'e? Can, Bruno Fernandes mukayesesi değil bu belki ama doğru yolun hangisi olduğuna dair görüşüne?
2: Doğru, katılıyorum. Ben özellikle Can Uzun'un Galatasaray'ın ön hattına bir bilinmezlik, bir öngörülemeyen bir sihir getireceğini düşünen taraftayım. Galatasaray'ın son dönemde ön tarafında çok net olarak neler olabileceğini, o planları görüyoruz. Barış Alper Yılmaz bindirir bir koçbaşı gibi, oradan rakip stoperleri dağıtır. Osimhen gücü, kuvveti, atılan her topta gider. Sané inanılmaz bir şekilde topu aldığında oynar oynatır. Ama Can geldiğinde orada topla buluştuğunda şut mu atar, dripling mi yapar, içeri mi kat eder, dışarı mı oynar, kanattan mı devam eder, ne yaparsa da en iyisine karar verecek nitelikte bir oyuncu. Ve geleceğe dair de gelişimini de sürdürebileceğini düşünüyorum ben Galatasaray'da. Ve sonradan bambaşka rotalara da yelken açabilecek potansiyelde Galatasaray'ın o ön hattına bir bilinmezlik getirecek bir profil. Çok net olarak önümüzde duruyor. Ve bu profile gidildiğinde ben Galatasaray'ın daha doğru adım atacağını düşünen noktadayım. Ama bir de somut hayatın şartları var, realite var. Fenerbahçe, Greenwood, Beşiktaş, Trossard, Galatasaray'da bu denklemle Kamavinga transferi yaparsa şaşırmam. Çünkü Galatasaray'da bu yapılan transferlerin ardından olası yükselen baskıyla birlikte el arttırmaya giderse şaşırmam. Kamavinga, Turan isimleri
1: ya
2: çok
1: sanki sen bir tane Galatasaray yüksek maliyetli transfer yapacak düşüncesindesin. Bunu mu anlamalıyım?
2: Evet, çok net olarak bunu

0: söylüyorum. Yani işin hülasası, özeti bu. Ki bunu da yapar mı? Bence yaparlar. Ki burada aslında bilmeceyi anlamak için de Dursun Özbey'in kafasındaki ismi öğrenmek gerekiyor. Acaba o isim Kamavinga mı? Bunu da ilerleyen zamanlarda çok net olarak göreceğiz.
1: Ugo Çukwu'dan da belki biraz bahsetmek lazım. Caner, beklentileri nasıl ayarlamak gerekiyor?
2: Beklentileri şöyle ayarlamak gerekiyor. Şimdi bu sosyal medyada işte oyuncunun ayak kalitesiyle alakalı bir takım eleştiriler var. İşte oyuncu çok fazla. Ya şimdi sizin bu oyuncuya nasıl bir rol biçtiğinizle önce bu yani değerlendirmek lazım. Şimdi bu oyuncu
1: bir de şunu sorayım mı? Yani Lemina'nın eşleniği gibi duruyor. Lemina'da muhteşem bir ayak kalitesi var.
2: Yok. Ya sırada. O zaman şöyle diyelim. 4x4 bir araçla, SUV bir araçla dağ yoluna çıkıyorsunuz. Orada Lemina'yı stepne lastik gibi düşünebilirsiniz. Yani ne olursa olsun sonuçta kontrat uzatılıyor bu oyuncuyla. Leslie Ugo Çukwu, evet, demek ki kafada bir takım soru işaretleri var Leslie ile alakalı. Bu oyuncuya kötü anlamında bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın katiyen. İyi özelliklerine de birazdan bahsedeceğim. Ama yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı aslında bir nevi tedbir amaçlı Lemina'yı da elde tutmak. Ve Lemina'yı aynı zamanda yeni dönemde denkleme bir stoper olarak da sokmak burada ana planıydı Galatasaray yönetiminin. Bu bağlamda aslında hem Leslie transferiyle hem orayı aslında sağlam almış oldu. Yani sonuçta topu yönetme becerisi Lemina'nın çok daha yüksek. Yani sezon içerisinde orada nasıl bir görev dağılımı olacak her iki site arasında bilmiyorum ama şimdi oyuncunun fizik özellikleri çok üst düzey bu arada. Yani alan kaplama gibi özellikleri çok üst düzey. Ben genelde bu Fransa altyapısı almış böyle Afrika kökenli oyuncuları hep Patrick Vieira ekolünden gelir diye hep o tabiri kullanırım. Çünkü genelde o ekolün oyuncularıdır. Onu temsil ederler. Tchouaméni öyledir. Kefren Turam öyledir. Fizik kalite olarak çok yüksektir. Tabii bu yetenek seti anlamında bu işin en tepesidir Patrick Vieira. Hani temsiliyet açısından tabii söylüyorum. Yoksa Patrick Vieira ile eşdeğer özelliklere sahiptir demiyorum. Şimdi oyuncunun Burnley gibi bir takımdan gelmesinin önemli avantajlarını konuşalım. Şimdi çok genç bir oyuncu geldi Galatasaray'a ve Burnley küme düşmüş bir takım yakın zamanda. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Real Madrid'den bir defansif orta saha oyuncusu almakla Burnley'den defansif orta saha oyuncusu almak arasındaki belli başlı farklar. Şimdi Burnley kalesinde doğal olarak Premier Lig'de küme düşmeye aday bir takım olduğu için kalesinde çok fazla pozisyon gören bir takım. Doğal olarak da bu da Leslie Ugo Çukwu gibi bir oyuncunun daha fazla defansif aksiyon içerisinde ve daha fazla ikili mücadele içinde yer almasını gerektiriyor birçok sekansta. Şimdi bu gibi genç bir oyuncunun fiziksel mukavemetini geliştirebilmesi açısından da çok değerli. Yani oyuncunun gelişim sağlayabileceği çok doğru bir noktadır Burnley. Ben hep bu değerlendirirken hep o yüzden söylerim. Örnek veriyorum, Real Madrid kalecisi olmakla Burnley kalecisi olmak arasında da çok önemli ölçütler ve farklar vardır. Burnley'de kendinizi daha net geliştirebilirsiniz. Ama Real Madrid'de genç bir kaleci olarak kendinizi geliştirebilmeniz çok zordur. Çünkü maç içerisinde kalenize gelen pozisyon sayısı da sınırlıdır. Leslie Ugo Çukwu nezdinde söylemek istediğim şey şu. Premier Lig zaten fizik kalite olarak bu işin zirvesini temsil eder. Orada küme düşen bir takımdan geliyor. Tabii ki bu yönde çok sayıda eleştiri var. Hani küme düşen takımdan oyuncu mu alınır? Doğru bir, yani yanlış bir perspektif, doğru bir bakış açısı değil bu. Ama küme düşen bir takımdan çok fazla kendini geliştirme imkanı sağlamış, öne açık potansiyelli bir oyuncu getirmek bence bu sizin avantajınıza yazar. Ha şimdi diyeceksiniz ki Burnley kapalı oynayan bir takım, Galatasaray dominant oynayan bir takım, bu kadar önde oynayan bir Galatasaray'da pas kalitesi bu kadar düşük bir oyuncu size iş yapar mı? Ya şimdi az önce söylediğim gibi sizin buradaki rol dağılımınız önemli. Siz Felipe Melo gibi bu oyuncudan dikine diagonal pas atmasını beklemeyeceksiniz elbette. Galatasaray sonuçta oyunu kısa metrajda oynar. Genelde rakip yarı sahayı yıkar ve belli alanda, yani 20-30 metrelik alanda Galatasaray oynar. Yani bu alanlarda zaten siz bu oyuncudan uzun pas atmasını beklemeyeceksiniz. Bu oyuncu belli bir alanı kapatacak ve kapattığı yerde topu kazandığı esnada ayağı nispeten daha iyi olan takım arkadaşlarına servis yaparak yeniden oyun kurulumunu sağlayacak. Yani takım içerisindeki roller zaten o yönde çok önemli. Yani Leslie Ugo Çukwu'dan kimse dediğimiz gibi, yani bir yandan hem oyun kuruculuk hem kesicilik, yani bütün özellikleri bir arada beklemesinler elbette. Ya genç bir oyuncu geliyor ve Premier Lig kalitesini görmüş bir oyuncu geliyor. Ya çok çok avantajlı birçok unsur var. Ya oyuncunun tutup tutmayacağına dair net bir çıkarımda bulunamayız. Burada ne oyuncular ne yıldızlar geldi de tutturamadı.
1: Doğru.
2: O yüzden çok iddialı bir şey söyleyemeyiz oyuncuyla alakalı. Ama işin

0: Pozitif noktasına dönüp baktığımızda fizik seviyesi çok yüksek bir yerden geliyor ve çok güçlü bir oyuncu Leslie. Galatasaray'da neler yapabileceğini de zaman içerisinde göreceğiz. Tabii ki yine birlikte oynayacağı oyuncularla olan uyum çok önemli. Önüne bir Can Uzun hamlesi gelirse Can'la ve yanındaki Torreira ile olan uyumu çok çok önemli. 90 dakikayı çıkarabilecek fizik güce sahip bir oyuncu. Bu çok önemli çünkü Süper Lig'de zaman zaman en büyük problem uzun maratonlarda bu yaşanıyor. 60-70'ten sonra fiziksel düşüşler başlayınca oyuncu ne kadar teknik kalitesi yüksek olursa olsun bu defa oyuncuyu kenara almak durumunda kalıyorsunuz. Bu anlamda sizi hiçbir zaman eksiltmeyecek bir oyuncu. Süper Lig'de çünkü zaman zaman kış mevsimine girdiğimizde çok deforme olmuş zeminlerde oynayacağınızı da hayal edin. Yani her zaman çiçek gibi tertemiz pürpak zeminlerde top oynamayacaksınız. O yüzden yani çok problemli zeminlerle de karşı karşıya gelebilirsiniz. Oradaki o sertliği gösterebilecek, o mukavemeti gösterebilecek bir oyuncu Galatasaray kadrosu için çok kıymetliydi. Bu bağlamda Leslie transferi de Galatasaray için değerli parçalardan biri olacaktır gibi görünüyor uzun vadede.
1: Cem, sen karamsar bakanlardan mısın?
2: Aksine pozitif bakanlardanım. Genel o popüler görüşün dışında bakıyorum oyuncuya. Bir kere sağlam bir kesici. Çok net olarak Galatasaray'da çok net olarak alanları kapatacak. Güçlü fiziğiyle akınları kesecek. Çata çat birebir müdahalelerle topu alacak. Daha sonradaki önündeki oyuncuya topu teslim edecek. Merkezde çok sağlam bir emanetçi. Genç bir oyuncu. Buraya geldiğinde neler yapabileceğini yanındaki oyuncularla birlikte çok net göreceğiz. Abdullah Avcı Hoca anlatmıştı Eren'le alakalı. Trabzonspor döneminde genelde geride konumlanan, çok fazla öne çıkmayan bir profil sergiliyordu. Galatasaray'a geldiğinde ise Eren'i sürekli ön tarafta bindirirken görmüştük. İki takım arasındaki farkı şöyle anlatmıştı. Eren Trabzonspor'da önünde Trezeguet varken sürekli alan kapatması gereken bir oyun modelinde oynuyordu. Yoksa Trabzonspor'da da çok fazla aynı şekilde bindirebilirdi. Şimdi Leslie geldiğinde de evet sağlam bir kesici, kuvvetli ama sizin ona verdiğiniz roller bence kıymetli. Ben oyuncuya pozitif bakan taraftayım. Senin bahsettiğin çok önemli bir betimleme vardı biraz önce. Hani Lemina'nın çok üst düzey, müthiş merkezde topları aldıktan sonra sağa sola 40 metre toplar atan, driplingle gidebilen bir oyuncu modelimi. Çok kısa anlatacağım. Okan Buruk Hoca bu ligin bütün kısa yollarını çözmüş durumda. Eğer bu oyuncuyla alakalı çok net olarak uzun zamandır izliyoruz, daha önceki takımlarında da bizim istediğimiz, bizim oyun formatına uygun bir oyuncu diyorsa bence çok erken konuşmamak gerekli. Gelip burada bence gayet iyi bir performans da sergileyebilir. Oyuncu gelişimi açık bir oyuncu, oyuncu güçlü bir oyuncu, bir kere cesur bir oyuncu. Ben böyle oyuncu modellerini çok beğenen taraftayım. Özellikle merkezde o topları kapacak, daha sonra önünde iş yapabilecek, kreatif oyuncuya teslim edecek. Emanetçi alan kapatıyor, oyun bilgisini geliştiriyor. Ya çok erkenden ben çok olumsuz yorum okudum. Ben genelde biraz buraya geldikten sonra oyuncuyu seyredip, ona verilen rollerin de oyuncuyu başka bir yola da çevirebileceğini düşünen taraftayım. Ama Galatasaray bana kalırsa doğru bir isme gitti. Galatasaray sadece Leslie ile transferi kapatmayacak. Biraz önce altını çizdiğimiz gibi. Bence burada o yapbozun parçalarından biri olmaya aday bir oyuncu. Gelir burada antrenmanlarında performansını gösterir. Zaman zaman süre alır. Bazen daha fazla süre alır ama Galatasaray'a faydalı olacaktır bence.
0: Ya takım içi görevlendirmeler çok kıymetli burada. Az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi o roller dahilinde oyuncudan beklediğiniz şeyleri talep edersiniz. Yani sonuçta bir restoran işletirken bir pasta şefi getirdiğinizde bir pasta şefinden ana yemek çıkarmasını beklemezsiniz herhalde, değil mi? Buradaki roller önemlidir. O yüzden Leslie Ugochukwu'nun size vaat ettikleri bellidir. Bu oyuncudan çok fazla ekstra gerek oyun kurulumu ya da böyle topu yönetme becerisi çok fazla beklemeyeceksiniz. Ama size vaat ettiği şeyleri en azından optimum seviyede vereceğini tahmin edebiliyoruz. Tabii ki çok olası yani negatif durumlar yaşanmadığı takdirde. Ama dediğimiz gibi genç bir oyuncu, yani kazanmaya son derece iştahı olan bir oyuncu. Bu bağlamda çok değerli bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna kazandırdı. bir kez daha Galatasaray adına hayırlı olsun diyelim. Tabii bununla birlikte yakın zamanda dediğimiz gibi

0: bir 10 numara ve Osimhen'in arkasına da bir santrafor transferi konusunda da Galatasaray'ın hızlı biçimde aksiyona geçeceğini düşünüyoruz tabii ki.
1: Bir 20 dakikamız var. Trabzonspor'da bazı ayrılıklar olabilir. Takıma katılacak oyuncular da yine söz konusu olabilir. Vivu ve Ulay ile yolların ayrılma olasılığı var ve belki ikisi toplam 55-60 milyon euroluk bir katkıyla bordo mavili takımdan gidecek gibi görünüyor. Ama hala önümüzde zaman var. Ulay için özellikle Fiorentina'ya transferinin gerçekleşmek üzere olduğunun altını çizelim. Az sonra Fransa-İspanya mücadelesinin özet görüntülerini sizinle paylaşacağız ve bu akşam oynanacak Arjantin-İngiltere maçına da muhakkak değineceğiz. İlk finalist belli oldu. İkincisi kim olur? Bunun üstüne konuşmamız lazım. Ama Ulay ve Vivu'yu arar mı Trabzonspor? Cem Kerpiççiler. Çok da ciddi bir gelir bekliyor kulüp.
2: Bir kere orada çok doğru işler yapılmış ki bu iki oyuncuya gelen tekliflerle birlikte Trabzonspor sürdürülebilir ekonomi modeli adına bence çok kıymetli. Ama ben Ulay'ın ilk yarı harika bir performans sergilediğini düşünüyorum ama bir transfer dedikoduları, transferle alakalı durumlardan sonra sanki ikinci yarı o ilk yarıdaki performansından çok fazla eser yoktu diyebilirim. Oyuncunun aklında zaten transfer girdiyse bence Trabzonspor'un bu transfer modelleri arasından kendine en uygun yolla olayla yolları ayırması gerektiğini düşünüyorum. Ki kalırsa faydalı olur mu? Çok net faydalı olur ama bence asıl mesele Chibuike. Ben Chibuike'nin çok iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum ve Trabzonspor'un çok fazla sorununu çözdü. Çünkü Savic ne zaman oynar ne zaman oynamaz problemli bir durumda. Batagov'un sakatlığı var, ne zaman dönecek? Şimdi böyle bir dönemde de stoperler aslında çok değerlendi son dönemde piyasada da. Yani Chibuike'den çıktıktan sonra aynı fiyat performans aralığında nasıl bir seçeneğe giderler? Beni asıl orası düşündürüyor. Ki ben savunmanın çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum ki şöyle de düşünelim. Fatih Tekke Hoca'nın inşa süreci devam ederken artık ben bu ikiliyi, doğru ikiliyi buldum derken oradan Chibuike'den çıkılması ne kadar doğru, oraya da bir şerh bırakırım.
0: Ben dilim döndüğünce bunu her fırsatta söylüyorum. Trabzonspor bir yetiştirici kulüp olma yolunda çok önemli adımlar attı ve Trabzonspor yönetimini, heyetini, bu işlerde ön planda olan herkesi bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Ulay zaten çok potansiyelli bir oyuncuydu. Zaten bu kadar pazarının olması çok normal. Vivu'yu 2026 takvim yılı içerisinde 5,5 milyon euro gibi bir bedelle oyuncuyu transfer etti Trabzonspor kulübü ve bugün belki de 20-25 30 milyon euro seviyelerine kadar farklı farklı rakamlar telaffuz ediyoruz. Yani Trabzonspor bu oyuncuların yerini doldurabilir mi? Kuşkusuz doldurur. Yani şu mantaliteyle doldurmaması için hiçbir gerekçe yok. Çünkü Trabzonspor bunun zaten yol haritasını belirliyordur. Yani örnek veriyorum, Ulay'ı sattıktan sonra Ulay'ın yerine alacağı oyuncu zaten bellidir. Ya da Vivu'dan çıktıktan sonra onun yerine alacağı oyuncu zaten şu anda bellidir. O yüzden Trabzonspor bu oyuncuların yokluğunu hiçbir şekilde aramaz ve çok doğru bir transfer politikası izliyorlar. Tabii. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimini bir kez daha tebrik ediyorum ben.
1: Trabzonspor'da hareketlilik giden oyuncular ya da gidebilecek oyuncuların dışında gelebilecek bazı isimleri de bağlıyor. Van Drongelen. Burada adını çok andığımız bir isim olmaya başladı. Onu nasıl bir rolde düşünmek lazım?
0: Van Drongelen zaten oyun kurucu özelliğiyle ön planda olan bir savunma oyuncusu. Oyuncuya dair tek handikap diyeceğim buna üzülerek söylüyorum. Yabancı uyruklu bir oyuncu olması. Çünkü Trabzonspor'un normalde ana planda ilk etapta yerli bir rotasyonla orayı kapatmak gibi bir tercihi vardı. Ama Van Drongelen zaten Süper Lig'in dinamiklerine son derece hakim. Çok yani bu konuda risk arz etmeyen türevde bir oyuncu. Trabzonspor'un oyun yapısına da son derece uygun. Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın kafasındaki oyun planı için de son derece uygun bir oyuncu. Ya olursa sağlıklı bir iş olur ama oradaki kontenjan durumuna dair çok şu anda şeyim yok. Trabzonspor'un kaç yabancısı var kadrosunda bilmiyorum ama herhalde bir satış olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani Vivu'dan sonra Van Drongelen hamlesi ya da bir başka savunma oyuncusu da alınır mı bilmiyorum. Belki alternatif işte Ahmetcan Kaplan şu anda gündemde olan isimlerden bir tanesi. O da Trabzonspor'dan çıkmış önemli değerlerden biri. Yine şey konuşuldu, bu Valencia'da oynayan
3: Cenk mi?
0: Evet, Cenk Özkaçar. Cenk

0: gündeme geldi. Bu gibi isimler de tabii Trabzonspor'un transfer gündeminde olacaktır ama Van Drongelen bu ligin dinamiklerini iyi bilen, iyi bir oyun kurucu stoper. Trabzonspor'a gelirse de net biçimde katkı sağlar. Bakalım ilerleyen süreçler neler gösterecek? Samsunspor tarafının buradaki bu transferdeki şeyi ne düzeyde olacak tabii, Trabzonspor'la anlaşacaklar mı? Bakalım ilerleyen günler ne gibi hareketlilikler olacak, onu da göreceğiz.
1: Beğeniyor musun Van Drongelen'i?
2: Beğeniyorum. Samsunspor penceresinden bakalım. Hep Şatka, Van Drongelen ikilisi. İşte evet. Stoper tandeminden bahsederdik. Samsunspor da aslında önemli bir değerini, kıymetini kaybeder. Ama Trabzonspor açısından doğru bir ekleme olur. Trabzonspor'un evet böyle bir oyuncuya gelecek transferlerin ardından profil olarak ihtiyacı var mı? Var. Samet eklemesi oldu yerli olarak Trabzonspor'da. Dönüp baktığınızda ben Batagov'un bir an evvel dönmesinin Trabzonspor için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batagov bence ligin en iyi stoperlerinden biri ve Trabzonspor'un iyi oynadığı dönemlerde hep Batagov'un takım öne ittiği, attığı ters toplar çok kıymetli. Umarım bir an evvel sağlığına kavuşur ve Batagov bir an evvel döner. Ama Van Drongelen de bu ligin bence detaylarına hakim, güçlü, sonuçta mümkün mertebe topla çıkabilen, ayağı temiz diyebileceğimiz nitelikte bir oyuncu. Ben Trabzonspor penceresinden değil ama Samsunspor penceresinden bence büyük bir kayıp olabilir Van Drongelen.
1: Samsunspor da Van Drongelen'i elden çıkarabilirse Victor Nelson'u alabilir gibi söylentiler İlginç. Söz konusu.
0: Nelson istemiyor.
1: İstemiyor.
0: Türkiye'de kariyerine devam etmek istemiyor, evet.
1: Caner'den İlginç. Böyle bir bilgi geldi. Almış olduk. Sevgili seyirciler, Dünya Kupası da konuşalım istiyorum. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya arasında oynanan mücadeleyi büyük bir heyecanla takip ettik. Gelin karşılaşmanın özet görüntülerini ekranlara taşıyalım. Maçta neler yaşanmıştı? Hafızamızı biraz tazeleyelim. Sonrasında bu mücadeleyi ve Arjantin-İngiltere maçını değerlendireceğiz. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya

0: Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nda kağıt üstünde aslında en büyük favori olarak görünen iki takımın mücadelesini izlemiştik. Ama Fransa futbol kamuoyunda daha öne çıkan taraftı. Hatta yani şampiyon olsa Fransa'nın şampiyonluğunu bekleyenlerin ben demiştim demesine gerek bile yoktu. Yani o kadar net bir favori gibi öndeydi. Ama Fransa şampiyon olursa ben demiştim demeye hazırlananlar bunu söyleyemeyecek. İspanya mevzuları tamamıyla başka bir boyuta götürdü. Çok da net hak ederek kazandılar. Nasıl buldun performansları?
2: Ben yanıldım. İspanya tezlerimi paramparça etti. De La Fuente'nin çocukları Fransa'yı paralize etti. Ben Fransa'nın ön hattının durdurulamaz olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Hiçbir takımın da durduracağını düşünmüyordum ama dün sahada Fransa yoktu. Fransa maça bence başlayamadı. Yani maça bir türlü ortak olamadı çünkü İspanya alan ve zaman asla bırakmadı. Paralize ettiler tamamen ve İspanya hak ederek kazandı. Çok metodik olarak bence o alanları kapatıp Fransa'yı kendine yaklaştırmadı. Böyle sürekli uzakta tutarak attığı yumruklarla çok net olarak bence hak etti. Ama net olarak ben kendi tezimin parçalandığını söylemek zorundayım. Ben Fransa'nın bu kesin olarak şampiyon olacağı tezini çok ileri sürdüm. Ama burada
1: mahcup musun?
2: Bir yandan da seviniyorum. İspanya'ya da bir gönül bağımız var. Evet. İspanya'nın hem saha içi hem saha dışındaki duruşu benim nezdimde çok kıymetli. Ya İspanya değil başka bir takım belki de böyle paralize etseydi biraz düşünürdüm ama tabii ki sonuçta Yamal'da tartışılan bir performans vardı. Dün bence o tartışmaları da biraz daha tartışılacak noktaya itti diye düşünüyorum.
1: Finale saklıyor.
2: Finale saklıyor belki de. Mbappé'yi gerçekten bu maçta da sahada bir sihir gösterisi yapacağı düşünen taraftaydım. Hiç olmadı. Barcola uzun zamandır benim neden bu kadar az süre alıyor diye düşündüğüm bir oyuncuydu. Şöyle tamamlayayım çok uzatmadan. Bana kalırsa Fransa kendi oyunumu oynayayım dışında ben İspanya'yı nasıl durdururuma daha fazla bence kafayı yormuş. Bence buradaki mağlubiyetin ana sebebi kendi oyunlarının dışına çıktıkları tezine daha yakınım.
3: Turnuvanın çok özel hikayeleri var tabii. İspanya nezdinde bu durumu değerlendirecek olursak Cucurella turnuvanın içinde Real Madrid'e transfer oldu. Yani bir Real Madrid oyuncusu olarak turnuvaya başlamamıştı esasında. Hatta turnuvanın başında en çok konuşulan konuların başında İspanya milli takımında Real Madrid'den hiçbir futbolcu yer almaması konuşuluyordu. Ve bugün gelinen tablo itibariyle finale yükselmiş bir İspanya karşı karşıya, ya bir İspanya ile karşı karşıyayız ve bu İspanya belki de Dünya Kupası'nı kazanabilir ve Real Madrid futbolcusu olmayarak bu turnuvayı kazanabilir. Ben şimdi birazcık önce biraz
1: Cucurella Real Madrid'de oldu.
3: Evet.
1: Ama sayılmaz. Oradan gelmedi Dünya Kupası.
3: Ben şimdi İspanya'yı biraz gömeceğim. Sonra da birazcık öveceğim. Gömme noktasında şu. Yani bu kadar ben bir izleyici olarak bunu söylüyorum tamamen. Dışarıdan bir göz olarak. İspanya'nın futbolunu ben sıkıcı bulanlardanım bu arada. Gerçekten sıkıcı bir futbol oynuyorlar. Yani kazanmak için her yol mübah mantığının devreye girdiği bir futbol ekosisteminde İspanya'nın tamamen top oynatmamaya yönelik bir antitez üretme çabası. Bunu başarıyla uyguluyorlar mı? Uyguluyorlar
1: ama
3: tabii ki.
1: Ama top oynuyor İspanya.
3: Ya ben tempo anlamında çok...
1: Sen Guardiola'nın Barcelona'sından sıkılan adamlardan mısın?
3: Ben herhalde evet. Ben biraz daha böyle bireysel yıldızların ön plana çıktım. Mesela Mbappe bu konuda bence turnuvaya damga vurmuş isimlerden bir tanesi oldu. Ne kadar sevilmese de mesela Messi çok tartışılır ama Messi'nin liderliğindeki bir Arjantin. Böyle figürlerin ön plana çıktı. Şimdi burada İspanya milli takımında figürler öne çıkmıyor. Yani bu takımın en büyük yıldızı Lamine Yamal olmasına rağmen bu sistem Yamal'ı da parlatmıyor. Şimdi bu oyunun günün sonunda baktığımızda para karşılığında bilet alıp gidilen bir entertainment, bir eğlence olduğunu düşündüğümüzde İspanya'nın günün sonunda sadece kazanma odaklı oynadığı oyun bana keyif vermiyor dürüst olayım. Ya bu sonuçta bir sinema ya da bir tiyatro oyunu değil elbette. Ama oyun anlamında çok tatmin edici bir oyunla karşı karşıya gelmiyorum.
1: O zaman
3: anlamında.
1: Peki.

0: Bir şey soracağım.
1: Tabii ki.
0: Sen Guardiola'nın Barcelona'sına karşı Mourinho'nun Real Madrid'in desteklerinden. Peki Ronaldo mu Messi mi?
1: Ya bu
0: Ronaldo mu Messi mi?
1: Bir saniye. Bir dakika. Buna ama şöyle bir cevap vermek istiyorum. Messi bence dünya tarihinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi ama Ronaldo bir oyuncunun kendini çalışarak gelinebilecek son seviyeyi temsil eder. Böyle çıkayım aradan çünkü ne Ronaldo'cuları karşıma alayım ne Messi'cileri karşıma alayım. Ancak şimdi İspanya'yı övmek
0: seninle kısmı. İlişkimizi gözden geçireceğimizi anladım.
1: İspanya'yı İspanya'yı öveceğim kısma geliyoruz.
0: Evet, ama hızlı övmen lazım. Tabii çünkü İngiltere-Arjantin maçında konuşacağız.
1: Fransa ilk isabetli şutunu 81. dakikada attı. Hı-hı. Bu ne olursa olsun önemli bir başarıdı. Yani yarı finalde rakibi kaleye yaklaştırmamak ne olursa olsun 3 isabetli şut ve ilk isabetli şut 81'de geldi. Hı-hı. Bu sekansa kadar kaleye yaklaştırmamak ve bunun haricinde normal şartlarda oradaki pas istasyonu olan oyuncu normalde Rodri'dir. İspanya'nın ana planında. Fakat son iki maçtır Pedri'yi kenara alıp Fabian Ruiz'in devreye girdiği bir oyun planında Fabian Ruiz iki maçtır orada evet, Rodri'nin yükünü aldı bu defa. Yani roller de çok adil biçimde dağılmış vaziyette. Yani inanılmaz işleyen bir mekanik var şu anda İspanya milli takımında. Bu bağlamda saygı duyuyorum. Evet gerçekten bir yani kazanma adına doğru bir oyun planı inşa etmiş bir İspanya milli takımı. Ama dürüst olayım bir futbol izleyicisi olarak çok keyif alıyor muyum? Açıkçası çok da keyif almıyorum. Bunu da itiraf niteliğinde söylemiş olayım. Belki bu konuda beni eleştirenler olabilir. Ama bu bilgiyi de paylaşmam gerekiyor.
0: Eleştirileri sonuna kadar hak ediyorsun. Ama vaktimiz çok dar. İngiltere-Arjantin maçı ne vaat ediyor Cem Kerpiççiler? Bu da ikonik bir eşleşme.
2: Kalbim Arjantin, aklım İngiltere diyor. Arjantin bu cehennemden çıkmasını istediğim, hatta şampiyon olmasını istediğim takım. Ama Messi üzerinden giden bir oyun görüyoruz. Fakat turnuvaların hikayeleri var. Geri dönüşlere ben çok inanırım. Arjantin bu turnuvada hikayeyi yazacak gibi geliyor bana. İngiltere'de de Declan Rice inanılmaz performans. Bellingham'ı konuşmak gerekiyor. Harry Kane'i konuşmak gerekiyor. Ama Arjantin'in de neredeyse böyle sahada benim çok sevdiğim o döverek bir oyun stili var. Çok sertler, çata çat. İngiltere'yi bezdirebilirler mi? Bezdirebilirler. Messi bir sihir yapabilir mi? Yapabilir. Alvarez bir büyücülük yapabilir mi? Yapabilir. Çok net olarak Arjantin bu işte yanan olmasını istiyorum. Arjantin finale gitsin istiyorum.
0: Sen kesinlikle
1: bu duygusal bir tercih.
0: Sen İngiltere gitsin istiyorsun. Ronaldo'cu olarak. İtiraf etmiyorum.
1: Benim için Dünya Kupası biz elendikten sonra bitti. Dürüst olayım. Ya bu saatten sonrası beni kim şampiyon olduğu çok da ilgilendirmiyor. Evet. Arjantin sonuçta son şampiyon Napoli ile çıkıyor. Bu çok önemli bir unsur. Ama bir yandan da sonuçta İngiltere Anglo kökenli bir ülke ve Amerika Birleşik Devletleri topraklarında oynanan bir turnuva. Onlar da sonuçta 60 yıl sonra bu kupayı kazanmak istiyorlar doğal olarak. Onların da üzerlerinde çok ciddi bir baskı var. Hiç o 86 romantizmine ya da o Falkland Savaşı detaylarına girmek istemiyorum elbette. Yani sonuçta iki millet arasında farklı farklı husumetler de olabilir, saha dışı faktörler ama günün sonunda benim tek temennim şu, ben oturduğumda ekran başında bu maçtan keyif alayım izliyorum. Yani bunu istiyorum en azından. Yani,
0: tekme tokat maç olabilir mi?
2: Olur.
1: Benim açımdan bir sakıncası yok. Ya ben keyif alacaksam olabilir. Olmasın, herhangi bir sakınca yok. Ya keyif alalım maksat.
0: Öyle
1: ya
0: maçı seviyorsan keyif alırsın.
1: Ya aksiyonlu bir maçtan herkes keyif alır. Şimdi dürüst olalım. Niye yalan söyleyeyim ki burada? Şimdi mıy mıy mıy top çevrilen bir futbol maçından kimse keyif almaz. O, bol aksiyonlu, kartların havada uçuştuğu, bol gollü bir müsabaka hep herkese keyif verir doğal olarak. Güzel bir maç olsun her şeyin ötesinde. Kimin kazandığıyla çok ilgilenmiyorum. İyi olan kazansın diyelim.
2: Şöyle bir ekleme yapayım. Trump Amerika olmazsa İngiltere kazansın istiyor. Sırf bu nedenle bile Arjantin'in kazanmasını istemek gerekiyor.
0: Orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Ben her zaman Arjantin desteklemişimdir. Orada da şu test karşı taraftan geliyor. Netanyahu Arjantin'e destek açıkladı.
2: Evet, evet.
0: Öyle bir tatsızlık da var. Şöyle o zaman bağlayalım mı olayı? İngilizleri yensin Arjantin ama finalde New Jersey'de Lamine Yamal ve arkadaşları bu kupayı kazansınlar.
2: Varım.
0: Ve büyük bir aksiyon yapsınlar Amerika'da.
2: Katılıyorum.
0: Yamal'dan İmza büyük atıyorum. Bir aksiyon bekliyorum.
2: Filistin bayrağıyla.
0: Vallahi öyle bir hayalim var.
2: Çok güzel. I have a dream.
0: Bakalım.

Göreceğiz neler yaşanacak. Ama sağlam bir maç bizi bekliyor olabilir. Cem Kerpiççiler, sevgili Cem Kerpiççiler ve Cristiano Ronaldo'cu Caner İşbeğendiren bizimle beraberdi. Utangaç Ronaldo'cu noktayı yayınımıza yavaş yavaş koyabiliriz. Güzel bir karşılaşma olsun. Sağlam bir 90, belki 120 dakika ve daha fazlasını izleyelim ve Dünya Kupası finalini beklemeye koyulalım. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Noktayı koyuyoruz spor gündemine. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamin Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamin Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri, Pedri'den pas Rafinha'ya, Rafinha vuruşunu yapıyor, Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamin Yamal, muhteşem bir pas, Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı, Rafinha attı golü, 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı, Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamin Yamal ceza alanında, Lamin Yamal vurdu, kaleci Courtois ikinci pozisyon.

Tchouameni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Munoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
10: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Reklam. Aspor Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
18: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
19: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: A-Spor Radyo.
4: Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz 2026, bundan tam 10 yıl önce gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da hayırlı güzel ömürler ve şifalar dilediğimizi söyleyelim. Bugün özel bir gün dedik. Spor camiası başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ne dair mesajlar yayınladı.

Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz açıklamasında bulunuldu. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımdaysa 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle alıyoruz denildi. Diğer federasyonlarla kulüplerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayınladı.

0: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood yarın saat 16.50'de İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertliler Marsilya'nın İngiliz yıldızını uzun süren transfer görüşmelerinin ardından renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödeyecek. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon 46 maçta 26 gol ve 11 asist yaparak adından söz ettirmişti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood sarı lacivertlilere verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
1: Obviously, I'm very excited. It's been a long process and it's been a long journey, but I'm happy to get the deal across the line. I want to thank also the club and the president for all the hard work. It's been a lot of hard work to come to this decision today, but I'm very excited. It was a no-brainer when there was interest in me. I had my option to go there, and I fulfilled that promise. And I can't wait to join the team and to play in the stadium and to see all the new fans. It was a no-brainer when there was interest in me. I had my option to go there, and I fulfilled that promise, and I want to go there and show what I can do. Obviously, the goal is to be the best we can as a team, obviously to be champions of the league, and obviously to qualify for the Champions League, which is also important for the club and to the fans, so we're hoping we can do that. Obviously, the supporters, they are crazy. There's so many supporters. They were messaging me, my family, my friends. So the presence was obviously felt. So yes, it's one of the biggest. It's the biggest club in Turkey, and I can't wait to get started.
0: Fenerbahçe hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör İsmail Kartal bu maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Mason Greenwood'un çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyledi.
2: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap topu kalesi iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük, hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu.

0: Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımızı hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii mil takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Hazırlandık ama bizim işimiz bu. Bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
1: Fenerbahçe Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık maçını da kazandı. Sarı lacivertlerin yeni transferi Ake'de ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.
2: Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya kampındaki performansıyla göz doldurdu. Topuk yaylası kampında Vedat Muriç'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle takımla çalışamayan Milan Škriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle ön plana çıkan isim Archie Brown olurken Ognjen Mimović de antrenman maçlarında dikkat çekti. Avusturya'ya milli futbolcular da dahil 36 oyuncu götüren teknik direktör İsmail Kartal, burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı. Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe, söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Admira Vakeri 5-0'la geçen Sarı Lacivertli ekip, Pogon'u da 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe son maçındaysa LASK Linz'i 2-1 yenmeyi başardı. Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan Sarı Lacivertliler ön alanda oynama isteğiyle de dikkat çekti. Fenerbahçe 3 müsabakada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Avusturya kampında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Kampa katılmasının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, LASK maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Topuk yaylası kampında sakatlık yaşayan Vedat Muriç ise kampa katılamadı. Teknik direktör İsmail Kartal, savunma hattında yer alan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde ve Levent Mercan'la orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Matteo Guendouzi ve Fred'e 3 maçta da ilk 11'de şans verdi.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlarda bir transfer gelişmesi var. Hemen o gelişme için Aspor muhabiri Efecan Öztaş'la birlikte konuşacağız ve detayları öğreneceğiz. Stoper takviyesi için Leo Pereira ismi gündemdeydi. Beşiktaş resmi teklifini sundu. Peki detaylar ne? Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Koray Bololu yayından diliyorum sana.
1: Teşekkür ediyoruz. Detaylar için sözü sana bırakayım.
3: Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş sol stoper transferi için gaza bastı. Belirlediği transferleri gerçekleştirmişti. Sayın Başkan Serdar Adal'a önderliğinde siyah beyaz ekip. Öncelikle kaleci, sol bek ve sol kanat transferini biz konuşuyorduk sürekli olarak. İlk aşamayı kaydetti. Artık ikinci aşama bölge transferlerine geçiş yapmış oldu siyah beyaz ekip. Bu doğrultuda da Flamengo forması giyen Leo Pereira için resmi teklifini Brezilya ekibine iletti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Oyuncu cephesiyle de temaslar sürüyor. Brezilyalı savunmacının Flamengo ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek. Pazarlıkları da aslında burada Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru getirmeye doğru iten durumda bu Koray Baloğlu. Beşiktaş oyuncunun sözleşmesi bir sene kaldığı için tek haneli bir rakam üzerinden bir teklif sundu Flamengo ekibine. Görüşmelerde bu şekilde yürütüyorlar. Brezilya ekibi şu anda çift haneli bir rakam isteğini bulunuyor ama Beşiktaş pazarlıklarla bunu tek haneye doğru düşürmek istiyor. Dediğimiz gibi Leo Pereira futbol direktörü Önder Özen'in uzun süredir beğendiği ve kadroda görmek istediği isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Oyuncu scout ekibinde yer alan Gökhan Keskin'in tarafından da detaylı şekilde raporlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferi onay verdiğini belirtebiliriz. Sol ayağını etkili kullanan tecrübeli bir stoper, geriden oyun kurma becerisi yüksek olan ve pas kalitesi oyun görüşüyle de dikkat çekiyor. 30 yaşında Brezilyalı savunmacı, 1.89 boyunda. 2026 Dünya Kupası'nda da Brezilya'nın geniş kadrosunda yer alıyordu. Beşiktaş bu oyuncu artık resmi girişimler üzerinden bir teklif yaptı. Flamengo'nun geri dönüş yapmasını bekliyor şu anda.
1: Efecan Öztaş, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Beşiktaş aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Detayları da Efecan aktardı. Görüşmeler sürüyor. Siyah beyazların yıldız takviyesi ise dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Leandro Trossard İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarların yoğun ilgisi ve sevgisi altında.
4: Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu. Siyah beyazlar yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu yaklaşık 2000 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından siyah beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
5: I feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
6: Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
4: Evet. Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Deneyimli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
1: Beşiktaş hazırlık maçında Spartak Tırnava'ya 3-2 mağlup oldu.
7: Hakem son kontrollerini yapıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Beşiktaş başlıyor. Slovakya kampındaki son hazırlık mücadelesi. Orkun Kökçü, İlhan Fakılı iki elini kaldırdı havaya, bekledi pası. Şimdi ona doğru İlhan Fakılı. Dokunuş Rıdvan'dan, İlhan vuruşu yaptı ve gol. Gollerine devam ediyor İlhan Fakılı. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Spartak Tırnava karşısında. Sol tarafta o pası istedi İlhan, ellerini kaldırıp. Aslında bir önceki maçta Devrim Şahin'i de benzer pozisyonda çok görmüştük. Bomboş gidebileceği alan varken hep ellerini kaldırıp pas istemişti. O toplar gelmemişti. Orkun olunca o pas geldi. Zemin topu pasında Orkun İlhan'a aktardı. İlhan Fakılı'dan Çerni'ye doğru şimdi. Sağ kanat atak yönü olacak Beşiktaş için. Václav Çerni. Çerni çevirdi içeriye. Seken top Semih önünde buldu. Savunmadan dönüyor ardından top yavaşlayınca. Van Truba ikinci hamleyi yaptı. Salih Özcan en geriye Doğan'a. Doğan Alemdar'dan kötü bir top ve topa olarak gidiyor. Filip Asango gelişine yaptı vuruşu. Kalede boş olunca isabeti yakalaması gol için.

0: yetiyor. 1-1 yakalıyor Spartak Tırnava.
1: Trello. Sabo.
0: Semih durduramadı Erik Sabo'yu. Şimdi sağ kanattan Christian Konstra'nın pası Mehmet'i. Arbabu'ya da çarpan top bağlarla buluşuyor bu anı. Oradaki temas biraz yanılttı. Dakikalar 45'i gösterirken Spartak Tırnava 2-1'i yakalıyor.
1: Endidi alamadı.
0: Tehlikeli geliyor yine Spartak Tırnava. Kudlitska'dan sağ kanada içeriye çevrilen top. Bir golde genç Filip Trello'dan arka arkaya Spartak Tırnava. Gollerini izliyoruz ne yazık ki.
1: İlhan çekti içeriye doğru. Semih Kılıçsoy. Çerni ceza yayında baktı kaleye Çerni. Az farklı out'a gidiyor.
0: Güzel bir deneme Vaclav Cerny'den ama çerçeveyi tutmuyor şutu. Rıdvan ortaladı. Semih vurdu kafayı. Arka direkte Calo ve gol. Thiago Calo'yla fark 1'e iniyor. Arka direkte takipçiliğini konuşturuyor Thiago Calo. Kornerdeki organizasyon golü de getiriyor beraberinde. Hakem saatine baktı ve mücadele sona eriyor. Spartak Tırnava'ya 3-2'lik skorla mağlup oluyor.
2: Spartak Tırnava ile oynanan hazırlık maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
4: Evet aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi. Ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncu da çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlenmediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla

0: Atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar da dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Real Madrid'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde ile ilgilendiği iddia edildi.
2: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların ilgilendiği oyunculardan birisi de Federico Valverde.
3: Valverde ile geldi Real Madrid. Garcia baktığı ceza alanına geriye doğru Valverde. Valverde çekti. Valverde! Valverde atmaya devam ediyor.
2: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği belirtildi. İspanyol ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanması için sarı kırmızılılar Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Uruguaylı futbolcu için Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ve Galatasaray'daki pozitif ortamı anlattığı vurgulandı. 2018'den beri Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezon 49 maça çıkarken 9 gol 13 asist kaydetti.
1: Trabzonspor'la Fiorentina Ulay'ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'un genç yıldız adayı İtalya'ya gidiyor. Bordo Maviller, Crist Ulay'ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

0: Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoylov ve Brezilyalı golcü Janderson yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
1: Pete, these things we must come immediately in this level.
2: Şu ana kadar oyuncularımız çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Hep beraber fiziksel, bireysel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir hazırlık maçı oynadık ama hazırlık maçı tabii ki bizim gerçek seviyemizi görmemiz adına yeterli değil. Yüksek dinamizme bir an önce takım halinde bütün oyuncularımızın kavuşması gerekiyor. Çünkü bizim futbol tarzımızda yüksek dinamizm, agresiflik çok önemli. Bu yönde çalışmalarımızı şu anda sürdürüyoruz. Bence kulübümüz bir iki transferle ilgili çalışmaları sürdürüyor ama umarım bu bir an önce olur. Buraya gelirler ve takımdaki rekabet ortamını arttırırlar. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem. Şu anda çalışmalar sürüyor. Öncelikle bizim için en önemli nokta lige iyi bir şekilde başlamak. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi zor bir maç fikstürü bizi bekliyor. İki tane önemli deplasman maçı var ligin başında. Biz hemen maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Dediğiniz soruyla ilgili de bunlarla ilgili nedenleri sayarsak birinci olarak belki bir iki tane önemli o dönemde yaşadığımız sakatlık var. Bunun ardından kış transferinde yaptığımız transferler aslında istediğimiz anlamda takımdaki rekabet ortamı

0: Programına katkı sağlayamadılar. Ama yine buradayız. Yine elimizden geleni yaptık. İyi işler ortaya çıkardık. Ama bu sene çok daha iyi olması için yine çok çalışacağız. Ve genel anlamda baktığınızda aslında Göztepe'nin son iki sezonda başardıklarını başarmak kolay değil. Herkese büyük sıkıntılar yaşadık. Çok önemli maçlar kazandık. Önemli puanlar topladık ve şimdi tekrar çalışmalarımızı sürdürüp bu sene daha iyi bir şekilde ligi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En önemlisi o son gün geldiğinde bizim istediğimiz hedefe ulaşmamız, o istediğimiz yerde olmamız ve bu sene umarım bunu başarırız. Tabii ki kural şu anda bu ve bizim bu kurala uyma gibi bir mecburiyetimiz var. Ben bununla ilgili, bu kurallarla ilgili bir uzman değilim. Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber evet Türk oyuncuları arıyoruz. Ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncular buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum ama onların da takıma uyum sağlamaları tabii birkaç sene sürüyor. Dediğiniz gibi Türk oyuncular maalesef çok pahalı ve istediğimiz, ona rağmen o istediğimiz seviyede de değiller. Aslında sportif direktörümüz Ivan Manche ve başkanlarımız Mehmet Sepi, Rasmus Ankersen'le burada her gün önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaten hepsi benim ne istediğimi biliyor. Hepimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz.
1: Sala sevit doğru da gente.
2: Tabii ki hedeflerimiz geçen sezon yaptıklarımızı ikiye katlamak. Katlayarak ilerlemek istiyorum bireysel olarak da. Bu sezona daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental olarak da, fiziksel olarak da en iyi şekilde sezona başlayacağız. Hedefimiz bu. Buraya, Avrupa'ya en iyimizi yapmak için geliyoruz. Kulübümüz için en iyisini yapmak için geliyoruz.
3: Ana habere yaklaşık 1,5 dakikalık aranın ardından Dünya Kupası'nda bugün diyerek devam edeceğiz.
4: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan, yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kadinye baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0.

0: 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: İspanya teknik direktörü De La Fuente dünyanın en iyi takımı olduklarını söyledi. İspanyol golcü Oyarzabal ise küçükken hayallerini kurdukları bir yerde olduklarını dedi. Şimdi yarı finalin ardından yapılan açıklamaları ekrana getiriyoruz.
2: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente ekibini dünyanın en iyi takımı olarak tanımladı.
3: Dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama onlara en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Fransa'yı zorlamak için ciddi pres yapmamız gerekiyordu. Tabii boş alan bulup fırsatları değerlendiremezseniz pres de bir işe yaramaz. Ama oyuncularım tüm planları mükemmel şekilde yerine getirdi. Biz bir takımız ve kendimizi yenilmez hissediyoruz. Şu anda İspanya sokaklarında yaşanan sevinçten biz sorumluyuz ve bundan gurur duyuyoruz. Ortak bir amaç için birleşmiş bir ülkeyiz. Şimdi son ve en zor adım kaldı. Rakibimizle ilgili bir tercihimiz yok. O maç da erken final olacak. Avrupa futboluyla Güney Amerika futbolu aynı değil. Lionel Scaloni ile yakın arkadaşız ama İngiltere'yi de gerçekten seviyorum. Bana göre ikisi de favori. Tarihte ilk kez dünya sıralamasının ilk 4 takımı yarı finallerde buluştu. Bu da 2026 Dünya Kupası'ndaki futbol kalitesini ortaya koyuyor.
2: İspanya'nın ilk golünü penaltıdan kaydeden Mikel Oyarzabal da çocukken hayal bile edemediği bir aşamada olduğunu kaydetti.
4: Fransa'nın bizi bastırdığı ve kendi bölgelerimizden uzaklaştırdığı anlar oldu. Ama kanatlardan atak yapmaya başladık ve 3. bölgede farkımızı ortaya koymayı başardık. Herkesin aynı anlayışla aynı hedefe yürüdüğü bir takımız. Hedefimizin ne kadar önemli olduğunu son derece farkındayız. Her birimiz bu takımı hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada bulunan birçok kişi gibi Dünya Kupası yolculuğu küçükken hayal bile edemeyeceğiniz bir şey. Şimdi de finalde olduğumuz için gururluyuz.
2: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'a %100 performans sergileyemediklerini ve teknik hatalar yaptıklarını vurguladı.
5: İspanya çok güçlü bir takım. Yeteneklerini kanıtladılar ama biz standartlarımızın altında kaldık. Önceki maçlardan daha fazla teknik hata yaptık. Takımın bir yerde toparlanacağına inandım ancak toparlanamadılar. Galibiyet umudunu hissetmek için her şeyimizi vermeliydik. Ne yazık ki bunu yapamadık. Bu nedenle de hayal kırıklığına uğradık. Oyunumuzu yeterince oturtamamış olabiliriz. Bu bir Dünya Kupası yarı finali. Buradaki birçok oyuncu için bu ilk yarı final. Oyuncularımın bugüne kadar yaptığını silmek istemem. Ama sahada daha tehlikeli olmamız gerekiyordu. Hem teknik hem de fiziksel olarak %100 performans sergilemeliydik. Başaramadık.

0: Fransız orta saha oyuncusu Ryan Cherki kendi kendilerini elediklerini düşündüğünü söyledi.
1: Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Kendi kendimize yenildik. Hakeme değil, İspanya'ya değil, kendimize yenildik. Hepimiz biliyoruz ki dikkate alınması gereken bir güçtük. Bizi eleyebilecek tek takım yine bizdik. Ve tam olarak bu gerçekleşti. Şahsen oyuna girdiğimde İspanya'nın daha iyi bir takım olduğunu hissetmedim. Evet doğru, iyi top çeviriyorlar. Kendi yarı sahalarında ve sevdikleri şekilde oynuyorlar. İşte bizim istediğimiz şekilde oynayamadık. Siz de gördünüz. Kendi futbolumuzu oynadığımızda olağanüstü oynuyoruz. Ama bugün onlar istedikleri gibi oynadılar. Biz değil.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam oynanacak İngiltere-Arjantin karşılaşmasıyla birlikte belli olacak. Tam 24 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takımın yarı finaldeki mücadelesi saat 22'de başlayacak.
3: Dünya Kupası'nda yarı finalin ikinci maçında futbol severleri büyük bir rekabet bekliyor. Altıncı kez Dünya Kupası sahnesinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Arjantin bu defa final için sahaya çıkacaklar. Tarihinde bir kez finale oynayıp kupayı kazanan İngiltere bu başarısını 60 yıl sonra tekrarlamak isterken son şampiyon Arjantin de ünvanını korumak amacında. Tangocular J grubunu lider bitirmesinin ardından Yeşilburun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi saf dışı bıraktı. Güney Amerika ekibi 3 eleme turunun ikisini uzatmalarda kazandı. Lionel Scaloni'nin bu eşleşmede de en büyük kozu şüphesiz Messi olacak. 39 yaşındaki yıldız şu ana kadar kaydettiği 8 golle ülkesini son 4'e taşıdı. L grubunu 7 puanla 1. sırada tamamlayan İngiltere ise Demokratik Kongo, Meksika, Norveç'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Norveç'i uzatmalar sonucu eleyen ada temsilcisinde de Jude Bellingham formuyla öne çıkıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu grup aşaması ve son 32'nin ardından Harry Kane'den bayrağı aldı ve son 2 maçta attığı 2'şer golle turnuvaya damga vurdu. Atlanta Stadyumunda saat 22'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Amerikalı hakem İsmail Elfat yönetecek. İki takımın bugüne dek oynadıkları maçlar futbolu aşan hikayelere sahne oldu. Resmi anlamda ilk kez 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında karşılaşan iki ülkenin bu maçlarında gülen taraf İngiltere olmuştu. Ancak tüm futbol severlerin hatırasında büyük yer edinen asıl ikonik maç 1986'da oynandı. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki ülkenin maçını bir futbol karşılaşmasından öteye taşıyan arka plan 1982'de gizliydi. Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan Falkland Adaları'nda hak iddia eden iki ülke arasında 6 hafta süren bir savaş yaşandı. Savaşı İngiltere'nin kazanması Arjantin'de politik ve sosyolojik değişikliklere yol açarken 4 yıl sonra oynanan bu müsabakanın da önemini arttırdı. Azteca'da 100 binin üstünde seyirci önünde oynanan maçta unutulmaz 5 dakika yaşandı. Maradona 51. dakikada havadan gelen topu eliyle filelere gönderdi ve takımını olaylı golle 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra da orta sahadan aldığı topla tarihin en güzel gollerinden birini imza atan efsane Arjantin'i yarı finale taşıdı. Arjantin bu müsabakayla İngilizlerden intikamını yeşil sahada aldı ve Maradona hem golleri hem de maç sonrası açıklamasıyla efsaneye dönüştü. Ada temsilcisi için bir travma olarak kalan maç, Dünya Kupası tarihinde de bir klasik olarak yer edindi. Daha sonra 1998 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaşan iki takımın penaltılara giden heyecan dolu maçını kazanan taraf yine Arjantin'di. İki takımın son resmi maçı ise 2002 Dünya Kupası gruplarında oynandı. Bu kez gülen taraf David Beckham'ın penaltı golüyle İngilizler oldu. Altıncı kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek İngiltere-Arjantin maçında ne gibi hikayelerin futbol severleri beklediği merak konusu.
2: Bu akşam oynanacak İngiltere-Arjantin yarı finali öncesi düzenlenen basın toplantılarını ekrana getiriyoruz.
4: İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel 1982 yılında iki ülke arasında yaşanan savaşa gönderme yaparak bunun sadece bir maç olduğuna vurgu yaptı. Proper old school man Mark.
5: İki büyük futbol ülkesinin büyük rekabeti. Futbolu seven ve Dünya Kupası'nı takip eden herkes bu rekabetin ne anlama geldiğini biliyor. Ama biz tarihi olaylara takılıp kalmıyoruz ve geçmişi bir motivasyon kaynağı olarak kullanmıyoruz. Yarı finallere çok aç bir şekilde geldik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Oyuncularımın çok heyecanlı ve hırslı olduğunu hissediyorum. Bence dünyadaki her takım yenilebilir. Buna Arjantin'de dahil, biz de. Lionel Messi ve Arjantin'e karşı oynamak eşsiz bir duygu. Messi'ye karşı eski usul markaj uygulasak ne olur diye düşündüm. Yapar mıyız emin değilim ama sadece aklıma geldi. Pozisyonları sahadaki herkesten önce görüyor. Sanki top hep ona düşüyor, kendisine alan buluyor ve sorunu çözüyor. Ne kadar alan kapatırsanız kapatın yeni bir tane bulabiliyor. Bu da onun süper gücü. Kısacası büyük bir turnuvada büyük bir maça çıkacağız. Yoğun ve inişli çıkışlı bir karşılaşma bekliyorum.
4: İngiliz savunmacı Mark Gahey ise Messi başta olmak üzere Arjantin'i durdurmaya çalışacaklarını söyledi.
6: It's a big game with big players. Both sides are great players.
7: Büyük oyuncuların rol aldığı büyük bir karşılaşma. İki tarafta da gerçekten çok iyi futbolcular var. Seyretmesi zevkli olacak. Uzun zaman bu maçı konuşacağımızı düşünüyorum. Biz baskı hissetmiyoruz. Bence onların üzerindeki stres daha büyük. Dünya şampiyonu olan ve ünvanlarını koruması gereken onlar. Messi'yi durdurmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım ama sadece onu değil tabii. Arjantin'de çok iyi oyuncular var. Önemli olan kendi oyun planımızı sahaya koyabilmek. Harika tarihe sahip iki futbol ülkesi arasında oynanacak heyecan verici bir maç olacak. Maçın anahtarı gol atmak ve gol yememektir. Bunu başaran maçı kazanır.
4: Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de meslektaşı Tuchel gibi 1982'yi unutmadıklarını ama şu an konunun sadece futbol olduğuna dikkat çekti.
8: Pude ver mucho más porque veníamos para la rueda de prensa y me pareció.
9: Yıllar önce olanları tartışmanın bir anlamı yok. Evet, yaşananları, savaşta hayatını kaybedenleri unutmadık. Tarihi ve üzücü bir olay yaşandı ama günümüzde hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla bu konuyu bugüne taşımak garip olur. Olayları birbirinden ayırmak lazım. Bu sadece bir futbol maçı. Dünya Kupası yarı finallerinde olmak, yorgunluk gibi mazeretleri kabul etmez. Maçta oynayacak olanlar yorgun olmayacak. Yorgun olanlar da oynamayacak. Bu maç herkesin en iyi performansını sergilemesini gerektiriyor. İspanya turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdi. Şu an en dengeli takım onlar. Yarı final maçının bir kısmını izledim ve gördüğüm kadarıyla galibiyeti hak ettiler. Oyuncularım her zaman son topa kadar mücadele etti. Bundan sonra da böyle olacak.
8: Y que nosotros no podemos hacer mucho.

0: Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Mecit Mert Çetinkaya A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Çetinkaya büyük bir aksilik olmaması halinde Galatasaray'ın NBA Avrupa projesi içinde yer alacağını söyledi.
1: Bugün tabii 15 Temmuz, öncelikle tüm şehitlerimizi tekrar saygıyla anıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli bir gün, böyle başlamak gerekiyor diye düşünüyorum bugüne. Geldiğimizde sponsorluklar konusunda biraz sıkıntılar vardı. İlk başta buna odaklandım. Umarım buradan alnımızın akıyla çıkarız. Şu an için neredeyse anlaştığımız 4-5 tane sponsorumuz var. En az bir 4-5 sponsor daha katmayı düşünüyoruz takıma. Salon sıkıntımız vardı. Kız takımımız Sinan Erdem'de oynuyordu. Erkek takımımız BGM'de oynuyordu. Sağ olsun federasyon yetkililerimiz, Sayın Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere çok destek oldular bize bu konuda. Ve bu problemi çözdük. Şu an altyapılarla ilgili çalışmamız var. Oradaki hocalarımızla, altyapı oyuncularımızla, altyapı takımlarımızı daha iyi seviyeye getirmek için istişareler yapıyoruz. Özgün'ün önderliğinde tabii hem eski takım arkadaşı hem de onun haricinde de

0: görüştüğü biri olduğu için Şeyh Muz ilk hedefimizdi. Tabii Şeyh Muz Türkiye'deki en değerli yerlilerden bir tanesi. İkinci hamleyi Metu ile yaptık. Metu da Nijerya'nın en büyük basketbolcularından bir tanesi. İstediğimiz bir pozisyonda oynuyor. Onu da ikna etmek çok zordu. Çünkü onu da Euroleague'den isteyen oyuncular vardı. Hatta Barcelona ve Real Madrid'in de peşinde olduğunu duyduk son imza aşamasına geldiğimizde. Fakat orada da şöyle bir avantajımız oldu. Kendisini yakından takip ederken kendisinin bir futbol fanatiği olduğunu anladık. Hatta görüşmelere başladığımızda Dünya Kupası'nı izlemek için Amerika'daydı bildiğim kadarıyla. Burada da tabii aklımıza hemen Osimhen'i devreye sokmak geldi. Osimhen biliyorsunuz orada çok beğenilen, sevilen bir sporcu. Osimhen de bizi kırmadı. Hemen kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray'ın büyüklüğünden, kulübün, camianın ne kadar sporculara önem veren bir camia olduğundan bahsetti. Artık aralarında başka ne konuştular bilmiyorum ama muhtemelen İstanbul'dan da bahsetti, taraftardan. Ve Metu'nun da ikna olma aşamasında büyük katkısı oldu. Onunla da imzayı attık çok şükür. Şimdi 3 oyuncu daha alacağız en az. Zaten benden önce de dediğim gibi alınmış sporcular olduğu için çok hareket alanımız geniş değil. NBA Avrupa konusu tabii benden önceki yönetimin de çok büyük katkılarının olduğu bir proje. Benden önceki sayın yöneticimiz Can Bey bu konuya çok efor ve zaman harcamış gerçekten ve o zaten bu olayı pişirip buraya kadar getirmiş. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Diğer takımların yanından bile geçemeyeceği bütçelerle bir yatırım içerisindeyiz şu an. Bunun içinde Aslantepe projesi de var. Buradaki yeni salonumuz da bu NBA'yi etkilemekte çok büyük bir unsur olarak kullanıldı. Orada bir 15 bin kişilik yeni bir kapalı salonumuz olacak. Onun haricinde voleybol için ve diğer branşlar için de orada bir müthiş bir tesisleşme içerisindeyiz zaten. Dolayısıyla hem taraftar larımızın büyüklüğü, ateşliliği, yeni yapılacak olan tesisleşme ve Galatasaray'ın potansiyeli NBA Avrupa'yı müthiş derecede etkilemiş durumda. Burada da tabii benden önceki yönetici Can Bey ve onun ekibinin de yapmış olduğu sunum ve süreci buraya kadar getirmiş olması da çok büyük bir etken. Muhtemelen önümüzdeki sene başlanması düşünülüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa da Galatasaray bu projenin içerisinde olacak.
1: Evet, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yaşanacak ve birinci haftanın programı da açıklandı. Dilerseniz hemen ilk hafta programını size aktaralım. Son şampiyon Galatasaray 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayarak sahneye çıkacak. 15 Ağustos Cumartesi günü program şöyle: saat 19.00'da iki maç var. Konya Spor Çaykur Rizespor'la, Kasımpaşa Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Cumartesi 15 Ağustos saat 21.30'da da iki müsabaka var. Burada da Gaziantep'in konuğu Corendon Alanyaspor olacak. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında sezona merhaba diyor. 10 Ağustos Pazar saat 19.00'da tek maç var. İstanbul Başakşehir ile Kocaeli Spor karşılaşacak. Saat 21.30'da iki müsabaka var. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor'u konuk edecek. Süper Lig'e çıkan iki yeni takım. Ve Beşiktaş'ta Eyüp Spor karşısında 16 Ağustos Pazar saat 21.30'da sezonu açıyor. Haftanın son maçı, ilk haftanın son maçı 17 Ağustos'ta saat 21.30'da Samsun Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig'in birinci hafta programı bu şekilde. Ana haberin ilk saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından saat başında yeniden karşınızda olacağız ve gelişmeleri size aktaracağız. Bir yere ayrılmayın.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük

0: maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Süper Lig hasretinin bitmesine yaklaşık bir ay kaldı ve Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun 2026-2027 sezonunun ilk hafta programını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programı açıklandı. 14 Ağustos 2026 Cuma günü son şampiyon Galatasaray saat 21.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak ve bu müsabakayla birlikte Süper Lig'de yeni sezona merhaba diyeceğiz. Ardından 15 Ağustos Cumartesi günü 4 müsabaka var. Saat 19'da 2 karşılaşma oynanacak. Bu maçlarda Konyaspor, Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Trabzon

0: Eyüpspor karşısında taraftarının önünde yeni sezona giriş yapacak. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasının kapanış karşılaşması 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Samsunspor Göztepe maçıyla birlikte tamamlanacak. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood İstanbul'da olacak. Yarın saat 16.50'de İngiliz futbolcunun gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertliler Marsilya'nın İngiliz yıldızını uzun süren transfer görüşmelerinin ardından renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödeyecek. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon 46 maçta 26 gol ve 11 asist yaparak adından söz ettirmişti. İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.
1: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you showed me.
2: Mason Greenwood Fenerbahçe tarihine geçti. Marsilya'dan 39 milyon euroya transfer edilen İngiliz yıldız kulüp tarihinde en yüksek bonservis ödenen futbolcu oldu. Greenwood Süper Lig'de ise ikinci sıraya yerleşti. 24 yaşındaki oyuncu geçen yaz Galatasaray'ın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Osimhen'den sonra geliyor. Dünya futbolunda artan fiyatların da etkisiyle Fenerbahçe'nin en pahalı 8 transferi son 3 yıl içerisinde gerçekleşti. Sarı lacivertliler Greenwood'dan önceki en pahalı takviyesini Ocak ayında yapmıştı. Fenerbahçe Fransız yıldız Guendouzi'yi 28 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon başında Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro ödeyen sarı lacivertliler 2024 yazında En-Nesyri için kasasından 19,5 milyon euro çıkarmıştı. Ocak ayında 4 milyon euroya kiraladığı Sidiki Şerif'in bonservisini 18 milyon euroya alan Fenerbahçe, geçen yaz Dorgeles Nene için de aynı miktarı ödedi. Sarı lacivertlerin bu sezon transfer ettiği Vedat Muriç de 15,5 milyon euroluk bonservisiyle listede kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri listesinin 8. sırasında 15 milyon euroluk bonservisiyle Cengiz Ünder yer alıyor. 2008'de 14 milyon euroya alınan Daniel Guiza ve 2013'te 13 milyon euro karşılığında gelen Emmanuel Emenike ise ilk onu tamamlıyor.
0: Transfere hız veren Galatasaray'da gündeme gelen son isim İspanya'nın Real Madrid kulübünde forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde oldu.
3: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların ilgilendiği oyunculardan birisi de Federico Valverde.
4: Valverde ile geldi Real Madrid. Garcia baktı ceza alanına geriye doğru Valverde. Valverde çekti. Valverde! Valverde atmaya devam ediyor.
3: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği belirtildi. İspanyol ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanması için sarı kırmızılılar Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Uruguaylı futbolcu için Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ve Galatasaray'daki pozitif ortamı anlattığı vurgulandı. 2018'den beri Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezon 49 maça çıkarken 9 gol 13 asist kaydetti.
0: Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Renato Niaga'yı kiralık olarak gönderebileceği belirtildi.
5: Galatasaray'da Lesti Ugochukwu transferi sonrasında gözler Renato Niaga'ya çevrildi.
6: Sane içeriye enfes bir pas verdi. Eren Elmalı döndü. Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niaga! Renato Niaga! Galatasaray'da ilk golünü atıyor Renato Niaga!
5: O Ocak ayında 6,5 milyon

0: Milyon euroya transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu sadece 4 maçta şans bulabilmişti. Yeni sezon öncesi orta sahaya Leslie Ugochukwu takviyesi yapan sarı kırmızılılarda Niyaga ile yollar ayrılabilir. Genç futbolcunun daha fazla forma giymesi ve gelişim göstermesi adına oynayacağı bir kulübe kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Niyaga'ya Portekiz ve Hollanda liginden bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Okan Buruk'un Avusturya kampından sonra Guinea-Bissau'lu futbolcuyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.
1: Beşiktaş'ta santrfor için düşünülen Dušan Vlahović konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.
2: Beşiktaş Dušan Vlahović transferinden vazgeçti.

Son olarak Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic için de girişimlerini sürdürüyor. Futbolcununsa 5 büyüklükte kalabilme planının devam ettiği iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki Sırp golcü, Beşiktaş'ın teklifine rağmen İtalya'da kalmak ya da Barcelona'ya transfer olmak için maaş talebinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

0: Vlahovic cephesi nihai kararını vermek için Beşiktaş'tan 10 Ağustos'a kadar süre isterken siyah beyaz yönetim sportif planlamasının aksamaması adına alternatifler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuya yıllık 8 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah beyazlılar, Vlahovic'den olumsuz yanıt gelmesi halinde listesindeki diğer santrfor adaylarına yönelecek. Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Sırp golcü, geçen sezon 23 maçta 10 gol 2 asist üretirken Sırbistan milli takımında da 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'ın kadrosuna yeni bir Belçikalı futbolcuyu katmak istediği ve Eintracht Frankfurt'un stoperi Arthur Tiat için temaslara başladığı iddia edildi.
0: Beşiktaş'ta stoper transferi için yeni hedef Arthur Tiat'e. Leandro Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika pazarında çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt forması giyen Tiat'i listesine aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temaslarını kurdu. Siyah beyaz yönetim stoper hattını güçlendirmek adına Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'ın da talip olduğu ve transfer yarışının önümüzdeki günlerde kızışabileceği belirtildi. Asıl mevkisi stoper olan ancak sol bekte de görev yapabilen ve 17 milyon euro piyasa değeri bulunan Belçikalı futbolcu için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Tiat bir gol kaydetti. Belçika milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
1: Beşiktaş yabancı futbolcularından Jan Onana'yı kadroda düşünmüyordu. Siyah beyazlı yönetim Süper Lig ve Yunanistan'dan talipleri olan oyuncu konusunda zarar etmek istemiyor.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Jan Onana. Kamerunlu orta saha oyuncusuyla Süper Lig'den Eyüpspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yanı sıra Yunan ekibi Aris'te yakından ilgileniyor. Şu an için transferin önündeki en büyük engelin futbolcunun maliyeti olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. 2023 yazında Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Jan Onana, Ocak 2025'ten itibaren kiralık olarak Genoa forması giydi. İtalyan temsilcisinde 12 resmi maça çıkan futbolcu, ülkesinin milli takımında da 12 kez görev aldı. 2027 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3'ü ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken bir asist üretti.

0: Trabzonspor'la Fiorentina Olayi'nin transferi konusunda anlaşma sağladı.
1: L'adaptation s'est bien passé parce que le collectif, la coéquipe.
0: Trabzonspor'un genç futbolcusu İtalya'ya gidiyor. Bordo Maviller, Cristo Lai'nin transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euroluk gelir elde etmesi bekleniyor. Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Noah Saviolo, Karadeniz ekibine transferinin kendisi adına yeni bir şans olduğunu dile getirdi.
2: Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.
3: 1-2-3 Trabzon!
2: Katıldığı bir programda konuşan genç futbolcu yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir dönem futbolu bırakmayı bile düşündüğünü itiraf etti. Trabzonspor'a tarihe geçen bir transferle imza attığını söyleyen Saviolo, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. 11,5 milyon euroluk bir transferle geldim. 8.6 milyon eurosu garanti, 3 milyon eurosu bonuslardan oluşuyor. Burası benim için yeni bir şans olacak. Amacım başarılı olmak," dedi. Hedeflerini her zaman not aldığını belirten 20 yaşındaki futbolcu, Allianz Cup şampiyonluğu, üst üste iki kez ayın genç oyuncusu seçilmesi ve Trabzonspor'a tarihi bir transferle imza atmasının hayallerinin karşılığı olduğunu söyledi. Saviolo U16'da Lille'de ve Portekiz'de sakatlıklar yaşadım. Çapraz bağım koptuğunda futbolu bırakmayı düşündüm. Sakatlıklar bana en çok azmi öğretti. Elde ettiğim başarılar için şükrediyorum. Kendimden hiçbir zaman şüphe etmiyorum," dedi. Portekiz genç milli takımında forma giymenin de hayallerinden biri olduğunu belirten Saviolo, inancı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey kolay değil ama her şey mümkün," sözleriyle mesaj verdi. "Benim örneğim Cristiano Ronaldo'dur," diyen Saviolo, "yıllar boyunca fedakarlık yaptı ve disiplinli kaldı. Bugün hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Her şey hedeflerinize ve hayallerinize bağlıdır. Ben de öyle yapıyorum," ifadesini kullandı.
0: Evet, ana habere şimdi konuğumuzla birlikte devam ediyoruz. A-Spor yorumcusu ve teknik direktör Reha Kapsal bizimle birlikte. Kendisiyle gündemdeki haberleri, yeni transferleri ve Dünya Kupası'nı konuşacağımızı söyleyelim. Reha Hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar Koray.
0: Teşekkür ediyoruz. Özledik ya, görüşemiyoruz hocam.
4: Evet, evet, aynen. Biz tabii İzmir tarafına geçince...
0: Doğru.
4: İşler güçler öyle doğru.
0: Devam.
4: Ama keyifliyim ben, hem seni hem tüm arkadaşları.
0: Teşekkür ediyoruz. İsterseniz transferlerle başlayalım bir sıcağı sıcağına. Mason Greenwood'la başlayalım. Dün o da İstanbul'a gelmesini bekliyoruz yarın itibariyle. Fenerbahçe'nin bu takviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir?
4: Yani Greenwood'la ilgili tabii çok şey konuşuldu. Yani bir kere çok iyi bir transfer tartışması. O yaş 24 yaşında çok iyi oyuncu. Şimdi işin de tuhaf, çok enteresan yorumlar tabii. Herkes bir yorum yapacak edecek. Yani bu oyuncu seyretmek gerekir. Esas da benim de ilgi alanımı çeken Marsilya'daki performans. Çünkü De Zerbi oyunlarını çok beğenirim. Ve de onunla ilgili de çok farklı bir oyunu vardı De Zerbi'nin. En son işte Marsilya'dan ayrıldı, Tottenham'a gitti. Yani özellikle ilk senesi zaten 13. sırada almıştı bir sene önce Marsilya'yı. Sen de çok iyi biliyorsun. Ve de ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi'ne soktu bir sene önce. Bu sene de bir Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlubiyetten sonra görevden aldım. Marsilya zaten karışık bir kulüp, geçmişte de biliyorsundur. Oradan Tottenham'a gitti. Esas orada Mason'ı çok seyrettim. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Dar alanda, geniş alanda var. Yarım alan kullanışı bir kere Koray mükemmel. Yani hem olgunlaştı da o İngiltere'deki oyunlarından daha farklı oyun oynadı. De Zerbi zaten oyununun ucundaki en önemli anahtar oyuncusuydu. Fenerbahçe bu anlamda çok önemli bir oyuncu aldı. İki ayağını kullanabiliyor. Çok enteresan. Yani attığı gol sayısında mesela hem sol ayağı hem de sağ ayağı neredeyse eşit durumda. Penaltıları hem sağ ayağı atıyor hem sol ayağı, ama bunları zaten herkes çoğu insan biliyordur. Oyuncu anlamında eğer De Zerbi, şimdi De Zerbi oyunları çok farklı. Topa sahip olarak oynayarak, top kaybında bir reaksiyon vererek topu tekrar karşı preste kazanan, rakip yarı alanda çok doğru yarım alanları kullanan, birazdan zaten o İspanya maçına geldiğimizde Fransa, orada da değineceğim buna. Bu anlamda bana göre Fenerbahçe çok doğru bir kanat oyuncusu aldı. Yani son yıllarda aldığı net kanat ve kaliteli ve de takıma katkı sağlayacak hem skor

0: hava getirecek ve de ciddi bir tehditkar bir oyuncu. Top ayağında, topsuz koşulları da o dediğim gibi half space yarım alanları doğru kullandığını çok iyi oyuncu. Yani saha içindeki en önemli bir takım ve bir oyuncunun saha içindeki durumları çözmesi gerekir. Bununla ilgili de yorum ve düşüncesi. Yani en önemli de düşünce hızı. Atletizmden en önemli olan bu. Zaten atletizmde olan ve düşünce hızı mükemmel bir oyuncu. Bu anlamda Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı.
1: İki ayağını kullanma meselesi çok ilginç hocam. Zaten siz de takip ettiğiniz için görüyorsunuzdur. Yani mesela bazı futbolcular var, iki ayağını kullanıyor deriz ama zorunluluktan, mesela sağına geldiğinde yine ortalama bir şut çıkardığında iki ayağını da kullanıyor denilir. Ama bu oyuncu tamamen mesela doğaçlama, saniyelik kararlarda bile sol veya sağ ayağını tercih edip öncelikli olarak bunu değerlendirebiliyor. O da ayrı ve farklı bir meziyet. Yani gerçekten çok dikkat çekiyor o yönü.
0: Farkındalığı çok yüksek. Senin değindiğin konu çok doğru. Top gelmeden farkındalığı. Yani pozisyona göre Koray kendini çok iyi güncelleyebiliyor. Yani bu oyuncunun işte yorumu, zekası, oyun bilgisi. Yani o anlamda anlık kararları çok doğru. Ya yani diyorum ya, ben mesela Marsilya maçı çok seyrettim. Dezervi'den dolayı. Yani orada Mason Greenwood müthiş oyunlar oynadı. Öyle böyle değil. Yani burada aynı oyunu İsmail Kartal oynatırsa onunla da mutlaka konuşacaktır. Yani Dezervi bir şekilde orada onu aldığı zaman, mesela İngiltere'de problemleri vardı, aldı. Ve de onun fark yaratacağını biliyordu. Net bir şekilde yarattı iki sezonda. Ve de Marsilya'da mesela benim oğlumun arkadaşları bir bölüm orada mesela. Oğlum da Marsilya'ya gitti hatta bir ara maç seyretmeye. Ondan sonra mesela o arkadaşları ve taraftarlar mesela çok sevdiğini ve de Fenerbahçe transferine çok üzüldüğünü söylediler. Yani Marsilya taraftarı da çok üzüldü. Bakma, ekonomi şartlar kulüpte iyi değil, ondan satılıyor. Yani çok çok önemli bir oyuncu. Yani ben mesela seyrettiğim zaman Marsilya maçlarını, hücum bölgesinde çok farklı, böyle hücum cephaneli olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Her şeyi yapabilen bir oyuncu. Bu aynı şekilde Fenerbahçe'de bu konfor alanları atılacaktır ve de takım adaptasyonu da çok iyiydi. Hiçbir olay Marsilya'da çıkarmadı. Bu çok önemli. İki senede takım arkadaşları, şehirle, taraftarla, teknik adamıyla çok iyi çalıştı. Yani bunlar da çok önemli ve de daha da önemlisi sakatlık geçirmedi hemen hemen. Yani sakatlık geçirmeyen, böyle sakatlık geçmiş olmayan, net bir şekilde performans, istatistikler, oyun ne vereceğizse belli olan Fenerbahçe çok doğru bir transfer yaptı.
1: Marsilya'da izlediğiniz maçlarda savunma katkısı veya farklı yönlerde bir eksiğini görmüş müydünüz? O, çünkü oyuncu adına mesela negatif olarak konuşulan kısımlarda bunlar var genelde.
0: Ben o insanların çok Marsilya maçı seyrettim. Ben belki 20 tane seyretmişimdir. O kadar da değil. Yani gelip savunma yapıyor. Yani bu Messi değil yani. Messi 39 yaşında, 24 yaşında o oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani Dezerbi oyunlarında preste yapıyordu, top kazanıyordu, geliyordu, alanı kapatıyordu. Evet, yeri geldiğinde çok mesela asimetrik oyunu kuruyordu. Dezerbi mesela 3-2-5 oynuyordu, 3-1-6 gibi. Ama yani Mason ne zaman top rakipteyken bir şekilde takım savunmasına geliyordu, ileride kalıyor. Böyle bir şey yok yani. Ben çoğu insanın, ya şaşkınlıkla izliyorum, çok seyrettiğini düşünmüyorum. Ya yani 90 dakika oturup 90 dakika... Yani biri diyor işte kazanmadı, etmedi, oradan duyuyor onu. Yani ben öyle bir takım savunmasına yardım etmeyecek bir oyuncu profilinde olduğunu düşünmüyorum. Yani ileride kalayım, top ayağıma gelince gideyim. Buna ne bir kere yapısı müsait ne de yaşı müsait. Ve de ben mesela Marsilya maçlarında hiç ben önde kaldığını, takım savunmasına gelmediğini, hiç ben böyle bir şeye şahit de olmadım. Evet. Yani 90 dakika devamlı seyretmek gerek bu oyuncu. Ondan sonra daha bir şeyler kafanızda oturuyor onunla ilgili. Yani düşünceleriniz netleşiyor. Yani bu anlamda çok erken başladılar, yok takım savunmasına. Ben bu insanların oturup diyorum ya, bir daha Marsilya maçlarını baştan sonra bir izlemesini tavsiye ediyorum.
1: Bir başka önemli futbolcuyu da Beşiktaş getirdi. Dün İstanbul ayında Leandro Trossard. O transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun süre sonra en net kanat takviyesi diyebilir misiniz Beşiktaş için?
0: Tabii tartışması. Bir de ne önemli? Mesela Galatasaray bir yıldız alıyor, Osimhen. Daha önce Icardi forma satıyor değil mi? Aynı evet. Şey Asensio alıyor Fenerbahçe. İşte şimdi de Mason Greenwood'u alıyor. Şimdi Trossard'da forması arttı. Neyi söylüyorum? Yani bir yıldız oyuncu alıyorsun. Senelerde kanatta oyuncun yok. Orada oynayan, kanat olmayan, işte şampiyon olduğun sene en son Larry. O da santrofor profilinde biliyorsun. Doğru. İkinci direkt İkinci de Larin diye geçerdi. Yani net böyle çizgi oyuncuları yoktu. Bir ara Babel'i aldı. Babel'in iyi zamanı. Şenol Güneş zamanı 2 sene üstte şampiyon olduğunda. Yani onun haricinde şimdi farklı bir oyuncu oluyor. Ve de saha içinde liderlik yapabilecek bir oyuncu. Yani bakıyorsun şampiyonada Dünya Kupası'nı biliyorsun değil mi? O Sumolası'na

0: Temas'ta bir atışması
1: Evet.
0: oldu. Yani
1: Tartıştılar.
0: bir şeyler ya, evet, Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı bu. Yani Beşiktaş'ta geçen sene liderlik yapan oyuncu var mı? Yok. Orkun Kökçe iyi futbolcu mu? İyi futbolcu tartışması. Liderlik başka bir şey. Oyuncuların temposunu bir şekilde yükseltmek, yeri geldiğinde agresif olmak, rakiple çatışmak bu kötü anlamda değil. Yani hafif orada bir kıvılcım olması, takımı tribünlere ateşlemesi. Şimdi bu böyle bir oyuncu. Hatırlarsın Doku mesela ya yedek kaldı veya Doku sağ çizgide oynadı. Yani en son İspanya maçına kadar.
1: Doğru.
0: Yani o zaman sağ çizgiye işte Trossard geçti. Genelde solda oynadığında sağda baktığında Doku oynuyordu. Yani oraya da Doku'yu iten bir hali vardı. O kadar ağırlığı var Belçika milli takımda. Yani bu anlamda hatta Mikel Arteta da yani bazı zamanlarda hep böyle yani o 3,5 yıllık serüveni de Arsenal'de Trossard'la ilgili zor böyle geçinmesi falan yani yumuşak dilde konuşuyor. Böyle bir sıkıntılı oyuncu olduğunu söylüyor. Bunu kötü manada söylemiyor. Yani aksine saha içinde bu böyle bir profil olduğunu ve de bu profilinde takıma da fayda sağladığını dile getirdi
1: Evet.
0: Mikel Arteta. Yani bu anlamda doğru bir transfer, tartışmasız.
1: Doğru. Hayırlı olsun diyelim hepsi. Galatasaray'da genç bir futbolcuyu aldı. İlk transferini o şekilde yaptı. Leslie Ugochukwu. Onun dışında 10 numara arayışları var. Leslie transferiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
0: Ya tabii Lemina ile mesela Torreira orada oynuyor. Ondan ayrı profilde bir oyuncu. Sen de takip etmişsindir. 1,90 boyunda.
1: Evet.
0: Mesela şöyle bir yorum var. Ya 1,90 boyunda adam ikili mücadeleye girer. Mesela ikinci topları falan kapmak için adım frekansı daha çabuk olması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Hareket hızı. Yani orta sahada ne aranır günümüzde? Ya düşünce hızın olacak ya hareket hızın. Şimdi Torreira'yı farklı yapan ne? Çabukluğu. Hız başka bir şey. 5-10 metre. Şimdi herkes çabukluktan bahsediyor. 5-10 metre. Metraj 20-30'a ulaştığı zaman bunlar hızla ilgilidir. İkisi ayrı birimlerdir. Atletik departmanın baktığı. Şimdi Torreira ondan o kadar çok top kazanıyor. 1,90 boyundaki oyuncu ikinci topları kazanmakta ister istemez karşında çabuk oyuncu varsa sıkıntı yaşarsın. Oyuncunun genç yaşında bu kadar top oynaması, Burnley'de şampiyon Sarşın'ın bu Premier Lig'de pardon
1: Evet.
0: Premier Lig'de bu kadar oynaması önemli bir şey. Fizikli, size iyi bir oyuncu. Tam bir görev adamı. Baktığımızda duran toplarda da etkili. Hem de yaş baktığımızda o skala sana doğuyor. 22 yaşında
1: Doğru.
0: artı 4'e doğuyor. Bu anlamda Galatasaray için doğru transfer.
1: Trabzonspor'da olayının ayrılığı konuşuluyor. 30 milyon euro civarında bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
0: Ben bir kere Fatih Tekke'yi burada tebrik etmek gerekir. Ya Ağustos'ta kimse bilmiyordu. Aldığı o 20 milyon euro. Olayı aldı biliyorsun. Olayı aldı 30 milyon euro. 50 milyon euro kulübe katkısı sağladı. Yani antrenörler 21. yüzyılda evet başarılı bir performans bekliyoruz ya. Aynı zamanda da oyuncuları geliştirmesi gerek. Antrenörler bir yerde muhasebeci gibi düşün Koray. Kulübün gelir gider katkısına bunun bir şekilde genç oyuncular alıp yani o gelir gider katkısına da sağlaması gerekir. Yani Fatih Tekke hem kupa kazandı hem yarışın içinde tuttu hem de şu anda 50 milyon euroluk bir katkı sağladı
1: Evet.
0: kulübüne. Olay tabii son zamanlarda özellikle devre arası Galatasaray'la adı anıldıktan sonra biliyorsun ligin ikinci yarısı hiçbir şey oynamadı. En son kupa maçı sen de çok iyi hatırlıyorsun Konya maçında sonradan oyuna girdi. Muşari
1: Doğru.
0: oynadı, Falcao'yla oynadı merkeze. Bu anlamda olay yetenekli oyuncu tartışması ama vazgeçilmeyecek bir oyuncu mu değil. Bu anda 30 milyon euroyu buldunuz mu satacaksınız. Yani bu böyle futbolda yani baktığında az önce haberlerde herhalde geçti. Tielemans da 41 milyon euroya Manchester United'a gitti Aston Villa'dan. Yani onun için oyuncu eğer bulduğu zaman değerini hemen satılması gerekir. Trabzon bu anlamda doğru bir iş yaptı. Yeri dolar dolar.
1: 30 milyon euro bir de ciddi bir rakam bu arada. Az bir para değil.
0: Tabii ve de alınan para yani arada yani bu kadar kısa vadede bu kadar büyük
1: Tabii.
0: paranın tekrar yani geri dönüşümü bunlar çok önemli işler. Yani bir de Augusto mesela Santrofor'du biliyorsun. Bakma çizgilerde oynadığında çizgi oyuncusu değildir Augusto. İkinci Onaçu'yu tamamlayan oyuncuydu. Genelde de
1: Doğru.
0: orada attı golleri. İkinci Santrofor gibi çizgide oynadı içeri girdi. Yoksa orada Dalaran becesi mesela Zubkov kanat oyuncusudur klasik değil mi? Edinmiş
1: Evet.
0: ayrıldı Başakşehir'e gitti. Bunlar klasik. Augusto böyle bir oyuncu değildi. Santrofor'dur. Burada da Onaçu'yu oynatıyorsanız şimdi Umut'u da aldınız oraya. Yani dersiniz yedeklersiniz. Burada Augusto da iyi işler yaptı. Genç iyi bir oyuncu. 22-23 bandında iyi bir oyuncu. Böyle bir oyuncu da bulmuşsunuz. 15 artı 5'e satması da yani Trabzon'un gayet doğal. Yani başarılı işler oluyor Trabzon'da net bir şekilde söyleyeyim. Hem yönetim bazında hem teknik bazda iyi işler yapıyorlar.
1: Hocam Dünya Kupası'nı takip

0: ediyorsunuz muhakkak. Dünkü maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fransa'nın bu kadar gardı düşük bir mağlubiyet alacağını bekliyor muydunuz?
1: Vallahi yani burada şunu bir kere bir tahlil etmemiz gerekir. İspanya oyunda denge var. Denge yapıyı oluşturur. Yapı da aynı zamanda esnekliği. Bu üçü var mı? Var. Şimdi sağ içinde İspanya milli takım turnuva başından beri yarattığı fark, yeşil burnu adaları da berabere kaldığı maçta dahil. Yani bir şekilde kolay kolay bir kere geçişemiyor. Bunda en önemli bir bir oyun tarzları var hepsinin. Şimdi oyun tarzıyla beraber bu ne? Top kaybında anında bir baskı yapıyorlar. Bir reaksiyon veriyorlar. O 5 saniye karşı presi yapıyorlar. Yani alanları tarıyorlar. Açık vücut şekillerini, yani bu nedir Koray? Ya yarım yüzü dönük kaleye ve tam yüzü dönük oyuncuyu buluyorlar. Evet. Topun etrafında hızlı destek veriyorlar. Bu pas ve savunma anlamında. Yani şimdi bu yarım alan kullanımını da söyleyeceğim. Yoksa böyle bir şey var. Ya Dembele'yi dün tanıyamadık. Barcola'yı işte kötü oynadı. İşte Dembele Ballon d'Or. Ya bunlar kolay şey. Şimdi yarım alan kullanımı diye bir şey var. Ben Dünya Kupası'ndan sonra bu analizi de mutlaka bulacağım. Bana göre İspanya yarım alan kullanımını en fazla yapan takım. Şimdi bu yarım alan günümüz modern futbollarda niye önemli? Bir kere kaleye dönersin, değil mi? Kaleye yarım, az önce yarım vücudun yüz dönük kale veya tam yüz dönükken kaleye dönersin direkt yarım alanı kullandığında. Evet. Aynı şekilde pas verirsin, şut atabilirsin ve dördüncüsüne olmadan bekler, çok doğru buraları kullanır ve buradan da gol bulursun. Pedro Porro'nun ikinci attığı gol gibi. Şimdi sağ içinde 9 tane yarım alan var. Şimdi buraları çok doğru kullanan bir İspanya milli takımı var. Ve de İspanya milli takımı sahte 9 da oynadı. Değil mi? Sahte 9 niye oynasın? En büyük özelliği nedir? En büyük özelliği nedir? Bir kere sayısal olarak üstünlük sağlarsın orta sahada. En büyük özelliği budur. Şimdi Oyarzabal oynadı değil mi Koray?
0: Evet.
1: Geldi bağlantı. 3 orta saha oynuyorsun. Olmo oynuyorsun. Pedro oynuyorsun. Luis oynuyorsun. Orada 4'lü bir orta saha oldu. Karşı tarafta 4 tane ucuncu geriye dönmediğinde en basit. Yani tencere kapak bir deyim var ya, orta sahayı kapatamadı sayısal üstünlük geldiği zaman. Şimdi Oyarzabal. Burada kim kaldı? Tchouameni, Rabiot. İkinci yarı dikkat et bak Deschamps'ın yanlışına. Rabiot'u çıkardı. Rabiot'u çıkardı. Kimi soktu? Kone'yi, Romalı. Yine sağlayamadı. Hep sayısal üstünlük. Aksine Rabiot, Kone, Tchouameni üçü bir arada oynayacak. Barcola'yı oynatmayacaksın. Bir dengeleyeceksin orta sahayı. Yani çünkü Türkiye'de şampiyonada ne oldu? Ya futbolun kalbi tabii Cruyff'un falan kemikleri sızlamıştır adamın. Ya futbolun kalbi santropormuş. Şimdi bu deyimi de biz duyduk Dünya Kupası maçta. Bizim santroporumuz yokmuş. İspanya'nın santroporu yok. Dünya şampiyonu olacak. Dünya şampiyonu olacak bu takım. Şimdi bizde ama işte santrofor olmadığından bu dendi santrofor yok ondan. Adamlar dünya şampiyonu oluyor. Biz gruptan bırak çıkmayı tartışıyorduk. Yok ama, son 16 bak
0: hocam ama santrforu yok ama sağdan soldan sürekli içeri orta yüksek ortada yapmıyorlar.
1: Niye yapmıyorlar?
0: Ona göre oynuyor yani o da. Biz onu ona yapmadık şimdi, çünkü.
1: Az aslında. Önce söyledim. Az önce 9 tane yarım alanı doğru kullanıyor. O aspes günümüzde en önemli şey bu. 4 tane parametresi az önce saydım. Doğru hızlı destek veriyorlar, doğru kullanıyorlar, ezberlemişler oyunu. Ama kimin ne yapacağını her şeyini sağ içinde oyunun durumuna göre Koray çözüyorlar. Sağ içinde her zaman set hücumu yapamazsın. Her zaman da hücuma geçişle yapamazsın. Yani birçok şey parametre var sağ içinde. Buna duran toplar da dahil. Oyunun durumu ne istiyorsa bunu yapacaksın. Bir de Fransa ile ilgili şunu söyleyeyim. Deschamps'ın yaşadığı en büyük yanlış. Bir teknik olarak da, bir teknik adamların da aynı şekilde birçok teknik adam da bu yanlış yapıyor. Bir felsefeye sahip olmak, aynı şeyi her zaman yaparak
0: evet
1: kazanmak anlamına gelmez. O esnekliği göstermelisin. Her zaman aynı felsefeyle oynayamazsın. Bazen sağ içindeki durumlar, konumlar, rakibin oynadığı sistem, oyuncu profilleri, oyuncu oyun felsefesine göre sen de esnemen gerekir. Deschamps bunu yapmadı. En iyi sistem futbolda kazanmaz Koray. En uyumlu sistem kazanır. En uyumlu sistem içine doğru oyuncuları, profillerini seçeceksin ve doğru formasyon, dizilişler olacak. İspanya saatte 9'da oynadı ya. Bu çok kısa bir şey söyleyeyim. Barcelona'nın direkt böyle belgeselinde var. Messi'yi çağırıyor Pep Guardiola, diyor ki Xavi Iniesta oynuyor. Sergio Busquets, ya Real Madrid'de oynayacağız diyor. Sen gelip burada sayısal üstünlük sağlayacaksın diyor. Messi bundan oynadı. Sayısal üstünlük. Diyor ki TRR ile diyor, Eto siz diyor

0: Bekle stoper arasında koşu yapacaksınız diyor. Thierry Henry anlatıyor Koray. 3-1 Barcelona yeniyor. Diyor ki aynı çizdiği şablonla Eto 2 tane gol attı diyor. Sen milli takımda Kerem'i oynatıyorsun bizde.
1: Evet.
0: Hiçbir bununla konuşuyor. Kerem bir pres yapıyormuş. Sahte 9 gibi oynayıp sayısı üstünlük sağlamaz ki sana. O ara sağladım. Sen hiç gördün mü? Kenan veya Barış Alper'in bek stoper arası koşu yaptı. Hayır. Ezbere bir oyun. Al İspanya milli takımı. Ya İspanya milli takımı U19 Avrupa Şampiyonası oynandı biliyor musun? Yeni bitti. Kim şampiyon oldu biliyor musun? İspanya U19 takımı Almanya 2-0 yendi. 2-0 yendi. Yani düşün ya, adamlar böyle bir şeyi var. Yani fikri var. En önemli şeyi söyleyeyim.
1: Evet.
0: Luis de la Fuente ile ilgili. Bizde U17, U19, U21 ben de çalıştırdım. Burası resmi maç oynadı. 3 tane milli takım o ara gruplar 16, 18 falan 20 özel maç oynar. Burayı üçünde şampiyon yapsan Paris dedim sen milli takımlarda çalışsan sana A milli takım verirler mi bizde? Vermezler. Bizde görmüyor musun eski böyle ünlü teknik direktörler şununla bununla yorum yapıyor. Ya 30-40 yıl öncenin yorumları ya futbol değişti biz hala bunları yok top sende mi o yani evet. Şaka gibi yani ülkenin geldiği nokta bu adamlar çok mekanik bir takım kurmuş az önce saydığım gibi adamların sağ içi rolleri görev tanımları çok rahat baskı yapıyorlar çok iyi kompakt kapanıyorlar evet. Çok iyi açılıyorlar ve de bunun karşılığını İspanya. İnşallah ben finalde İngiltere Arjantin'de çıksa ilk günden beri söylüyorum İspanya inşallah şampiyon olur. Çünkü Kukure'yi daha tanıyan insanlar var. Kukure'yi Real Madrid'de buradaki performansla alındığını söylüyor. Bu adam 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda banka oynuyordu. Chelsea'de muazzam toplar oynuyordu. Ben Chelsea'nin niye verdiğini de anlamış değilim. İlk gün yayınlarda da bir ay önce de hatta yayınlarda da söyledim. Ben Chelsea'nin paraya da ihtiyacı yok Koray niye verdiğini anlamadım Kukure'yi.
1: Belki oyuncu diretmiştir.
0: Onu bilmiyorum olabilir.
1: Real Madrid olunca kendi ülkesine dönmek vesaire istediyse bilemiyorum. Ama dediğiniz gibi zaten Avrupa Şampiyonası'nda da en çok konuşulan oyunculardan birisiydi.
0: Çok iyi oyun.
1: Performansıyla birlikte. Aynen. Hem zaten saçlarıyla da dikkat çekiyor hocam. Gözden kaçacak bir adam
0: ya, dedi. Tam yani. Bir görev adamı.
1: Doğru.
0: Yüksek konsantrasyonla oynar. O half space iç koridorları Chelsea'de de biliyorsun. Doğru. Yani hafta sonu boş olduğumuzda hepimiz bizim gibi binlerce evet. insan seviyor.
1: Kim
0: o
1: olur
0: koridorları kullanan arka direkten... Efendim?
1: Finalde kim olur İspanya'nın rakibi sizce? Son olarak onu sorayım.
0: Ya İspanya'nın yani İngiltere olmasını bekliyorum. Çok kısa da şunu söyleyeyim ben İngiltere'yle ilgili. Arjantin daha yani orta saha çizgilerde depollerle falan daha çizgilerde orta saha meşeli oyuncu oynuyor. Amaç burada orayı genişletip Messi'ye pas yolu açmak. Yani daha böyle yani baktığımızda Alvarez baktığımızda yanında oynayacaktı. Veya aynı şekilde yani kim oynatabilir? Yani daha çok Alvarez son maça göre belki kullanır evet. Ama bu böyle oynuyor. Genel İngiltere ilgili şunu söyleyeyim. Bellingham niye bu performansı Real Madrid'de vermiyor? Çok kısa Mbappe devamlı savunma arkası koşu yapıyor. Enes'i profilinde bir oyuncu düşün.
1: Doğru.
0: Bir de alınan Vedat Muriç gibi daha ben Keane'le aynı demiyorum. Sırtı dönük bağlantıya geliyor alan açıyor dip. Koşuları savunmanın sırtına mükemmel yapan bir Bellingham var. Bellingham yine oynarsa yeni sezonda da bu performansı vermiş soru işareti. Çünkü Mbappe bağlantı oyuncusu değil. Kane bağlantı oyuncusu. En büyük farkı özellikle Azteca'da Meksika'yı yendikten sonra fark yaratan ivme kazanan özellikle Yeşilburnu Adaları'ndan sonra devamlı aşağı doğru ivme kazanan hakemlerin itildiği bir Arjantin var. Bu anlamda kısa kısa buraları analiz yaptık. İngiltere evet. Bana göre daha mutlu favorisi.
1: Daha detaylı konuşuruz zaten hocam. Teşekkür ediyoruz Leha Kapsal. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim. İyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere. Ana haberde Leha Kapsal'la birlikte hem yeni transferleri değerlendirdik hem de Dünya Kupası'nı konuştuk. Şimdi o zaman ana habere Dünya Kupası'nda bugün diyerek devam ediyoruz.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bankam, bank, kartıma bin. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Pedri, Baena çekti sağına, yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafayı out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué, Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
11: İspanya 16 yıl sonra yeniden adını Dünya Kupası finaline yazdırdı. Matadorların De La Fuente sonrası yükselişi ise dikkat çekti.
12: Avrupa futbolunun modern dönemdeki en dominant ülkelerinden İspanya yükselişini Dünya Kupası'nda da sürdürüyor. Euro 2024 şampiyonu Matadorlar Dünya Kupası'nda da adını finale yazdırarak son yıllardaki istikrarını bir kez daha gösterdi. Akdeniz temsilcisi 2010'da kazandığı ilk Dünya Kupası'nın ardından ilk kez final sahnesine çıkacak. 2000'li yıllarda yetiştirdiği altın jenerasyonla dünya futboluna damga vuran İspanya, Luis de la Fuente döneminde benzer bir yapılanmayı yeniden oluşturmaya başladı. Pedri, Lamine Yamal ve Pau Kubarsi gibi yeni nesil yeteneklerin, Rodri ve Dani Olmo gibi deneyimli isimlerle buluşması matadorları yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Bu yükselişin en çarpıcı göstergelerinden biri yarı finalde geldi. Dünyanın en güçlü kadrolarından birine sahip Fransa karşısında De La Fuente'nin öğrencileri rakibine 90

0: 90 dakika boyunca neredeyse hiç net gol fırsatı tanımadı. Yoğun baskıları pas bağlantılarıyla kıran, topa sahip olarak tempoyu belirleyen İspanya, oyun üstünlüğünü sonuca da yansıtarak Dünya Kupası tarihine geçecek nitelikte bir galibiyet elde etti. De La Fuente'nin topa sahip olarak savunma yapma anlayışı 2010'da dünya şampiyonu olan efsane İspanya'yı da hatırlatıyor. 2010'da eleme turlarını gol yemeden tamamlayan şampiyon ekip gibi bu İspanya'da turnuva boyunca sadece bir gol yedi. Matadorların kalesinde gördüğü tek gol çeyrek finalde Belçika karşısında Charles de Ketelare'den geldi. Luis de La Fuente'nin göreve geldiği 2023'ten bu yana İspanya katıldığı 4 büyük turnuvada da eleme turlarını geçerek finale ulaştı. 2023 UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2024 şampiyonluklarını kazanan 65 yaşındaki teknik adam 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde ise penaltılar sonunda Portekiz'e kaybederek ikincilikte kaldı. Şimdi İspanya'nın önünde tek bir engel var. Matadorlar finali kazanması halinde tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ve 2008-2012 dönemindekine benzer bir hegemonyayı da yakalamış olacak.
1: Fransa milli takımı 12 yıl sonra Dünya Kupası'ndan elendi. Son iki turnuvada final oynayan Avrupa devi Didier Deschamps dönemine üçüncülük maçıyla veda edecek.
2: Dünya Kupalarının modern dönemdeki en istikrarlı ülkelerinden Fransa'nın 2026 serüveni İspanya karşısında sona erdi. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Maviler sadece skor olarak değil oyun anlamında da turnuvanın en etkisiz performanslarından birini sergiledi. Böylece Didier Deschamps'ın 2. Dünya Kupası şampiyonluğu hayali de son buldu. Ocak ayında turnuva sonrası görevinden ayrılacağını duyuran 57 yaşındaki teknik adam 4. Dünya Kupası'na yarı finalle veda etti. Başarılı çalıştırıcı 2014'te çeyrek final oynadıktan sonra 2 turnuva üst üste final oynamış, 2018'de şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022'de ise tarihin en unutulmaz finalleri arasına giren maçta Arjantin'e penaltılarla kaybetmişti. 3 turnuvadır takımın en büyük yıldızı haline gelen Kylian Mbappe de ilk kez bir Dünya Kupası'na eleme turunda veda etti. Real Madrid'li süperstar turnuvada attığı 8 golle toplamda 20 gole ulaştı ve Messi'nin hemen arkasında kupa tarihinin en golcü ikinci oyuncusu haline geldi. Fransa'yı son yıllarda dünya futbolunun zirvesinde tutan en önemli etkenlerden biri ise oyuncu üretim merkezi haline gelmesi oldu. Gelişmiş futbol akademileriyle göçmen nüfusunu da sisteme adapte eden Fransızlar, oluşturduğu geniş oyuncu havuzuyla bu alanda dünyanın en iyisi haline gelmeyi başardı. Atletizm, güç ve tekniği bir araya getirerek modern oyunun talep ettiği formda birçok oyuncu çıkaran Fransızlar, sadece kendi milli takımlarına değil, Afrika milli takımlarına da pek çok sayıda oyuncu yetiştiriyor. Son Afrika Kupası'nda mücadele eden oyuncuların büyük çoğunluğunun Fransa doğumlu olması ve Lig 1'de mücadele ediyor olması bu çarpıcı gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Bu turnuvada da kadro derinliğiyle dikkat çeken Fransa, üst üste ikinci büyük turnuvada İspanya engelini aşamadı. Deschamps'ın öğrencilerinin hızını pasla yavaşlatan Matadorlar, Euro 2024'ün ardından bir kez daha mavileri turnuva dışına attı. Üçüncülük maçının ardından görevi bırakacak Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. 54 yaşındaki teknik adamın milli takımdaki ilk maçı ise Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında olacak. Geniş oyuncu havuzu ve genç oyuncu iskeletiyle Fransa'nın yakın gelecekteki turnuvalarda göstereceği performans futbol severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın finaldeki rakibi kim olacak? İngiltere mi, Arjantin mi? Bu sorunun

0: Cevabı bu akşam saat 22'de oynanacak. Mücadelenin ardından belli olacak.
1: Dünya Kupası'nda yarı finalin ikinci maçında futbol severleri büyük bir rekabet bekliyor. 6. kez Dünya Kupası sahnesinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Arjantin bu defa final için sahaya çıkacaklar.

0: Tarihinde bir kez final oynayıp kupayı kazanan İngiltere bu başarısını 60 yıl sonra tekrarlamak isterken son şampiyon Arjantin de ünvanını korumak amacında. Tangocular J grubunu lider bitirmesinin ardından Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi saf dışı bıraktı. Güney Amerika ekibi 3 eleme turunun ikisini uzatmalarda kazandı. Lionel Scaloni'nin bu eşleşmede de en büyük kozu şüphesiz Messi olacak. 39 yaşındaki yıldız şu ana kadar kaydettiği 8 golle ülkesini son 4'e taşıdı. L grubunu 7 puanla 1. sırada tamamlayan İngiltere ise Demokratik Kongo, Meksika, Norveç'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Norveç'i uzatmalar sonucu eleyen ada temsilcisinde de Jude Bellingham formuyla öne çıkıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu grup aşaması ve son 32'nin ardından Harry Kane'den bayrağı aldı ve son 2 maçta attığı 2'şer golle turnuvaya damga vurdu. Atlanta Stadyumunda saat 22'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Amerikalı hakem İsmail Elfat yönetecek. İki takımın bugüne dek oynadıkları maçlar futbolu aşan hikayelere sahne oldu. Resmi anlamda ilk kez 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında karşılaşan iki ülkenin bu maçlarında gülen taraf İngiltere olmuştu. Ancak tüm futbol severlerin hatırasında büyük yer edinen asıl ikonik maç 1986'da oynandı. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki ülkenin maçını bir futbol karşılaşmasından öteye taşıyan arka plan 1982'de gizliydi. Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan Falkland Adaları'nda hak iddia eden iki ülke arasında 6 hafta süren bir savaş yaşandı. Savaşı İngiltere'nin kazanması Arjantin'de politik ve sosyolojik değişikliklere yol açarken 4 yıl sonra oynanan bu müsabakanın da önemini arttırdı. Azteca'da 100 binin üstünde seyirci önünde oynanan maçta unutulmaz 5 dakika yaşandı. Maradona 51. dakikada havadan gelen topu eliyle filelere gönderdi ve takımını olaylı golle 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra da orta sahadan aldığı topla tarihin en güzel gollerinden birini imza atan efsane Arjantin'i yarı finale taşıdı. Arjantin bu müsabakayla İngilizlerden intikamını yeşil sahada aldı ve Maradona hem golleri hem de maç sonrası açıklamasıyla efsaneye dönüştü. Ada temsilcisi için bir travma olarak kalan maç, Dünya Kupası tarihinde de bir klasik olarak yer edindi. Daha sonra 1998 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaşan iki takımın penaltılara giden heyecan dolu maçını kazanan taraf yine Arjantin'di. İki takımın son resmi maçı ise 2002 Dünya Kupası gruplarında oynandı. Bu kez gülen taraf David Beckham'ın penaltı golüyle İngilizler oldu. 6. kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek İngiltere-Arjantin maçında ne gibi hikayelerin futbol severleri beklediği merak konusu.
1: Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Ouabi, Dünya Kupası'ndan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.
2: Fas Teknik Direktörü Muhammed Behbi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performanslarını değerlendirdi. Fransa'ya 2-0 yenildikleri çeyrek final hakkında konuşan Behbi, Fas Milli Takımı'nın bu karşılaşmada oyun tarzını değiştirmediğinin altını çizerek, "Tüm saygımla ifade etmeliyim ki Faslı oyuncularla Fransa Milli Takımı'ndaki oyuncuları aynı kefeye koyamayız," dedi. Faslı teknik direktör oyuncularına asla geriye çekilip sadece savunma yapmalarını söylemediğine işaret ederek, "Parlak bir gelecek için 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımımızdan dersler çıkarmalı ve önümüzdeki turnuvalarda rekabet edebilecek güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalıyız," cümlelerini kullandı. Fas 2030 Dünya Kupası'na Portekiz ve İspanya ile birlikte ev sahipliği yapacak.
1: Bu haberle birlikte Dünya Kupası'nda bugünü ve ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisini evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
0: Awesome.

0: Mutlu pazarlar, bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme, o günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi, şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. Herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş, ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının,
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor evet. 79-80'in şampiyonu. Evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha 2 puanlı lig, yalnız unutmayalım.
1: Tabii.
0: Diyarbakırspor, Kayserispor, Göztepe küme düşüyor. Göztepe'nin puanı 27. Galatasaray ve Beşiktaş 29'ar puanla ligde kalıyor. Nasıl bir sezondu Kemal abi?
1: Valla şöyle, Trabzon'un lige çıktıktan sonra, Türkiye 1. ligine diyelim
0: o zamanki adıyla,
1: çıktıktan sonraki büyük performansı, inanılmaz performansı, yani o kadar ki oyuncuları bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
0: O sezonun
1: o sever
0: şeyi de burada.
1: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80 dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
0: Evet.
1: Mesela
0: az
1: ben,
0: bu zaman değil.
1: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
0: 79-80'de Balıkesir yok.
1: Yok.
0: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
1: Ha, olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş-Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği. Şeyde İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda.

0: Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
1: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
0: Vallahi o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta Balıkesir'i yendiği maçta Ahmet Sağbek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
1: Hadi canım.
0: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
1: Kaleci Rasim Kara.
0: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
1: Samet Aybaba daha çok genç.
0: Tabii. Şimdi
1: Necdet var. Bak, Ziya var.
0: Burada,
1: Fikret var.
0: Şey, Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
1: Göremedim. Ne tarafta?
0: Süleyman abinin yanında.
1: Evet evet.
0: Şimdi Beşiktaş gör. Futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüzün'ü ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Ha, Serpil Hamdi Tüzün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet, ben basın tribünde seyrediyorum. Numaralı'nın eski İnönü stadında 5 metre ofsayttan aldı, götürdü, golü attı. Hakem de verdi. Ve Beşiktaş o 1-0'lık galibiyetle kümede kalmayı garantiledi. Ben sonra aynı hakeme, iyi dostum, dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre yani, böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi, ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen verdiği cevap budur. Ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
1: Bu sezon Galatasaray'da çok.
0: Burada Galatasaray'da.
1: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
0: Yani
1: Beşiktaş eksi averajla bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
0: Eser tabii.
1: Gökmen abi de var sol
0: Güngör
1: başta.
0: Güngör var, Gökmen Fatih var, Fatih Terim var. Fatih var tabii. Tabii Öner var, efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki Müfit var, yanlış görmüyorsam değil mi, Gökmen'in yanında? Tabii. Hı. Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim, oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan, o da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş döneminde.
1: Hemen
0: yani, hatırlamıyorsam.
1: 80-81.
0: Evet.
1: Yani 79-80'de Galatasaray ile Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
0: Tabii.
1: Bak, bakın Fenerbahçe 29 puanda. Düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun -7 averajı var. Fenerbahçe'nin +4 var diye Fenerbahçe
0: evet.
1: ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34
0: tabii,
1: bir, 31
0: tabii,
1: biri.
0: Tabii, tabii.
1: Bu sefer
0: tabii.
1: Fenerbahçe Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım kimler var? Alparslan var, Erol var, rahmetli
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula,
0: Müjdat Cem,
1: Alparslan, Erol,
0: Önder rahmetli, kaleci Adem,
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan,
1: değil mi?
0: Şu tarafta yani evet. en başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet, Friedel Rausch Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını, yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa, hı-hı. Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör, genç. Çok yakışıklı bir Alman. Rıt dedi, daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo, bu değil o. Aha, bu sene bu. Tabii tabii. Ligin ilk devresinin
1: Adana Spor'a bak. İkinci sırada.
0: İlk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı. Fenerbahçe Adana Spor.

0: İlk yarının son maçı.
1: Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Ve Friedel Rausch Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda yine Gaziantep. Tabii Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rausch'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rausch Kadıköy'de Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede denize nazır adalar ayak altında dağıttı. Hmm.
0: O dağıtınca takım da dağıttı.
1: Takım da dağıttı. O dağıtınca
0: görüldüğü takım üzere değerli izleyenler hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
1: Takım da dağıttı ve işte
0: sonuçta böyle oldu.
1: Sonuçta tabii bazı bu süreçte işte Bağdat Savunma'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
0: Nerede?
1: Bağdat Savunma. Yani Bağdat Caddesi. Hmm. Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunma'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela Savunma'da? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi. Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş. Hakikaten küme düşselerdi. Hı hı. Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet. Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
0: Olur mu canım öyle?
1: Yok, olmaz abi, düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi, olmaz.
0: 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış, onu da atlamayalım. Tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya, 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon tabii, bakın. Tabii, 3 büyükler tane lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce.
1: Tabii.
0: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon, Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
1: Tabii.
0: 37 puanla Rize düşüyor.
1: Tabii.
0: 40 puan eksi 11 averaj ya.
1: İşte burada da
0: eksi 11 averaj.
1: Burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağa çık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
0: Bu mu 80 takımı çocuklar?
1: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
0: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman,
1: Marco Aurelio tabii.
0: Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
1: abi
0: yok.
1: Trabzon'un
0: olmaz.
1: Şöyle
0: kaleci Metin Aktaş falan.
1: Trabzon'un,
0: yok o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
1: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular. Ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
0: O yapının üzerine bir şey inşa etmek abi, lazım. O temelin üzerine.
1: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
0: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
1: tabii,
0: abi?
1: Tabii tabii.
0: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını konuştuk, 7 sene.

0: Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
1: Şimdi bir kere
2: Hasan gazete küpürleri de gelecek
1: bu arada. Şimdi bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaray'da. Bir kere onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
0: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
1: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye
0: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
1: Rize'yi yani. Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5-1 mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
0: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
1: İşte yani oradan Hasan Vezir kiralandı.
0: Ligin başıydı.
1: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
0: Şu şortlar da ne komik
1: tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş...
0: Bu birazdan bunu vereceğiz. Galatasaray'a geçtikten sonra.
1: Müthiş fiziksel gücü. Bir de Rize'den Fener'e geliyor. Büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım. Gittikten sonra ne oldu? Oraya baksınlar. Beni çürütmeye kalkanlar varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
0: Ya şu sağ voleye baksana
1: tabii,
0: biraz önce.
1: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
0: 3-0 meşhur maç değil mi?
1: Tabii.
0: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
1: Neyse dönemin Fener Başkanı...
0: Kaleci de Simović ha bu arada.
1: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın ofisindeyim.
0: Burada da Galatasaray'a geçtikten
1: sonra. Zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
0: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın odası.
1: Evet eski bir Fener futbolcu yanımda.
0: Yani meşhur.
1: Karşı.
0: Çok önemli değil mi?
1: Yok o kadar değil.
0: Ha o değil tamam.
1: Sonra
0: tamam,
1: kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
0: O şimdi girdi.
1: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener Başkanı'nın yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü senin malın evet. Değil. Ya abi dedi sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi esas dedi malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrfor da orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şimdiki gibi.
1: Bir baktık Hasan Vezir yok.
0: Değil mi?
1: Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
0: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
1: Evet, onu gösterdin ya geçen gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla başka bir takım yani başka bir oyuncu.
0: Çok enteresan ya sezon
1: bitmedi. Kupa yarım finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'a.

0: Belli ismi söylemekte sakınca var mı?
1: Yok. Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle, diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü, takımını düşünüyor.
0: Tabii ki.
1: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
0: Şey de galiba yanında gidiyor, Yurdeşen Karasan.
1: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynayamadan Hasan, oynamadan Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
0: Kaçırıyor.
1: Ve Rize'nin de malı olduğu için diyor ki Rize'ye herhalde, o tarafını bilmiyoruz.
0: O tarafla da anlaşıyor.
1: Diyor ki bak kardeşim, ben Hasan benim yanımda, bizde oynamak istiyor işte, kaç para istiyorsunuz? 50 lira, al sana 50 lira diyor, Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ha Hasan ne oldu? O da bir şey olamadı.
0: Ben o da çok enteresan.
1: Tabii zaman zaman konuşurum.
0: Sonra bakın ha yok, Yurdeşen Karahasan orada değil. Şurada gazete küpürünü verseniz de şimdi burada. Çok enteresan. O yönetici Yurdeşen Karahasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım, ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımının ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk. Ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
1: Tabii ben daha sonra,
0: onun da kafasını demek ki
1: daha sonraki dağıtmış. Yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık, konuştuk.
0: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa?
1: Çok saygılı bir çocuk.
0: Doğrusu buydu mu diyor.
1: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al, öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı, hele abisi filan.
0: Tabii onların da etkisi.
1: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın, takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
0: hem Fenerbahçe'ye,
1: hem Fenerbahçe'ye oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
0: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu oluyor ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da
1: 59-60.
0: 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi, ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
1: Bugünkü Şampiyonlar
0: Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle, antitezini de söyleyelim. Bir tez ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabi Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
1: Söyleyeceğim biraz.
0: Tamam. Efendim gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporer gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig. 6'sı Milli Küme. 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi topu sana atayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
0: İlk adım,
1: o zaman Fuar Şerli Wi-Fi falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'da.
0: 55-56 bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
1: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada söyleyeceğim. Tamam. 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
0: Tamam.
1: İstanbul Ligi'nin sonrasında bugün playoff diye adlandırdığımız, yani o evet, kelime yakışıyor.
0: Evet.
1: İzmir, Ankara'dan da takımların orada ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra, yani mahalli lig bir anlamda Türkiye satındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
0: İstanbul'u. 56-57 bu.
1: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. Hı hı. O yani Türkiye Ligi, bugünkü Türkiye Ligi gibi
0: evet,
1: oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57, 57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde ettiği 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
0: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
1: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58'de olabilir.
0: Yani bir süper şeyin başlangıcından iki öncekiler.
1: Tabii tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Hı. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
0: Ama
1: Türkiye'li
0: tamam bir şey daha sorayım.
1: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar, zamanında bildiriyorlar, hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
0: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü
1: ve,
0: anlamda.
1: Ve Nice'le oynuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman tembit yok, uzatma yok. 3. maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19. İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk yani sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
0: ondan önceki iki sezona ilgili.
1: Evet, ondan önceki iki sezonla ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten dördüncü bitirdim. Ama statüye göre işte Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, bilmem Adana'dan 1, neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
0: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
1: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye Ligi'dir o diyor. Yani

0: Ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahallilik. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
1: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan, öyle mi?
0: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
1: Kapsamıyor bütün ligi.
0: Kapsamıyor. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
1: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
0: 59-60.
1: 59-60.
0: İki kademelidir başlayan. O çünkü.
1: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu. Bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
0: Yani ondan evvelki sene mi?
1: Yok, o ilk 8, 59'dan 67'ye kadar.
0: Çünkü şöyle.
1: Takım yok yani.
0: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var. Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'da Türkiye Deplasmanlı Ligi adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazar oynanıyor.
1: Öyleymiş.
0: Mesela Fener Beykoz.
1: Üst üste değil mi?
0: Tabii tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara vay Gücü vay Beykoz Fener.
1: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
0: Tabii. Üst üste veya geliyor mesela. Mesela şey Adana Demirspor
1: şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
0: Mesela Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
1: Ankara'da oynuyormuş maç.
0: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o. Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fenerli de İstanbulspor eş. Fener ikisini de yendi. Onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste yani iki sezon diyelim. İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
1: orada da
0: çıktı,
1: çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
0: Hangi
1: yok
0: sene
1: orada. Ben baktım. İstanbul Ligi'nde şampiyon. Ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
1: İşte orada bir standart yok diyorsun.
0: Tabii sen standart yani. Yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla. İşte bu 56-57, 57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
1: Orhan Şeref Apak.
0: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi işte. Önce iki grupta başlanıyor. 30 takımı 40 takımı.
1: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
1: abi?
0: Var var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
1: Değil mi?
0: Şeyden şereye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da İtalya hemen başlıyor da ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
1: Yani öyle deplasmanlı deplasmana bir oynayabilmek işte, çok yani zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak düşün.
1: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş.

0: bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'da bu deplasmanda Türkiye Ligi'ni.
1: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya ne güzel deplasmanlı Türkiye. Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
1: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra
1: Trabzon. Ama o etkiyle onun o sürecin sonucu
0: tabii
1: galiba.
0: Tabii orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor
1: evet,
0: kuruyorlar.
1: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
1: Öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru. De. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor sen de bizde gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursa Spor oluyor.
1: Değil mi?
0: Gaziantep Spor oluyor. Trabzonspor oluyor. Ve böyle.
1: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz. Bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur? Ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi
1: emin değilim
0: şöyle
1: diyorsunuz.
0: Bu çıkan şey Şekip Bey konuşma yapmış.
1: Evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dili sürçmüştür diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guizan'ın transferinden de haberiniz yoktu da. İkinci başkan olarak. Ondan da haberiniz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefterle şerefin lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele lefterinkini.
1: Evet.
0: Biliyor onu anlatmıştım galiba.
1: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi 39 yaşında. Geldi oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa bir mevdi kopardı zaten. Ben minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana da yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize ben gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet, hep tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında iki dönem bulunmuş sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Ha, beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak bizim Yavuz vardır İstanbulspor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şurada anayasa, babayasa, Yargıtay mı? Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum? Bilmedin yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim. Ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Şöyle, bence bunların birincisi, yani inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsun Spor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsun Spor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbank. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbank'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbank. Kemal abi.
0: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
1: 90A'da.
0: Şimdi Hasselbank buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
1: Takımın da önemi var diyorsun.
0: Tabii, oyuncu
1: ama var. Şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbank'ten bahsediyoruz. Ya,
0: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
1: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun, Hasselbank bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de

0: Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
1: Baksana takım kaptanı neresi o? Arsenal yok neresi?
0: Ya Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla.
1: ama işte diyorum sana. Yani.
0: Sami Hipya. Yine Montescu mu o sezon? Emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
1: Gider.
0: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla.
1: Ha, Leverkusen evet.
0: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
1: Tabii.
0: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Galatasaray'a geliyor. Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı
1: tabii,
0: sonra.
1: Tabii.
0: Milli takımın da kalesini koydu Ganalı milli. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
1: Tabii.
0: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii. O zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
1: Tabii. Bir de şeyde Denizli'de golü atamadı.
0: Onu atamadı. Onu atamadı.
1: Metrede.
0: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş ha, öyle bir gidiş.
1: Yalnız Ribery'nin
0: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
1: Burada Ribery'nin transferinde yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
0: Kendi menajeriyle?
1: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
0: Bir şey iş çeviriyorlar Marsilya değil mi?
1: Başkanı tabii iş çeviriyorlar. Onun bütün...
0: Ama elden kaçırmamak lazım.
1: Yani. Ya bende Fransızca...
0: Bu hadi burada bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
1: Tabii.
0: Ama 6 ayda kaçırmak...
1: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım.
0: Hı hı.
1: Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir Fransızca, bunlarla bir şey yapın, harekete geçin, Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum, paramı istersin ne yaparsanız ya bilmiyorum, hiçbir şey yapmadılar. Fransızca yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar, ona gelen el yazılı.
0: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var.
1: Evet.
0: 97-98 yanılmıyorsam 90'ların sonu, daha Eto 17 yaşında.
1: Tabii tabii 17-17 buçuk yaşında. Menajeri bizim avukat, benim adaş Kemal'le, bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin, buraya getiriyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor şunu diyor sizin diyor büyüklerden birine verelim, bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu, felaket bir şey olacak büyük falan filan derken bizim Murat da berberde. Baktım bir çocuk oturuyor, çay içiyor. Bu kim dedim ben?
0: Eto.
1: Bu dediler ki Eto.
0: İstanbul'da sizin berber Murat da.
1: Abi neymiş dedim bu ya, böyle böyle dediler. Kemal geldi, yanında da bir şey İspanyol galiba menajer.
0: Bu önemli Ercan.
1: Ondan sonra işte bunu dedi yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor, ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi derazında bir de onunla mı uğraşacağız yani, yatacak. Nerede yatıracağız? Nerede kaldı? Diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
0: Değil mi?
1: Ondan sonra 2 gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim baktım Eto oturmuyor. 2 gün çay içti berberde.
0: Berberde çay, o kadar, çayda.
1: Çay içti. Ne oldu dedim? Ya dediler abi şey İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler ve o Mallorca'ya girdi. Mallorca'dan
0: mesela... sonrası malum zaten. Ya nasıl bir şey bu ya?
1: İşte.
0: Bu nasıl bir şey?
1: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde, imzalı mı imzalı, ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
0: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim, geldi ama teğet geçti.
1: Tabii teğet geçti, Mallorca'ya gitti, oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim tabii. kadarıyla. Yani adam o İspanyol
0: muazzam oynadı zaten.
1: O kadar anlatmış ki demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor adam geçiyor atletik yapılı.
0: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
1: İşte diyor ya bunu diyor bakın diyor buraya getirdim.
0: Hani çok severiz.
1: Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim, menajer, avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı, bahsettiğin adamı ya burada.

0: diyor verelim, Fenerliydi çocuk Kemal. Tabi önce Fener'e şey yapıyor, yapalım diye. Ali Şen.
1: Hayatıl Bank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
0: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
1: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
0: Ne o? Başkan olacak işte. Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı Beşiktaş, karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e efendim diyor ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe daha pahalı. Ben bunu böyle beni çok eleştiren birine, bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık, evrakı gösterdim, bana gösterme diyor. Ya al oku dedim, ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'a ısmarladık bile de.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
0: Aspor Radyo.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Transferler de devam ediyor. Resmi imzalar geliyor. Uçaklar yaklaşıyor. Uçaklar iniyor. Gerçekten keyifli bir transfer dönemi oluyor ve tüm detaylarıyla Ayrı Beşer ve Kartal Yiğit'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer. İyi yayınlar.
0: Hayri abi de böyle bir devamı gelecek gibi bir tat hissettim, bıraktım. Orada kestin ama yani böyle.
1: Ha, kestim çünkü her an bir sakarlık yapabilirim şeyi de taşıyorum. Bilinç altında öyle bir duygu.
0: Ben de en az senin kadar sakarım yani.
1: Sakar sakarın halinden anlar.
0: Anlar değil mi? Şimdi transferler dedik. Greenwood yarın geliyor. Yarın 16.50'de değerli izleyenler Mason Greenwood İstanbul'da olacak. Söyleyelim, Fenerbahçe'de İngiliz yıldızına kavuşmuş olacak. Trossard imzayı attı. Trossard için Beşiktaş bir imza töreni düzenleyecek. Yarın 19.03'te o törende yine Trossard'la ilgili coşkulu bir tören olmasını bekliyoruz açıkçası. Onu da söylemiş olalım. Vallahi konuşacak çok şey var. Greenwood'la başlayalım. Sonrasında Trossard, tabii ki Ugo Çukwu'ya kavuştu Galatasaray. Transferlerin devamı gelecek. Trabzonspor özel işler yapıyor. Yani dört takım özelinde söyleyeyim ki bence bu arada Başakşehir ve Samsunspor'da hiç fena işler çıkarmıyor. Yani hem ligin dört büyükleri dediğimiz takımlar, hem kalburüstü dediğimiz takımlar bence iyi transferlere imza atıyorlar. Ben son yıllardan, yani son 4-5 yıldan diyeyim ya da son 10 yıl içerisindeki en keyifli lig yarışlarından bir tanesini izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama bir de lig başlayınca bakmak lazım. Fakat transferler bana gerçekten böyle güzel bir sezonu hayal ettiriyor.
1: Haklısın. Yani biz daha çok maziyi hep transfer ettik. Ama son yıllarda ve özellikle bu sezon şu anda yapılan transferlerin birçoğu mazi transferi değil, bugünün transferi, hatta geleceğin transferi. Burada bence iki aks var Ömer. Bir, Galatasaray'ın açtığı, Fenerbahçe

0: futboldan o boyutta heyecan duyuyorlar.
1: Şimdi şöyle bir şey var bence Hayri abi. Alırken kazanıyorsun transferde. Yani ben hep bunu söylüyorum. Hani atalarımız hep derdi ya böyle alırken bir şeyi kâr edersin diye. Bazı transferlerde öyle. Hatta birçok transfer öyle. Şimdi tamam fazla gibi gelebilir. 39 milyon euro. 3 eşit taksitle ödeyecek Fenerbahçe 39 milyon euroyu. Ama şu nokta gözlerden kaçmasın. 24 yaşında Mason Greenwood ve 4 yıllık bir kontrat olacak ki. Yani kontratın diyelim 2. yılında, 3. yılında ya da belki uzatırsın sonrasında kontratı. Yani Greenwood'u Fenerbahçe aldığından daha da yüksek bir maliyete muhtemelen satabilir. Yani elinde böyle bir potansiyel var. O yüzden ben böyle transferleri aslında hani satışını da düşündüğüm zaman çok pahalı bulmuyorum.
0: Bence de pahalı bir transfer değil. Şimdi Greenwood'un bazı problemleri olduğu için belki de bu oyuncu transfer edebildiniz ki ben bu durumun çok ciddi rol oynadığı kanaatindeyim. Şimdi gole katkısı geçtiğimiz sezon 37. Yani 37 gole katkı yapmış. Müthiş. Ve bu oyuncu santfor değil.
1: Değil evet.
0: Bir kanat forvet. Her iki ayağını muazzam kullanan. Zaman zaman hani oyun içi, taktik disiplin sorunları olan, belki saha dışında da sorunları olan bir karakter olduğu için bu rakamlara transfer ediyorsun. Şimdi 39 milyon euro hakikaten çok büyük rakam. Bu bir gerçek. Ama öbür taraftan yani dünyada transferin geldiği noktaya bakalım. Artık böyle çok yıldız isimler, çok özel isimler bir kulüpten işte atıyorum Manchester City'ye, Real Madrid'e ya da Barcelona'ya transfer olmuyorlar. Ya iyi diyebileceğimiz, önemli diyebileceğimiz modern futbolun gereklerine uygun oyuncular bakıyoruz transfer oluyorlar. Doğru. Ve burada 60 milyon euroları, 100 milyon euroları konuşuyoruz. Dolayısıyla hani konjektürü yakalayarak yaklaştığımız zaman Greenwood transferine aslında pahalı bir transfer değil. Yaşı bu ligde genelde ki garantisi yok. Her iyi oyuncu, her yıldız oyuncu gelip bu ligde başarılı oluyor diye bir garantimiz yok. Mesela Falcao'da bunu gördük. Birçok oyuncu
2: gelen,
0: var bunu.
2: Beşiktaş'a da öyle çok geldi.
0: Ama genelde bu tarz oyuncular Türkiye Ligi'ne geldiklerinde kendi liglerinden ki bu işte 5 büyük ligse, Premier Ligse, işte Lig 1'se, Serie A'ysa ya da La Liga'ysa ya da Bundesliga'da yaptıklarından daha fazlasını yapabiliyorlar. İşte Charlotte örneğini hatırlayalım. Premier Lig'de çok bir şey yapmamıştı. Trabzon'da Charlotte oldu ve şu anda hangi noktada alınması çok zor bir oyuncu. Trabzon'da yine Onaçu örneği var. Birçok örnek verebiliriz. Galatasaray'dan Beşiktaş'tan. Evet. İşte buradan da bakınca Greenwood'un gelip Fenerbahçe'de çok büyük iş yapması, üzerine koyması ve daha yüksek rakamlarla Fenerbahçe'nin kapısının çalınması bana çok mümkün görünüyor.
1: Katılıyorum. Bir de şöyle yani mesela N'Golo Kante pahalı bir transferdi. Çünkü hem yüksek yıllık ücret ödendi.
2: Bir de yaş.
1: En-Nesyri verildi. Tamam 15 milyon euroya sayıldı ama yaş olarak.
2: Yaşı böyle var bir de.
1: Zaten Kartal abi şöyle bak. N'Golo Kante'yi bugün de belki yine bonservise çevirirsin cüzi de olsa. Ama N'Golo Kante'nin yıllık ücretini ödemek isteyen kulübü yani bulamaz. Yani o yüzden diyorum Kante, bak oyuncunun hani iyi olmasından bağımsız zaten burada Kante'nin hani iyisini kötüsünü konuşacak değiliz, oyuncunun kalitesi belli yani, ama Greenwood o yüzden bana pahalı bir transfer gibi gelmiyor. Yani gayet 24 yaşındaki bir oyuncu, işte 26 gol 11 asist, kariyerinde çok özel bir sezonu geride bırakmış ve Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmış. Lig 1 gibi skor üretmenin bence hücumcular açısından çok kolay olmadığı bir noktada ki yani Marsilya'da kabul edelim ki bir Paris Saint Germain değil yani. Orada önemli işlere imza atmış. Her kulvarda gol atmış. Her kulvarda katkı yapmış bir oyuncuyu Fenerbahçe bence çok önemli bir operasyonla diyeyim, uzun süren bir operasyona kadrosuna kattı.
2: Şimdi bu pandemi süreci ve pandemi sürecinden yani pandeminin bitiminden sonra bütün her şeyin değeri arttı ya. Mesela normal bütün dünyada fiyatlar arttı.
1: O işte bonservise de tabii şey oldu.
2: Her yerde her şeyin çok değeri arttı.
1: Çok pardon abi. Bir son dakika gelişmesi var. Galatasaray'da değerli izleyenler, Ugo Çukwu'yu kapa bildirdi. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Ugo Çukwu yakın bir tarihte zaten İstanbul'a gelmişti ve resmi olarak kapa açıklaması da geldi.
2: Hayırlı uğurlu olsun.

0: diyelim.
1: Konuşacağız o koçukları yine.
0: Şimdi bizim ülkemizde de dünyada da her şeyin fiyatı artarken hakikaten çok enteresandır. Futbol dünyasındaki o bonservis rakamları ve oyuncuların istediği ücretler de arttı. Şimdi normal şartlarda bakıyorsun mesela Fenerbahçe 39 milyon euro değil mi? Açıklanan yani konuşulan rakam o. Şeye Greenwood'a verdi. Şimdi Beşiktaş 18 milyon geçen sene Agbado'ya verdi. Şimdi şeye verdi, Trossard'a verdi. Normal şartlarda işte daha öncesi Osimhen'in parası falan. Normal şartlarda hepimiz deriz ki ya bu nedir arkadaş? Hakikaten bu nedir yani? Bu bonservis paraları, oyunculara verilen paralar, bunlarla beraber bir oyuncunun maliyeti artık neredeyse 100 milyon eurolara yaklaştı. Totalde sözleşmesi falan, hatta imza paraları oluyor.
2: Galatasaray'ın paylaşımından da bir bakalım Kartal abi. Konuşmaya devam edeceğiz. Paylaşım gelsin değerli izleyenler ekrana. Biz de sizlere aktaralım. Galatasaray Ugo Çukbu'yu kapı bildirdi. Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Ugo Çukbu. Böyle bir video.
3: Atteindre le sommet, combattre en Champions League,

0: me battre comme un lion. Le lion est un guerrier. Le combat fait partie de ma nature et du destin de Galatasaray. Remporter des trophées, j'ai faim de cela. Oui, j'avais un plan, mais le plan de Dieu est encore plus grand.
1: Uçuk Fuyu böyle bir videoyla paylaştı Galatasaray. Bir de kap açıklamasını ben sizlere aktarayım. Leslie Uçukwu'nun kendisi ve kulübü Burnley ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonu olarak 2026-2027 sezonun sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup geçici transfer bedeli 3 milyon pound olarak belirlenmiştir. Şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli de 22.5 milyon pound'tur denilmiş. Yapılan anlaşmaya göre de futbolcu 2026-27 sezonu için net olaraktan 2 milyon 650 bin euro sabit ücret ödenecektir demiş Galatasaray. Hugo Çukwu ile ilgili mali durumlar bu şekilde videoda ekranda. Bir kez daha Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz yeniden dönelim Mason Greenwood'a.
2: Evet, yani ne diyorduk? Bu fiyatlamalar birden arttı. Yani normal şartlarda bütün kulüpler için geçerli. Yani bu paralar verilmez derdik. Ama piyasa öyle bir noktaya geldi ki işte ne diyoruz? Greenwood için 39 milyon. Ya 24 yaşında bir oyuncu satabilir mi Fenerbahçe? Satar, fazlasını da çıkarabilir diyoruz ki. Yani normal diyoruz. İşte Trossard için normal diyoruz verilen bonservisler. Öyle bir konuma geldi. Şimdi bu konjöktürde bizim kulüplerimizde mecburlar, özellikle şampiyonluğa oynayan kulüplerimiz mecbur kalıyorlar bu kadar yüksek ücretler vermeye. Yani bir Trabzonspor'u biraz istisna ayrı tutabiliriz çünkü o genelde scout transferleri yapıyor ve hiç olmadık yerlerden bilinmeyen oyuncular getiriyor, düşük maliyetlere getiriyor, sonra ne yapıyor, çok çok yükseğe satıyor. İşte aslında başarı budur. Yani bir scout ekibi kuruyorsanız bu tarz oyuncular gidip de işte Greenwood'u zamanında bulacaksın. 16 yaşındayken getireceksin. İşte ne bileyim Trossard'ı aynı şekilde o yaşlarda bulacaksın, getireceksin ki bu esas başarı budur. Yoksa Greenwood, Trossard bunlar zaten dünyanın tanıdığı oyuncular. Bunlara gitmek gayet doğal. Yani paran varsa şöyle getiriyorsun abi, zaten. O ayrı mesele.
1: O yaşta bulup getirebilirsin de getirdikten sonra sorun
2: oynatabilir
1: oluyor.
2: Misin?
1: Tabii, oynatabilir misin?
3: Bu yani, seviyeye çıkarabilir, yani,
2: çıkarabilir misin? Bizim bunlar ligimiz o lig yani. Değil. Doğru, dediğin gibi. Ama mecbursun. Bu paraları vereceğine gidip scout transferleri yaparak biraz da acı çekeceksin. Yani şimdi bakıyorum kulüpler hepsi acı çekiyor zaten. Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olmuyor. Beşiktaş 5 sezondur hayal kırıklığı yaratıyor. Yani bir Galatasaray bir son derslerinin şampiyonu. Ondan önce de Galatasaray'da da aynı diğerlerinin yaşadığı gibi bir ortam vardı. O yüzden tamam yıldız oyuncu alın ama scout'a da yönelin. Yani o oyuncular gereken neyse yapılsın. Gidip gençleri bulun getirin. Neyse konumuz tabii ki doğal olarak o değil ama Greenwood transferine gelirsek hakikaten yani çok çok iyi bir transfer. Fenerbahçe iyi bir oyuncu aldı. Genç, 24 yaşında bu tarz bir oyuncunun buraya gelişi hakikaten çok kritik, çok önem arz ediyor. Ha şu da var. Bence Greenwood o yaşadığı talihsiz hadiseyi unutmak adına yeni bir maceraya yelken açmak istedi. Yani Türkiye, Fenerbahçe, yani o şeyi bitirip Fenerbahçe'de çok daha üst seviyelere gelerek Avrupa'da adından yine söz etmek için Fenerbahçe'yi yani tercih ettiğini düşünüyorum. Yani burada şimdi Fenerbahçe'de Greenwood'un geçişi tabii olay olacak. Taraftar bütün sezon Greenwood'a büyük destek verecek. Oyuncu bundan büyük ihtimalle destek alacak, morallenecek. O yaşadıkları şeyleri, yaşadığı olayı unutacak. Ve gelen moral motivasyonla, o itici güçle bence yeniden doğuşun adımlarını atacak diye düşünüyorum. Sahada elinden gelenin çok fazlasını verecektir ki bakıldığı zaman evet geçen senesi de zaten kötü değildi. Yani hakikaten iyi bir sezon diyebiliriz. İyi bir sezon geçirmiş bir 24 yaşında dünyanın tanıdığı ki o olay yaşanmasaydı büyük ihtimal İngiltere milli takımının şu an oyuncusuydu. Kesin. Bank oyuncusuydu. Kesin. Ve artı İngiltere'nin en önemli kulüplerinden City'de devam edecek ya da ne bileyim Manchester, yani Premier Lig'de zaten oynayacaktı o şeyler yaşanmasaydı. Ama dediğim gibi bence oyuncu artık o üzerindeki yapışmış demeyeyim ama etkilendiği o istenmeyen talihsiz olayı atmak için Fenerbahçe'ye geldiğini düşünüyorum.
1: Bu arada oyuncu
2: ben.
1: O olayı geride bıraktı. Zaten yani, o olayla ilgili üzerine yani kapandı, nasıl söyleyeyim, o olay yani kapandı. Çok konuşmaya da gerek yok. Şimdi yanlış yine, anlaşılabilecek
2: yine,
1: bir nokta.
2: Tabii tabii, yine yani konuşulduğu için söylüyorum. Tabii ki o tip tarzlar bizi ilgilendirmez ama
1: yani adli anlamda da kapandı.
2: Tabii
1: yani
2: adli anlamda da kapatıldı. Yani ben burada Greenwood'un, Mason Greenwood'un buraya kendinden çokça söz ettirilmesi için Fenerbahçe'yi tercih ediyor. Yani işin tabii ki maddi boyutu var. O ayrı mesele. Ama zaten maddiyatın dışında da Greenwood buraya kendini tekrardan kabullendirmek için geliyor. Şimdi bakıyoruz. Ya müthiş bir patlayıcı güce sahip. Ya birebir de geçemeyeceği adam yok. O sert şutları. Yani baksana söyleyeyim, bu sene yani Fenerbahçe onun müthiş sert şutlarıyla Fenerbahçe özellikle Kadıköy'de taraftarlar hop oturup hop kalkacak. Birebir de çok rahat adam geçebilen bir özelliğe sahip. Yani şu ligde ben geçemeyeceği adam düşünemiyorum normal şartlarda. Yani ligimizin işte Trossard olsun, Greenwood olsun, ligimizin kalitesini arttıran ve izlenmeye değecek bir lig olması yolunda adım atılmış transferler olarak görüyorum. Ne tesadüftür de ikisi de kanat oyuncusu. Beşiktaş sol tarafa aldı, Fenerbahçe sağ tarafa aldı. Çok çok önemli iki kanat Türkiye'ye geldi. Yani bu bizim için açık konuşayım şans. Keyifle izleyeceğiz yani şans. Ben tarafsız baktığım zaman orada Greenwood'u izleyeceğim. Beşiktaş'ta işte Trossard'ı izleyeceğim. İşte Galatasaray yine transfer yapacaktır. Aldığı oyuncu da öyle çok yani şey, iyi bir oyuncu bence, mücadeleci bir oyuncu Okaçoğlu. O yüzden senin de başlangıçta dediğin gibi çok biraz eskisi gibi değil. Keyifli, renkli bir transfer dönemi geçiyor.
1: %100 çok onu keyifli söyleyelim. Bir dönem oluyor ve şu çok önemli. Bence şunun ayrımını yapmak lazım. Yani evet, Greenwood'la ilgili konuşulan şeyler olabilir ama dediğim gibi adli bir süreç geride kaldı. Bence bu süreci de artık ne taraftarları ne kimsenin hani konuşmaya bir lüzum olduğunu düşünmüyorum yani. Oyuncunun çünkü özel hayatı ve o kısım onu ilgilendiren bir kısım. Manchester United'dan yani çok başka yerlere gidebilecekken, yani başka yerler derken United'ın çok iyi bir dönemden geçmediği için, hele ki evet, Greenwood'un yükseldiği, sivrildiği dönemde. Doğru. Özellikle hani işte Barcelona konuşuyordu, onunla ilgili Real Madrid'ler konuşuluyordu, Bayern, yani çok da hani artık böyle top 3-4 takımdan bir tanesi konuşulurken işte az önce konuştuğumuz durumlardan dolayı yolu Hetafe'ye düştü. Ama şunu çok önemsiyorum. Yani oyuncu Hetafe'yi küçük görmedi. Hani ben zaten işte normalde burada olmazdım, ne işim var burada demedi. Hetafe'deki o sezonu çok yakından takip ettim, La Liga'yı. Ya mükemmel bir sezon geçirdi. Belki 10 gol atmış olarak görünüyor ama çok daha fazlasını yaptı. Hetafe zaten yani epi topu bir sezonda da 35-40 golü zor bulan bir takım yani. Bu sene de başlarında Bordalas vardı. Yanlışım yoksa yine 40 golden aşağı attılar yani. Hetafe'de müthiş performans. Oradan da Lig 1'e Marsilya'ya gitti. Dele Alli örneği var. Yakın dönemde önümüzde yani 26 yaşında kaybolup giden bir kariyer ve herkes yardım elini uzatmaya çalıştı. Türkiye'de bile Beşiktaş'ta ne kadar destek gördü olmadı. İkisi de İngiliz. Ya bir tarafta kaybolup giden bir İngiliz geldi aklıma. Bir tarafta da yeniden tırnaklarıyla kariyerini kazımaya çalışan, oluşturmaya çalışan bir Greenwood. Açıkçası yani ben Mason Greenwood transferini çok önemli buluyorum Fenerbahçe adına. Oyuncunun da elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum. Ya yani bu anlamda da Fenerbahçe çok katkısı olacak Greenwood'un.
4: Şimdi az önce rakamları da söyledik. 26 gol, 11 asist. Yani 37 gole katkıyla buraya geliyor. Ve görkemli bir performansla o skor katkısını yapmış bir oyuncu. Yani şöyle bir oyuncu almıyorsunuz. Evet, aslında kronolojiyi verdin. O yaşanan problemler olmasa muhtemelen zaten majör takımlardan bir tanesinde forma giyiyor olurdu şu anda.
1: Yani belki
4: City olabilirdi.
1: Yani en az 10 yıl daha Türkiye'ye yolu düşmeyecek bir oyuncu olabilirdi.
4: Kesinlikle. Bu aslında hani bir yönüyle fırsat transferi, buradan bakılırsa o rakama rağmen aslında Fenerbahçe fırsat transferi yapıyor. Galatasaray'ın Osimhen transferi de öyledir aslında. Fırsat transferi. Nihayetinde şampiyon olmuş Napoli'den gelmedi mi Osimhen? Çünkü bazı yaşanmışlıklar, oyuncunun işte kulüp başkanı ya da teknik direktörüyle arasında geçen problemler söz konusu olmasa siz bu oyuncuyu, bu oyuncuları transfer edemeyeceksiniz. Burada aslında senin anlatın da çok yerinde oldu. Oyuncu mesela yaşadığı o olay sonrasında yerinde saymadı.
1: Evet.
4: Teklemedi.
2: Hem Hetafe'de.
4: Tabii tabii.
2: Kolay değil
4: mi? Hem Hetafe'de. Yani. Hem Marsilya'da. Demek ki kendi kendisini rehabilite edebilen, yani yaşadığı sıkıntıdan çıkmazdan çıkabilen bir karakter. Şimdi mesela oyuncunun özelliklerini hepimiz böyle övgüyle, hatta böyle bir yönüyle de bir an önce lig başlasa da izlesek özlemiyle anlatıyoruz. Haklıyız da. Çünkü öyle bir oyuncu. Aslında bir yönüyle böyle geçiş oyunlarına çok hitap eden bir tarafı var. İşte patlayıcı yönü, hızı, çabukluğu vesaire. Ama öbür taraftan oyuncunun her iki ayağını muazzam kullanabilmesi, özellikle terse yönelerek sürpriz, şok diyebileceğimiz tarzda şutlar ya da futbol işleri, numaralar çıkarabilmesi aslında her türlü oyun formatında fayda sağlayabileceğini düşündürüyor. Şu açıdan bu vurguyu yapıyorum. Çünkü Fenerbahçe genelde sete yerleşerek oynamak durumunda kalacak. Tıpkı Galatasaray, Beşiktaş, da Trabzonspor gibi. Yani savunmaya çalışan, önlemeye çalışan, kalabalık bloklarla durdurmaya çalışan rakiplere karşı oynarken, hani bazen işte hızlı, patlayıcı özelliği olan, geniş alan seven oyunculardan beklediğiniz performansı alamayabilirsiniz. Şimdi bu anlamda Greenwood akla gelebilir. Acaba hani bizim ligimizin bu kendine has formatından dolayı o istenilen alanları bulabilecek mi? Orada ben sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe kadrosu, hani Greenwood'u da içerisine kattığın zaman daha iyi bir mühendislik vaat ediyor bu sezon. Şimdi Asensio gibi bir kurucu var elinizde. Gider mi gitmez mi bilmiyorum ama Fred gibi bir kurucu var. Talisca başka bir oyuncu. Öbür taraftan Guendouzi var. Yani buradaki harmoni, buradaki ahenk hem Fenerbahçe için işlerin iyiye gittiğini, doğru gittiğini gösteriyor. Hem de Greenwood'un sahip olduğu bu yüksek meziyetleri ortaya koyabileceği bir takım yapısına geldiğini ortaya koyuyor. Açıkçası heyecan verici.
1: Ve şu da çok enteresan bir şey ya, Hayri abi. Daha iki yaz önce, çok değil, Fenerbahçe En-Nesyri aşağı yukarı bugünlerde, yani 24 Temmuz'da kadrosuna katarken 19,5 milyon euroluk bedelle kulüp rekorunu kırmıştı.
4: Doğru.
1: O yazda, yani o sezonun devamında da Osimhen gelmişti son günlerde. Sonrasında Osimhen 75 milyon euro ve ben o gün de demiştim ki artık Türk futbolunda, tamam Avrupa'da da fiyatlar çıktı ama bugünden itibaren yepyeni bir pencere açılıyor. Doğru. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bonservis fiyatları da artık bundan sonra fırlayacak demiştim.
4: Doğru.
1: Aşağı yukarı oralara geldik yani, bence diye düşünüyorum.
2: Geldik işte, onu söylüyorum. Yani hakikaten ya, belki pandemiyle çok alakası yoktur ama o süreçten sonra böyle bir anda hızlandı.

0: Bakın evet. Gittikçe de yukarıya gidiyor. Yani eskiden bu paralar ne oluyoruz derlerdi. Bu paraları aslında veren kulüpleri ne yapıyorsunuz
1: derlerdi. Bir an için A parada kendimizi kabul edip konuşalım o zaman.
0: Aynı bak onun gibi bir şey
1: şunu
0: işte.
1: Şunu söyleyeyim. Yani pandemiden de yine hareketle çok araya girdim kusura bakma. Ya şimdi dünyadaki enflasyon doların da enflasyonu var. Yani 5 sene önce 10 sene önceki dolarla bugünkü dolar ya da euro ile bugünkü euro aynı değil. Onun etkisi var ama ondan bağımsız olarak reel olarak yine alırsak reel olarak da ele alırsak değer anlamında fiyatlar birkaç sene öncesinin çok uçuk bir şekilde üzerinde.
2: Ama şöyle işte Hayri abi en nesir örneğini verdim yine oradan örnek vereyim. 19.5'a aldın. Bence çok iyi bir oyuncuydu ama hani bazen oluyor olmuyor taraftarla uyum tutuyor tutmuyor orası ayrı konu. Ama bir sezonda bu 30 attığı değerce yani gerçeğini değiştirmeyecek yani 30 gol 5 asistlik bir sezonu var sonuçta. Sonraki sezonda yarım sezonda 8 gol attı sonrasında ayrıldı. Yani şunu demeye çalışıyorum 19.5'a aldın öyle ya da böyle bence performans aldın ayrılırken de yine 15 milyon euroya gönderdin. Yani El Ittihad 15 milyon euroya kabul etti.
0: Çok da kötü değil yani.
2: Yani şunu demeye çalışıyorum tabii. Abi. Yani Greenwood transferi ya da başka transferler. Szymański gelirken de demiştim bunu. 9.75 o gün için biraz fazla bulunmuştu. 2023 yazı olması lazım.
1: Szymański için mi?
2: Evet. Fenerbahçe yine 9.75'e sattı. Yani 3 sene verim aldı Szymański'den yine aynı fiyata sattı. Yani bu yaşlarda iyi bir oyuncu aldığınızda zarar etmiyorsunuz. Ya yani en kötü birkaç milyon euro altına ama performans alıp da gönderiyorsunuz.
0: O süreç
2: genelde de üstüne gönderme şansınız var. Greenwood zaten hani o anlamda üstüne gönderebileceğiniz bir oyuncu. Bence bugünden bakınca bu Greenwood transferini daha da değerli bir hale getiriyor diye düşünüyorum.
0: Yaşı açıkçası. Tabii şimdi yaşı yani 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünyanın tanıdığı bir oyuncudan. Bir ara İngiltere Ligi'nde işte çok müthiş işler yapmış bir
2: abi genelde
0: oyuncudan.
2: 24 yaşında bir oyuncu 26 gol 11 asist Marsilya'da yaptığı zaman
0: alamazsın yani.
2: Alamazsın
0: abi. Yani bugün neredeydi bir yerde okudum Marsilya'nın sportif direktörü veya yöneticisi öyle bir şey. Yani bizim açımızdan da iyi bir şey oldu. Çünkü bekleseydik belki dedi çok daha yukarılara bir rakamlara satabilirdik Mason'ı dedi. Ama dedi ki şu anki günümüz şartlarına göre yine iyi bir rakam elde ettik dedi ki çünkü oyuncu gitmek istedi dedi. Oyuncu burada durmak istemiyordu. Oyuncu gitmek doğru. İstediği için yapabileceğimiz bir şey. Bak Marsilya çok daha fazlasını bekliyordu.
2: Abi Marsilya da şöyle yani şimdi röportajı veren sportif direktör de şöyle biraz abartmış. Daha yükseğine biraz zor satarlardı. Şundan zor satarlardı. İki sebebi var bunun. Bir tanesi Marsilya'da UEFA'dan çok ciddi bir ceza aldı. Onların da bir an önce kaynak bulması
0: tabii
2: lazım.
0: Işte, o yüzden onlar
2: da ondan dolayı zaten hani Greenwood'u satılık listesine koydular ki oyuncu da ayrılmak istiyordu. İkinci sebep de 14'ünde Marsilya Fildişi sahillerine kampa gidiyordu. Greenwood da kampa gitmek istemiyordu. Zaten transferde dün itibariyle hani 14'ünde gerçekleştiği için hani bu iki sebepten dolayı zaten hani Greenwood'u daha fazla bekletemezdi Marsilya da biraz onlara hani tok satıcı rolü
0: şey diyor adam zaten
2: yani.
0: O da söylüyor. Ya biz eğer sıkıntı olmasaydı süreçte kalsaydı diyor çok daha üstüne satardık diyor. Adam açıklıyor yani oyuncu istemedi dedi yani bizden gitmek istiyor dedi yani gitmek istemedi tutamayız. Ya o nedenle bence planlama adına doğru bir transfer. Tabii şu da bir gerçek futbolda her şey olabilir yani müthiş bir oyuncu getirirsiniz oynamayabilir. Yani bu hepsi için geçerli yanlış anlaşılmasın yani yalnız Greenwood için değil Trossard için de geçerli ne bileyim Galatasaray'ın yapacağı transferler için de geçerli. Ha, geliyor adam burada uyum sağlayamıyor oynayamıyor kafası yatmıyor bir sene sonra gidiyor. Bir maçlar başlasın bir görelim çünkü hiçbir şey oynanmadan olmuyor ama kağıt üzerinde müthiş transferler bunlar çok herkesin konuşacağı transferler. Şimdi Fenerbahçe taraftarının da o desteği, o ateşli gücünü vereceği için ben Mason Greenwood'un üstüne koyacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki geçen seneki Marsilya performansının üstüne koyacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarz oyuncular biraz da şey söyleyeyim, tabiri caizse poplanmayı sever. Yani sırtının ovalanmasını. İşte sen böylesin, sen işte en iyisisin, işte ne bileyim ne yani onu hocası da yapacaktır İsmail Hoca.
2: Çok sevgi göreceği bir yere geldi.
0: Tabii taraftar zaten müthiş şeyi gösterecek, sevgi gösterecek. Yani o yüzden oyuncu ben işte daha önce de dedim, kendini bulma adına, yeniden dirilme adına, çok daha fazlasını yapma adına Fenerbahçe'de hayat bulacaktır. Öyle görüyorum. Çünkü burada bizim ülke Avrupa'ya benzemez. Yani bir Fransa'ya, bir İngiltere'ye benzeyen. Burada duygularımız

0: da oynuyoruz. Duygularımız sokağa çıktığı zaman zaten insan yüzüne baktığı zaman görüyor. Şimdi Greenwood Kadıköy'de bir Bağdat Caddesi'ne çıktığı zaman neler olabileceğini herkes şimdiden tahmin edebiliyor. Adam, insanlar ona birlikte oturmak için işte davet edecek, şey yapacak, yemek yenecek. Gittiği hiçbir yerde tamam biraz şey olacak, ne derler, eskiden öyleydi. Eski futbolculardan biz biri gitti yerlerde işte kimse hesap ödemezdi futbolculara. Yani o şeyi, ona ihtiyacı yok ama gittiği her yerde öyle bir ilgi görecek ki, yani oyuncu diyecek ki ben iyi ki buraya geldim. İyi ki buraya geldim. Şimdi... Ve o moral motivasyonunu arttıracak. 30 yaşlarında bir oyuncu olsaydı belki çok fazla fark etmezdi. Ama genç bir futbolcunun bu tarz yerlerde, işte bizim ülkemizde böyle yoğun, sıcakkanlı ilgi görmesi oyuncunun performansını arttırır.
1: Bu öyle arada bakmak 21'inde lazım. Yani önümüzdeki hafta Gornik Jarabce maçı var Fenerbahçe'nin. Yani artık maçlarda yaklaştı, başlıyoruz.
2: Geldi vakit.
1: Vakit geldi. 16'sına kadar Fenerbahçe listeye isim yazabiliyordu. Bu anlamda da Mason Greenwood transferinin hani yetişmesi olumlu oldu. Muhtemelen olacaktır maç kadrosunda, öyle söyleyeyim. 24 saat öncesine kadar da iki isim değişikliği yapabiliyor evet takımlar. Onu da söylemiş.
0: Ama şey var, bilmiyorum yani son durumunu bilmiyorum. Bilmiyorum, bilginiz var mı? Kamp görmedi.
2: Gitti Marsilya'ya.
0: Gitti mi onu bilmiyorum.
2: İlk bölüm kampını yaptı ama şeye gitmedi. İkinci kampa gitmedi.
0: Olsun,
2: Filiz sahillerine gitmedi.
0: O zaman yani. O zaman sıkıntı yok.
2: Mutlaka oynar yani. Yani kadroda olur.
0: Oynar bile.
1: Hani 11 mi olur bilmiyorum ama süre alacaktır mutlaka yani.
0: Ya belki hemen ilk maçtan şey
2: i̇lk
0: yapamaz.
2: İlk maçtan
0: zaten
2: olmayabilir
0: ama. Ben eleyeceğini düşünüyorum.
2: Bir sahaya atılır yani.
1: Evet, inşallah.
0: Yani bir görülür. Bir görülür.
2: Yani hazır sayılabilir oyuncu. O kadar geride kalacak bir durumu da yok.
1: Evet.
2: Bir de şu hususun da altını çizmekte fayda var. Kartal çok detaylı anlattı. Bu oyuncu potansiyel olarak rahatlıkla günümüz piyasasında 80 milyon euro, 100 milyon euro bonservis bedeline çıkabilecek bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı işin aslında güzelliği bu tarafta. Bir başka açıdan değerlendirdiğimizde Kartal'ın da altını çizdiği husus, aslında bizim kulüplerimiz, ortamımız, Türk insanı ve Türkiye'deki futbol iklimi, Türk insanının futbolla kurduğu ilişki birçok defa yabancılar için burayı iyi bir rehabilitasyon merkezine çeviriyor. Evet, doğru, duygularımızı fazla işin içerisine katıyoruz. Tepkide abartılı olabiliyoruz. Ama hani misafirperverlik bizim genlerimizde var ya, işte toleranslı yaklaşmak hakikaten özellikle yabancılara karşı bu konuda çok doruklarda bir milletiz.
0: Kaç ya Hayri, bu kadar karşılama hangi ülkede oluyor? Merak ediyorum. Şimdi bak, en son işte ne zaman Trossard'ı karşıladılar. Bilmiyorum ne kadar kişi vardı. Kaç bin kişi vardı. Aynısı şimdi yarın olacak Greenwood için. Yani ya bu, hangi oyuncu karşılanıyor? Bir de Quaresma'nın gelişi vardı mesela.
2: Bu gerçekten yani, bir de hani burada bu? Şey de oluyor. Hakikaten bu transferler de aslında bir başka lig yani. Transfer ligi gibi. Burada ya, işte daha iyisini almak, getirmek. Burada da
1: yaz ligi var yani.
2: Tabii bir yaz ligi var. Bu işin de şov tarafı. Yani taraftarlar gerçekten işte mesela Galatasaray muazzam bir takım olduğu halde transferde hani taraftar beklediği isimleri göremediği noktada tavrını koyuyor. Çünkü bu da bir lig, bu da bir şampiyonluk gibi algılanıyor. Yani işin rakam boyutu, aslında Trabzon'un da altını çizdik. Trabzon hani iki aksdan bahsetmiştim. Bir Galatasaray'ın açtığı, Fenerbahçe ile birlikte yürüdüğü aks, Beşiktaş'ın uyum sağlamaya çalıştığı. Ki bu sezon o uyumda doğru işler görüyoruz. Ya Beşiktaş nihayetinde bir stopere 18 milyon bonservis verdi. Bu çok alışıldık bir şey değil. Ama Trabzon'un açmış olduğu aks bence daha kıymetli. Çünkü alıp değerli oyuncuyu değer yapabilecek, performansını yukarıya taşıyacak ve dünya gündemine girebilecek oyuncuyu potansiyeli görüp bulup getirmek aslında en kıymetli olan. Bizim kulüplerimizin çok az yaptığı ve yaptı ama nihayetinde
1: önemli satışlar var çünkü.
2: Tabii. Ha bir de şunu söyleyeyim Ömer. Yani Greenwood geliyor. Gerçekten tebrik ederiz. Yani ben bu transferin bu kadar kolay oldu bence. Bu kadar kolay. Ve ben
1: taraftara sor abi. Hiç öyle kolay falan değil. Bayağı bekledik taraftarı.
2: Hakan Safi döneminden beri itibaren gündeme geldi ama çok da kolay gözükmüyordu. Açıkçası Marsilya sanki ilk başta kapıyı 50'lerden 60'lardan açmıştı. Öyle bir durum da vardı. Ama şunu da söylemeliyiz. Mesela Ali Koç Fenerbahçe'de 7 yıl görev yaptı. Şampiyonluk göremedi. Futbol takımının yaptığı işler anlamında da başarılı olamadı. Ama nihayetinde Fenerbahçe hep iyi satışlar yaptı. Yani Ali Koç döneminin
0: kesinlikle
2: belki de en dikkat çekici tarafı bu. Fenerbahçe gayet güzel satışlarla orada mesela orada bir cari açık bence ortaya çıkmadı. Yani Fenerbahçe'nin aldıklarını sattıklarını doğru, bir karşılaştırsak doğru. Ali Koç dönemi itibariyle orada fazla verdi. Bütçe fazla verdi diye düşünüyorum.
1: Peki. Geçelim Trossard'a. Şimdi iki oyuncu Kartal abi şöyle bir benzerlik de taşıyor. Greenwood'da Trossard. Dün gelişmeler oldu. Dün resmiyet kazandı. İkisi de.
2: Evet.
1: Yarın Trossard'ın imza töreni var. Yarın da Greenwood şey Türkiye'ye geliyor. Yani aynı gün yaşanacak olaylar. Ve Tüpraş Stadyumu'nda olacak imza töreni. Az önce yabancı oyunculardan sen örnek verirken Orkun'un da değil mi bir çok görkemli geçen yaz yani bir imza evet. töreni vardı. En az o kadar görkemli bir imza olur. Töreni bekliyorum. Saat 17'de kapılar açılacak. 19.03'te imza töreni bir kez daha söyleyeyim ve hemen o açık olan bölümleri de söyleyeceğim, aktaracağım çünkü. Stadyumun her bölümü açık değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama önemli bir bölümü açık olacak. Hemen de onu
0: zaten
1: söyleyeceğim.
0: Zaten şeyin ortası koyuyorlar. Sahanın ortasına yakın bir yerde bir podyum
1: evet, evet,
0: oluşuyor.
1: Evet evet abi aynen öyle. Doğu tribün ve doğu üst ve doğu alt tribünleri açık olacak. Taraftarlar da ücretsiz bir şekilde girişini yapacak. Onu söyleyelim. Çok önemli bir imza. Trossard'ı konuşalım.
0: Evet. Yani nasıl Greenwood'dan övgü dolu sözlerle bahsettik. Greenwood daha genci, Trossard daha yaş almışı ama daha tecrübelisi, evet. Çok daha tecrübelisi. Bence nasıl Greenwood için müthiş bir transfer dediysek, bence Trossard da Beşiktaş için hakikaten müthiş bir transfer. Şimdi Beşiktaş'ın yıllardır ne diyorduk hep kanayan yarası, bir türlü oturtamadıkları yer sol kanat bölgesiydi. Oraya bir yani yapamadılar. Ne Serdal Adalı çare bulabildi, ne bundan önceki yönetim işte Hasan Arat döneminde, hatta Ahmet Başkan'ın da bir türlü oraya oturtamadı. Ancak Fikret Orman döneminde daha hem bek olarak hem sol ön olarak daha etkili, efektif bir kanat gördüysek. Ondan sonra ne olduysa oldu, Beşiktaş'ta bir türlü düzgün bir sol kanat oyuncusu gelmedi. Ta ki düne kadar. Evet, Dünya Kupası'nda oynamış. Hazır, Arsenal ve şampiyonluk yaşamış, çok çok tecrübeli, müthiş bir profesyonel. Şimdi oyuncu zaten yetenekli, yani o ayrı mesele. Ben hep şunu söylerim, tabii ki yetenek olacaktır. Yani büyük takımlarda oynayan büyük oyuncular yetenekli olur, o ayrı. Ama şimdi bir oyuncu da kendine bakacak, iş âlâ olacak, disiplinli olacak, profesyonel olacak. Eğer bunu yaparsa uzun yıllar futbol oynama kapasitesine sahip olacaktır. Bu özelliklere uyan isim de Trossard. Zaten işte Belçika, Almanya yani o ülkelerden yani merkezde, Avrupa'nın merkezindeki doğumlu ülkelerden oyuncu aldığın zaman bu disipline, iş ahlakına uyuyorlar.
1: Doğru.
0: Ya şimdi Trossard'ı şimdi bakın görüyoruz görüntülerde ailesiyle gelmiş, çocuklarıyla gelmiş. Düzgün bir yaşantısı var belli. Hiçbir şeye sağ dışı herhangi bir sıkıntıya karışmamış. İşini işine vermiş kendini. Böyle bir oyuncu. Zaten bunları yapmasa bu yaşlara kadar böyle üst seviyede oynayamazdı. Kimse sizi kaşın gözün güzel diye Arsenal'de veya Belçika milli takımında oynatmaz. Şimdi tabii. İyi bir Dünya Kupası geçirdi.
1: Çok.
0: Hakikaten iyi bir performans sergiledi. Hazır bir şekilde
1: İki
0: geliyor.
1: 2 gol 3 asist 6
0: tabii,
1: maçta.
0: Hazır bir şekilde geliyor. Ne yapacağı belli olmayan çok tehlikeli bir oyuncu. Beşiktaş uzun yıllar sonra bu bölgeye bence tam isabet bir transfer yaptı. Şimdi şunu söyleyelim. Maliyetler demin ne dedik? İşin mali boyutunda. geçmiş olsaydı buradan çok çok eleştirebilirdik. Yani şimdi

0: 30-31 yaşında bir oyuncuya kardeşim 18 milyon euro bonservis verdiniz. Yıllıkta 6,5 milyon euro verdiniz. Geçmişte olsa bunları konuşabilirdik. Ama şu an gelinen konjonktüre baktığımız zaman hakikaten özellikle işte bizim ligimizde artık 4 büyük de bu paraları vermeye başladı ki Galatasaray zaten veriyordu 2-3 sezondur. 3 sezon, en az 3 sezon. Fenerbahçe de keza aynı şekilde bu yüksek rakamları verdi. Beşiktaş'ın da kaliteli, iyi oyuncuya ihtiyacı olacağı için mecburdu vermeye. Özellikle Serdal Adalı'nın mecbur olduğunu söyleyebiliriz. Niye mecbur? Geldiğinden beri bir istikrar yakalayamamış. Artık yönetimin de ve kendisinin de zora gireceği bir sezon öncesi bu tarz transferleri, kaliteli oyuncuları yapmak zorunluluğu vardı ki bu bilinçle olduğu için bu şekilde hareket ediyor. Şimdi bakıyoruz 18 milyon euro. Şimdi Agbodunu'ya 18 milyon euro veriyorsanız bonservisine, ben sana söyleyeyim, Trossard bedava. Bak inan yani, Trossard bedava. Tabii, tabii. 18 milyon euro. Agbodunu'ya verdiğin için söylüyorum yani.
1: Tamam, farklı mevkinin oyuncuları
0: tabii,
1: ama
0: farklı mevkinin oyuncuları. Stopper'e 18 veriliyorsa Ömer, bir santrofora, bir işte Trossard tarzı bir kenar oyuncusuna 18-20 falan rahatlıkla verebilirsin. Ben hep eleştirdim, kusura bakmasan, Agbodunu'ya 18 milyon euro verilmez. Verilmemeliydi. O da bu yönetimin yanlışı.
2: Vallahi hazırlık maçlarında evet, yine soru işareti.
0: Soru işareti. Hazırlık maçını, ya hazırlık maçı bilmiyorum, olur. Kafasını veremiyordur falan milli takımdan.
1: Ama geçen yıl
0: o olabilir ama işareti. Ben ligde bakarım.
1: Milli takımda bence evet, tamam.
0: Milli takımda da iyi değildi. Ligde. Yani işte. Ligde biliyoruz yani Agbodunu'nun yaptığı büyük maçlarda hataları. O yüzden 18 milyon euro Agbodunu'ya verildiyse bu yönetim bence hata yaptı. O da tabii ki o dönemin işte sportif direktörünün yanlış yönlendirmeleri falan da diyebiliriz. Yani sadece başkan ve yönetime suç bulmayalım, onu da söyleyeyim. Doğru, doğru. Tek başına hatalı değiller. O ayrı mesele. Ama ona verdiysen Trossard gibi dünya çapında bir oyuncuyu 18'e getirdiysen, ben sana söyleyeyim, hakikaten bedava. Aldığı para da bedava, 6,5 milyon euro. Yani bu böyle tarz transferlere ben bir şey demem. Yani bunun Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı, getirdiler. He, ne olabilir? Tamam yani oyuncu 31 yaşında. Ben bundan sonra yani iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Geçirdiği takdirde ben Trossard'ın da bundan sonra bir yere gideceğini de tahmin etmiyorum. Yani herhangi Arap ülkelerine. Ha, teklif gelebilir. Ne bileyim 18'in üstü gelir. O zaman yönetimde para kazanacaksa satabilir. Ya da daha azına şey olur. Bir iki sene oynar, atıyorum mesela yarı fiyatına yine verebilirsin. Yine çok böyle zarar etmeden verebilirsin. Ha, eski şeyini bulamaz. O ayrı. Yani bir 31 yaşında önce 2 sene oynuyor. 33-34 olacak. Ama Beşiktaş'ın Trossard ayarında bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yönetimde böyle bir oyuncuyu getirdi. Bu tarz oyuncularda hiçbir sorun çıkmaz. Dediğim gibi işine dört elle sarılan futbolcu profilidir. Ben çok önemli işler bekliyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bir oyuncuda tabii ki yani bütün halinde olan bir takımı yani şampiyonluğa katkı sağlar ama sadece Trossard'la bitmez bu iş.
2: Kesin.
0: Beşiktaş'ın hala çok eksiklikleri var.
2: Doğru.
0: Bu eksiklikleri gidermesi lazım. Bu eksiklikler giderildiği takdirde Trossard bu dişlilerin en büyük parçası olur. Şimdi geçen sene Orkun'du bu takımın lideri. Yani başka kalite anlamında sayacağımız oyuncu yoktu ama ben liderliğin değişeceğini düşünüyorum. Yani Trossard'ın bu takımın gerçek lideri. Yani bir pazuband takmayacak.
2: Şöyle abi.
0: Gerçek lider olarak Trossard'ı göreceğiz.
1: Orkun yani yine lider içinde olur. Trossard da saha içinde teknik direktör
0: tabii
1: olur.
0: Yani Orkun kaptan olduğu için yani o pazubantı tabii, taktığı tabii için öyle bir lider ama tabii. Perde arkasındaki lider bence Trossard olacak.
1: Beşiktaş
0: oyun içinde vereceklerinden dolayı.
1: Yüz lider oyun oyuncu eklemesi dolayı de yapıyor. Şimdi tabii. Mübel, Trossard yani sahadaki o sayıyı arttırıyor anlamda.
0: Şimdi bir şey daha söyleyeyim.
2: Alayım abi.
0: Doğal olarak Serdal Adalı ilk seçildiğinde yani evet hatalar yaptı. O ayrı. Söylemleri, icraatları birbirlerini hiç tutmadı. Onu yani buradan zaman zaman eleştirdik. Çok hatalar yaptı bence. İlk transferleri çok yanlıştı. Geçen sene ara transferde bence bilmiyorum fazladan hocanın etkisinde mi kaldı ne diyeyim. Yani gereksiz transferler yaptı. Hocanın istemediği belki oyuncular alındı. O nedenle bu hatalardan sonra sanki bu kez böyle bir doğruyu bulma yoluna gitmiş görüyorum ben Serdal Adalı'yı. Ki bu adımı da Önder Özen'i buraya getirerek grafa daha da yol açarak, göndermeyerek grafı. Ya bak bu da önemli. Ya şimdi o kadar eleştiriler oldu.
1: Çok kritik bir hamle
0: tabii,
1: oldu bence.
0: Evet, Sergen Hoca istemedi. Söyledi zaten grafı. Ben istemiyorum arkadaş. Onun yaptığı oyuncuları ortada dedi mesela. Ha, burada Serdal Adalı eğer Sergen Hoca'nın bu düşüncesine ortak olsaydı belki çok büyük yanlışla grafı yollayacaktı. Ama yapmadı. Grafı tuttu. He, ne yaptı? Evet doğru, biraz pasifize etti. Oralara gitme dedi. Bekle dedi. Şimdi Sergen Yalçın gittikten sonra Önder Özen geldi, işte Italiano geldi. Bu sefer graf ön plana çıkmaya başladı ki Önder Hoca'yla diyalogları, işte Nübel'i ikna edişi ben iddia ediyorum.
1: İmzalarda görüyoruz
0: tabii,
1: yani.
0: Trossard'da da tabii kesinlikle grafın olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yani yönetim, bunlar da tabii başkanın yaptığı iyi hamleler
1: peki
0: olarak
1: abi, bu şekilde bu saati tamamlayalım. Çok önemli imzalar var Beşiktaş'ta diyelim ve transfer raporunun ilk saatine bir virgül koyalım değerli izleyenler. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat vuruş attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden ve Doğan kafa vuruşu.

arkada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç. Vedat Muriç offside'da değil. Pas yine ortaya.

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç döndü bu!

Türk adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Mallorca önde. Golcü yine sahnede.

0: Şener Umut çevirdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç! 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Ten Hag
0: çıktı. Kaçırdı elinden Muriç! İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

0: Spor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Transferleri konuşmaya devam ediyoruz. Kartal abi, Beşiktaş'ta konuşmamız gereken bir de bir Salah konusu var. Onu konuşalım. Önemli. Sonrasında Galatasaray'a geçeceğiz ama Muhammed Salah'la Beşiktaş yazılmaya başlandı birkaç gündür.
2: Şunu söyleyeyim. Ben de bugün yani yönetime yakın biriyle görüştüm. İsim vermeyeyim. Salah'ın Beşiktaş'ın radarında olduğunu, daha doğrusu menajeri önermiş. Beşiktaş'a başkan çok sıcak değil ama tereddütleri var. Yani bir kere yanılmıyorsam imza parasıyla falan böyle 25 milyon eurolar falan konuşuluyormuş yıllık olarak. Bu konuda biraz tereddütü var başkanın. Artı geçen gün kampı takip eden oradaki muhabir arkadaşlarla Serdar Adan'ın bir söyleşisi olmuş. Orada Salah'a sormuşlar. Kesinlikle yok demiş. Yani şimdi başkan bunu söylediği için ben de başkanın sözünü çok ciddiye almam gerekir. Hepimizin ciddiye alması gerekir. Yani başkan yok diyorsa o zaman yoktur. Ama benim de duyduğum gündeme gelmiş. Onu söyleyeyim. Yani
1: yüksek de bir bedeli olacağı
2: şikayet. Bedeli yüksek. İşte yani demek ki Serdar Adan'ın şöyle bir yani aslında yöneticiler de demişler ki alalım büyük bir yıldız, yine bir dünya yıldızı getirmiş olur. Sol tarafta Trossard, sağ tarafta Muhammed Salah'la çok sükse yaparız. Artı forma satışlarımız katlanır. İyi de oyuncular. Ya başkan bu konuda açıkçası kararsız. Olur demiyorum. Yüz olur demiyorum. Olmaz da demiyorum ama menajerinin önermesi var. Muhammed Salah Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Daha doğrusu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Tabii ki şartlar neyi gösterir ama başkanın da şöyle bir düşüncesi var. Bu yaşta bir oyuncu tabii. Yaşı var. Çok performansı eskisi gibi değil. Düşüşte. Artı alacağı paralar. Ya o da çok böyle fazla şey yapmak istemiyor. Dengeleri de korumak istiyor açıkçası takım içinde. Ama olmaz da demiyorum. Böyle bir olay var. Yani Salah olayı var Beşiktaş'ta. Olur mu olmaz mı? Onu göreceğiz. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı iyi oyuncular alınması taraftarı ve bunun devamı gelecek. Onu söyleyeyim. Yani bu konuda maddi olarak Beşiktaş'ta kesenin ağzı açıldı sonuna kadar. Yani Trossard'ın devamı gelecek. Özellikle santrafora onu söyleyeyim. Çok çok üst düzey bir isim bakıyor. Bu konuda da tek yetkili Serdar Adalı yani gizli bir şekilde yürütüyor
1: zaten
2: bu
1: abi
2: işi.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi Nübeli, Trossard'ı alıyorsan
2: atanın da iyi olacak.
1: Şimdi yani üst düzey olacak. Transfer döneminden bu kadar önemli maliyetlerin altına girip bu kadar fedakarlık yapıyorsan artık o en ufak eksik parçayı bile eksik bırakmaman lazım.
2: Tabii. Yani santrafora ben

0: kuracağız, devamı gelecek. Para ise para. Daha önce de söylemiştim, Serdal Bey gemileri yaktı diye. Öyleymiş, gemileri yaktı. Trossard'da gördük, Nübel'de gördük. Diğer oyuncular belki o tarzda, yani o Nübel ve şeye Trossard'da çok yakın değiller profil olarak ama iki oyuncu özellikle kaleci sorununu çözdü Beşiktaş yönetimi. Sol kanat sorununu çözdü. Şimdi iyi bir santraforla santrafor sorununu çözerse bir stoper bir orta sahayla Beşiktaş bu yarışın içinde olur ama kenarın da iyi olacak. Yani yedek kulüben de iyi olacak, onu da söyleyelim. Lukaku mesela. Lukaku çok konuşuluyor. Daha ilk yayında da söyledim. Lukaku ile ilgileniyor diye. Abi, yani Lukaku da sıcaklığını koruyor ama yanılmıyorsam Lukaku'nun da daha üstünde, yani daha genci, daha verimli bir santrafor arayışı var.
1: Menajere açıklama
0: bakacağız.
1: Yaptı. Hani çok fazla
0: öyle dedi ama ben öyle olduğunu düşünmediğini
1: ama o yok, işler değişebilir
0: yok,
1: yani.
0: Değişir. Trossard'ın menajeri de konuştu bir gün önce. Doğru. Daha bitmedi dedi. Yani bizde öyle bir şey yok. Anlaşma yok kardeşim. Arsenal'de bile kalabiliriz dedi. Adam bir gün sonra geldi. Ya ben Lukaku olayını kapandığını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Hatta ve hatta en sıcak olarak hala Lukaku'nun masada olduğunu söyleyebilirim. Olacak demiyorum hiçbir zaman %100. Ama Lukaku'nun da üstünde arayışları var başkanın. Yani işte Sörloth olabilir. Ne bileyim işte Vlahovic zaten bekleniyor ama orada biraz şey var. Oyuncuda sıkıntı var. Çok şu an sıcak bakmıyor. Yani Lukaku olur mu olmaz mı bilmem ama iyi bir santrofor alacak Beşiktaş, onu söyleyeyim. Ha, Salah konusunda da başkanın açıklaması var oradaki, dediğim gibi arkadaşlara yok demiş. Ha, burada menajeri öneri şey yapmış, öneriyi sunmuş. Transfer bu, hiç belli olmaz, bir bakarsınız. Olabilir yani, olabilir yani. Salah da dünya yıldızı yani, normalde Beşiktaş'ta tabii ki oynar. Ama tabii mali dengeyi de bozmamak lazım, onu da söylemekte fayda var. Takım içindeki.
1: Peki. Daha doğrusu. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Hayri abi, Galatasaray'da da Ugo Çukwu'nun imzasından sonraki ilk imza Ugo Çukwu oldu. Açıkçası yine önemli isimler yazılıyor. Hatırlayalım, Kamavinga ile başlayan bir dönem. Şimdi Valverde konuşuluyor. Yani çok önemli isimler Galatasaray orta sahası için geçiyor. Ama ben biraz şöyle düşünüyorum. Yani Torreira'nın yanına Ugo Çukwu eklemesi geldikten sonra, hani Valverde gibi, ya Valverde çok özel bir oyuncu tabii ki. Yani orasını hani hiç tartışmıyorum ama profil olarak sanki saf böyle bir 10 numara. Yani çok öyle 8 yönü olmayan, tamamen daha çok hani hücuma dönük bir 10 numara transferi olacağını bekliyorum açıkçası.
2: Şimdi Galatasaray'ın oyun yapısını ele alalım. Bir defa Okan Hoca neyi önceliyor? Önde baskıyı önceliyor. Geçiş hücumlarında hızı önceliyor. Dinamik yapıyı önceliyor ve orta sahada sert, dinamik bir şekilde oyunu rakibe dikte eden bir yapıyı, anlayışı önceliyor. Buradan değerlendirdiğimiz zaman Ugo Çukwu transferi yerinde bir transfer. Bir defa rakibin geçiş hücumlarını önde boğan oyuncu profili, uzun ayakları var. Zaten 1.90 üstü boya sahip. Ren altyapısından yetişmiş. Premier Lig sertliğini görmüş. Bu sebeple temaslı oyunda da iyi bir oyuncu. Şimdi bazen hani yapılan transfer çok üst düzey, çok etkileyici gözükmeyebilir ama sizin takımınız için önemlidir. Puzzle'ın bir parçasını tamamlamak açısından önemlidir. Bu transferi bu açılardan ele almak gerekir diye düşünüyorum. Ve bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman gayet iyi bir transfer. Ve artı Torreira'yı da biraz daha ön plana çıkaracak, biraz daha Torreira'nın öne katkısını artıracak isimlerden bir profil aynı zamanda. Çünkü Lemina'dan sonra da biz bunu gördük Torreira'da. Torreira'nın aynı zamanda ofansif katkı veren, gol atan, gol attırabilen özelliklere de sahip olduğunu aslında Lemina sonrası biz daha ziyade tecrübe ettik. Şimdi senin söylediğin, baktığın nokta, evet, Galatasaray'ın sahip olduğu orta saha oyuncuları ve bu oyuncuların profilini ele aldığımızda saf bir 10 numara, saf bir forvet arkası gerçekten Galatasaray'da çok faydalı olur. Ya yani bir defa mesela Osimhen çok efor sarf ederek oynayan bir forvet. Rakip savunmaları boğan,

0: Mesela belki golle odaklanmadan ziyade oyuna, mücadeleye, işin kavga tarafına odaklanan bir forvet. Böyle katkı yapıyor. Saf bir 10 numarayla aslında onun odağını da, onun işini de kolaylaştırabilirsiniz. Biraz daha gol öncelikli düşünen ve skor katkısını da artıran bir Osimhen için ya da yine kanat forvetleri için böyle katkı alabilirsiniz.
1: Şöyle düşünün ben de. Şimdi yani çok eleştirildi transfer. Ama ben de dedim ki yani muhtemelen Okan Hoca yani eleştirildi dedim, şu yönü eleştirildi. Yani biraz hani oyuncunun teknik yönü eleştirildi. Şimdi illa teknik bir oyuncuya merkeze ihtiyaç yok. Yani seçeceğiniz oyunculara göre bu durum değişebilir açıkçası. Tabii ki her teknik adam ya her oyuncusunun teknik olmasını ister, o ayrı, ama ben dedim ki zaten şimdi Torreira topla da çıkabilen. Yani çünkü hatırlayalım, Lemina geldiği zaman Torreira'nın bir sezon sonuna doğru 4-5 gollük bir katkısı verdi. Lemina'nın ikinci imza döneminde.
0: Evet, evet hatırlıyorum.
1: Şimdi biraz daha bence Torreira önde olacak. Ugo Çukwu o merkezi tamamen kontrol eden bir noktada olacak. Torreira zaten çıkabiliyor. Ayağı da hiç kötü bir oyuncu değil bana göre. Onun dışında Ugo Çukwu ile birlikte o yükü ben hani çekecek ki Okan Hoca bence şunu istedi tamamen. Ben duvar gibi tamamen hani ikili mücadele verecek olan, çok özel bir pasör olmasına ihtiyaç yok. Hani ortalama bir pasör de olabilir. Böyle bir oyuncu istiyorum ki merkeze öyle bir oyuncu koyalım ki merkezdeki 10 numarayla birlikte Sané'nin, Barış'ın, Osimhen'in de yükünü alacak bir orta saha düzeni de Ugo Çukwu ile kurmuş olalım diye. Yani Ugo Çukwu transferi gelince dedim ki bence Galatasaray'a saf bir 10 numara geliyor.
0: Ya işte kompozisyonu bütüncül şekilde okumak gerekir. Gayet doğru bir analiz senin yaptın. Zaten oyuncunun biraz eleştirilen tarafı bu. Yani teknik kapasitesi ya da hani pas kalitesi üst düzey değil. Zaman zaman hani pas tercihlerinde özensiz davranabiliyor ya da aceleci olabiliyor. Onları geliştirmesi gerekiyor. Ama burada işte hocanın öncelediği husus işte bu oyuncuda pas kalitesi mi? Yoksa bir dalga kıran görevi yaparak hem Torreira'yı öne atmak hem de Galatasaray'ın geçiş yemesini mesela engellemek. Bence burada çok faydalı bir noktası var. Yani geçişi anında durduran bir oyuncu. Yani o bacak uzunluğu da burada bir avantaj. Doğru, nihayetinde doğru, şimdi Galatasaray önde çok fazla baskı yapıyor. Ya yani en büyük cezalandırılma nedir önde baskı yapan tarafta? Sizin önde yaptığınız baskı yani presi rakip kırdığı zaman o orta saha geçişini yapabilirse siz savunmada dengesiz yakalanabilirsiniz. Şimdi Okan Çukwu burada dalga kıran görevini üstlenecek. Şimdi bazen hani sizin albenili görmediğiniz bir transfer takım için daha elzemdir. Burada mesela Lemina'yı belki rotasyonda kullanacak ve ya da başka pozisyonlarda da kullanacak. O zenginliği istemesi gayet doğal. Bir de bence Galatasaray'ın şöyle bir konfor alanı var. Okan Hoca ve yönetim de bu konfor alanı içerisinde hareket ediyorlar. Bu takım zaten kurulu ve hazır bir takım. Bu takımda bazı oyuncular beklenen performansı veremedi. İlkay gibi. Ama elde potansiyel var. Ya da Leroy Sané gibi performansta istikrar sağlayamayan oyuncular. Evet, Galatasaray'ın böyle problemleri var. Ama nihayetinde Galatasaray'ın her pozisyonda üst düzey diyebileceğimiz oyuncuları da var. O zaman burada biraz daha seçici, biraz daha ince mühendislik gerekiyor. Ve bir mühendisliğin ben bunu ilk adımı olarak görüyorum. Ama bundan sonra Galatasaray'ın tabii ki mutlak anlamda o söylediğin tarzda bir 10 numara forvet arkası hücumu organize edecek ve hatta Osimhen'i de daha değerli toplu hale getirecek. Bazen sizin organizatörünüz, oyun aklınız, o orkestra şefinin yönetimi, yani oyuna vermiş olduğu format oyuncuların oyun içerisindeki hareketliliğini, doğru işlerini artırıcı rol oynar. Yani bunu öncelemek gerekiyor. Onun ötesinde de Icardi'nin gittiğini dikkate aldığımız senaryoda da elbette ki bir forvet transferi. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı hepi topu bu kadar. Evet, stoper pozisyonu için de bir takviye düşünülebilir. Ama Galatasaray bu anlamda bence yani hiç takviye yapmasa dahi hazır bir takım.
1: Yani şimdi şöyle, tabii Davinson'un gidiş durumuna göre şekillenebilir. Ya şöyle abi, aslında ilk 11 hazır ya da ideal gibi görünüyor. Ya nasıl ideal? İşte Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Şallay'ı, önde Torreira, Sara duruyor şu anda. Ugo Çukwu geldi.

0: Yani Torreira, Hugo Çuk ve önünde Sara, Sane, Barış, Osimhen. Yani yarın maç olsa böyle bir 11 çıkarabilirsin Galatasaray'da.
1: Ama sen Davinson'la ilgili Okan Hoca da gitmesi, şimdi yani elimin şöyle, gitmesi yönünde hiçbir şey yok yani.
0: O istemiyor. Kim ister zaten. Şöyle bir durum var. Şimdi tamam, kadro hani hazır gibi görünüyor ama Davinson giderse işte sağ bek bütün sezon Şallay mı olacak? Oraya yani hoca Singo'yu sağ bek mi değerlendirecek? Stoper rotasyonuna mı sokacak? Eğer stoper rotasyona dahil olacak olacaksa Davinson'un gittiği senaryoda yine de bir transfere ihtiyaç var. O zaman Şallay tek kalacak, sağ beke bir transfer olabilir. Saraya teklif var, belki merkeze bir transfer gelecek. Geçen sene Noah Lang'ı aldı, çok katkı aldı Galatasaray. Barış'ın şu anda hani yedeğe yok gibi görünüyor. Oraya bir transfer olabilir. Icardi devam etmeyecek gibi santrofora bir ya da bence minimum iki transfer. Yani aslında baktığımızda bir transfer ihtiyacı da var yani Galatasaray'da.
1: Var da işte hani bu oyuncularda da hani henüz giden yok. Hani onların da biraz ayrılmasına bağlı ama tabii burada mesela işte Icardi gitmiş gibi gözüküyor.
0: Geniş kadroda bir eksiklik var.
1: Ya evet, geniş kadroda eksiklik var. Hali hazırda işte Davinson'un hani gitmesi söz konusu olabilir mi? İşte İtalya'dan aldığı teklif söz konusu. Oyuncu gitmek isterse tabii kalamaz. Orada o zaman belki evet Singo'yu stopere çekmek söz konusu olabilir. Ama Davinson'un kaldığı senaryoda da mesela belki Singo'yu bu defa sağ bek olarak düşünecek hoca. Çünkü Singo maliyetine de bakarsanız, oyuncunun sahip olduğu özelliklere de bakarsanız kesinlikle Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu olması gereken bir isim. Yani orada bir şey var şu anda. Yani bir israf gibi duruyor. İşte sakatlıydı, şuydu, buydu. O potansiyelden faydalanamadı. Ha, Davinson'u niye bırakmak istemez konusunda da ya aslında Davinson Galatasaray'ın savunmadaki Osimhen'i. Hani şimdi biz bu Okaçuk'u değerlendirirken bir dalga kıran özelliğinden bahsettik. Şimdi Galatasaray çok baskılı, dinamik yapıda futbol oynamaya çalışan bir takım ve savunmasını da öne çıkaran bir takım. Buna rağmen Galatasaray'ın zaman zaman geçişlerde önlem alabilmesi ya da cezalandırılmaktan kurtarılmasının altındaki birinci faktör Davinson. Davinson'un hızı, çabukluğu Galatasaray'a çok şey katıyor. Dolayısıyla onun ayrılması bana göre, Singo'yu stoper oynatabilirsiniz çok güçlü vesaire ama Galatasaray'ın temel oyun yapısını derinden sarsar. Yani ben Okan Hoca'nın yerinde olsam Davinson'u ne yapar ne yapar asla bıraktırmazdım.
0: Yüzü şöyle, şimdi 25-30 milyon euro gelebilir Davinson'a. Tamam, yani Como çok istekli, zaten 20 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Belki çıkar, 25-30'a da çıkabilir. Şimdi 30'a hani o noktaya yakın bir nokta olsa bile Galatasaray masaya oturacağı konuşuluyor zaten. Ama bugün 25 milyon euro, 30 milyon euroya Galatasaray Davinson Sanchez'i satsa, yani en aşağı Davinson kalitesine yakın bir isim de o paralardan aşağı tabii bulmak canım, hiç kolay değil.
1: Bulamaz.
0: Yıllık maaş desen neredeyse aynısını, belki daha fazlasını vereceksin. Performans desen aynısı olacak mı, soru işareti.
2: Yani o zaman zaten satmanın bir manası yok. Dediğin gibi yani artık programın ilk bölümünde konuştuk. Piyasanın nerelere gittiğini. Çok çok kaliteli üst düzey oyuncu işte. En kötü maliyet Trossard'ı 18 milyon euro. O da yani bakıldığı zaman en az maliyet şu an itibariyle görünen o. Daha da üstüne daha genç olduğu işte Greenwood'daki gibi artıyor. O nedenle şimdi Galatasaray Davinson'u yolladı. Çok güzel. Büyük bir ihtimalle yolladığı paranın üstünde bir paraya yeni bir stoper alacak mesela. Kim olabilir? İşte Beşiktaş'ın da gündeminde var. Bologna'nın stoperi Ukumi. Herkesin istediği bir şey stoper. Şeyin de Sanchez'in de takım arkadaşı, arkadaş, yanında oynadı, partneri. Yani hadi diyelim Galatasaray ona talip oldu.
0: Yok, alamazsın.
2: Alamaz.
0: Ya şöyle alamazsın. Yani alabilirsin artık her oyuncuyu da. Tabii. 40 milyon eurolardan falan aşağı alamazsın.
2: O da ben sana söyleyeyim, en az ben o parayı da versen şu an itibariyle o oyuncunun buraya geleceğini düşünmüyorum. Yani
0: şunu söyleyeyim abi, Beşiktaş parayı taraftarı kızmasın bence ama Agbado'nun 18 milyon euroya transfer yaptığı bir yerde benim gözümde Davinson Sanchez'in hani olası transferi 40 milyon eurodan aşağı olmamalıdır. Bu benim düşüncem bu arada.
2: Ya 40 olmaz, atıyorum 25 olur. Yani
1: İlla üstü olur.
2: 40 olmaz 38
1: olur. 38
2: diyelim.
1: Olur, 35 olur, 30 olur. Olsun yani.
0: Taraftar, ama olur ben yani. Böyle görüyorum açıkçası.
1: Yok, çoğu kişinin ben

0: kızacağını düşünmüyorum. Beşiktaşlı yorumlara da bakıyorum, taraftarların. Agbodu'dan herkes %100 şey değil, memnun değil, açık konuşayım. Hazırlık, son hazırlık maçındaki şeyine, performansına bakıyorlar. Yaptıkları hatalara, yaptığı hatalara herkes eleştiriyor. Bakın o şey, hazırlık maçını ben kale almam. Hazırlık maçı, oyuncu yeni gelmiş Dünya Kupası'ndan da, adaptasyon sorunu falan olabilir. O farklı, ama geçen sezon ligde çok çok önemli maçlarda çok çok bariz hatalar yaptı. Yani o yüzden şimdi stoper bulmak da artık çok eskisi gibi kolay değil. Eskiden stoperi çok daha rahat bulurdun. Baba stoperi. Beşiktaş getirdi. Zagolar, Ronaldo'lar hatırlasana. Ondan sonra Pepe'ler, o Vidalar, Vida dahi çok iyi stoperdi. Tosic bile müthiş. Yani bile dedim, doğru, yani doğru. Küçümseme anlamında söylemiyorum. Tosic de bence muhteşem. Kendi değerine göre çok iyi bir performans
1: aslında
0: sergilemişti.
1: Aslında sol bek değil miydi o?
2: Sol bekte stopere
0: stoper,
2: evrildi.
0: Sol bek stopere evrildi. Stoper de oynuyor.
1: Oynadı ve çok katkı
0: yani
1: oldu.
0: Onu diyeceğim. Bu dönemde çok çok kaliteli stoper bulmak da zor. O yüzden ben Okan Hoca'nın, eğer oyuncu aşırı derecede ben gitmek istiyorum, benim artık burada vizyonum bitti, bırakın önümü açın, Avrupa'nın diğer büyük kulüplerine gideyim diye bir düşüncesi yoksa, Okan Buruk'un ben yönetimin tekliflerine kapıyı kapatacağını düşünüyorum. Yani ne kadar para da verseler Sanchez'i göndermeyecektir. Çünkü elinizde oturmuş kadronun oturmuş bir stoperi var. Evet, geçen sene bence parçalı oynadı. Çok, yani ilk geldiği seneki gibi değildi. Ama buna rağmen zaten kalitesinden bir şey kaybetmeyen bir oyuncu.
2: Dünya Kupası'nda,
0: Dünya Kupası'nda da gördük. Yani, çok iyi oynadı bence. O yüzden böyle bir oyuncuyu hiçbir teknik adam bırakmak istemez. Çünkü Okan Buruk da biliyor. Savunmada stoperlerinin, tandemin ne kadar oturmuş olması takımın ve hocanın da kendisi yararına. O nedenle bunu bozmak istemeyecektir. He, müthiş dediğin gibi, yani senin dediğin gibi kırklar mırklar falan öyle bir şey gelse o zaman tabii ki bırakılabilir. O ayrı mesele, ama sorun da orada başlıyor. Nereden ve nasıl bulacaksın? Çünkü Galatasaray'ın önündeki hedefin, ben bu önümüzdeki sezon daha çok Şampiyonlar Ligi olacağını düşünüyorum. Doğru. Tabii ki ligde olacaktır ama Okan Buruk özellikle Şampiyonlar Ligi'ne daha önem verecek. Bu nedenle kadrosunun bozulmasını istemeyecektir. Kadronun bozulmasının yanı sıra üstte çok kaliteli en azından 3 transferle, 3 takviyeyle, bundan sonra 3 takviyeyle yola devam etmek isteyecektir. O yüzden Sanchez konusunda ben Okan Buruk'un, Okan Hoca'nın yönetim ne kadar istese de ya da gönderse de öyle bir isteği olacağını düşünmüyorum. Tabii bundan sonra transferler ne olacak? İşte yeni gelen oyuncu orta sahanın her bölümünde oynayabiliyor. Ön libero, merkezde oynayabiliyor. Böyle özelliklere sahip bir oyuncu. Genç, dinamik, yani çok agresif bir oyuncu. Orta sahada, yani bu ligin dinamiklerine uygun bir oyuncu. Gerektiğinde bence stoper de oynar. Çünkü ön libero oynayan stoperde de oynar.
2: Evet, ama artık istemiyor taraftar. Yani orta saha olmuşsa orta saha oynasın istiyor.
0: İstemiyor ama yani sıkıştığın zaman.
2: Tabii.
0: Yani oldu da bir anda herkes sakatlandı. Geriye de atabilirsin.
2: Peki.
0: Koç oyu.
2: Şimdi Trabzonspor'a geçelim. İlginç gelişmeler var Trabzonspor'da. Şimdi Hayri abi, Trabzonspor Ulay'ı 30 milyon euroya Fiorentina'ya göndermek üzere. Vivo'yu da 30 milyon euroya Fulham'a göndermek üzere. 60 milyon euroluk çok önemli bir transfer girdisi olacak Trabzonspor'a. Bunlar işin güzel tarafları. Çok övüyoruz zaten Trabzonspor'u. Takdir ediyoruz. Takdiri de sonuna kadar hak eden bir yapı içerisinde. Ama scout şef Eren Mert ayrıldı. Son yıllarda bu kadar çok bir scout şefin ben konuşulduğunu görmemiştim. Ama hakkını vermek lazım yine sonuna kadar. Premier Lig'den bir takımın Eren Mert'e resmi teklif yaptığı konuşuluyor. Premier Lig'e gidebilir. Bunun dışında, yani şöyle gelenlere gidenlere baktığımızda bence yine özel bir transfer dönemi geçiriyor Trabzonspor. Çok iyi bir takım kuruldu. İşte Cabral, Aral, elinde olan zaten çok değerli isimler var. Ama yani şu ayrılığı bir konuşmak isterim açıkçası. Nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü genelden de teknik adamları konuşuruz, oyuncuları konuşuruz, yöneticileri, başkanları, bu ayrılıkları konuşuruz ama çok uzun zaman sonra kendinden ayrılsa da çalışsa da konuşturan bir scout chef çıktı Trabzonspor'da ortaya.

0: Eren Mert.
1: Evet, konuşulan, tartışılan, bazen eleştirilen ama da hakkı teslim edilen ve edilmesi gereken bir isimdi. Ya aslında bu işin nasıl yapılması gerektiğine dair güzel bir örnek ortaya koydu. Tabii ki oradaki tüm ekibi takdir etmek gerekir. Orada gerçekten bu işi layıkıyla yapan, liyakat sahibi bir ekip var. Ve doğru bir yapılanmayla, doğru bir odaklanmayla da gayet iyi transferler yapabileceğiniz ve bu işi başarılı bir ekonomi yönetimine dönüştürebileceğinizin de örneğidir Trabzonspor. Bak ben Trabzonspor'un bu sezon yaptığını aslında Türkiye 1. Ligi'nde ortaya koyduğu büyük iddia, büyük değişim kadar değerli buluyorum. Hani ihtilal denir Trabzonspor'un 2. Lig'den çıkıp bir yıl sonrasında şampiyonluklarla tanışması ve özellikle ilk 10 yılında şampiyonluklara bir yönüyle ambargo koyması, yani Türk futbolunu, yani İstanbul'un İstanbul dışına şampiyonluk anlamında taşıması, büyüklük anlamında taşıması çok anlamlıydı. Doğru. Şimdi burada biz gelinen noktayı konuşurken işte Galatasaray'ın açtığı yol, Fenerbahçe'nin eşlik edişi, Beşiktaş'ın ayak uydurmaya çalışma hamlesi ama gerçekten kulüplerimizin de bir taraftan gelir üretme konusundaki sıkıntıları, maddi anlamda içine girdikleri çıkmaz, sürekli devletin kapısını çalarak vergi kolaylığı sağlamak için girişimde bulunmaları, işte kulüplerimize arazi tahsis edilmesi, imkanlar sağlanması gibi. Yani artık kulüplerimiz gayrimenkul sektörünün ana aktörleri haline geldi. Yani şartlar bunu zorunlu kılıyor. Ama Trabzonspor burada şunu söyledi. Ya başka bir yol da var. Ben bu yolu çok değerli buluyorum. Ve bu yol şimdi ikinci yılı Fatih Tekke ile ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor aslında takım olarak yeni bir kuruluma gitti. Hatta biz sürekli Trabzonspor'un orta saha merkezini konuşuyorduk. İşte Trabzonspor'un orta saha merkezinin yetersizliğini konuşuyorduk. Bir yıl öncesinde arada alınan Tim Falcorelli, ki bir sakatlık süreci yaşadı, 1 milyon euroya transfer. Doğru. Elde o vardı. Olayı hani bir potansiyel olarak transfer edildi. 18-10 yaş, 9 yaşında bir çocuk. Şimdi aldınız 5.5'a 6 katına yaklaşık sattınız. Şimdi az önce Kartal Agbadu'nun maliyetinden söz etti. 18 milyon euroyu çok yüksek bulduğunu söyledi ki.
2: Ben de yüksek buluyorum.
1: Yani performansla yan yana koyduğumuz zaman yüksek bir maliyet. Peki Trabzonspor Vivo'yu kaça mal etti?
2: Vivo'yu 6.8 civarlarında olması lazım.
1: En fazla o kadar.
2: Tabii.
1: Ve 30'a satıyorsunuz. Yarım sezon oynatıyorsunuz, 30'a satıyorsunuz. Şimdi burada Trabzonspor'un yaptığı iş çok büyük.
2: Aynı bence dönem transfer bu arada. Ara, evet, transfer ikisi.
1: Ara transfer. Ya ilham verici olması gerekiyor. Bakın Trabzonspor'un toplam borcu, açıklanan bildiğim en son rakamı söyleyeyim ki burada başkanın da katıldığı bir programda sorduğumda o da teyit etti rakamı. 100 milyon euro civarında, yani 5 küsür milyar bir total borcu var. Şimdi 3 transfer gerçekleşti Trabzonspor şu ana kadar. Augusto 20 milyon euro.
2: Doğru.
1: Olayı Vivo 80 milyon euroluk 3 satış.
2: Yani
1: neredeyse borcunu.
2: Zuko satışı var. 4 milyon euro da.
1: Evet, onu da üstüne koyduğunuz zaman Trabzonspor'un hani toplam borcunu karşılayacak bir bonservis geliri elde ettiğini, etmek üzere olduğunu görüyoruz. Transfer edilen oyuncular var. Evet, Aral'ın maliyeti var 13-15 gibi. Ama nihayetinde 3 oyuncudan sadece 80 milyon euro bonservis bedeli elde etmek ve de hani 3 oyuncuya verdiğiniz rakamı topladığınız zaman, yani burada işte 15 milyon euro, 20 milyon euro arasında bir rakam, 4 katına satıyorsun.
2: Tabii tabii. Yani
1: bu muazzam bir şey. Ve
2: aynı yerine Malinowski'yi aldı Trabzonspor.
1: Evet.
2: Baktığımızda da hani Zubkov'un yerine de belki Saviolo gelmedi ama gelecek. Hani belki savunmaya bir takviyeyle birlikte şu anda yola devam edebilirsin yani.
1: Evet, yani Samet'i aldılar. Belki başka bir stoper daha düşünülebilir. Şimdi Cabral'ı aldı Trabzonspor ki Dünya Kupası'nda belki de hani en güzel gol seçilecek, attığı gol. Zaten iyi oyuncu. Çok da iyi oyuncu.
2: Alvarez de gerçi iyi gol attı, biraz yarışır ikisi.
1: Yarışırlar ama

0: Yani yarışır, yani ilk üçe girer.
1: O imzayı attırmasan Dünya Kupası'ndan önce muhtemelen bugün alamayacaksın.
0: Zorlanacaksın, çok iyi oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncu aldın Trabzonspor. Öbür taraftan işte Saviola bahsediyorsun.
1: Ya da Aral, Pesciani geldi.
0: Evet, Aral'dan. Aral aynı şekilde. Tehri Karadeniz gibi potansiyel. Yani epey bir Trabzonspor transfer yaptı. Kadrosunu derinleştirdi. Melih Kabasakal vesaire. Orta saha rotasyonunu güçlendirdi. Yani bu 80 milyon euroluk 3 oyuncu satışıyla birlikte Trabzonspor gücünden yine de çok şey kaybetmeyecek. Evet, kıymetli oyuncular gönderdi ama buna karşılık transfer ettiği oyuncularla birlikte o pozisyonların yeri dolacak. Belki bazı pozisyonlarda da Trabzonspor geçtiğimiz sezon aslında kenarları çok etkili kullanamadı.
1: Şurada var Ayra abi, yani hala Trabzonspor'un elinde de hem performans alabileceğin, hem diyelim ki sezon sonunda, iki sezon sonra fark etmez yani, Batagov gibi, bence işte Pina gibi, diyelim ki Onuachu gibi, yani muhtemelen Onuachu satılamaz kategorisinde ama hani şimdi değil diyorum, yani performans aldım 1-2 yıl sonra belki. Ya hala Trabzon'un elinde çok önemli asetler var, Trabzonspor'un elinde. Bunu da unutmamak lazım. Yani bu transferleri şu anda yapsa bile, bu oyuncular ayrılsa bile yani.
0: Doğru, şimdi Batagov'un bir sakatlığı söz konusu oldu ki Batagov da yine 20-30 milyon euro bandında
1: en az
0: satabileceğiniz çok kıymetli bir stoper. Şey, zaten onun dönüşü
2: tabii
0: Trabzonspor'u çok rahatlatacak.
2: Doğru.
0: Pina geçtiğimiz Pina sezon mesela en çok asist yapan beklerden bir tanesi çok, ki hücuma çok katkı veriyor mesela. Ya Onuachu'nun o hava toplarına sahip olduğu rekabeti birazcık şey yapan, dışlayan o faktör.
1: Tek taraflı.
0: Haksız rekabete yol açan faktörü en iyi değerlendirebileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Mesela Trabzonspor'un bu anlamda çok ortacı kenarları yok. Yani Onuachu'nun kafasını çok arayan kenarları yok. Ama burada şimdi bu yeni yapılan transferlerle birlikte işte Cabral'ı, Saviola'yı ya da Aral Şimir'i denklemin içerisine dahil ettiğimiz zaman Onuachu'yu da daha efektif kullanacak. Ki oyuncu geçtiğimiz sezon kral oldu. Bence yeterince efektif kullanılamadığı halde ve de çok da yorucu bir görevlendirmeyle oynayan bir forvetti. Şimdi Trabzonspor hem satıyor, hem alıyor, hem değişiyor, hem de gelişiyor. Yani hepsini bir arada yapıyor Trabzonspor. Bu sezon evet işi şu açıdan biraz daha zor. Geçtiğimiz sezon Fatih Tekke aslında Trabzon genetiğine karşı koymaya çalıştı. Yani şampiyonluk konusunda ısrarla işte bizim hedefimiz ilk dört demek suretiyle bence çok doğru ve yerinde bir şey yaklaşık.
2: Beklentiyi büyütmedi, baskıyı azalttı.
0: Kesinlikle öyle.
2: Şampiyon olacağız dese sıkıntı olacak.
0: Kesinlikle öyle. O baskıyı bir defa tribünler kaldıramayacak. Kaldı ki tribünlerden de beklenen destek gelmedi. Ama bu sezon artık geçtiğimiz sezonun tadını alan, geçtiğimiz sezonla birlikte yeni bir umut kostümü giyen camia maalesef daha baskılı yaklaşacak teknik heyete ve takıma. Şampiyonluk bekleyecek ve hatta oyun bekleyecek. Yani oyun anlamında da bir memnuniyetsizlik var maalesef.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlıyoruz.
0: Toparlayalım
1: artık
0: mı? Özetle
1: bir cümle alayım. Özetle de olma.
0: Ya Trabzonspor bu ligin rengi olmaya devam edecek. Trabzonspor'un hedefi Şampiyonlar Ligi olmalı.
1: Peki. Trabzonspor'da çok konuşulan takımlardan bir tanesi, konuşulmaya da devam edecek diyelim.
3: Ayrı Beşer Kartallı'ya çok teşekkürler. Ağzınıza
2: teşekkür
3: sağlık.
2: Ederiz.
1: Az sonra son sayfa sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: anım yar.
1: Aspor Radyo.
2: Herkese mutlu akşamlar. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Mehmet Özcan ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Hepsini masaya yatıracağız. Mesajlarınızla birlikte. Mehmet hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray.
2: Hocam hoş geldin.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Arjantin kombini yapmışsın bugün.
4: Öyle mi? Yapma ya.
2: Benzemiyor mu?
4: Bilmiyorum, Arjantin'de.
2: Bir lacivertim var.
4: Vallahi Arjantin'e ben çok kızıyorum. Hakemle kavga, dövüş galiba. Yani finale de çıkarsa alırlar yani bu ite kaka. Böyle çirkef bir takım hayatımda görmedim ya. Vallahi
2: ağır oldu
4: sana.
2: Hocam.
4: Hemen değişti. Ne ağır, az bile söyledim ya.
2: Dur, devre arasında söylersin. Şu an zaten ilk bölüm bitiyor. Komple ilk yarıyı değerlendirirsin tamam. O zaman. Mehmet nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim Koray. Artık döndük gündeme. Maçlar da başlıyor. Hazırlık maçları zaten devam ediyordu haftaya. Eleme maçları artık lige de bir ay kaldı. Ligi özledik tabii. Dünya Kupası da bitiyor. Dünkü Fransa-İspanya maçı, onu da konuşuruz aslında Koray. Yani orta sahan kadar konuşursun. Yani evet, Fransa en iyi takım diyorduk ama hatırlatalım, bir önceki turnuva Griezmann faktörü vardı. Orta sahayı üçleyen, o dönem Kante de aktif oynuyordu. Ama dün İspanya'nın orta sahası, ki o orta saha 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı eleyen ortasaydı yine. Fabian Ruiz, orada Rodri çok ön plandaydı ve Olmo. İspanya hak etti finali. Yani hocam belki erken konuşmuş olacağız ama kim çıkarsa çıksın ben İspanyalıdır diyorum ya.
4: Ben İngiltere'yi tutuyorum da bu maçı alamaz diye düşünüyorum böyle bir hakemle. İngiltere şöyle, şimdi bakıyorum.
3: İngiltere'nin ben de isterim kazanmasını
4: yani
3: da.
4: Öyle ben değil, ben onda değil ama. Şimdi Mehmet, siz de iyi takip ediyorsunuz. İşin meydanın içindesiniz, tamam mı? Gazetecilik yapıyorsunuz. Ben şimdi alıyorum, tık tık bakıyorum girenlere çıkanlara falan. Müthiş bir kadro yapmış. Şey, müthiş. Yani hoca, bravo hocaya. Yani o tuvale. Alanlar bir tane şeyi almadı, Palmer'i almadı ama onun haricinde var ya, müthiş bir takım yapmış. Çok tecrübeli, kaliteli, savunması iyi. Daha bir de forvette daha Rashford'da birisi daha var, oynatmadı. Bir de Palmer yok yani, 3 kişi olmamasına rağmen.
3: Arada Saka'yı da kulübeden aldı oluyor aldı. Hocam Rashford
4: ya,
3: alıyor.
4: Yani ama çok iyi şeyler yapıyor bu Tuchel. İnanılmaz ya, nasıl bir, şimdi bak tecrübeli adamları almış. Bir de ne var biliyor musun? Bakıyorsun şimdi son ana kadar Crystal Palace kazandı değil mi? Adını
3: konferansı
4: söyle. Konferansı. City olsun, Tottenham olsun, hep Aston Villa olsun, hep
3: Aston bunlar. Aston Villa Avrupa Ligi'ni kazandı.
4: Hep yani bunlar hep burada, bir bakıyorum oyuncular oradan, Arsenal'dan falan. Yedeklere bakıyorum, gene öyle girenler çıkanlar, hep tecrübeli adamları almış. Onun için İngiltere bana göre benim favori, %99 şampiyon olur benim görüşüm. Bak %99 diyorum. Tabii ki İspanya'ya bana atmamak lazım. Arjantin İTKK'a gidiyor, hakemlerle gidiyor işte, bugün de öyle. Ya adamlar tekme tokat dayak, Mısır maçını nasıl aldı ya? Adamların hakim penaltısını vermedi, golünü vermedi, bilmem ne yapmadı 2-0'dan. Ya çok büyük destek var Arjantin'e, olacak şey değil. Yani bir adam ne tekmeler attılar İngilizlere, Messi'ye bir girdiler hafif, hop sarı kartı verdi.
2: Tabii.
4: Daha beterini adama vurdular, hiçbir foul vermiyor.
3: 86'dan beri ciddi bir rekabet var aralarında. Yani hocamın da şimdi bir geçmiş hatırlatmak istiyorum. Şöyle, ben en etkilendiğim futbol adamları belgeselidir Bobby Robson. Bobby Robson o 86'da Tanrı'nın eli diyoruz ya hocam. Evet. İngiltere'yi dünya şampiyonu yapacaktı. Sahtekir'in eli diyor Maradona'ya. Evet. Siz de 93 mü 94 mü hocam Bobby Robson'a rakip oldunuz. Rakip değil mi? Sporting Lisbon'un.

0: dönem Mourinho'da tercümanı mıydı, yardımcısı mıydı?
1: Ya bir şey söyleme bak, Bobby Robson'dan şimdi şeyimiz var, resmimiz var, dostluğu diyor falan.
2: Ha, duruyor mu? Ya,
1: duruyor tabii. O şeyimde de var.
2: Getirseydin keşke.
1: Yanımda var ya, göndereyim sana. Ver
2: at hocam. Şeye.
0: Hocam
2: at,
0: rakip olduğunuz en büyük
2: teknik. Mustafa İnce'ye yolla.
0: Hocam rakip olduğunuz en büyük teknik direktör.
1: Ama o zaman zaten İngiltere'den gelmişti şey. Ben atayım onu da bir ara koyarsın şey. Versinler Ece.
2: Tamam Mustafa
1: ya, ama
2: halleder
1: bak,
2: onu.
1: Şimdi ne oldu? Şeye geldik. Biraz anlatayım Bobby Robson'ı.
2: Bobby Robson'ı sonra anlat hocam. Bol vaktimiz var. Şimdi devre arasındayız. Maça konuşalım biraz.
1: Şimdi.
2: Üzerine zaten Bobby Robson'ı da anlatırsın. Tariflerden de verirsin yine. Tamam. Zaten ikinci yarı başlayın. Tamam. Üstüne vaktimiz var tamam. Bol bol o zaman.
1: Koray maç bir başladı. Bak şimdi ben bir, şöyle bir şey vardır. Mesela.
2: Nasıl buldun ilk yarıda İngiltere Arjantin ya, karşılaşmasını?
1: Çirkef bir Arjantin. Çirkef diyorum ya. Olamaz böyle bir şey ya. Şimdi adam topa giriyor, arkadan da bam diye vuruyor. Ya sinirlerini bozar futbolcunun. Bu İngilizlere iyi dayandı. Olamaz böyle bir şey ya. Şimdi den mesela. Şimdi. Eskiden şey
2: mesela
1: oluyordu.
2: Şeye denk geldim arada böyle dediği gibi pas veriyor, pas verdikten sonra yakındaki Arjantinli bir şöyle
1: vuruyor,
2: elle temas
1: ya,
2: ediyor.
1: Ne teması ya, bayağı vuruyor. Bak şimdi bizde şöyledir, eskiden derdi ya hoca karışmayın, sert oynayın hoca bizden dersin, tamam mı, talimat alırsın, pata küte girersin, aynı öyle bir sanki bunlar talimat almış, hoca bizden karışmayın, Allah'ına kadar gelin korkmayın gibi. Vallahi onu, o geldi aklıma.
2: Gergin bir ilk yarıydı Mehmet.
1: Gergin ne ya? Ya söylüyorum sana, ben bırak şunu futbolu şunu bunu falan ya. Ya sen Utuel ne yaptı biliyor musun? Bir tane foul verdi, kalktı alkışlıyor verdin diye ya. Olamaz böyle bir şey ya.
0: 98 yani. Ve 2002 hatırlıyorum ben. 98'de Beckham'ın kırmızı kartı vardı. Owen'ın çok yönünde 2-2 penaltılarla evet. Arjantin. 2002'de İngiltere grup aşamasında rövanş almış. Yani İngiltere ile Arjantin arasında 86'dan dolayı ciddi bir rekabet var.
2: İngiltere ile Arjantin arasındaki maçlarda da hep böyle bir hakemlerin Arjantin lehine karar verdiği şeyler var. İşte Maradona'nın elle attığı gol, Beckham'ın mesela atılması da bence.
0: Yok orada çok doğru kırmızı.
2: Basit
0: tamam,
2: ya.
0: Tamam Simeone tiyatro yapıyor ama orada o bence tekmeyi basit. Atmayacaksın. Yok yani ben.
2: Sen kırmızı olarak
0: kırmızı hatta var. Mert Hakan Aytaç pozisyonu vardı Türkiye Kupası Kasımpaşa. Yani olur yani, çıkar ona.
1: Ya şey Mehmet, burasına getiriyorlar adamın, anladın mı?
0: Ama hocam şöyle bir yani, şey de var.
2: Arjantin 12 faal
0: yapmış. Ben çok negatif değilim.
2: 7 faal İngiltere.
0: Hocama katılıyorum.
1: Ya komik ya.
0: Hocama katılıyorum. Çirkin fikir ama ben şöyle negatif bakmıyorum Koray. Paraguay'da Arjantin'de böyle futbol tercih. Arjantin'de bütün oyuncular tekmeye kafa sokuyor hocam yani. Messi'yi
1: başka,
0: taşımak
1: bugünkü,
0: için.
1: Ya bugünkü sen şimdi bak bugünkü şey o mikrofon taktığını bilmem ne falan, inanamazsın. 7 faul 2 faul mü, komik ya. Ya birisi 17 faul, hepsi sarı karttık, öyle diyeyim ben sana. Biraz abartılı söyleyeyim, abartılı yani. Yani Arjantin yaptığı 15 faul, ya verilmeyen fauller var ya. Ya olacak şey değil ya.
2: Bu arada bu son dakika bilgisi var, hemen sıcağı sıcağına söyleyelim. Ekranda görüyorsunuz, Türk futbolunda özellikle Galatasaray'da bir devir sona erdi. Sarı kırmızılılar Mauro Icardi'ye veda etti Galatasaray. Hemen sıcağı sıcağına o paylaşım ekrana gelecek ama ben önden size aktarmak ve paylaşmak istiyorum. Bir video da var. Video gelene kadar mesajı hemen okuyalım. Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz demiş Galatasaray Spor Kulübü yaptığı paylaşımda ve az önce söylediğim gibi Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Mauro Icardi sarı kırmızılı kulüpte artık resmen yolları ayrıldı. Duygusal da bir paylaşım ki nasıl duygusal olmasın? Şu an Galatasaraylıların pek çoğu eminim duygu dolu anlar yaşıyordur.
0: Ben videoyu yayınlayabilir miyiz? Onu merak ettim aslında.
2: Şimdi ben yayında olduğumuz için açamadım ama telif sıkıntısı yoksa zaten yayınlarız. İçinde bazen Süper Lig yayınları, görüntüler vesaire olduğu için ona bir şey diyemiyorum.
0: Onu merak ediyorum açıkçası.
2: Ama şöyle söyleyeyim, süre olarak da hemen

0: Bir yandan da bakıyorum.
1: Bugün toplantı vardı çünkü.
0: 3,5 dakikalık bir video.
1: Ya şöyle merak ediyorum, izlemek isterim. Şundan dolayı Koray, bugün toplantı vardı. Başkan, hoca, Abdullah Kavukçu arasında Kemer Burgaz'da.
0: Videoyu muhtemelen yayınlayamayacağız Mehmet çünkü içinde
1: telifler, değil mi?
0: Telif, Süper Lig golleri var.
1: Ona doğru.
0: Yani ama sadece bir şarkı.
1: 4 sezon 4 şampiyon.
0: 10 saniyeye kadar telif olmaz. Şöyle dinletebilirim. Mirkelam'dan Unutulmaz.
1: O zaman alttaki ben şeyi söyleyeyim.
0: Müzik.
1: Galatasaray 1 Liverpool 1 o maç tribündeydim. Hacı gelmişti. Hacı için o şarkı çalmıştı.
0: Doğru.
1: Unutulmaz diye benzer önem atfediliyor.
2: Ben üzüldüm biliyor musun? Evet.
1: Ben şundan sevindim. Zirvede bıraktığı için hocam. 4 sezon
2: ya
1: 4 şampiyonluğu.
2: Gene zirvedir ya. Gene zirvede olacak ya. Bu yaşta yapmayın. Bak şimdi ne var biliyor musun? 33 yaşında
0: Trabzonspor çok kısa. Galatasaraylılar lütfen yazın, devam edilmeli miydi yoksa bu veda tam doğru zamanda mıydı? İzleyenlerin de fikirlerini biz yayında paylaşalım. X'ten de yazabilirsiniz. Dileyenler farklı sosyal medya platformlarından da yine mesajlarını atabilirler.
2: Kaç yaşında şey Icardi?
1: 33.
2: 33 yaşında.
0: 93'lü 34'e girecek.
2: Trabzonspor orta saha aldı ya. İyi bir adam aldı değil mi? İtalya'dan. Yani aldın. Abi bırakın 33, 35, 37'yi artık ya. Yani bana göre gene bir patlama yapar. Şimdi bak Beşiktaş alsaydı bunu veya Fenerbahçe aldasaydı gol kralı olur. Bak gol kralı olurdu, iddialıyım yani. Olurdu. %99 olurdu. Yani öyle değil artık şey değil. Yani sakatlıktan çıktı. Aile hayatı şudur budur falan, büyük darbeler atlattı. Öldü demeyin, uyuyamaz. Maddi manevi çok büyük zararlara girdi. Ama ona rağmen 19 gole dahili var değil mi? 19 gol herhalde.
0: Evet.
2: Yani olacak şey değil. Neyse. Ha ben üzüldüm
0: bir
2: şahsen.
0: Bir nesli Galatasaraylı yaptı diyebilir misin rahatlıkla?
2: Tabii.
1: Zaten gollerinden kazandırdığı kupalardan daha değerli kısmı o. Yani onu Selahattin Kınalı da güzel özetlemişti. Yani o gülümsemesi, yani çocukların çok kalbine giren, artı hani maç öncesi seremonilerde de hani 11 tane oyuncunun önünde 11 tane minik çocuk tabii olur. Icardi'nin önünde 5-6 çocuk olur der zaman.
0: Öyle yani. Ya
1: öyle bir farkı vardı
0: orası. Neredeyse diğer çocuklar da orada.
1: Artı hani böyle forma uzattığınızda imzalarken, fotoğraf çektirirken süperstar. Yani herkese süperstar diyemezsin. Yani çoğu oyuncu işte böyle yüksek maliyetli ülke star dersin. Icardi süperstar tanımının karşılığıydı. Çok zaten yetenek olarak Barcelona altyapısından geldiğini özellikle 2022-23.
2: Şu attığı yani gole bak Mehmet, şu attığı gole bak.
1: Hocam
2: ya,
1: bu golün benzerini Antalya'ya da attı.
2: Ha, böyle bir ligde gol var mı? Şuna bak ya. Bak, eyvah.
1: İkinci
2: ya
1: sezonu ha? Başlangıç olarak. Bir ama de, ben tabii hocam.
2: Senede gittiği yerde gol kralıdır bu. Bak şuraya yazıyorum.
1: Ben
2: nereye
1: sizde
2: gidersen
1: hocam en fikir değilim. Artık miladını doldurdu. Yok, misyonu ya, tamamladı.
2: Ya, hayır.
1: Ben kendi adıma şöyle mutluyum. Zirvede bırakıyor. 4 sezon 4 şampiyonluk her oyuncuya nasip olmaz. Yani 4'te 4.
2: Sen bunu bak unutma.
0: Bak ben araya gireyim unutma hemen hocam. Siz devam edersin. Hayrettin İnce izleyenimiz yazmış son sayfa etiketine, diyor ki kesinlikle en doğru karar verildi. Osimhen yokluğunda daha diri, daha yırtıcı bir forvet lazım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Türker Dicel, fikir ayrılıkları var izleyenler arasında da. Icardi büyük futbolcu, bence Galatasaray çok arar demiş.
2: Ya, kim alacak çok merak ediyorum ya. Bundan sonrasını merak ediyorum. Medyaya Mehmet dahil ne diyecekler, kimi alacaklar, oynayacak mı oynamayacak mı, kaç para vereceksin. Çok merak ediyorum bundan sonra. Ya esas şimdi bak şeyin buraya kadar gelmiştir Okan'ın da yani buna verdiği tavizlerle, tamam mı? Yani illa evet. Allah demiştir, tamam mı?
0: Zorladı ama Okan hocayı da.
2: Tabii. Ya ama normal ya. Bak ya yaşadığı şeylere baktığın zaman, ama bundan sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Oraya alacakları adam kim alacak? Kaç paraya alacaklar? Onun yerini tutacak mı? Bak 19 gole 20 gole katkısı var. Bu senede 25 gole katkısı olurdu. 30 gole.
0: 16 gol 3 asisti var yok geçen mu sezon.
2: Üçün yürüyerek attı.
0: 14'ü Süper Lig'de. Oo. 31 maçta 14 gol atmış ama 12'sine sadece. İlk 11'de başlamış. Tek asisti var ligde. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol 1 asisti var. Ondan önce Süper Kupa'da 2 maçta 1 gol 1 asisti var. Mauro Icardi'nin bu sadece geçen sezon performansı. Takım evet bazında Galatasaray'da 4 sezonda 132 maç, 95'i ilk 11, toplam gol sayısı 75.
2: Daha ne olsun?
1: 100 kaç maç?
0: 132 maç. 75
1: yani,
0: gol.
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: 3 maçta 2 gol. Öyle evet bir
2: istatistik.
1: Çok asistler. Zaten Hacı'yı geçti en çok gol atan oyuncu ama muhtemelen bu sezon

0: maç kaçırmazsa Osimhen en çok gol atan oyuncular listesini Icardi bu sezon geçer. Çünkü Osimhen de şu an Icardi ve Hagi'nin arkasında Gomis falan Baroş'u geçti diye aklıma kalmış. Ben hani dediğim gibi malumun ilanı oldu, artı süreç çok uzadı ve artık taraftar da çok net şekilde Icardi ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtti. Ha tabii ki sosyal medyada net yansımamadır. Yine tribünlere gelse en çok ilgiyi şampiyon kutlamasında, şampiyon maçında gördük. Kredisi de var. Bir Galatasaray efsanesi olarak anılacak. Ben hala ısrarlıyım yani. Felipe Melo için de aynısını söylemiştim. Muslera için de.
1: Evet.
0: Ben zirvede bırakmak, işte Snyder onu yapamadı mesela. Snyder'in de şansı şu oldu. Kendisinden sonra gelen 10 numara Berland olduğu için hep iyi hatırlandı ama son 2 sezon iyi değildi Snyder'in. Baktığımızda hani bu tarz süperstar oyuncuların ben misyonun tamamladığında ısrar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Yo, bu sene evet. Nereye gidecek tahminin?
0: Hocam Güney Amerika olur muhtemelen. Ben çok Avrupa'da takım bulabileceğini düşünmüyorum.
1: Olabilir.
0: Meksika yazılıyor. Yani o coğrafya Güney Amerika olur.
2: Bence yani eğer
0: Brezilya belki olur.
2: Avrupa'da
0: olur
2: kalırsa gene flaş olur. Bak söylüyorum.
1: Özgür Tuncer izleyicilerle birazcık devam edelim. Ayrılma zamanı gelmişti. Mehmet Özcan'ın dediği gibi Galatasaraylıların %99'u bizim gibi düşünür demiş. Kerim Ali Koçak, Icardi çok klas futbolcu ama 2 senede hem çok yoruldu hem çok yordu takımı demiş. Fikrini öyle beğenmiş.
0: Güzel özetlemiş. Hem yordu hem de yoruldu.
2: Nasıl yordu ya?
1: Serhan
2: nasıl
1: Türk
2: yordu
1: bizimle
2: ya?
1: Birlikte. Hoş geldin Serhan Türk.
3: Bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Pek çok futbol severin, Galatasarayların çok sevdiği Mauro Icardi efsanesi artık gelecek sezon itibariyle Galatasaray'da parçalı formayı giyemeyecek. Sen bu ayrılığı, vedayı nasıl değerlendiriyorsun? İzleyicilerde de çünkü farklı görüşler var. Stüdyoda da Mehmet doğru zamanda doğru şekilde yollar ayrıldı diyor. Güvenç Hoca da diyor ki daha verim alınabilirdi, devam edilebilirdi. Senin düşüncen nedir?
3: Güvenç Hoca'ya göre yani 60 yaşına gelse bile o verim alınır da.
2: Serhan'cığım bundan sonrası ne olacak? Bir de onu anlat şimdi sen bana. Onu dinlesin hocam, herkes. Bundan sonraki hocam, senaryoyu anlat. Santrafor'la ilgili.
3: Hocam bundan sonraki senaryoyu zaten Mehmet net bir şekilde anlatır. Ama şunu söylemek lazım. Her sevda, her aşk bir gün biter. Önemli olan hatıraların kalmasıdır.
2: Yok o şarkı. Coşkun Sabah söylüyor.
3: Hocam bu süreç artık hem Galatasaray'a zarar vermeye başlamıştı. Çünkü biliyorsun bu süreç içerisinde Galatasaray bu süreci iyi yönetti. Başkan bu süreci net bir şekilde yönetebildi. Ama daha dünkü açıklamalara kadar, dün Okan Buruk'la yapmış olduğum röportajda Okan Hoca da bu sürenin biraz uzadığını ve buna göre planlama yapılması gerektiğini ve bu planlamada biraz sekteye uğradığını dile getirmişti. Zaten böyle bir de gündem vardı. İşte menajerinin Türkiye menşeli açıklamaları, oyuncunun herkes kamptayken gezmesi, tozması, Galatasaray'ı ikinci plana atması. Hep şunu diyoruz, giydikleri formalar çok kutsaldır, çok önemlidir. Galatasaray'da herkesten büyüktür. O Galatasaray'ın büyüklüğünü de bilmek lazım. O Galatasaray'ın büyüklüğündeki o formayı da net bir şekilde, güzel bir şekilde giyebilmek lazım. Icardi bu süre içerisinde güzellikler yaptı. Yeni neslin Galatasaray olmasını en büyük sebeplerden birisi dedik. Herkesin sevgilisi dedik. Ama dedik ya, bir gün aşk biter. Önemli olan hatıralar kalır. O hatıralar da güzel kalacak. Icardi herkesin gönlünde tat kurdu. Ama biraz daha süreç uzasaydı Icardi o herkesin sevdiği, herkesin alkışladığı, herkesin o şarkıları dinlediği zaman hüzünlendiği Icardi artık çok farklı bir yerlere konumlandırılacaktı. Bu süreç uzaması yönetime de zarar verecekti, başkana da zarar verecekti, Icardi'ye olan sevgiye de zarar verecekti. Bence güzel bir açıklama oldu. Bu açıklamadan sonra da artık Galatasaray yeni yedek santraforunu da hızlı bir şekilde açıklar diye bekliyorum, temenni ediyorum.
2: Bak şimdi çok güzel anlattın buraya kadar, herkes hepsini biliyor. Şimdi bundan sonrasını anlat bana. O yeni santraforu.
1: Bundan sonrasına kim? Birazdan geçeceğiz. Ha, mesela kim? Selim
3: hocam,
1: dedi
3: ben ki, bunu anlatmıştım sana.
2: Ya bırak seni anlatmıştın sen bana. Şimdi bundan sonra ne yap? Göreceğim ben bakayım sizi. Kimi alacaksın? Kaç paraya alacaksın? Nasıl oynatacaksın?
3: Hocam herkesin yeri doldu. Hocam herkesin yeri doldu. Senin de yerin doldu Kocaeli efsaneleri arasında.
2: De olmadı. Benim yerimi dolduramadılar.
3: Evet. Hocam Kocaeli'de şu an hocam.
2: Kimse dolduramaz benim yerime.
3: Galatasaray'ında oyuncusu var. Yani sadece.
2: Ya söyle ama.
3: Neler gelip geçer. Önemli olan oradaki formaya giyen isimler her zaman değişir.

0: Icardi'ye de hocam sana da başarılar diliyorum.
1: Icardi ikinci adam olmayı kabul ediyor muydu Serhan Türk? Bence en önemli soru bu.
0: Yok, Icardi ikinci adamlığı kabul etmedi. Hatta biliyorsun ilk Aspor ekranlarına biz vermiştik. Icardi'ye verilen o teklif, başkanın bu süreci güzel bir şekilde yönetmesi, güzel bir şekilde yönetirken ahd-ı vefaya da sahip çıkarak oyuncuya iyi bir şekilde onur edebilmesi. Ama oyuncunun aslında para ikinci plandaydı. Sadece asıl formayı giymek istiyordu. Yeri geldiği zaman oyuncunun oyun içerisinde yedek kaldığındaki o derdi, antrenman maç öncesi o ter antrenmanlarında, maç öncesi o soyu ısınma hareketlerinde oyuncunun oyun içerisinde kalmaması, o ısınma şeylerine çıkmaması hep bir süreçti. Oyun içerisinde işte Osimhen'in kolunun o en son kırıldığı anda hocanın Icardi'yi çağırması, Icardi'nin hocanın yüzüne bile bakmaması, yani buralara kadar getirdi. Zaten bu vücut dili, ben yedek kalmak istemiyorum, ben Icardi'yimdi. Ama şunu da unutmamak lazım, Galatasaray'ın artık Osimhen'i vardı. Icardi giydiği dönemde, terlettiği zamanda, şampiyon olduğu ve Galatasaray şampiyon yaptığı zamanda çok değerlidir. O yüzden diyorum, gerçekten giydirilen formalar çok kutsal. Sadece o giyilen formalardaki isimler çok değişiyor. Arkasında yazdığımız isimler çok değişiyor. Artık Osimhen 9 numaralı formayı alıyor ve kaptanlığa da geçiyor diyebilirim.
1: Evet. Serhan Türk, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Güvenç Hoca'ya katılan var. Selma Luma, daimi izleyicilerimizden. Diyor ki bizim taraftar yine havalara girdi. Her sezon başında Şampiyonlar Ligi'ni alacağız diyoruz. Daha sonra 24'e girebilir miyiz diye kurdeşen döküyoruz. Icardi'yi layık görmeyenler yerine Mbappe gelecek sanıyor galiba. Bravo. Çok ama çok pişman olacağız. Güvenç Hoca'ya hiç olmadığı kadar katılıyorum demiş.
2: Teşekkür ederim de doğru söylüyor. Mbappe'yi mi alacaklar merak ediyorum.
1: Hocam kim? Ama ikinci adam olmayı kabul etmiyor. Ne yapacaksın?
2: Ya tamam, neyse. Ya 3-5-2 oynarsın. Ya bu sakatlanmasıydı zaten 3-5-2 oynayacaktın. Bak 4-4-2 oynamak çok enteresan. Atletico Madrid oynuyor. Bu 4 tane koşan beygir gibi adam olacak, öyle diyeyim. 2 tane de koşan santfor olacak ki oynasınlar.
1: Evet.
2: Ya da 3-5-2 oynarsın. Eğer öbür türlü oynarsan Kocaelispor maçına çıktığın gibi yenilirsin iyi bir orta sahaya karşı. Şimdi o zaman 3-5-2 oynayacaktın diye bunu aldın, tamam mı? Olmaz. Şimdi kimi alacak? Çok güzel söylüyor. Mbappe'yi mi? Kimi alacaksın da oturacak? Bir tane Belçikalı golcü vardı. Kim gitti? Fenerbahçe'den gelen.
3: Lukaku mu?
2: Yok ya. Ya Fenerbahçe Galatasaray'a geldi ya, gönderdi santrforu.
3: Batshuayi.
2: Ne oldu? Gol atıyordu. Yer girdiği zaman adam gene gitti.
1: Atıyordu. Osimhen geldi zaten. Osimhen'i aldılar bu sefer. Osimhen alınca Batshuayi dedi ki bize burada hiç ekmek yok.
2: Yani
1: gitti.
2: Şimdi de işte birisi gelecek. Ama
3: Morata geldiği için gitti.
1: Batshuayi ilk, ama Osimhen geldikten sonra da hiç durulmadı mı?
3: Şöyle yani Icardi, Batshuayi başladı.
1: İkinci santrfor Batshuayi'di.
3: Osimhen gelince 3 oldu.
1: Denklemi geldi, 3 oldu. Icardi sakatlandığı için devre arasına kadar kaldı.
3: Sonra Morata geldi.
1: Sonra zaten
2: Morata da gitti. Oynayama ya, bak Osimhen'in arkasında oturup da ben oturacağım dediğin adam, tamam mı?
1: Evet.
2: İyi bir santrfor değildir. İyi bir futbolcu değildir. Ya çok genç olacak, tamam mı? Yani ya da adam oturmaz arka, iyi bir santrforun ne işi var Osimhen'in arkasında? Ne, o zaman sana yarar bir santrfor alamayacaksın demek ki.
1: Durmuş Bey diyor ki, Durmuş Özcan sonunda gitti. Mehmet akraban değildir herhalde. Var mı Durmuş diye akraba? Soyadı benzerliği. Durmuş Özcan diyor ki sonunda gitti. Eğer kalsaydı yuhalanarak gidecekti diyor.
2: Ya bu...
1: Doğru söylüyor olabilir
2: ya,
1: öyle değil mi
2: ya
1: hocam?
2: Ya nasıl yuhalanacaktı ya? Ya
1: Muslera bile yuhlanmadı mı bir maçlığına da olsa?
3: Dinamo Kiev maçı.
1: Evet. Muslera'nın kattıklarını düşün bir de bir yandan.
2: Herkes yuhalıyorlar canım. Yani ona bakarsan kötü oynadığı zaman o da yanlış.
1: Murat Ergin diyor ki Icardi ayrılık açıklamasının hemen arkasına Icardi düzeyinde bir star santrfor açıklaması gerekirdi.
2: Tamam, oturacakmış işte, bunu merak ediyorum. Star santrfor getirdin. Tamam mı? Yani
1: evet.
2: Kim var mesela? De oyna oturmaz arkadaş. İsimleri geçen adamlar var ya. Oturmazlar bakıyorum ben
1: şu
2: şimdi.
1: Var Mehmet ön plana çıkmış.
3: Ya bu arada forvet transferinin bence çok önemi yok Galatasaray'da. Yani sayısı olarak 2 tane forvet alması gerek Galatasaray'ın. 3 forvetle. Osimhen oynayacak. Osimhen'in bu sene Afrika Kupası yok.
2: Ya sakatlandı gitti.
3: 10 Temmuz'da başladı antrenmanları. İyi bakıyor kendisine. Muhakkak ben Osimhen'den.
2: Allah saklasın ya. Allah dağlar.
3: B ve C planı o yüzden de Icardi tek forvetti. Osimhen'in arkası. Bu
2: ya
3: sefer
2: tek
3: ben...
2: santrfor de şuna forvet deyip durma ya. kızıyorum.

0: santrfor başka, forvet başka.
1: 9 numara diyelim.
2: Evet.
0: Tamam.
1: Golcü diyelim yani ez cümle. Katılmıyorum hocam size, kusura bakmayın. Icardi konusunda yani sezon boyu tartışık yok.
0: Ya tamam gitti, bir şey değil. Kim alacaksın onu, ben bundan sonrasını
1: kim almanın
0: ne önemi? Gitsin diyorsun diyor. Bir tamam gitti. Güzel olabilir
2: hocam. Bir de onu
0: kim alacaksın, onu kimi?
1: Yani size, yıllarca onu... takım çalıştırdınız. Icardi gibi oyuncu mu isterdiniz? İzin vereceksin milli arada. As forvetinin kolu kırılacak. Arjantin'e gideceksin. 4 gün geç geleceksin. Milli ara, bana şunu söyleyin hocam. Milli ara 15 gün.
0: Ya ben tamam kardeşim.
1: 15 günlük milli arada.
0: Kimi alacaksınız bundan sonra?
1: Hayır şunu soruyorum Koray. 15 günlük milli ara, takıma 5 gün izin verildi. Takım toplandı. Icardi yok diye hafta sonu tekrar izin verildi takıma. Yani düzeni de çok bozan bir oyuncu.
0: O kadar taviz verme zaten. Verme kardeşim. O zaman kes at. Ben ona bir şey demiyorum ki.
1: Ben deminden bir Icardi savunuyorsun.
0: Ya Icardi savunu. Ben kimi alacaksın?
2: Icardi kalsın diye çift santrfor oynamak zorunda mı Galatasaray? O kadar mı Icardi'ye muhtaç?
0: Ya şimdi kimi alacak? Belki anlatamıyorum
2: size. Alacak,
0: bundan sonra kimi alacaksın? Bundan sonrasını anlatın bana.
1: Forvet bulunur hocam. Bulunur forvet.
0: Ya ben de diyorum ki
1: yedek forvet. As forvet değil ki. As forvet tamam 30 milyon euro oyuncu olmayacak.
0: Ya senin ihtiyacını görecek birisi onun arkasında oturmaz. Alacağın adam, yedek oturacak adam kaliteli bir adam olmaz. O kadar.
1: Ben de o yüzden iki tane forvet alsın diyorum zaten Galatasaray. Bir değil.
0: İki tane.
1: İki tane alsın. Örnek veriyorum. Evet. İsim olarak da söyleyeyim. İkisi Umut Bozok mesela. Geçen sezonu Eyüp Spor'da bitirdi. Üçüncü forvet olarak al. Son 10-15 dakika oyun at. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun modeline yaptığı gibi de iki tane ikinci forvet bulacaksın. O da artı 4 kontenjana uygun olmak zorunda zaten. Yabancı kontenjanında yer yok. Baktığımızda.
0: Ya sen şimdi Icardi'yi gönderip ben seninle varım yani buna. Umut Bozok gol kralı olmuş adam. Ama senin taraftan ya bu mu oldu, Icardi gitti bunu mu aldın derler millet. Ben de olsam ben de onu alırım. Gol kralı olmuş adam her yerde. Golcü her yerde
2: aldı,
0: golcüdür.
2: Morata'yı aldı mesela.
1: Tabii olur. Morata, Umut Bozok örnek veriyor.
2: Morata'ya gelirken yok muydu hocam?
1: Morata iş yaptı bu arada.
2: Adam Real Madrid'de oynamış. Juventus'ta oynamış.
0: Tamam ne oldu
2: Atletico
0: gitti.
2: Madrid'de.
0: Geberdi gitti
2: tamam,
0: öyle
2: gitti
0: diyelim.
2: Gitti de yani. Sonra Icardi geri döndüğü için adam da gitti zaten.
0: Ya ama işte faydalanamıyorsun. Adamın da performansı düşüyor. Onu anlatıyorum ben. İyi bir adam ama sen ya çok enteresan. Bulur inşallah, bulur Galatasaray yani Icardi'yi de Osimhen'i de bulur.
1: Icardi bakalım takım bulacak mı hocam, siz böyle çok övüyorsunuz. Var mı isteyen? Hadi buyursun atsın imza Avrupa'da Galatasaray'da. Sizin gördüğünüzü Süper Lig'deki diğer 17 takım, Avrupa'dan 50 tane takım var. Göremiyor mu?
2: Ben bu arada hayır bak hocamın dediği haklılık payı olan yerde bir şu olsa ben
1: Avrupa'da oynayamaz Icardi.
2: Savunmaya devam
0: abi, orası
2: adam
0: orada yanlış.
2: Oturmayı kabul etmiyor. Yani hiç, adam desin ki ben kabul ediyorum. Hocama şurada hak vereceğim ya işte biraz daha fazlasını verseydin de tutsaydın. Ama kafadan zaten hocam adam süre konusunda problem.
0: Adam oynayacağım diyor, sen diyorsun ki Avrupa'da oynayamaz ya. Adam oynayacağım diye kalmadı burada. Yanlışsın orada.
1: Oynayamaz.
0: Ya nasıl oynayamaz ya?
1: Sen Julias maçında oynadı mı?
0: Bak sen Julias maçında 7 kişi yoktu. Sen Monaco maçında neredeydi senin Kocaeli maçında Osimhen'in? O da oynayamadı, ona bakarsan bir tane maçı baz alıyorsun. Orada da kaç tane maçın
2: sana soru var
0: sahada
2: hemen ya. Sorayım. Boz Doğan Bey diyor ki Güvenç Hoca'ya sormak isterim. Icardi ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda kilosundan dolayı pres yapamıyor, hareketlenemiyordu.
0: O hikaye
2: ataklarda.
0: Yalan. Bunlar
2: kilosunu
0: yalan.
2: Kendi
0: yalan
2: bile kafasına takmıyordu. Bu halde ne yapacak?
0: Ya da yanlış. Kilosu da yok, kilosu da yok. Birisi ona söylüyor kilosu var diyor. O da almış kilosu var deyip duruyor. Alakası yok. Şimdi şurada bir tane pozisyonu vardı Icardi'nin. Offset'te kaldı. Offside'de şey bozdu, Amrabat bozdu. Gitti 15 metreden yetiştiler. United maçında attığında.
2: Evet.
0: O zaman kilosu vardı onun. O zaman kimse ses çıkartmıyordu. Şimdi o kilodan daha aşağıda. Belki 1 kilo 2 kilo bilemiyorum. Kilosu falan ya hikaye ya. O kiloyu birisi atıyor. Gözlem nereden seçiyorsun kardeşim? Ordinarius profesör olsan bilmem ne olsan onun kilosunu göre anlayamazsın sen yani. Şişman gösteriyor televizyon bilmem ne. Yakından bakacağım falan filan yani. Hmm. Niye en son maçta attırdığı golde yaptığı çabuklukları falan, öndüreye gidişleri falan baktığım zaman eski formda yani eski hali gibi. Yani o hikaye. Bunlar biri bir şey söylüyor kilolu diye. Çok enteresan bizde. Türkiye'de biri bir şey söylüyor. Herkes aynı şeyi papağan
2: bir
0: gibi.
2: Bir de kilo tartışılabilecek bir şey değil ya. Tartı diye bir cihaz var yani. Çıkıyorsun üstüne neyse.
1: Fizik olarak ama Paris Saint Germain'den daha diri gelmişti.
2: Evet evet.
1: Ya yani orada ön direğe yaptığı koşular çok golü vardı.
2: Hala sakatlık sonrası
0: ya
2: mesela yavaşladığını
0: orada ama o kadar şu anda.
2: Güvenç yani, hocam. He? Sakatlıktan sonra geldiğinde mesela daha hantallaştığını düşünüyor musun?
0: Herhalde canım. O zaman bir aralar çok kötüydü yani. Kötü derken gene o aralar bile gol
2: ama
0: attı.
2: Son şampiyonluk maçında mesela Antalya maçında
0: evet,
2: döndü ya. Hemen iki kişinin arasında.
0: Ya işte.

0: Bir şey söyleyeceğim. 70-80 de giri 90. Gözünü seveyim. Antalya maçındaki hareketini de övmeyelim ya. Antalya'nın zaten ağa gitmiş vaka.
1: Ya fark etmiyor. Şeyle,
0: sonunda,
1: ya.
0: Bak, 5-10
1: takım
0: dakika.
1: Başka. Bireysel adamlar başka ya. Ya yapma Mehmet ya. Ya bakın takım ağa gitmiş. Ağa gitmiş de oradaki adamın çabukluğu, sürati başka. Sen takımın kötüsü iyisin, ona bak sen.
0: Ya bir sekanstan Icardi'yi savunuyorsunuz. Ben bir sekansın Icardi'yi eleştirince kabul etmiyorsunuz. Size söylüyorum. Kadıköy'de Galatasaray. Osimhen sağda 90 dakika 1-0 önde. Osimhen çıktı, Icardi girdi. 5 dakikada golü yedi. Koşamıyor. Allah zorluk Allah seviyesi ya yüksek mi? Bir Süper Kupa oydu Koray,
1: sen de koşamıyor. Stat'taydın. Bir kişi kaldı.
0: Süper Kupa'yı hatırlasana ya. Fenerbahçe Galatasaray. Son yıllarda var mı Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı o kadar net oyunla mağlup ettiği başka maç? Gendozi ile Osterwolder'in maçı söylüyorum. Yok, Icardi ile mümkün değil bak, zorluk seviyesi. Sen Julias maçı 11'de ya. Galatasaray'ın en net favori çıktığı maç, kaleye gidemedi Galatasaray.
2: Demircan Bey diyor ki Güvenç Hoca'ya sorabilir misiniz demiş. Hocam sorayım mı?
1: Sor.
2: Yaptığı tüm disiplinsiz davranışlara rağmen hala savunabiliyor mu hocam? Tüm hatalarına rağmen yok. Zarar veren saplantılı aşık gibi Icardi'yi neden savunuyor?
1: Bir dakika sana. Şimdi. Zarar vermedi ama yanlış şey yaptı. Ama psikolojik olarak tamam mı? Psikolojik ona hak veriyorum yani davranışlarına ama ben olsam o kadar taviz vermem. Vermezdim yani. Ben o kadar taviz vermezdim Icardi'yi. Çekerdim, gel kardeşim bak tamam saygımız var ama sen burada arkadaşların var, taraftar var. Anladın mı? Arkadaşlarına saygısız yapma. Ben o kadar taviz vermezdim. Ben hiç zamanlar vermedim. Ya sakatlanmadan evvel de gidiyordu geliyordu o. Sakatlanmadan evvel de aynı şeyleri burada söylüyordum. Ben sakat makat değil işte izin veriyordu. İdare ediyordu onu şey Okan. Ama burasına geldi. Oraya ben onunla orada... Şeye hak veriyorum yani o arkadaşlara.
2: Hocam bazı şeyler var bir de.
1: Disiplini bozuyorsan bak bir takımın içinde olmaz.
2: Şampiyonlar Ligi'ne başlıyorsun. Yeni bir serüven. Hadi bismillah ilk maça çıkacaksın. Eintracht Frankfurt maçı.
0: Kızdı. Gerekli.
2: Sen şimdi camia yeni bir heyecan vesaire. Şampiyonlar Ligi zaten artık şampiyonluklardan sonra tek göz oraya dönmüş. Herkesin bir hevesi var. Sen Osimhen yok ben oynamıyorum diye. Abi ya, ya
1: orada bir şey demiyorum. Bak ya orada %100 haklı yani hoca.
2: Ki idare edildi bile onlar yani. Üstü kapatıldı.
1: Ben bak,
2: Levent Düzemen bizimle birlikte. Levent abi de bir merhaba diyelim. Hoş geldin Levent Düzemen.
3: Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba.
0: Teşekkür ediyoruz Levent abi.
2: Levent abi şimdi bazı Galatasaraylılar da biraz daha devam edemez miydik diyor. Güvenç Hoca da keşke devam etseydi biraz daha diyor Icardi. Kimi Galatasaraylılar da artık alınabilecek maksimum fayda zaten sağlandı. Ayrılmak için en doğru zamanlı diye düşünüyor. Senin fikrin ne bu konuda?
3: Valla bu ayrılığı bence Icardi yaşamak istedi. Yani biz tabii ki geçmişi yaşamak unutmayacak. Galatasaraylar Galatasaray tarihine geçti. Boykot olduğu ilk iki yıl şampiyonlukta ciddi bir katkı yapmıştı. Ama şu net ya, eğer bir insan futbolcu anlaşmak isterse gelir yönetimle oturur, pazarlıklar konu yapılır. Anlaşamıyorsun. Yol ayrılır. Icardi Galatasaray sezon açmış. Futbolcular çalışıyorlar. Yarın kampa gidecekler. Şu bir gerçek. Icardi tatil yapmaya devam ediyor. Ya Icardi futbolu bırakmış ya. Galatasaray'daki 4 yıllık bu süreç sonrasında acaba kalır mıyım demeye çalıştı. Yani kalabilecek hali bile yoktu. En iyi takip edenlerden biri. Yıllardan beri kulüp takip ediyorum. Mehmet Özcan, ben kalitesini tartışmıyorum ama son dönemlerde artık Icardi'nin yürüyecek hali yoktu ya. Mücadele edecek hali yoktu. Yani Galatasaray yönetimi çok fazla taviz verdi bu konuda. Ya sezona başlıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi var. Avrupa maçları var. Artı lig maçları var. Kupa maçları var. Bir sürü iş var. Ya bu işi uzatmaz. Eğer çağırırsın, menajerini konuşursun. Ne oldu açıklama yapış menajeri devam ediyor. Yok böyle bir şey ya. Galatasaray Başkanı kendi inisiyatifini kullanarak Icardi'ye bir sözleşme önerdi. Ama bazı şartlar da koydular. Nedir bu? Kardeşim sakatlanırsan Türkiye tedavi olacaksın. Sana kampa milli maç aralığında gideceksen zamanda döneceksin. Kampa zamanda katılacaksın. Kafana göre hareket edemezsin dediler. Bundan hiçbir tanesi Icardi'nin işine gelmedi. Yani burası da Galatasaray Kulübü. Galatasaray vefasızlık yapmadı ki 4 yıl oynadı. Geldi. Başarılara imza attı. Son 3. senesi yoktu zaten Icardi sakatlanmıştı. kaldı 4. senesinde Osimhen'in çok gerisinde kaldı. Osimhen'in sakatlandığı dönemde bile ya Osimhen'in yokluğunu ben kapatayım çalışkanlığını sahaya yansıtmadı. Yani özverisini yansıtmadı işin gerçeği.

0: bu. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi daha evvel bir açıklama yapması gerekirdi. Bence yani sonuçta dayandılar bir noktaya geldi. Dediler ki bu tartışma Galatasaray'a zarar veriyor. Bu tartışma sosyal medyadan bazı troller tarafından polemik haline getiriliyor. Ya Galatasaray'dan kimse büyük değil abi. Tamam, herkese bir yaptığı görev için karşılığını aldı. Galatasaray taraftarında yerini olacaktır. Benim için çok özel bir adam Icardi. Açık konuşamam ama Icardi o özelliğini korumak adına çaba sarf etmedi. Yani daha çok çalışayım, kendimi toparlayayım, daha zayıf kalayım, özel yaşantımı bir kenara bırakayım, Galatasaray için mücadele edeyim demedi. Zaten bunu görseydi Galatasaray yönetimi bindiği dalı keser miydi? Ama ona rağmen belki biz jest yapalım dediler. Biraz daha bunları kabul eder misin? Hiçbir şeyi kabul etmedi abi. Hiçbir sözleşmeyi kabul etmedi. Yani sonuç şaşır bir gerçek. Galatasaray yönetimi doğru bir karar verdi. Bundan sonra ağrımasın Galatasaray'ın başı. Herkes yoluna dedi. Herkes yoluna. Galatasaray'da bu süreçte Osimhen'in arkasına bir santrfor bakacak. Bakıyorlar da Galatasaray yönetimi. Abdullah Kavukçu da bakıyor. Yani Okan Hoca'nın da listesi var. Başkan da bu kılı kırk yarıyor. Ama Galatasaray'ın önceliği Icardi değil şu anda. Galatasaray'ın önceliği iyi bir 10 numara. Galatasaray'ın önceliği iyi bir sol stoper. Yani Singo'nun transfer olup olmaması söz konusu. Olursa bir sağ bek bakacak Galatasaray. Bunlar Galatasaray'ın gündeminde. Ama Galatasaray, Mehmet de bunu çok iyi bilir, bu transfer politikası. İyi de takip ediyor bunu. Çok başarılı bu konularda. İşin gerçeği şu. Yani Ağustos ayı daha seçim gecikmiş bir şey değil. Dünya Kupası bitiyor. Birçok oyuncu dışarı çıkacak. Birçok oyuncuyla görüşmeler yaptı Galatasaray. Ekonomik açıdan da masaya oturdular. Bunlar görüşmeler devam ediyor ama artık gündemi Icardi meşgul etmemeliydi. Ben Galatasaray yönetimini geç karar vermesine rağmen doğru bir karar verdiğini sizlere söyleyebilirim.
1: Levent abi, şu an en çok merak edilen soru aslında, sen az önce söyledin öncelik değil dedin ama Galatasaraylıların merak ettiği konu var. Artık santrfora bir takviye olacağı %100 kesinleşti bu veda ile birlikte. Orada Icardi'nin yerine gelecek oyuncu profili nasıl olacak? Genç bir isim mi olacak? Yine böyle üst seviye bir futbolcu mu göreceğiz? Bu yönde bilgin var mı? Sen muhakkak konuşuyorsundur tabii
0: yetkililerle. Bunun genci de var, genç ismi de var, tecrübeli ismi de var. Yani bunlar sorun çıkartmayacak. Osimhen'le birlikte hareket edebilecek. Osimhen'in oyundan çıktığı dakikalarda, Osimhen de ekonomi kullanmak istiyor Galatasaray, yani bir yere kadar. Onun yerine ona destek olabilecek bir santrfor almayı planlıyorlar. Bunun için de Galatasaray hem genç hem de tecrübeli isimlerle görüştüklerini biliyoruz. Ayrıca bir gerçek var. Galatasaray'ın birinci tercihi 10 numara. Bruno Fernandes Galatasaray için ideal bir isim. Ve Galatasaray'da bu işle ilgili çok yakından ilgileniyor. Yani sonuçta oyuncunun istekleri var. Manchester'ın istekleri var. Ama Galatasaray burada çok büyük bir mesafe kat etti. Yani sonuçta böyle bir oyuncu Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın, Mehmet'e soralım ya. Ben Galatasaray'ın Schneider'den sonraki süreçte, Selçuk İnan'dan sonra geçen süreçte frik attığını hatırlamıyorum ya. Varsa bana biri söylesin. Varsa biri bana hatırlatsın ya, benim aklımda böyle bir şey kalmadı. Yani belki bir Mertens'in bir tane vardır tahmin ettiğime göre, yani yanılmıyorsam. Yani şu bir gerçek, hem oynayan hem oynatan hem gol atan hem attıran, duran topları başarılı kullanan, araya top atabilen Bruno Fernandes. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız, böyle bir oyuncu zaten ihtiyacınız var. Bu tür rol model, bu tür bir oyuncu. Yani dolayısıyla Galatasaray yönetiminin doğru yolda yürüdüğünü düşünüyorum. Her şey için biraz tepki koymamak lazım. Bu transferler kolay olmuyor. Yani pazardan alışveriş yapmıyorsunuz. Oyuncu ikna ediyorsunuz, kulübü ikna ediyorsunuz. Bak ne oldu? Piyasaya çıktı. Can Uzan için 40-50-60 milyon dedi şey. Kalktı Frankfurt kulübü. Ne dedi? Avrupa'ya nabız yok dediler. 20 milyondan veren fazla yok. Galatasaray'da ne dedi Frankfurt'ta? Hiç uçma dedi bu konularda. Benim fiyatım 25-30 arası dedi. Can da Galatasaray'da oynamak için çaba sarf ediyor. Bunun için mücadele veriyor. Anlaşma olursa, Frankfurt kabul ederse, ki Avrupa'daki nabızdan çıktığı sonuç herhalde Frankfurt'un ayaklarını yere bastırmıştır diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'la bu transfer görüşmelerini şimdi Galatasaray çok daha sağlıklı yapacak. Yani Galatasaray telaşla hareket eden bir kulüp değil. Alamaz mı, edemez mi diye yangın yeri yapıyorlar. Ne yangını kardeşim? 75 milyon vermişsin, Osimhen'i almışsın. 12 milyon euro yıllık verip Leroy Sané'de oynuyor. Yani

0: bakarsan Galatasaray bu transferlere zamanında doğru zamanda doğru imzalar atmış. Onun için Dursun Özbek'in son sözlerini söylemediğini net olarak biliyorum. Yani bu konuda takip etmek de lazım. Gaza getirmeden, hiç böyle yönetime yüklenmeden çok fazla baskı yakından takip etmek lazım bu işe. Zaten Galatasaray'ın hazır kazısı var. Mehmet hocam da, Güvenç hocam da çok iyi bilir. Teknik direktörlük yaptı yıllarca başarılı. Artı Mehmet de bunu çok iyi bilir. Galatasaray'ın ne eksiği var şu anda abi? Icardi gitmiş. Icardi var da yok arası oyuncuydu geçen sene. Bu sene onun yerine bir santrafor olacak. Ama geçen sene Galatasaray'ın dolduramadığı yer Mertens'in yeriydi. Demeli mi o konuda çok aradık Mertens'i diye. Evet, bu tür bir oyuncu Galatasaray öncelik olarak planlıyor zaten yani. Ben planlamalı da baktığımız zaman. Yani sonuçta bu transferler kolay değil bak. Beşiktaş ince edip sık dokuyor. Trossard'ı aldılar, başarılı. Değil mi? Yani Fenerbahçe transferlerini yapıyor. İhtiyaç duyduğu yerleri yapıyor. Galatasaray'da ne dedi yönetim? Bir sol stoper, orta saha, santrfor, 10 numara dedi. Bu kadar basit. Yani bu transferler devam ediyor. Galatasaray zaten hazır bir takım var. Davinson Sanchez o paraları Galatasaray bırakmaz ki Davinson Sanchez'i. Verilen rakamlar çok düşük rakamlar. Kaldı ki Davinson Sanchez Galatasaray'dan çok ciddi paralar kazanıyor. Ya o paraları ona verecek kulüpler ki Como o parayı falan filan vermez. Ya bırakalım bunları. Yani böyle yangın yeri gibi ortam yaratıp Galatasaray'ı neydi onun adı, bu kadar çöküp tatmaya yönelik bir takım hesaplar var. Troller var. Bir de ayrıyeten neyse söylemek istemiyorum ama Galatasaray'ın içinde yaşayıp da Galatasaray'a bu şekilde saldıran insanlar var. Ya bırakalım bunları. Abi. Herkes işini yapıyor. Bu Galatasaray yönetim başkanı 4 yıl şampiyon olmuş abi. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmış, Süper Kupayı kazanmış. Geçen sene Avrupa'da 16'ya kalmış bir takım. Bu sene en büyük hedeflerden biri çeyrek finali görmek. Bunun için de Galatasaray yönetimi bu transferi yapmak zorunda ve yapacaktır. Görüşmeleri de devam ediyor. Ben bunu yakından takip ediyorum. Bunlarla konuşuyorum. Net olarak söylüyorum. Yani isimleri bahsetmek yanlış. Çünkü isimler bahsetmeyince şöyle bir şey. Hani demiştin de bu oldu da olmadı diye. Ya kardeşim. Pazardan kavunla ne de karpuz satın almıyorsun. Onun için dikkat etmek lazım. Bunları ne de onları takip etmek lazım. Ama bu şekilde yıpratmaya çalışanların art niyetli olduklarını düşünüyorum. Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Çünkü böyle bir kitle var. Sadece eleştiriden ne de onları nemalanan, bununla yaşamaya çalışan. Sonra bir tane tutturulasa bak biz demedik mi demek için bu eleştiri yapan insanlar var. Onun için sabırlı olmak lazım. Icardi konusunda Galatasaray yönetimi geç de olsa bence son noktayı koydu. Bundan sonra herkes yoluna devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Levent Düzemen teşekkür ediyoruz.
0: Ben ağzınıza teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Mesajlar var bu arada. Levent abiye dinlerken bir yandan da mesajlara baktım. Mesela Büşra Hanım diyor ki, Büşra Yıldız Fenerbahçeli. Şöyle yazmış: Kore abi, biz geçen sene 37 yaşındaki Dzeko'yu aradık. Galatasaray'da arayacaktı ki Icardi'yi. Yıldız her zaman yıldızdır demiş. Mehmet Yurdagül, Koray kardeşim futbol Icardi'yi bırakmış demiş. O ayrılığın doğru olduğunu düşünüyor. Hüseyin Bey diyor ki ben Güvenç Hoca'ya katılıyorum. Icardi'ye yapılan haksızlık, bu psikolojik sorunlar yaşadığı halde geçen sezon yeni yeni toparlanmasına rağmen çok ciddi gol katkısı sağladı diyor. Onun mesajı o şekilde. Faruk Yılmaz iyi akşamlar diyor. Geçen yıl beğenmedikleri Icardi 16 gole katkıda bulundu. Güvenç Hoca'ya katılıyorum demiş. Onun dışında transfer soranlar var. Musa Öndil, Güvenç Hoca'ya katılıyorum. Bence kalmalıydı. Fenerbahçe Beşiktaş'ta gol kralı olurdu. Osimhen'le kafa kafaya yarışırdı demiş. Ezeli rakiplerde olsaydı diye. Bu arada demin konuştuk ya nereye gidecek diye, Sao Paulo'da konuşuluyor. Brezilya'da,
2: Meksika olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, ben haksızlık yapıldı demiyorum. Tamam mı? Yani şimdi Levent'in anlattığı şeyler var. Yanlış tabii Icardi'nin yaptıkları. %100 katılıyorum ona. Bu kadar taviz olmaz. Artı Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun.
1: Hocam araya giriyorum. Bir son dakika bilgisi var. Hemen ekrana yansıdı. Paylaşalım. Trabzonspor'da transfer var. Bordo Mavililer Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı. Yunus Emreser bizimle birlikte. Yunus hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kolay kolay gelsin. Sana ve konuklarına iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Transfere dair detayları aktarmanı rica edeyim.
3: Evet, Trabzonspor bu sezonki 11. transferini gerçekleştirdi şu an itibariyle. Bir süredir ismi gündemde olan Cenk Özkaçar'ı Bordo Mavili takım kadrosuna kattı. Valencia'ya gün içerisinde teklif çıkmıştı. Oyuncu Trabzonspor'a zaten gelmeye sıcak bakıyordu ve hızlı gelişen bir transfer sürecinde.
1: Emre Sel birazdan bizimle birlikte olacak. Cenk Özkaçar da bu arada tıpkı Zeki Çelik gibi Süper Lig görmeden yurt dışına transfer olan futbolcularımızdan birisidir. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama Altay'da oynarken, hatta Altay'da da böyle çok düzenli bile oynamıyordu hocam. İspanyollar geldiler, Cenk'i aldılar.
2: Bir şey görmüşler demek. Yalnız
1: evet,
2: bir şey söyleyeyim.
1: Yıllardır da orada oynuyor.
2: Kuray, yalnız var ya, Roma maçlarını seyrediyorum. Zeki var ya, müthiş oynuyor ya.
1: Yani evet.
2: Ya, nasıl bu Eşref Hakimi şeyde oynuyor. Ya müthiş ya. O da öyle. Abi vallahi nazardan saklasın Zeki. İnşallah Cenk de iyi bir performans gösterir.
1: Lyon'a gitti. He? Altay'dan. Altay'dan yurt dışına gitti direkt.
2: Yani inşallah bu da öyledir. Pek hatırlamıyorum ben Cenk'i ama.
1: Milli takıma da davet edilmişti de son dönemde çağrılmıyor. Hatırlarsın aslında 25 yaşında Cenk de. Yunus tekrar bizimle birlikte. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay bir kesik. Cenk Özkaçar artık geçtiğimiz sezon Köln'deydi, kiralı olarak ve teknik ekibin beğendiği isimlerden bir tanesiydi. Sol stoper pozisyonunda oynuyor ama aslında savunmanın her bölgesinde de oynayabilen bir çok yönlü oyuncu Cenk Özkaçar. Hızlı gelişen bir transfer süreci oldu. Trabzonspor hem kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle anlaştı. Yarın saat 20 civarında Trabzon'da olacak Cenk Özkaçar ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra da sözleşmeyi imzalayıp direkt takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Bu Trabzonspor'un 11. transferi bu sezon gerçekleştirdiği. Stoper bölgesinde özellikle sol stoperde Samsunspor'dan Van Drongelen'i de kadrosuna katmak için görüşmeler sürdürüyordu Trabzonspor. Cenk Özkaçar hamlesinden sonra bu transfer süreci tamamen kapanacak mı yoksa yeniden farklı bir görüşme yapılacak mı? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şöyle bir durum var. Özellikle Chibuke Bibu ile ilgili Fulham'ın ısrarı devam ediyor. Ama Trabzonspor bu konuda hala illa satacağız düşüncesine de sahip değil. 30 milyon avro net rakamda zaten bir süredir diretiyor Trabzonspor. Ama Fulham'ın da ısrarı halen devam ediyor. Cristo Olay için ise kulüpler arasında bir prensip anlaşması var. Bu prensip anlaşmasından sonra Olay'ın bir karar vermesi bekleniyordu. O da muhtemelen yarın kararını Fiorentina kulübüne iletecek ve bu transferin de tamamlanmasını bekliyoruz. Yine forvet hattına, sağ kanat pozisyonuna ve orta saha pozisyonuna da Trabzonspor transferler gerçekleştirecek olarak.
1: Yunus Emre, bugünün en önemli konularından birinin ne olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Onu sormazsam olmaz çünkü Trabzonspor gündemine dair herkes bu konuyu konuşuyordu. Bizi en azından sen bilgilendir, Trabzonsporları daha doğrusu, sadece bizi değil. Trabzonspor scout şefinin Eren Mert'in görevden ayrıldığını açıklaması, özellikle son dönemde bayağı böyle bilinmeyen oyuncular alıp parlatan bir Trabzonspor vardı. İnsanlar ne oluyor ne bitiyor diye merak ediyor. Bu konuya dair elinde ne bilgi varsa aktarmanı rica edeyim.
3: Tabii ki Eren Mert Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın özellikle son dönemde fazlasıyla yetki verdiği ve ona inanarak transferlerinin önemli bölümünü gerçekleştirdiği bir isim. Gerçekten sadece Eren Mert değil, tabii ki oradaki bir ekip söz konusu. Uğur Özün, Ali Eray'dan geniş kapsamlı bir ekip. Bu ekip birlikte hareket ederek Trabzonspor'a çok değerli isimler kazandırdı ve bu isimler şu an itibariyle gerçekten Avrupa piyasasında ses getiren transfer teklifleri de alıyor. Ama aradan geçen süreç içerisinde hem Eren Mert'in mevcut teknik yönetimle bazı anlaşmazlıklar yaşanması, hem maddi konularda yönetim kuruluyla bazı anlaşmazlıklar yaşaması bu ayrılış sürecinde biraz zemin oturttu açıkçası. Bir süredir böyle bir karmaşık durum söz konusuydu. Bugün itibariyle zaten Eren Mert kendisi sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. Tabii Trabzonspor adına önemli bir kayıp ama sonuç olarak Trabzonspor kulübüyle birlikte Eren Mert de belli bir noktaya kadar geldi ve önemli işlere de imza attı. Bundan sonraki süreçte yeniden bir yapılanma yapacak Trabzonspor Scout Merkezi için. Yanılmıyorsam Uğur Uzunali görevine devam edecek ve diğer bir ekip oluşturulacak burada. Fatih Tekke'nin de zaten kendi ekibi de var. Başkanın bu konuda kısa süre içerisinde bir karar vermesini bekliyoruz. Ayrıca altyapı konusunda da bir değişim yaşandı Trabzonspor'da. Trabzonspor Altyapı Akademisi'nin başına Fatih Tekke'nin yardımcılarından Hamit Cihan getirildi. Orada da bir köklü değişim yaşanacak önümüzdeki günlerde. 3 yıldır üst üste Trabzonspor 19 takımı altyapıda şampiyonluklar elde ediyordu. Orada da yeni değişimle birlikte özellikle yine Avrupa'da

0: ses getirecek ve ama daha da önemlisi A takıma daha fazla oyuncu kazandırabilecek bir sistem değişikliğine gidilecek. Eren Mert Trabzonspor'a önemli hizmetler yaptı. Zaten bununla ilgili Trabzonspor kulübünün de belki önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabilir. Ama tabii ki bundan sonraki süreçte Trabzonspor kulübü de kendi yol haritasını belirleyecek olarak.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Trabzonspor'a dair de gündemdeki her şeyi konuşmuş olduk. Cenk Özkaçar transferi de hem Cenk'e hem Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun.
2: Sol bek değil mi?
1: Sol bek başladı aslında. Sol bekte de oynatılıyordu.
2: Bir milli maçta oynadı galiba. Evet. Ben hatırladım.
1: Ama aslında biraz zorunluluktan oynatıldı.
3: Bek oynamıştı, doğru.
1: Evet. Değil mi? Ben milli maçta. Normalde sol bekte de oynatıldı.
2: Trabzonspor iyi şeyler yapıyor da gitmesini adamın, ya bilemiyoruz tabii ne oldu.
1: İşte o yüzden sordum, çok konuşuluyordu yani, evet. Yunus da anlattı zaten. Hayırlısı daha olsun. Yakın zamanda daha da detay gelir hocam. Mauro Icardi dedik, Galatasaray'la yollar ayrıldı artık, sarı kırmızılılar da duygusal bir paylaşımla veda etti.
2: Koray, bu konuyu pardon. Konuşacağız
1: ama Galatasaray, evet.
2: Kim gelir birisi, bak Ali Tuncer var bizim arkadaşımız Antalya'dan, kimi tavsiye ediyor biliyor musun?
1: Kimi?
2: Ve Muaddin Manji.
3: Samsun Spor'u
2: gelir mi? Bir dakika. Gelir mi? Oynar mı? Kenarda oturur mu? Hadi bak, güzel bir şey değil mi?
1: Yüksel Yıldırım'a sormak lazım tabii. Kaç para vereceksin? İkna edeceksin Samsun Spor'u.
3: Tamam, sanırım teklif gelmiş zaten.
2: Oturur
3: kabul
2: mu?
3: Kabul etmemişler. İspanya'dan teklif geldi benim bildiğim.
1: Benim bildiğim geçen sezon Rubato Resmi'nin
2: yani çok komik mesela, bak, o adam mesela şimdi hani diyorum ki ben hani tamam.
1: Öyle biri olur diyorsun.
2: İşte o ama oturur mu işte adam kenarda?
1: Birazdan konuşuruz ama şöyle bir nostalji yapalım. 4 sezon dile kolay. Sarıya boyadığı saçları, attığı golden sonra çalan şarkısıyla Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuş Icardi'nin bir Galatasaray hikayesini şöyle izleyelim. Daha sonra devam edeceğiz.
4: Türkiye'den bir Mauro Icardi geçti.

2022 yazında başlayan Galatasaray serüveni kısa sürede kulüp tarihinin en özel hikayelerinden birine dönüştü. 4 sezon boyunca kazanılan şampiyonluklarda başrollerden birini oynayan Arjantinli golcü sadece golleriyle değil taraftarla kurduğu güçlü bağıyla da camiada büyük iz bıraktı.

0: 2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlanan sezonun ardından Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yapılanmaya girilerek önemli yıldızlar kadroya katıldı. Taraftarları asıl büyük sürpriz transfer sürecinin sonuna doğru bekliyordu. Paris Saint-Germain'de mutsuz günler geçiren Mauro Icardi kiralık olarak Galatasaray'a imza attı. Türkiye'ye 29 gibi bir golcü için en verimli yaşında ayak basan yetenekli futbolcu kısa sürede hünerlerini göstererek problemli başlayan sezonda Galatasaray'ın gidişatını değiştirdi.
1: Alex için mücadelesi. Sen yolu çevirdi, toparlandı, gol Icardi.

Haris Seferovic ile istediğini bulamayan ve sezona tıkanık bir görüntüyle başlayan Sarı Kırmızılılar, Arjantinli Yıldız'ın denkleme girmesiyle birlikte oyun ve sonuç grafiğini yukarı çıkardı. 11. haftayı 7. sırada tamamlayan Galatasaray, Icardi'nin dümene geçmesiyle ligde 14 maç üst üste kazanarak muazzam bir seri yakaladı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini büyüslemeyi başardı. Mauro Icardi bu şampiyonlukta birbirinden kritik ve estetik 22 golle kazanılan zaferde başroldeydi. Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yükselişinde de önemli rol oynadı. Geçirdiği harika sezonun ardından ne kadar büyük bir golcü olduğunu hatırlatan Icardi'ye birçok kulüpten teklifler geldi.

Özellikle o sezondan itibaren sansasyonel biçimde futbol piyasasını sallayan Arabistan kulüpleri Mauro Icardi'nin de kapısını astronomik bir teklifle çaldı. Ancak Arjantinli yıldızın tercihi Galatasaray oldu. Mauro Emanuel Icardi 2023 yazında 10 milyon euro bedelle 3 yıllığına Galatasaray'ın bonservisli futbolcu.

2023-24 sezonu sarı kırmızılılar için 4 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşün de anlamını taşıyordu. Mauro Icardi ön elemelerde attığı gollerle parçalı formayı bir kez daha futbolun zirve sahnesine taşıdı. Ligde kaldığı yerden devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir grup mücadelesi veriyordu. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United gibi takımların olduğu grupta Galatasaray, Arjantinli yıldızın sahneye çıktığı maçta United'ı deplasmanda mağlup etti ve 10 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde dış saha galibiyeti elde etti. Ancak akabinde Icardi'yi sezonun geri kalanında etkileyecek bir sakatlık problemi yaşandı. Beşiktaş maçında Rashid Gezal'ın müdahalesiyle bileğinden yaşadığı sakatlık sezonun kalanında Arjantinli oyuncu için ciddi bir sıkıntı oluşturacaktı. Bileğindeki şiş ve ağrılardan dolayı antrenmanlara çıkamayan Icardi, maçlarda da iğne ile oynadı. Tecrübeli santrofor fizik kalitesinde düşüş yaşasa da skorerliğinden ödün vermedi ve lig yarışında Galatasaray'ı bir kez daha hedefe götürmeyi başardı. Fenerbahçe ile kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında 25 gol, 9 asistlik performans sergileyen Arjantinli, gol kralı olarak 24. şampiyon

0: 2024-25 sezonuna da yüksek beklentilerle giren Galatasaray sezona istediği gibi başlayamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Young Boys'a elendi. Mauro Icardi Galatasaray forması giydiği dönemde ilk kez bu dönemde ciddi anlamda basın ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Kötü başlayan sezonun ivmesini yukarı çıkaracak olan tıpkı iki sezon öncesi gibi bir fırsat transferi olacaktı. Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Nijeryalı golcünün beklenmedik transferi sonrası bütün gözler Okan Buruk'un nasıl bir oyun sistemine geçiş yapacağına çevrildi. Başarılı teknik adam ilk maçlarında Osimhen ve Icardi'yi bir arada 3-5-2 formasyonuyla oynattı. Özellikle Tottenham'la oynanan Avrupa Ligi maçında gösterilen muazzam performans taraftarın iştahını kabartırken ikinci yarıda yaşanan talihsiz pozisyon uzun süreli bir ayrılığı beraberinde getirdi. Çapraz bağlarını koparan Icardi sezonu kapattı. ...2024-25 sezonunun geri kalanında Galatasaray, Icardi'den yoksun şekilde mücadele ederek 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazandı. 2025 yazıyla birlikte adım adım sahalara dönmek için rehabilitasyon süreci geçiren Icardi, hazırlık maçlarında süre almasa da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk kez 15 Ağustos tarihinde Karagümrük mücadelesinde son 10 dakikada oyuna giren Icardi, maçı 3-0'a getiren golü kaydederek sarı kırmızılı formaya yeniden golle merhaba dedi. Sakatlık sonrasında kilo fazlalarıyla eski görüntüsünden uzak görünen Icardi, golcülüğündense pek bir şey kaybetmemişti. 33 yaşındaki golcü, Osimhen'in sakatlık yüzünden forma giyemediği ilk 7 haftada 5 gol atarak takımına katkı sağladı. Ancak sezonun devamında Nijeryalı golcünün ilk 11'e girmesiyle birlikte daha fazla kulübede bulunan Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla eleştirildi. Osimhen'in olmadığı maçlarda daha fazla puanlar kaybeden Galatasaray'da Icardi'nin takımdaki varlığı ve performansı daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Tecrübeli golcü bu tartışmalara karşın ağır sakatlıktan döndüğü bu sezonu 14 golle tamamladı ve George Agyi'yi geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı oldu.
1: Ahmet Kutucu girdi cezalığına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Okan Buruk

Yönetiminde gelen üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonlukta yine pay sahibi isimlerden biri olmayı başardı. Sezonun bitişiyle birlikte yeni sözleşme haberleri gündemi meşgul etti, ancak sarı kırmızılı yönetimle Icardi arasında görüşmelerden bir sonuç çıkmadı ve 4 yıllık serüven resmi olarak sona erdi. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda attığı 77 golle kulüp tarihine geçti. Parçalı formayla geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Döneminde sosyal medyada fenomenleşmesiyle birlikte dijital çağ neslinin Galatasaraylı olmasında önemli bir aktör oldu. Mauro Icardi, performansı, rekorları, saha dışı gündemleri ve personasıyla Galatasaray tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak kayıtlandı.

0: Son sayfaya devam ediyoruz efendim. Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Icardi'nin ayrılığını konuşuyorduk. Mehmet, bundan sonrası merak ediliyor. Bir, ikincisi mesela biraz hadi işin duygusal kısmına da girelim. Icardi deyince senin aklında mesela neler kalacak? Yıllar geçtiğinde mesela hangi maç böyle varmış Icardi maçıydı dediğin?
1: Fenerbahçe maçının oyuna girdikten sonra o sol ayağıyla 90 attığı gol, skoru 3-0 yapması. O maçta zaten Galatasaray taraftarının kalbine girdi ama ben kıyaslama yapmayı severim. Benim için hala Hacı bir numara olacak. Hacı'dan sonra da Muslera diyeyim ama 3. Icardi tabii ki çoğu oyuncuyu geçti. İşte Snyder'i de çok sevmiştim ama Icardi hakikaten bir süperstardı. Ve 2022-23 sezonu şampiyon Icardi'ye yazar. Tamamen Galatasaray'ın çeyresini değiştiren isimdi. Çünkü bir önceki sene Fatih Hoca ile başlayıp Torrent'le biten takımın 13. olduğu. Sadece Avrupa Ligi'nde başarılı olduğu
0: kabus dolu bir sezondu. 2022-23 mü? İlk sezon mu?
1: İlk sezon 22-23 mükemmeldi. Ben 23-24'te Icardi düşüş başladığını düşünüyorum. Hatta pozisyonu da söyleyeyim izleyicilere, muhakkak hatırlarlar. Sen de hatırlarsın. Bir Galatasaray Beşiktaş maçında Gezal'la girdiği pozisyonda bir ayak tabanını aldığı darbe. Orada 2 aylık süreçte antrenman yapmadı Koray. Hep son antrenmana katılıp böyle çok tedavi olarak hep ilk 11 döneme devam etti. Ki o süreçte hem Okan Hoca ile hem de futbol şube sorumlusu Erden Timur'la konuşmuş. Sürekli oynamak istiyorum demişti. Bir Münih'teki Bayern maçında 70'lerde oyundan çıkıp hatta Bakan bu yerine girip onun dışı hep 90 dakika sahada kalmış ama performansı iyi değildi bir süre. Sonra Galatasaray bir 20 gün dinlendirdi onu, hatta Zaha'nın oynadığını hatırlıyorum forvette Trabzon deplasmanında. Dediğim gibi ikinci sezonda yani iki tane şampiyonluk maçı oynadı Icardi. İkisinde de ikişer gol attı Ankara Gücü ve Konya'ya. Efsane oyuncuydu. Üçüncü sezon düşüş başlamıştı. Galatasaray orada Osimhen fırsatıyla aslında ne o Icardi'yi aramadı diyebiliriz. Sonrasında zaten yaşadığı sakatlık uzun süreli ameliyat süreci, Arjantin'e tedavi olmayı ısrar etmesi, tercih etmesi. Bu sezonda evet golleri nicelik olarak gayet iyi sayıda ama nitelik olarak ben zorluk sesi yüksek maçlarda Icardi'yi göremedim Koray.
0: Evet, Mauro Icardi'yi konuşuyoruz. İzleyenlerimizin de mesajlarıyla birlikte onları da beklediğimizi söyleyelim. Güvenç hocam gel buyur. Güvenç Kurtar da bizimle birlikte Icardi'nin Galatasaray'daki ayrılık sürecini konuşuyoruz. Hocam Icardi deyince aklına hangi maç gelir? Gelecek. Var mı öyle spesifik Icardi dediğinde aklında kalacak? Ne kalacak Icardi deyince aklında?
2: Icardi ya şimdi...
1: Aşkın olayım kalır ya.
2: Yok yok, ben öyle şarkılara falan baktım.
0: Sarıya boyaman saçı.
2: Saç ya, United maçında ta 20 metreden geldiler, buna yetiştiler. Topun dibine vurdu biliyor musun?
0: Evet, deplasmanda.
2: Deplasmanda işte o zaman mesela bu kadar çabuk hareketli değildi. Onu anlatmak istiyorum ben. Ya Icardi deyince aklıma gol geliyor arkadaş. Bir de ne var biliyor musun? Icardi egoist değil. Santraforlar, golcüler egoist olur. Bu bak dikkat et mesela maçlarına eski dönüp baksınlar. Kornerlerde falan ön direklere gidiyor, adam çekiyor falan filan. Ben olsam gitmem yani. Ben gol yerinde dururum, kafayı vururum, gol atarım. Ya Icardi çok bak. Şimdi Levent güzel şeyler söyledi. Yani her türlü şeyi Galatasaray buna sundu. Ben onlara bir şey değilim, karşı değilim. Benim düşüncem bundan sonra Galatasaray'a kim gelecek? Kenarda oturacak kaliteli. Hani diyor ya Muadel Manji. Kim vardı başka birisi daha?
1: Ben Rize Spor'la Ali Sov dedim. İyi forvet onlar mesela. Yedek forveti ne olur?
2: Olur.
1: Kim? Ali Sov iyi oyuncu.
2: Bir dakika. Ya olur da bir şey söyleyeceğim.
0: Ali Sov eskisi gibi değil ya. Ankara Gücü'nde çok iyiydi bir arada.
2: Ya gene burada daha Galatasaray'da
1: 15-20 dakika

0: olunca
1: kim, yok Galatasaray'da kimse kabul etmez bence şu an. Ya, eder mi sence?
2: İşte oturmaz diyorum, onu söylüyorum ben. Şimdi bu türdeki adamlar iş yapar ama o gelip gelmez. Sen şimdi madem maaşı bir sürü takımda oynar Avrupa'da. Belki şu anda Fenerbahçe'de şey olmasa, ne o sakatlandı şimdi, geçmiş olsun. Direkt oynar, bana göre direkt oynar ve iş yapar.
1: Yani bir de her zaman şunu düşünmen yani lazım bence. Velev ki Osimhen sakatlandı, velev ki cezalı duruma düştü. Veya bir gitmesi
0: gerekiyor. Ben o yüzden iki transfer diyorum.
1: Ama kalsa mesela yer yerinden oynar.
0: Ha, iki transfer diyorum Koray, o yüzden.
2: Sen de anlaşamadığım ne biliyor musun? O oturacak adamları kim? İyi ve yerini dolduracak ama oturacak adam lazım. İşte bak Manje oturmaz abi. Sol o şey de oturmaz. Ya oturmaz bunlar ama bana göre iş görür. İkisi de iş görür. İkisini alsınlar sana katılır. Da oturmaz işte, o problem orada. Oturabilir misin? Sence?
0: Yani sezon planlaması hocam 50 maç muhakkak bir ya 15 maç oynayacak.
2: Ya hayır, da o tutturur musun sen şimdi?
0: Ya bilemiyorum, bu ayrı tartışma konusu. Görüşlerinize yani saygı duyuyorum ama hani yanlış anlamayın. Ben takımımın sezon açılmasını beklerken yedek forvetim kim olacak diye düşünmüyorum yani. Bir 10 numara mı bakarım, tabii 8 numara mı bakarım yani. Dünyanın sonu değil benim zaten için. Yedek forvet bulacaksın bir şekilde. Ama hocama da hemfikirim, kalkıp da 30-40 milyonluk adam niye oturmaya mı gelsin?
1: Tabii.
0: Orada ne artık risk alacaksın zaten, bir yedek forvet. Yani şu hocam Trabzonspor'da izliyoruz. Umut Nayır olmuyor. Bazen fizyolojik olarak o kadar uzun oyuncular... kulübe oyuncusu oldum, veremiyor performans. Beşiktaş'a geldi, veremedi. Fenerbahçe'ye gitti, veremedi. Trabzonspor'a veremedi. Onun dışında gitti bütün takımlarda. Ümraniye'si, Konya'sı iş yaptı. Umut Nayır'ı. O da bir risk. Kalıplı, size'lı bir oyuncuyu alman. Benim aklıma dediğim gibi ligde hiç de birebir tanışıklığım da yok. Yani o yüzden reklamını yapıyor gibi dalgalanmasın. Benim aklıma direkt Umut Bozok geliyor. Serbest oyuncu statüsünde olması. Kariyerinde Trabzonspor'la büyük takımı görmesi. Geçen sene de Eyüpspor'da küme tutması. Bağlantı oyununu oynamayı bilmesi, iyi golcü, hocama katılıyorum hani. Bak, gol krallığı var zaten, hani CV'si ortada. Sesli düşünüyorum hani. Tabii ki Icardi fenomen bir isim.
2: Yok, iki Umut oyuncu gelir. Umut gelir. Ben Umut yer yani gol de atar ya. Galatasaray'da yapar daha iş, iyi gol atar. Yani bir Ahmet Kutucu gibi olmaz, daha iyisi olur. Yani daha çok gol atar. Daha faydalı olur.
0: Umut Bozok olur, bence olur Galatasaray'a. Bence her büyük takım olur Umut Bozok kulübe için düşündüğümüzde. Ama tekrar söylüyorum yani Galatasaray açısından Icardi artık sıkıntılı bir sürece girmişti. Artık takımda kalması takıma zarar verecekti. Takım arkadaşlarının çok Icardi ile oynamaktan mutlu olmadıklarını biliyorum. Özellikle Trabzonspor maçının ardından soyunma odası çok iyi durumda değildi ki Okan Hoca puan kaybetme pahasına Göztepe Kocaeli maçlarını Icardi'siz oynadı. Hatta Kocaeli maçı puan da kaybetti. Icardi'si santraforsuz düzeni tercih ettiği için. Çünkü Barış Alper bence olmuyor. Milli takımda da ben çok beğenmiyorum. Barış Alper'in bölgesi açık oynaması gerek Barış Alper'in, ama sağ açık ama sol açık. Nihayetinde Galatasaray'ın önünde süreç var. Levent abi çok güzel özetli aslında. Yani ben arada da sana söyledim. Levent abinin söyledi. Aa gitmiş vaha kalmış ifadesine ben de katılıyorum. Yani o gol sayısı önemli. Tamam hani gollerini yok saymak değil ama ben önem atfederim zorluk sayısı yüksek maçlara. Ben Icardi'nin o anlamda artık fiziksel olarak da çok özel oyuncu bu arada. Hani yaşadığı sakatlıklar, yaşı zaten böyle bir profil olmasa bu oyuncu 29 yaşında ne işi var Türkiye'de? 29 yaşına geldi Galatasaray'a. Sen gol dedin Koray. Fenerbahçe'ye attığı golü söyledin. Bence Kerem Aktürkoğlu'na Başakşehir maçına yaptığı asist, Guti asist yaptı. Yılın asisti oldu hatırla. Guti Real Madrid'de.
1: Topukla
0: müthiş. Onun benzerini Kerem Aktürkoğlu'na yaptı Icardi. Hocama katılıyorum. Ben onu biraz Barcelona altyapısında olmasına bağlıyorum hocam, paylaşımcı olmasını. Hani o akademiden çıkanlar öyle çok bencil değil. Messi de verir pas yani. Icardi de o anlamda servis yapan bir profildir. Çocuklarla kurduğu bağ yani işin sağ içi kısmından, sağ dışında zaten bence Galatasaray'a en az sağ içi kadar katkısı oldu. Jenerasyonu etki etti. Yani dediğim gibi ben Hacı ile büyüdüm. Yani şu hani o Hacı sonrası en Galatasaraylı üzerinde şahit olduğum o dokunuşu Icardi'de gördüm. Zirve tamamlaması güzel. 4 sezon 4 şampiyonluk. Galatasaray efsanesi olarak hiçbir zaman unutulmayacak zaten.
1: Mauro Icardi Galatasaray dönemi sona erdi dedik. Icardi üzerinden sohbete devam ediyoruz. Mesajlara da bakacağım. Hemen şöyle son sayfa etiketine yazan izleyicilerimiz için.

0: Hemen şöyle bakalım. Bir transfer soruları var. Onları da birazdan Mehmet'e ileteceğimi ifade edeyim. Mert Budağ'ın mesajını okumuş muyduk bilmiyorum. Tekrar edeyim en kötü ihtimalle. Icardi ile tam zamanında yollar ayrıldı. Yeteneklerine ve futbola yeterince saygı göstermedi. Dünyanın en iyi bitiricilerinden birisiydi. Genellikle Güney Amerikalı futbolcularda bu oluyor ama en hayırlısı oldu. Teşekkürler Icardi demiş. Bitiricilik konusunda Mehmet, daha iyisini hatırlıyor musun Süper Lig'de? Veya daha, yani rekabete sokmayayım da.
1: Falcao. Ama çok bitik geldi.
0: Türkiye performansı olarak soruyorum. Genel değil de mesela bitiricilik noktasında.
1: Tanju Çolak. Hakikaten ben onu söylüyorum. Yani Tanju Çolak sessiz kalabilir. Yani büyük yetenekte.
2: Herhalde ya olarak. Tanju.
1: Tanju ile Icardi. Tanju da yani. Ayak içi falan muazzamdı. Yani.
2: Şimdi golcü.
1: Ama hakikaten şimdi düşünüyorum Galatasaray şeyini.
0: Yabancılarda var mı aklına gelen?
1: Türkiye'de oynamış.
0: Bitiricilik özelliği olarak söylüyorum.
1: Yok, aklıma gelmiyor. Falcao Türkiye'de çok kariyer kötüydü. Yani genel kariyeri Atletico Madrid mükemmeldi. O da bir efsane.
2: Golcü
1: oyuncu.
2: Cenk Tosun değerli bizim. Golcü olarak.
1: Ama hocam yok, çok fark var ya.
2: Ya fark olmaz, golcü olarak. Ya bak, golcü mesela Osimhen golcü değil. İyi futbolcu, evet. Ama golcü değil yani.
1: Prime'larını, en iyi dönemlerini yani karşılaştırırsak Icardi zaten daha iyi hocam Osimhen'den.
2: Golcü olarak öyle demeyelim de, golcülük başka, iyi santrfor olmak başka, iyi futbolcu olmak başka.
1: Mario Gomez, Koray yine yani ligimizde bitiricilik iyiydi ama Icardi tabii ki en özeliydi.
0: Gerçekten iyi bir santrfor.
1: Yo, çok iyiydi canım ilk iki sezon.
0: Yani mesela bence golcü olarak, şimdi başka bir yere getireceğim konuyu da, İkisi de mesela 25 yaşında olsa ben Osimhen'i değil Icardi'yi tercih
1: ederim. Tabii ki onu söylemeye çalıştım. Bir de şu da var Koray. Winner'lık. İki tane şampiyonluk maçına çıktı. Ankara Gücü deplasmanı 2 gol. Konya Spor maçı 2 gol. Yani senin forvetin attığı gollerle seni şampiyon yapıyor. Yani Icardi bu yüzden de gönüllere çok girdi. Bütün büyük maçlar golü vardı. Beşiktaş'ı içeri dışarıda attı. Fenerbahçe'ye attı gol. Yine Trabzonspor'a Uğurcan'ın müthiş bir kafa golü vardı. Hani Icardi her anlamda hani Galatasaray tarihine zaten en çok gol atan yabancı oyuncu olarak geçmişti. Her anlamda önemli izler bıraktı. Hani şu kıyaslama yaptığımız zaman da zaten çok oyuncuyla benim aklıma bir tek Tanju Çolak geldi. Hani golcülük meziyetli olarak kıyaslayabileceğim.
0: Hocam var mı senin aklına gelen kıyaslayabileceğin?
2: Ya kıyaslama değil de golcüler vardı ama kim var? Şeye bakıyorum, Fenerbahçe'de vardı golcüler.
0: Sen düşün hocam, Murat Ergin demiş ki o sırada Icardi sayesinde bir nesil Galatasaraylı oldu. Bu çocukları Galatasaraylı olmaya devam etmelerini sağlamak lazım. Onun için de tartışmasız bir 10 numara şart demiş. Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın rakibi İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta mağlup eden Arjantin oldu. Tangocular İngilizleri yarı finalde 2-1 mağlup etti. Gordon'un 55. dakikadaki golüne Fernandes 85'te yanıt verdi. Ve ardından 90+2'de Lautaro Martinez'in attığı golle birlikte Arjantin İngiltere'ye saf dışı bırakıyor. Büyük bir sevinç ve mutluluk var. Arjantinli futbolcular da karşılaşmada 2 asist yapan isim. Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi. Ve Arjantin artık finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mehmet, sıcağı sıcağına senle başlayalım.
1: Ben İngiltere'yi bekliyordum hocamla birlikte. Ama şöyle, gol atacaklarını da çok belli ettiler Koray, evet. Senle izlerken yani. Biri çok belli ettiler. Bayağı orada İngiltere çıkamadı o baskıdan. Bu arada ben tabii 2 hafta önce de bir Rooney belgeseli izledim. İngiltere'nin çok daha iyi kadrosu vardı. Sven Goran Eriksson dönemi, o Lampard, Gerrard, Owen, Rooney'ler. Bu kadro biraz Harry Kane, Bellingham ikilisine kalmıştı. Rashford'un, Saka'nın biraz o yıpranma var sezon içi anladığım kadarıyla. Çok da kullanamadı Tuchel. Bu noktaya iyi geldi İngiltere. Arjantin biraz kura şans diyeceğiz. Yeşil burun, Mısır. Yani o yol ağacı güzeldi yarı finale kadar Arjantin'in.
0: Evet. Arjantin'in oynadığı takımlar hemen sayılmış öyle.
1: İsviçre vardı bir de değil mi?
0: Ürdün,
1: Cezayir,
0: Avusturya, Yeşilburun, Mısır, İsviçre, İngiltere.
1: İlk kez İngiltere.

0: baktığımızda. İspanya Arjantin güzel bir final olacak. Messi de İspanya karşı oynayacak.
1: Evet. Güvenç hocam, sen nasıl değerlendiriyorsun? Elede İngiltere'ye Arjantin.
2: Maç başladı var ya. Şeyler kavga dövüş için çıkmışlar sahaya Arjantin. Hatta kütle, tekme, tokat öyle maça başladılar. Dedim ben yevah dedim bu maç böyle bitmez.
1: Karakolda hatta, biter dedim.
2: Ve tuval falan var ya, şaşırdı, bir tane foul verdi hakem. İteleme kakalama, fakat son 15-20 dakikada çok baskı gördü şey.
1: İngiltere.
2: İngiltere. Orada ya bak İngiltere'de adam, şimdi bakamadım son dakikalara ben. Saka'yı koymadı, bilmem neyi koymadı. Müthiş adamlar vardı forvette ya. Onları geçen maç çok iyi şey yaptı. Oyuncu müdahaleleri yaptı, değişiklikleri yaptı ama bu maçta şey, Tuchel zaten sınıfta kaldı, belli zaten ondan sonra da.
1: Saka kenarda, Eze süre almadı.
2: Ya bir sürü var ya.
1: Daha sonra aldığı isimler.
2: Şeyciler.
0: Saka herhalde sakat diyorum.
1: Olabilir.
2: Yani geçen Korak maç oynadı.
0: Şundan dolayı Saka hepsinden çok iyi oyuncu. Rashford da ikisi.
2: Geçen maçta oynadı.
0: Arada oynadı. Yani acaba
1: geçen
0: diyorum.
1: Geçen maç oynadı. Sonradan aldı oyuna bugün.
0: Daha önceleri artık tabii çok düştü güçten. Grealish bir ara çok oynuyordu. Zaten City'ye rekor.
2: Ya Watkins'i oynatmadı bilmem ne ya. Olacak şey. Ya bu var ya. Adam 21 gol 5 asisti var. Watkins oyunu almadı ya. Ya gole ihtiyacım var. Saka'yı yok. Saka'yı almadı. Ya çok kötü şeyler yaptı ya. Çok kötü ama.
1: Hocam 1-0 öndesin. Dakika 82. Burn'u oyunu aldı. Mehmet de burada biz aradaydık. 2-0 biri dedim değil mi? Gitti dedim. 82. dakika. 2 metrelik stoper aldı oyuna.
0: Orada Maguire'ı alacaksın ya. Daha tecrübeli. Onu getirmedi bu sefer.
1: Yani mesela bu bile zaten şey değil mi artık? Yaslanın arkadaşlar, yasladığınız kadar geriye.
2: Ya... Madayuka'yı
1: 2 metrelik
2: alma.
1: Stoper alıyor hocam 82'de.
2: Anladım da 3 tane adam var. Madayuka var. Saka var. Bir de Watkins, 3'ünü koymadı ya sen arkadaş. Ya koysana. Ya, pes yani. Pes. Vallahi bayağı inanamıyorum. Portekiz'in hocası da öyleydi. O Portekiz'in o takımını mahvetti ya. Ya inanamıyorum oyuncuları çıkarken ben.
0: Hocam
2: ben...
0: Portekiz'in hocası olsan Ronaldo yönetir miydin?
2: Ronaldo yönetir. Ya Ronaldo önemli değil. Messi de oynuyor bak.
0: Ama Messi'ye göre Arjantin düzenini kurdu. Ronaldo'ya göre oynamıyorlar.
2: Ya yok. Ya en iyi adamları çıkarttı. Şimdi bakıyorum ben o kadar takip etmiyorum adamların kim olduğunu. Bir bakıyorum çıkan adamlara, eyvah, fiyatlarına bakıyorum. Bir de tanıyorum yani baktıktan sonra. Oynadıkları şeylerine bakıyorum. İstatistiklerine eyvah. Ya nasıl çıkartır bunları dedim ya. Portekiz'in zaten hemen gönderdiler onu. Bu da şimdi böyle 3 tane adam sayıyorum. Sana attıkları gol 21 gol falan filan şeyde. Süper Lig'de. Ya Premier Lig'de. Attık onun 3'ünü de oynatmadı adam ya. Pes ya, söyleyecek bir şey.
0: İspanya Hollanda 2010
1: hocam,
0: finaliydi.
1: Hocam Messi'yi tebrik ediyor musun? Programa ilk girdiğimizde çok sert girdi hoca. O sırada kaçıranlar varsa söyleyelim.
0: %99 İngiltere dedi.
2: Hayır, şöyle dedim.
1: Çirkef oynuyor.
2: Çirkef dedim yani.
1: Için.
2: Çok tekme tokat oynuyor.
0: Yok hocam, ben de İngiltere dedim bu arada.
2: Ya yok yanımda. İngiltere ama bunlar...
0: Ben Fransa dedim işte. Fransa, İngiltere dedim, ikisi de olmadı.
1: Arjantin İngiltere'yi şimdi... elediği için.
2: Ne?
1: Arjantin İngiltere'yi elediği için üzgün müsün?
2: Yok, kızdım yani. Abi böyle bir maç oynanmaz ya. Ben hayatımda bu yaşıma geldim böyle tekme tokat bir maç seyretmedim yani. İlk 20 dakika yarım saat olamaz yani.
0: Hocam Paraguay Fransa da öyleydi. Güney Amerika takımları yapıyor tabii. Bunu yakalayacak.
2: Yok bu kadar hemen. Ben hiç hayatım ya o kadar maç seyrettim ben ya. Bu kadar ve hakem de çanak tuttu. Bir ara var ya Tuchel foul verince alkışladı. Biliyor musun şeyi, hocayı? Evet. İsyan etti ya adam 15-20 dakika. Ona kızdım ben yoksa yani. Hak eden şey
1: ama
2: olsun.
1: İyi geri dönüşü gerçekleştirdiler.
2: Ya, şey
1: 85 uzuyor dediğimiz maçı kazandılar. Yani
2: Mısır
1: hocam.
2: Maçını da nasıl aldılar?
1: Mısır yani maçında ben %100 hakemin ince Mısır'ı doğradığını
2: ince
1: düşünüyorum.
2: İnce değil ya, kimse kalın kalın doğradı.
1: Bu fikrimi de şeyde, değiştiremez.
2: Keserle şeyle ya.
1: Bizim Ercan'ın yani. Kulakları çınlasın. Ercan Şimşek. Ercan asla kabul etmiyor Arjantin'in kayrıldığını. Daha maçın başında.
2: Ne?
1: Tagliafico adam bırak. 60 topu gidiyor. Hiç topla ilgisi yok, deviriyor, kart görmüyor. Bayağı kart görmeye o sert oyuna müsamaha etti hakem.
2: Gene aynı. Çok ya, bu kadar olmaz, bu kadar kayırılma olmaz. Ben ya saygı duyarım, iyi futbolcular var tamam. Bu da o gol atanlar falan sonradan soktu falan, müthiş adamları sonradan soktu. Neyse ya, tamam saygımız var. Messi de iyi şeyler yapıyor ama arkadaş bu kadar bir takım tutulmaz ki yani. Şimdi İspanya maçında falan sen şimdi hangisi alır? Arjantin alır maç. Bitti.
1: İspanya'dan yana gönlüm benim.
2: Fark etmiyor. Hakem senden benden yana değil. İspanya'dan yana değil.
1: Evet, Arjantin. Senin var mı final için?
2: Arjantin.
0: Ben İngiltere istiyordum. Ben Fransa kazanır. Fransa İngiltere mi?

0: Yani ben İngiltere'yi sürmüş. İngiltere'nin kazandığını hatırlamıyorum 66'da. Zaten yani dünyaya gelmemiştik. İngiltere'nin 66'sı var. Bildiğim onun dışı hep başarısızlardı. 2018'den beri fena değiller. Hep yarı final, işte Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybettiler. Hani böyle adım adım geliyorlardı ama tekrar söylüyorum yani. İşte ezbere sayıyorum o kadroyu. Koray, sağ bekin Neuer, sol bekin Ashley Cole, stoperin Terry'li Rio Ferdinand, Lampard, Gerrard, Scholes, o Beckham, Owen, Rooney, o kadro olamadı.
1: Kadroya bak.
0: Yani evet. İnanılmaz. Sven Goran Eriksson.
1: Simon mu?
0: Kalecisi David James, hocası Sven Goran Eriksson İsveçli.
2: Onun da toprağı bol olsun.
0: O da olmadı, o da yönetemedi.
2: Fiyasko yani.
1: Hoca çok eleştirildi zaten.
0: Ya şimdiki İngiltere'de yani. Düşünüyorum o takımdan. Evet, Harry Kane çok iyi. Bellingham çok iyi.
1: Pickford, James, Stones, Gay, Spence. Mesela Spence'i sonradan geç alıyordu. Bugün mesela 11'de tercih etti. Declan Rice, Anderson,
0: Rice iyi.
1: Anthony Gordon, Jude Bellingham ve ileride de Harry Kane.
0: İşte, ya işte Saka'yı söylemiyor hocam. Bakın Rashford, bunlar banko olur.
2: Hadi Rashford'u boş ver, öbürü.
1: Eze, Madueke.
2: Madueke. Öbürü.
1: Watkins
2: ya. Watkins ya. Bak, dünya yollar.
0: Ben bir de şey söyleyeyim mi Koray? Çok karikatüre ediliyor ama Maguire'ın da milli takım performansı kötü değil de. Stones tamam burada bir kritik müdahalesi.
1: Maguire şeyden ezildi Mehmet. Bonservisten ezildi.
0: Ha, United zaten hani United'da Onana da çok ama milli takım performansı kötü değil mi Maguire'ın oynadığında?
1: Tamam da Maguire üzerindeki o bütün şakalar internette vesaire her şey bonservis. Bonservisten dolayı ödenen para.
0: Hayır ben şundayım. Ezildi. United'da anlarım hani United'da eleştir.
1: O parayı da eder mi bu arada?
0: Etmez ama şey etmez ama milli takımda kötü değil de. Benim aklımda öyle kalmış hani.
2: Ya Watkins'i var ya adam 21 gol 5 asisti var ya. Adamı oyuna sokmadı ya. Madueke ya adam uçuyor. Ya nasıl bir adam? Arsenal'de adamı sen takımı koymuyorsun ya. Ya İngiltere'de herif şampiyon ya olmuş. Şeyi koymuyor. Ya Saka geçen maç oynadı. Direkt oynattı
0: Saka
2: onu.
0: Saka çok iyi oyuncu hocam. Saka ile Rashford onların hepsinin önünde.
2: Ya ben şaşırdım. Dördüncü atıyorum.
0: Ben şaşırdım. Barcelona'nın Gordon'a yatırım yapmasını hani anlatabildim mi? Saka varken, Rashford varken. Bilemiyorum tabii onların daha değişik oyuncu tercihleri olur o sistem. Olmadı mesela. Uçup kaçmıyor diyorsun da Barcelona'da hani.
2: Ya tamam başkan bir şey demiyorum ama
0: en azından çok iyiydi.
2: En azından ondan sonra biz buradan görüyoruz golü olacak.
1: Enzo Fernandez'in golü çok güzeldi bu arada.
0: Tabii cepheden.
1: O dakikada o adamın o kadar boş kalması normal mi?
2: Hep çok gömülmüşlerdi.
1: Korner kullandı, birisi, paslaşarak evet, kullandılar ya. Messi verdi.
2: Gömülmüş ya bak. Ya gene bak.
0: Hocam orada bir oyuncu durması gerekmez mi siz? Bravo. Değil mi? Bence öyle.
2: Sen öyle Galatasaray maçını hatırlıyor musun? Öyle bir gol yedik kornerden. Hatırlıyor musun?
1: Kimden hangi Galatasaray?
0: Hangi benim hatırlamam gerek. Arada ben
2: kornerden ya attılar penaltının oradan vurdu adam golü attı bize.
1: Hangi maçtaydı?
2: Liverpool maçı.
1: Liverpool maçında.
0: Aa doğru.
2: O, hatırlamıyor musun?
1: Evet.
2: Ne gelişine ya? Neredeyse penaltının orada ya. Senin Salah'ı falan
0: yere düşüyor. Szoboszlai attı.
2: Ya böyle bir şey olamaz. Ya insan bak nedir biliyor musun? Bak amatör kümeye git. Hadi amatör başta 3. ligde. Kornere yağsın. Yayda bir kişi durur arkadaş. Yayda bir kişi durur şut attırmamak için. Ya bu kuraldır ya. 2 kere 2 4 nasılsa. Yayda bir adam durur ya burada dediğin gibi işte. Ya sen şimdi burada moderatörsün senin aklına eriyor. Bununla hocanın aklına ermiyor. Oradaki futbolcuların aklına ermiyor.
1: Ya eriyordur bak, da dalıyordur hocam.
2: Dalmaz. Ya bak bir şey anlatacağım şimdi.
1: Nasıl dalmaz?
2: Anlatıyorum. Şimdi biz hafta içinde çalıştırırız duran top. Mutlaka tamam. Çalıştırırız. Şimdi maça çıkarken bak Mehmet dinle. Kartonlar hazırlanır bizde. Bize olan kornerler, bize atacağımız kornerler. Bize olan duran frikikler öyle söyleyeyim. Bizim atacağımız frikikler. 4 tane şey yapılır. İsim isim oraya yazılır duracağı yerler. Çalıştırıyoruz ama gelir herkes bakar. Ve oynamayanlar da gelir. Yani yedek diyelim tamam mı? Onlar da bakar kimin yerine söyleriz yani. Gelir onlar. Burada mesela hani takım çıkıyor ya. Oynamayanlar evet. Gelir bakarlar tekrar bak. O kadar
0: hocam çalışıyor. Alan mı tercih edersiniz? Alan adam karışık mı?
2: Duruma gel. Karışık bak şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu kadar gol yedim ben. Tamam mesela. Ne yaparız diye nasıl düşürürüz golde yememiz lazım ne yapmamız lazım bunun kitabı yok ki kafa çalıştırıyorsun mesela en son benim yaptığımda kale içinde mesela şimdi gol yerler tamam sana tutulmuştum yani şurada bir programda evet. Direğe tutunur adam direkt buradan gol olur direğe tutunur ayağını şimdi bak 15-20 santim direkten, bir 15-20 santim de ileriden ayağa kayması.

0: falan filan diye. Tamam mı? İki tane adam burada durur. Bir de atılan yerde ön direkte birisi durur yani. Ayrıyetten de kale içindekiler hariç. Üç tane alan savunması yapan futbolcu koyarsın. Yaya kesin bir tane. Öbürlerinde adam markacı yaparsın. Tamam mı? Yani böyle bizim yani böyle yaptık golü yememek için. Tamam mı? Çok da başarılı olduk. Şimdi bizde bir şey var. Ya esasında buraya şeyi versem de.
1: Neyi?
0: Gönder. Biz Fransa'dan bir gol yedik. Bak Fransa'dan. Gol yediğimiz an şey kafayı vurdu Cire. Şimdi nasıl anlatayım? Şuradan gol olmuş. Bizim sol bek kale içinde 2 metre içerisinde şey. Biliyor musun? Sol bekimiz.
2: Umut Meraş mı?
0: Evet 2 metre. Bunu Türkiye'de kimse görmedi. Sen de dahi sen de dahi. Hadi sen neyse.
2: Umut yalnız... Meraş'ın da o maç sol bek olduğunu benden başkası kolay kolay hatırlamaz bu arada yani.
0: Dakika.
2: O maçı hatırladım o Kaan Ayhan 1-1. Fransa'daki maç.
0: Yediğimiz golde gördün mü Umut Meraş'ın ayrı?
2: Duran toptan yedi. Duran toptan attı.
0: Kalenin içinde gol yediğimiz zaman ya. 2 metre içerisinde ya. Bende var. Atayım isterseniz. Kimse bakmıyor. Şunu söyleyeceğim. Yani bunları sen bir de şu var. Mesela kale içinde duruyor ya.
1: Evet.
0: Top açılıyor. Top kenara giderse bunlar çıkmayacak. Öyle gol yedik Fenerbahçe'den biz. Kenara. Mesela hani top kenarlara çizgilerin oraya giderse şu kale içindekiler var ya duracak. Çünkü böyle koşacak. Ama top ortaya giderse hani kale yumrukladı. Mesela onları da çalışıyor. O zaman herkes topa çıkacak. Çünkü böyle çıktığımız zaman buradan ortaladı gol yedik Fenerbahçe'den biz Denizspor'da. Evet. Yediğimiz golleri şimdi bunları tekrar tekrar yaparsın. Ama yayda olmaz olur mu arkadaş yani?
1: Şimdi birazdan gelecek zaten.
2: Messi'nin direkt bu arada o zaman Messi'nin bu arada direkt kornerden de attırdığı çok gol var. Mısır maçı, Yeşilburun yani biraz aslında anladın mı? Hatırla ikinci yani. Messi'nin direkt kornerleri kullanmasını istemediler aslında. Biraz da ona yönlendirdiler ama bu sefer de
0: ama yaydan şey olacak. Çıktı. Bak sen söylüyorsun ne güzel. Bak yalnız Koray ben sana onu göndereceğim. Bunu bir meclise getir bak. Türkiye'de bunu kimse görmedi. Ya olacak şey değil. Mehmet senin de eksiğin yani bu. Herkesin eksiği de sen.
2: sen bunu. Hocam eksileri artıları girirse kalbini sıkırırım. Olmaz.
0: Yok yani, canım. Bizim, bir dakika ya. Allah Allah. Ya bizde ne var biliyor musun? Ben eksim falan varsa tamam kabul ederim. Niye? Ya biz ya yetten kemikten yaratım. Yani biz zaten bunu görmemiş olabilirsin ama onu ya nasıl böyle bir şey olabilir? Ya bütün sen değil ki. Türkiye'de bir tane medya demedi ki bu adamın burada ne işi var demedi ya. Demedi abi. Yani duruşlar...
1: Messi bu maçta etkili miydi sizce? İki asist var ama...
2: Hayır. Yani İlk kez onu konuştuk.
0: Ama zorladı.
2: 39 yaşında olduğunu hissettik.
0: Bir dakika son dakikalarda zorladı.
2: Büyük oyuncu hocam çünkü son ama...
0: Zorladı.
2: İlk 70 için diyemem.
1: Zaten canım adama ha? Normal...
2: İngiltere gömülünce... Messi'lik ortam oluştu. İngiltere gömüldük oraya.
0: Ya gene çok zorladı ya. Sağ taraftan zorladılar. O niye üst öyle oldu?
1: İkinci kez finale yükseldi Arjantin bu arada.
2: 2014, 18, 22, 26 son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde finaldeler. Kazanırlarsa müthiş ses
0: Koray,
2: olacak.
0: Sana gönderdim. Umut Meraş içeride. Bir baksan Allah aşkına. Ece'ye bir kez. Herkes görsün yani. Bir şeyleri görelim eksiklerimizi ya. Hiç biz de ama bunlara önem vermiyoruz. Mesela biz
1: Kalenin içinde evet Umut Meraş.
0: Gol oldu o. Topu gördün mü bir tarafta?
1: Tamam.
0: Öyle bir şey olur mu?
1: Olmuş işte hocam.
0: Oldu.
1: Yani... Geçmiş üstünden.
0: Ya böyle bir şey olamaz
2: Umut,
0: abi.
2: Kaç sene? 7 sene vardır.
1: Evet hocam, bak bugün bak. Umut Meraş Amed'e transfer oldu. Bunun
0: gördün mü?
2: Evet neler doğru. Neler 7 sene.
0: Şu yok boş ver. 7 golde nerede? Bir de
1: şimdi birazdan olsam... biz İngiltere'nin yediği golleri konuşuruz. Onun üzerinden anlatırsın. Ha, yani, o kadar geriye götürme bizi.
0: Ya neyse ya, ama bak biz de şimdi var ya. Evet, genç var. Antrenörlerimiz var, futbolcularımız var. Sen diyorsun ki yayda birisi yok. Bravo. Atladı adam çarpmadı. Arkadaşlar orada duracak. Biz Galatasaray şey maçında şimdi o maçtan sonra ben yorum yapıyordum. 4 tane mi oldu? Ne oldu?
2: 4-0 Liverpool.
0: 4-0 oldu. Bak ilk golü öyleydi biliyor musun? Şimdi Napolyon savaşı kaybedince generalleri topluyor. Tamam mı?
1: Evet.
0: Diyor ki savaşı nasıl kaybettik? Bir diyor general. Cephanemiz bitti dur diyor. Daha başka bir şey söyleme. Cephane bittikten sonra öbürleri sayma. Şimdi ben orada dedim ki bu gol yedikten sonra ben artık daha bir şey konuşamam. Bitti. Cephane yok. Böyle bir gol yersen. Ya işte bak Şampiyonlar Ligi'ndesin. Hadi hoca onu yaptırmadı. Ha unutmuş olamaz. Herkes yerinden yani duracağı yer belirleriz. Yazırız. Bizim atacağımız ve çalışıyoruz mesela. Bir de onlar hafta içinde 10 defa çalıştırırsın. Ondan sonra da orada duruyor. Herkes yerinden hani hareket edeceği yerden şey yapar. Bellidirdir. Yayda olmaz olur mu adam?

0: ya. Ha gene vurdurabilir, çalımayabilir, tamam mı? Evet. Anladın mı? Olur yani, bunlar oluyor. Şimdi benim bir şeyde frikikte duruşlarım vardı Fenerbahçe'ye karşı. Alex geliyordu böyle bir kesiyordu. Herkes Hüseyin Tuncay falan gol atıyordu. Ben bir şey kurdum. Atacak yeri yok, tamam mı? Bak şimdi. Tek yapacağı şey dışarı çıkartıp Roberto Cora şut atılacak, tamam mı? Tek yapacağı o. Ne oldu biliyor musun? Aynısını yaptı. Sen bizim Cem Baki gitti. Sırtına evet. Çarptı. Şandel gol yedik mi? Oldu, olur.
1: Yani. Şimdi birazdan detaylı görüntülerle birlikte konuşacağız. Bir ara veriyoruz, ardından Dünya Kupası diyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar. Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek.
1: Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Bankart Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Bankart Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige Lezzet Rotası'na dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Excuse me. Who's that?
3: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
3: Reklam.
4: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Canlı yayın. Canlı yayın.
2: Dünya Kupası özel diyoruz. Güvenç Kurtar ve Mehmet Özcan'la birlikte 2026 Dünya Kupası'nda artık sona geldik. Finalin adı belli oldu. Bir tarafta İspanya olacak. Diğer tarafta da bu akşam İngiltere'yi saf dışı bırakan Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Matadorlarla tangocular karşılaşacaklar. Güzel, keyifli bir final futbol severleri bekliyor olacak. Arjantin'in İngiltere karşısındaki galibiyetini konuşuyoruz. Şüphesiz Arjantin denilince akla ilk gelen isim Lionel Messi. Messi'nin boş geçtiği maç yok hocam. Şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası'nda bu performans, bu sezonki performans, oynadığı her maçta ya golü ya asisti var. Cezayir maçında hat-trick yaptı. Avusturya maçında 2 golü var. Ürdün maçında 1 golü var. Yeşilburnu Adaları maçında 1 gol atmış. Mısır maçında 1 gol 1 asist. İsviçre maçında 1 asist. İngiltere maçında 2 asist.
3: Bir de kaçırdı, 2 penaltı var.
2: Boşu yok.
3: Penaltılar da kaçırdı ama penaltıları da atsa gol sayısı da daha da fazla olacaktı. 2 tane penaltı kaçırdı aklıma kalmış. Kalecinin soluna attı.
2: Normal bir performans.
3: 39 yaş. Ve Yamal'ı 2006'da, 2007'de hocam fotoğrafı var Yamal bebekken. Şimdi o bebek rakibi oldu finalde.
2: Evet. 39 yaşında hocam bunu yapması nasıl yorumlarsın?
4: Ya biz şimdi bizim zamanımızda 28 yaşında futbolu bırakıyor diyorlardı. Bak artık onu söyleyeyim sana.
2: Sana o 28, soru ilk kaç yaşındayken soruldu? 28, ne zaman bırakacaksın sorusu?
4: 28. Burası sorulmadı ki hemen yerimize adam alıyorlardı.
3: Kaçta bıraktın hocam?
4: Ben mi? Bakayım, 32'de galiba bıraktım. Ama şöyle, ya biz oynardım. Ya ben bıraktıktan sonra ben Kocaeli'deydim. Bizim Kağıt Spor çıktı 3. lige. Dediler ki ya Kocaeli Spor'da işte biz şampiyon olduğumuz sene oynayıp Süper Lig'de oynayan takım. Hadi gelin oynayın dediler. Abi kalka. Hep kalkamam vardı rahmetli. Geldik biz haftanın 2 günü falan orada. Gol kralı oldum gene. Bir gün birbiriyle maç oynuyoruz, tamam mı? Ondan sonra çocuk dedi ki ya ben dedi tutam tanımıyor falan beni. Bir de genç bir şey. Ben dedi bunu tutamıyorum dedi. Ya çok koşuyor dedi. Demiştim ki abi haftaya bir bak böyle diyor çocuk demiştim. Ya daha oynardık biz 36'ya kadar 40'a kadar falan. Oynardık yani, çok daha rahat oynardık ama bizi kafadan bitiriyorlardı 28'de. 30'a falan. Bize şey gelmişti, gençler birden gol kralı Asım gelmişti. Çok da karakterli düzgün bir çocuktu. Geldi. Oğlum niye? Ben oynuyorum. Ya dedi ben sen bırakacak değilsin diye geldi abi dedi ya. Bilsem sen oynuyorsun, ben gelmedim ki buraya dedi. Gene ben oynadım falan filan yani böyle. Şimdi işte 38-39.
2: Dünyanın en iyisi 40. Der misin Messi için? Artık bu tartışma sona erdi mi sence?
4: Ya zaten iyi ya. İyi olmasa. Bak ne geldi sen?
2: En iyisi der misin? Dünyanın herhalde, en iyisi.
4: Herhalde. Şimdi sen konuşurken 4 tane takım var. Ben giriyorum şuraya. Adamlar şey fiyatlarına bakıyorum, piyasa fiyatlarına. Öyle veya böyle en pahalı 4 tane takım şeyde. Yarı final finalde. En pahalı 4 takım.
2: Yarı final finalde zaten şöyle bir şey var.
4: 4 tane en pahalı ama futbolcuların en pahalı.
2: Paradan ziyade ben sana başka istatistik vereyim. FIFA listesi var ya, ülkeler sıralaması. Çok uzun süre sonra ilk defa bu Dünya Kupası'nda yarı finale kalan takımların tamamı, yani
3: ilk
2: işte ilk 4 deki FIFA sıralamasındaki ilk 4 takımda yarı finale kalmış. Yani 4'te 4.
4: Evet.
2: İşte en yüksek puana sahip 4 takım kaldı.
4: Ama bakıyorsun işte adamları 85 milyon, 115 milyon, 150 milyon. Gerçi bugün oynatmadı İngiltere'deki şey delirtecek beni. Hocası.
2: Tuval.
4: Ya geçen maçta ne güzel şeyleri dengeledi falan filan. O müdahaleler etti. Bu gün fiyasko ya. Hayret edecek. Ama yine bakıyorsun yani şeylerin piyasa değerlerini şeydekinde işte internetten okuyorsun. Şeyde mesela gene elendi Norveç falan ama işte orada da vardı işte.
2: Haaland
4: şeyini orta sahadaki Odegaard falan. Odegaard ne biçim futbolcu ya.
2: Odegaard benim favori oyuncularım.
4: Nasıl bir futbolcu arkadaş o ya.
2: Arsenal maçlarında da ya, bayıla bayıla izliyorum.
4: Arsenal'ın ya. Zaten Arsenal'da adamları da oynatmadı. Arsenal boşu boşuna şampiyon olmamış arkadaş. Bir bakıyorum adamlara, vay vay vay vay. Nasıl bir adamlar onlar. Yani bravo hocaya.
2: Arteta'yı tebrik etmek lazım.
4: Evet.
2: Mehmet, Arjantin mesela geçmiş yıllardaki dünya kupalarında 2022'yi es geçiyorum şampiyon olduklarını. İşte Kun Agüero, Cambiasso, Zanetti'ler vesaire. Yani kağıt üzerinde baktığımda
3: Tevez vardı.
2: Tabii şu kadroya göre mesela çok daha iyi takımlarla da mücadele ettiler. Messi o zaman çok daha gençti. Temposu inanılmaz daha yüksekti ama şampiyon olamamışlardı. Sence ne değişti son iki turnuvada?
3: Daha önce bir Copa America ile başladılar sanırım. Hatırlıyorum bir Di Maria'nın golüyle kazandıkları. Di Maria da mesela saydın, o bence tarafını
2: ekibe dahil etmek lazım.
3: Di Maria arıyorlar mesela. Şimdi nispeten son maç işte Lautaro Martinez yine bir tane mükemmel gol attı. Julian Alvarez sağ ayak içiyle müthiş bitiren golü. Sonlarda ne oyunculardan katkı almaya başladı. Bir kere Messi'ye göre çok adanmış yani. Tekmeye kafa sokuyorlar, sert oynuyorlar. Artı orta saha grup kurgusunu iyi yapıyorlar tekrar. Yani bak, 4 önlerinde Paredes, sonrasında bir üçlü yapıyor Enzo Fernandez, Depol.
2: 4-1 gibi oynuyorlar.
3: Tabii Depol, Almada, o Atletico Madrid'deki oyuncuda. McAllister. Üstüne önünde Messi. Julian Alvarez ile Lautaro Martinez'i dönüşümlü kullanıyor. Bazen çift forvet yapıyor. Ama tamamen Messi'ye göre dizayn ediyor takımı. Tekrar söylüyorum, defans dörtlüsünü ben çok beğenmiyorum. Yani sol beki çok yazıldı Türk takımlarına da.
2: Tagliafico.
3: Tabii. Stoperi dedi Tottenham.
4: Sağ beki de vızır vızır geçti.
2: Romero. Evet. Stoperler.
3: Martinez, Romero. Martinez United'da bildiğim kadarıyla. Romero Tottenham. Sağ beki kimdi Koray? Onu da söyler misin sana zahmet?
2: Sağ beki Molina.
3: Ha, Molina, tamam. Atletico Madrid olabilir.
4: Onu yani da çok iyi oyuncular.
3: Çok iyi oyuncular ya. Değil.
4: Evet.
3: Emiliano Martinez iyi kaleci. O da tutkuyla oynuyor. Yani geçen şampiyonu ezer damgası vurmuştu. Seninle hemfikirim. Daha iyi Arjantin kadroları oldu. Ama bu daha takım gibi. Bir kere kaybede kaybede kazanmayı da öğrendiler. Ya benim hatırladığım Copa Amerikaları da yıllarca yoktu. Bayağı sevinmişlerdi hatta o final Di Maria'nın golüyle. Sonra tekrar kazandılar Copa Amerika'yı. Şimdi üst üste ikinci finallerini yaptılar. Doğru. Yani 5 sene hocası da o doku tuttu Scaloni ile.
2: Bir de şey de var. Şimdi bu tabii ne kadar etkiler Güvenç Hoca'ya sorayım da biraz böyle daha halk diliyle söyleyeceğim. Lionel Messi'ye biat etmiş bir takım var.
3: Tabii.
2: Yani asla mesela Messi'ye kafa tutan, herhangi bir pozisyonda Messi'ye ya öbür tarafa döneyim diyen yok. Tamamen herkes... Bravo. 10 kişi varsa kaleci de dahil, herkes diyor ki Messi ne diyorsa biz bunu yaparız. Önceliğimiz Messi. Yani her şey Messi'ye göre tasarlanmış. Bravo. Ve onlardan da
4: çok güzel bir teşhis. Yani Portekiz öyle değil.
2: Lautaro mesela, Julian Alvarez yani. Şu an yaz transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu Julian Alvarez mesela. Adamda şeyi görmüyorsun sahada. Ya ben en çok konuşulan adamım. Tamam, o Messi de artık biz de boş değiliz tavrı da görmüyorsun ama Portekiz'de mesela
4: Ronaldo Fernandez tavır vardı ya.
2: Tavır
4: Ronaldo
2: alıyor.
4: Birkaç kişi tavır aldı geçen şeyde falan. Dünya Kupası'nda.
2: Evet. Yani biraz evet, bunun etkisi var mı sence?
4: Tabii tabii.
2: Yani gerçi bunu bireysel oyuncunun karakteri de belirler mi normalde?
4: Ya o öbür futbolcuların karakterleri. Mesela sen dediğin gibi Fernandez falan çok şey ya, enteresan bir adam yani. Onun karakteri biraz böyle daha başka. Bunlar gibi
2: çünkü
4: değil.
2: Geçen turnuvada da mesela konuşuldu. Evet. Soyunma odasında selam vermedi, etmedi diye. Tabii, görüntüler de var.
4: Yalnız
2: biliyorsun.
4: O değil, birkaç şey antrenmanlarda falan şey yaptı. Ya birlik beraberlik olduğu zaman başarı oluyor. O birlik beraberlik olmazsa dediğin gibi çok zor. Bravo. Ama tabii bunlara şeyi de unutuyorsun ama bunların bir 12. adamları var, hakemler. 12 14. bunlar da hep birlikte götürüyorlar. Kızıyorum ona. Ya bugün ya nasıl bir tekme tokatla başla? Bu maçın bir 15 dakikasını bir seyretsen. Ya şimdi Tuel ya, yalan yanlışlar yaptı Tuel ama arkadaş o ilk 15 dakika adam delirdi. Ben de delirdim ya. Bu kadar olmaz yani ya. Bir 20 dakikayı seyret ya kavgaya mı çıktınız? Şey mi? Bunlar antrenör karateci midir? Nedir? Boksör mü? Diğer pataküte. Ya insanları çok tedirgin ettiler şeyleri. Gerçi o tempo gitti. Ya adama giriyor, arkadan da yumruk atıyor falan. Hiç hakem bir şey demiyor. Çok enteresan. Hele bir kornerde aldı adamı, yere vurdu. Hiçbir şey, bana göre %1 milyon penaltı. O konuşuyor. VAR'daki de şey Arjantin'de herhalde. Burada. Ha ama helal olsun.
2: Hakem Amerika Birleşik Devletleri'nden.
4: Bırak ya, ne ya, babası falan şeydir yani. Arjantin'den gelmiş olmuşsun. Yani çok enteresan. Ama ya adamlar var ya, gene bakıyorsun. Ya gene golü atan şeyi falan sonradan soktu adamlar var ya. Bir bak, Inter'deki adamı sonradan soktu.
2: Ne, Lotaro'yu.
4: Ya falan filan. Yani
2: yoluna gene... ne diyorsun peki? Yani ha? Bu tabii ki şimdi takımlar kendileri gruptaki bitirdikleri yere göre bu belli oldu. Yani baştan böyle bir şey yoktu. Arjantin'in sıralaması farklı olsaydı başka yerden gidecekti. Gruptan çıktıktan sonra Yeşil Burun'u elediler ki bence belki de en çok zorlandıkları maçtı. Evet. Yeşil Burun da yani 2026 Dünya Kupası denildiğinde en az benim nezdimde yani ben mesela hatırlayacağım şampiyonla birlikte ikinci olarak Yeşil Burun adaları olacak. Üçüncü de ne yazık ki bizim milli takımımızın yaşattığı hayal kırıklığı olacak. Evet. Yani aklımda bunlar kalacak büyük ihtimalle. Yeşil Burun'u elediler. Arjantin

0: Ardından ekrana da yansıyor. Mısır'la karşı karşıya geldiler. Zorlanmalarına rağmen orada da geri dönüşe imza attılar.
1: 2-0'dan.
0: 2-0'dan geri geldiler. Kazandılar.
1: İşte orada hakem desteği bariz yani.
0: Hakem diyorsun
1: yani.
0: Orada omuz attı.
1: Omuz ne ya? İki omuz, iki omuz olmaz. Bir kafa attı diyelim ya. Yani olacak şey değil ya.
0: İnce doğradı mı?
1: İnce değil ya. Ya arkada ya. Bak o zaman kızıyordum. İstediği kadar iyi takım olsun, tamam mı? Bir haksız bir şey olduğu zaman, bir maç kazandıkları zaman olmaz. Sinirleniyorum yani ona. Hakkı olanın hakkını versen elenir elemez, ama ne bileyim hakemler ya, çok enteresan. Ya da Messi'nin tesirinde mi kalıyorlar? Ne yapıyorlar onlar da? Messi hayranları mıdır? Nedir hakemlerde yani? Çok enteresan ya. Portekiz'in hocası fiyasko mesela. Peki size bir şey sorayım. Bu Haaland'ı niye çıkarttı? Haaland'ı
2: sakatlandı.
1: Nerede, hiç görmedik sakatlandı.
2: Ama Sörloth oynatmamız gerekti hocam. Sörloth'u yani o...
1: Hayır, nerede sakatlandı Sörloth. Adamın hiçbir şey yoktu.
2: Ben öyle biliyorum.
1: Nerede sakatlandı? Ha? Ya nasıl bir anı, anlayamadım ya. Adamı çıkarttı ya. Bu hocalar biraz kafayı yemiş ya.
0: Sol bakken. Norveç teknik direktörü.
1: Ya niye çıkarttı adam arkadaş? Ya şey maçında nasıl çıktı, kafayı vurdu. Gabriel gibi adamı yere düşürdü ya. Hani iki tane
2: bu arada hakem diyorsak ya. Bence Norveç'in golü de güme gitti. O 2-1 olması gerekti o maç. Haaland'ın pozisyon bence golde.
0: Faul değil mi ya?
2: Çok ucuz ya. Olacak duran toplarda yani, o kadar olur ya.
0: Ucuz dediğin ya, ben itsem hakem sallamaz belki de, 1.90 dev gibi adam itti.
2: Haaland da öyle çok itiyorlar ama.
1: Evet ya, yok bu maçta.
2: Tersi
1: yok.
2: Olsa penaltıyı verecek mi Haaland'a, penaltı yaptı
0: böyle
2: diye.
0: Böyle net iterse verir bence.
1: Bak ya bugün.
0: Vermez mi?
1: Ya adam güreşçi gibi aldı yere düşürdü şeyi ya. Üst üste ya, sarıldı yere düştü kornerde ya. İngiliz'i. %100 ya, bana ya ben aklım sırrım ermedi ya, diyorum ki VAR'daki adam ya bir göstermedi. Ya bak falan falan demedi. Çok enteresan ya hakem. Ya bak bir şey daha söyleyeyim hakemle ilgili. Ya futbol oynamadılar ya bir şey. Şimdi bir şey maçı, Belçika maçıydı galiba. Şimdi top bende, tamam mı? Şut atıyorum. Arkadan geldi, hem de taca doğru şey, vuracağım topu. Korner şey, avuç çizgisinin orada. Arkadan evet. Adam ayağını soktu. Bu da vururken ayağını vurdu. Geldi dakika 90 küsü penaltı verdi. Ya arkadaş ben top bende. Ben topa vuruyorum.
2: Belçika Senegal maçının da pozisyonu söyledi.
1: Evet hocam. Olmaz abi öyle bir şey, mantık olmaz. Benim
2: orada
1: ayağım...
2: da ittirdiler Belçika'yı. Ha? Orada Belçika ittirdiler, katılıyorum hocam.
1: Ya ben şimdi topa vuruyorum. Evet. Adam arkadan uzattı ayağını. Ben adamı nerede göreceğim? Ben topa vuruyorum. Top benim önümde. Adamın ayağını vurdum ve penaltı verdi, elendi abi.
2: Şey de var. Portekiz Hırvatistan maçındaki pozisyon var. Bence o gol. Offside verdiler Hırvatistan'ın sonunda attığına. İşte çip oyuncu hatırladın.
0: Evet.
2: Güme,
0: diyor,
2: güme gitti bence orada Hırvatistan'ın golü.
0: Ama işte bir şey diyemiyorsun ki, teknoloji şeyle. Ya Norveç maçında da tellere değdi değmedi konusu var ya, FIFA paylaştı biliyorsun.
2: Norveç İngiltere'nin golü. Bellingham'ın golü.
0: Topun içinde çip var. Herhangi bir temas olduğunda böyle radyo dalgası gibi dalga var. O dalga hareket ediyor zaten. FIFA o anı paylaştı. Yani herhangi bir tele temas etse o çizgi oynardı. EKG'deki gibi bir çizgi düşün hocam. Onun gibi oynardı diye. FIFA onu paylaştı mesela. Hiçbir temas yok dedi.
1: Tamam da burada yani şey, çip yok, bir şey yok ya adamı.
0: Araya gidelim. Özet gelmiş. Hemen minik aranın ardından karşılaşmanın özetini ekrana getiriyoruz.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı. Stones vurdu. Top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta. Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. Depol ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı. Stones vurdu. Top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta. Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. Depol ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'ı geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: Messi ve arkadaşlarının yürüyüşü sürüyor. Artık finaldeler. Rakipleri de İspanya olacak. Bir yandan da hakikaten İspanya'da oynadığı takım oyunuyla bireysel yeteneklerinin yanında dikkat çekiyor. Zaten oldukça başarılı onlarda. Diğer tarafta da Lionel Messi Katar'dan sonra bu kez Amerika'da acaba üst üste iki Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayacak mı? Dünya tarihinin en iyi futbolcusu mu değil mi tartışmalarında sona gelindi sanırız artık. Ronaldo'cular olarak üzgünlüğümüz de oluyor zaman zaman ama geçen turnuvadan sonra bu kez de yine az önce bahsettik. Tabii işin latifesi ben her zaman bunu söylüyorum. Çok şanslıyız yani şu an hayatta olanlar. Bütün hepimiz futbol seven ve şu an yaşayan herkes inanılmaz şanslı ki biz böyle iki futbolcunun olduğu döneme denk geldik. Böyle bir rekabet izledik. İkisi de birbirini yukarı itti. Yani 39 yaşında biri, diğeri 41 yaşında. Asla yorulmuyorlar. Yeter ben yapacağımı yaptım demiyor. Birisi makine gibi her gün çalışmaya devam ediyor fiziksel olarak. O da yetenekli. Diğer tarafta Messi'nin Allah vergisi bir yeteneği var. O da 30. Ben zaten Dünya Kupası'nı aldım. Burada salsam da olur demiyor. Aynı hırsla mücadele ediyor. Hakikaten hepimiz çok şanslıyız böyle denk geldiğimiz için. Yani bazı sporcular var hocam. Ben onların dönemine denk geldiğim için çok mutluyum. Mesela Michael Schumacher Formula 1'de Michael Jordan'ı gördük. LeBron James'e, Kobe Bryant'a denk geldik. İşte ne bileyim Federer'e denk geldik. Burada da Messi Ronaldo rekabeti.
2: LeBron'la Kobe dedin.
0: Onlar da var.
2: Jordan ya. Jordan'ı
0: saydım başta.
2: Jordan ve diğerleri yani.
0: Jordan'dan sonra yine onlar da o da tartışılıyor biliyorsun ama.

0: Yok, orada işte yok, ben onu tartıştırmam.
1: Tartıştırmaz mısın?
0: Yok, Jordan. Hatta bence en iyi sporcu.
1: Benim için zaten Jordan. Benim küçükken odamda şey vardı. Michael Jordan'ın afişi vardı zaten. Poster duvara yapıştırdım. Benim için her zaman bir numaradır. Ama yani bunlara denk geldiğimiz için belirli başlı spor dallarındaki isimleri saydık. Muhammed Ali'yi kaçırdık biz. Sen izlemişsindir.
2: Ya
1: boksla böyle tam istediğimiz kıvamda birine denk gelmedik belki ama işin özü konuyu toparlayacak olursak Messi ve Ronaldo ile aynı döneme gelmek, izlemek bence çok iyiydi çünkü futbol da değişti artık. Yani iyice makineye dönüştü her şey. İnanılmaz fiziksel üstünlük çok önemli. Ya bireysel yeteneklere çok izin verilmiyor.
2: Senin kaçıncı dakikada gol attırdı?
1: Evet. Hala şeyi diyorum artık saha içinde böyle çok oyunculara özgürlük tanınmıyor ki. Şimdi Ronaldinho gelse bugün belki yeterince koşmuyor diye adamı keserler.
2: Yok canım. Abi Ronaldo bak bir şey
1: ya olur mu takıntılı hocalar var özellikle ya bu Alman yeni nesil hocalar da var onlar.
2: Olabilir. Doğru söylüyorsun. Şimdi bak bakıyorum Ronaldinho gibi bir meziyetlerine baktığım zaman öyle bir adam belki dünyanın en iyi meziyetli bak en iyi meziyetli diyorum. Böyle bir adam yok ya. Ya arkadaş nasıl bir adam o ya? Bak en iyi futbolcu demiyorum dünyanın ama en iyi meziyetli. Messi'den de meziyetli, Ronaldo'dan da meziyetli, Pele'den de meziyetli belki. Ya. Meziyet olarak ya nasıl bir adam ya.
1: Yetenek acayip. Aa,
2: yetenek acayipti.
1: Ama istikrar
2: yani,
1: işte.
2: İstikrar yok ya bu işte o karakterle i̇şte
1: zaten
2: ilgili.
1: Zaten ikisinin en önemli olayı hocam. Yani bunu, hiç kötü oynadıkları bak, dönem yok yani. Şimdi, ne Messi'nin ne Ronaldo'nun.
2: Yalnız ne
1: sallandığı 3 ayı yok yani ikisinin de neredeyse. Evet.
0: 15 bak, sene ya 2000, evet. 2008'de
1: kolay bir şey değil.
0: 2008-2009 Şampiyon Ligi'ni aldı Messi. 2009'dan 2024'e git bir 15 sene futbolu domine etti. İşte Amerika'ya gitti son 2 sene biraz daha aktif dinlenmeyeceğiz ama bu sefer de 39 yaşında Dünya Kupası'nda tekrar final gördü.
1: Bir de MLS'de oynarken gelip bunu yapıyor. Tabii. Yani şimdi bak o dediğin çok doğru bir şey. Normalde mesela
0: 2022'de PSG'deydi.
1: Ya PSG'de 20, devam eder
0: 22,
1: mesela.
0: 22-23'te ayrıldı. O sezon sonunda ayrıldı.
1: Beckham belgeselini izledin mi?
0: İzledim.
1: Beckham'ın MLS'e gittiği
0: tabii
1: bölümleri hatırlıyor musun? Yani
0: hatırlıyorum.
1: İnanılmaz kötü bir takım. Adamın da bütün her şeyini bozuyor, dağıtıyor mesela. Messi,
0: döndü sonra geri.
1: MLS'de oynamasına rağmen MLS hadi lay lay lon bir lig dersin. Amerikalıların futbola bakışı belli, ligin zorluk seviyesi, takım arkadaşları belli. Mesela orada daha da geriye gitmesini beklersin. MLS'de oynamasına rağmen adam yine domine ediyor. Demek ki biz şeylere boşuna kısıyoruz. Suudi Arabistan'a gittin, geri düştün diye oyunculara boşuna yükleniyoruz
2: o zaman. Şeyde çok yani hakkını yediler şeyin Messi'nin. Çok yanlış yaptılar Messi'ye.
1: Paris Saint-Germain'de mi?
2: Paris Saint-Germain.
0: Oyuncu bulmak gerek ya Koray. Sana şeyde, şimdi şey konusunda katılamıyorum mesela Mane falan kötüydü Senegal'de.
1: Yok.
0: Mane'nin taşıması gerekti yani.
1: Ama biraz kendini koruyan koruyor demek.
0: Körfez ülkesi. Laporte da benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a gelecekti. Son anda Bilbao'ya dönmedim yani. Doğru. Tekrar girdi ana şeye. Messi çok ekstra. Messi hala oynuyor.
2: Ne diyorum ya Paris Saint-Germain son maçını seyrettim ben. Yuvaladılar ya adamı. İyi de oynuyordu. Ya
0: o biraz kupayı aldı diye de.
2: Ya biraz
0: şey karşı.
2: Tamam da yani birazcık birileri bir şey yapıyor aleyhinde ona rağmen bozulmadı adam biliyor musun? Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Kocaeli Spor Ligi'ye çıktık ya. Şimdi gittim ben Mirkoviç diye bir adam aldım. Sonra Mert Meriç oldu. Niye aldım biliyor musun? Nereye getireceğim? Şimdi ben şimdi bu haliyle yani Mert Meriç'i ne yapardım biliyor musun? Messi'nin üzerinde oynatırdım. O ilk golü neyse kornerden atlardı ama ikinci o çalımı yedirtmezdim ben ona. Yapıştırdım bir adam ona. O Mirkoviç çok çabuk seri bir adamdı. Geçemezdi. Sonra Mirko'ya sordum ya sen bu kadar çelimsizsin nasıl oldu dedim ya böyle kuvvetlisin. Ben dedi askerde tankçı mı neydim dedi o topları alıp taşıyordum dedi bak. O kadar seri hatırlıyor musunuz bilmiyorum Mirkoviç'i.
0: Sağ bekti hocam.
2: Sağ bek, orta saha.
0: İyi oyuncuydu.
2: Ya çabuk adam bir tane yapıştıracaksın buna.
0: Hocam Kaan Dobra ile ikisi çok iyiydi. Kaan Dobra da sizle çalıştı muhtemelen.
2: Herhalde ya.
0: O da çok Dobrovski. Hep Türk oldu onlar doğru.
2: Dobra şeydi yani patlayıcı kuvveti falan ama bu seri buna
1: şampiyonlar
0: Mehmet'ler biliyor değil mi? Dobrovski diyor.
1: Mehmet Erbil'in ciddi şeyi var
0: değil
1: yani.
0: Mi? Dobrovski
1: var Dobrovski oldu diye. Çok şey o zaman siz takımda mıydınız?
0: Ama bir şey yüzünde vardı.
1: Çok sardığında Dobrovski oldu diye.
0: Bir şey soracağım.
1: Konuşuyor muydunuz aranızda? Dobrovski oldu tabi takıma girmiş
2: çocuk çocukları Dobro biliyor musun?
0: Beşiktaş'ın 100. yılında o Gençler Birliği inanılmaz golleri var. Yani şampiyonlukta katkısı var da.
1: Yok, çok iyi. O da çok iyi oyuncu. İşte Kaan Dobra'ydı. 3-5-2'nin sağ Kaan Dobra sol. İbrahim Üzülmez.
2: ben onu 4-4-2 oynatıyordum tamam mı? Sol bek'e koydum o sol açık geldi. Mustafa Hoca almıştı onu.

0: kulağa çınlasın Mustafa Deniz'de. Evet. Sol bek oynattım bir gün. Trabzon'a gittik. Trabzon, Gordon Milli Trabzon. Tamam mı? Kempul falan var ya o zamanlar, evet. Hami o gün o takım. Daha yerime oturdum. Bir baktım şak gol. Bir baktım Dobro gol atmış. Daha yerime oturmadan ya. Solda bilemiyorlar onu, biliyor musun? Yani nasıl süratini, çabukluğunu falan. İki ayak vuruyordu çok çok. Sol bekten gitti, evet. Golü attı kerata ya.
1: Şuraya şimdi Seval, rica edelim arkamıza golleri tek tek, ilk golle birlikte başlayalım. Güvenç hocam üstüne konuşmak istediği şeyler varsa da görelim. İlk etapta İngiltere'nin attığı gol, uzun bir top, savunma uzaklaştırmak istiyor ama başarılı olmuyor. Sağ kanatta ceza sahasına bakıyor, ortayı yapıyor. Hı. Anthony Gordon topu ağlara yollayan isim.
0: Bir daha geriye ağlayabiliyor muyuz?
1: Gelecek hocam, sen bir yandan bak.
0: Bir şey
1: bakar.
0: Göstereceğim şimdi.
1: Bak, uzun oynandı.
0: Bak şimdi şu hop, bak. Şimdi bak. Tam orta yaparken duralım bir Allah aşkına. Seval bir durun bak.
1: Tamam ayarlayacak hocam.
0: Dur. Bravo. Evet. Tamam dur öyle dur. Bak ne gibi kalkabilir miyim?
1: Dur bekle hocam Seval. Hı? Şimdi kalkabilirsin bak, buyur.
0: Şimdi ne diyordum ben Türkiye'de? Ha? Şu el arkadan.
1: Evet.
0: Nedir abicim bu el arkadan?
1: Biraz penaltı olmasın sana... diye elini arkaya koyuyor.
0: Ya diyorum ki bak, gene söylüyorum. Bak bir el burada, bir adım atacaksın ya. Nedir abi burada, gitti işte orta yaptı, gol oldu ya. Ya bu dünyada böyle, dünyada. Diyorum ki beni bir sene bir futbolcu seyretmiyor mu, antrenör seyretmiyor mu? Ne bileyim başkan seyretmiyor mu, seyitara arkadaş bir futbolcu. Ya bu el arkada dünya kadar gol yiyor bak. Yeniden gollere bir bak. Diyeceksin ki burada, bu da kademeye tabii, arkasındaki adamı görmüyor, kademeye giremiyor.
1: Kare kare ama... ilerleyelim ileri doğru bakalım. Ya. O da arkasındaki oyuncuyu unutmuş. Çok iyi yere yapılıyor orta bu arada.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bu arada İrdi, ben hani ukalalık şöyle yapayım. Bazen golün hakkını verir. Çok güzel gol.
1: Evet.
2: Yani orada tekte oynaması da çok iyi. Offside'e düşmemesi, güzel gol atmış adamlar.
0: Tabii canım, öndüreye gitmesi falan şey, ama arkadan.
2: Hatta işte... o tek pası yapan oyuncu öndüreye koca yapan. Müthiş gol atmış İngiltere. Evet. Ya bak 4 kişiyle 4'e 4'e 7'den gol çıkartmışlar. Kaleci ise 4'e 8.
1: Morgan Rodgers böyle ortaya yapan
0: pası da Kane mi attı, ne yaptı?
2: Evet.
0: Bak diyor değil mi? Bu Harry Kane var ya, müthiş
2: şu
0: adam.
2: Şu tekte çok iyi oynuyor hocam ve nereye koşuyor, evet. Bak ön direğe çok güzel gol.
1: Declan Rice mi o? Evet.
2: Tekte arkası, 4 numara doğru. Çok iyi oyuncu zaten Declan Rice. Bak. Şöyle, o da sakat oynuyor. Evet. Ona rağmen müthiş.
0: Türkiye'de de dünyada da iki tane. Geçenlerde şeyin de maçı da vardı. Kaçan adamla koşan yok. Topa bakıyor herkes. Ya adama gol atarlar bak. Topa bakıyor. 26 numara, görüyor musun? Ya adamı kontrol edeceksin ya. Görüyor musun? Ya olacak.
1: Çok şey. Temiz ayakçı ama ya. Evet. Değil mi? Şu akale arkası tekrarda.
2: Şahane gol.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel bırakmış oraya. Yani koşusu zaten çok iyi. Yakın mesafe diyenler olabilir ama şu kale arkasında o kadar temiz bir ayak içi var ki, gerçekten güzel bitirmiş Anthony Gordon.
2: Bu arada bak, Harry Kane diyoruz ya, dünyanın en iyi santraforu.
0: Her tarafta
2: attı da. Uzun top da iyi uzun top. Tamam Arjantin'in önlüyor ama müthiş oyuncu.
1: Bakar mısın? Bak şurada ne kadar temiz. Evet. Ayak tip içiyle demen. Vuruyor.
2: Tabii bak, bu da dünyanın, zordur.
0: Belki bunlar dünya şampiyonu olacak. Futbolcuya bakan kim ya, çok enteresan bir şey bu futbol topu. Herkes o gözü onda. Yani savunmayla ilgili kimse bakmıyor. Futbolcuları, şunu Türkiye'dekileri, bizi seyreden antrenörler falan filan varsa, yani bir seyredenler var bundan İzmir'den, şimdi Berat Başkan, evet. Var buradan silah gönderelim onları, İsmail Geç Hanım'ıyla. Bunlar da şey kulüpleri var. Maruf Spor, biliyor musun? Çankırı var. Neyse. Şimdi bunları öğretecekler şeye. Adını söyle. Futbolcu adamla adama bakmayacak. Arkadaş adam, golü atacak olan adam.
1: Evet.
0: Bunu futbolcuya bak. Ya bütün bu antrenör olacak arkadaşlar, gençler. İlk önce adamı kontrol edeceksin. Golü atan. Şurada bak nereye bakıyor? Bir daha alabilir misin?
1: Topa bakarsan gördük hocam zaten. Ha, topa yani, bakarsan aslında bak şu ilk etapta bak şimdi bir arkaya bakıyor, görüyor Anthony Gordon'u. Bak baktı,
0: bravo,
1: gördü. Ha,
0: bravo.
1: Sonra unuttu.
0: Ne yaptı bir daha ise, çok güzel.
1: Unuttu sonra herhalde. Ya
0: bir saniyede unuttu. Bravo.
1: Bak bir devam ettiğinde göreceksin şimdi. Bak. Baktı. Şey yaptı,
0: evet.
1: Ya da şey görmedi mi? Bak
0: yok,
1: bir daha baktı.
0: Bir daha baktı.
1: İki kere bakıyor.
0: Bir daha bakacak şimdi bak. Gene
1: şimdi
0: baktı.
1: Şimdi artık gördü.
0: Arkadaşı gördü ama unuttu.
1: Yani. Abi zaten senin üstüne doğru orta yapılmaz ki. Orta dediğin boş alana yapılır. Ya işte. Değeri koşar
0: çok
1: yani.
0: Güzel. Görüyorsun. Ya bunu kesinlikle futbol, bizimkileri söylüyorum ya. Bizim Türkiye'deki

0: Ama bu kaçıncı vuruşu biliyorsun değil mi? Üçüncü vuruşu galiba bunun.
1: Kornere de unuttun geldiler.
2: Şunu dedik işte, çok mu boş kaldı dedik.
0: Korner atarken bir daha alabilir miyiz Sevalli?
2: Evet, tekrar izleyelim. Korner atarken bakarız.
0: Ama biraz daha geri alabiliyor muyuz?
2: En başı bu herhalde.
0: En başı bu mu? En başı. Dur, kalkabilir miyim?
2: Bir dakika hocam. Sevalli. Şimdi kalkabilirsin. Bak,
0: Allah aşkına ya. Ya burada, buraya bir tane adam burada duracak ya. Bu şart ya. Her takımda
2: çok boş kalmışlar hakikaten.
0: Ya her takımda böldür. Ya burada bir tane adam duracak arkadaş. Olmaz yani ya. Ya şu... topu açarsın buraya. Olmaz. Şurada duracak. Galatasaray'ın yediği gol de buradan yedi. Ne, kim atmıştı?
1: Szoboszlai.
0: Şuradan vurdu o da, biliyor musun? Şuradan ya. Yemiştik golü, hatırlıyor musun? Kornerde. Olacak şey. Buradan. Salahi de buradaki adamı iteliyor. Ya gelsene buraya kardeşim.
2: Seval, pilotu ilk başa alabilir miyiz? Bu görüntünün, bu sekansın ilk karesine. En başa. Pilottan görelim. Şeye bakacağım da, Messi'ye sıkıştırmaya, yardıma gelim derken bu alanı boşaltmış, görebiliyor muyuz acaba? En baştan okuyabilirsiniz nasıl rahat ediyorsanız. Enzo Fernandez de bayağı orada göndermeler yaptı golden sonra böyle.
0: 8 numara oraya mı geldi? Ya
2: bunun ilk karesini alabilir miyiz?
0: Evet, ya buradan başlamış. Oradan geldi.
2: Evet, 8 numara oradan muhtemelen yaydıydı. Yardıma geleyim dedi. Ama Anderson işte evet, Messi'yi sıkıştırmaya geleyim derken herhalde boşalttı belki
0: bir
2: o
0: dakika,
2: alanı.
0: Bak kaç kişi var bak İngilizlerden, bak 1 2 3 herkes 4 orada. 5 6 7 8 9 10 kişi. Harry Kane de orada. Arkadaş birisi orada duracak ya, fark etmiyor. 10,
2: bütün
0: ya.
2: Takım burada ya. 11 ya, kişi şu
0: bak,
2: an.
0: Bak kaç kişi? 2 kişiye, 2 kişi, 3 kişiye kaç kişi var ya? 8 kişi. Ya o göbeği sayıyorum, göbeği.
2: Şu Can Avli ile biri atlıyor önüne. Bellingham muhtemelen ama yeterli olmuyor.
0: Bak şimdi Arjantin'e direkten dönse, bak 20 numara kim? Direkten dönse golü atacak, biliyorsun değil mi?
1: Kalesinde
0: işte. Golü o atacak. Yani
2: top tamamlar diyorsun.
0: Tabii tabii, bak. Kaleye koşuyor bak şimdi. Kimse aferin. Offset de yok. Bak kaleye koşuyor. Görüyor musun?
2: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum, mesafe beni yanıltıyor mu? Hocam sen daha kimsin bu işlere? Bir Bellingham'a bakın. Bir de Anderson'a bakın. Bellingham'ın kapattığı nereden geliyor da vurana kadar atlıyor önüne. Bak, gene az gel. Önce açıda, şimdi burada en yakın isim o. Devam ediyoruz. Enzo Fernandez'in şık golünü izliyoruz.
1: Çok iyi vurmuş ya.
0: Bir daha geri alsana. Bir şey daha, bak yine bir şey kaçırdık. Biraz daha geri al. Al al al Seval. Al al al al. Al biraz daha. Al. Ha dur. Dur. Dur. Eli arkada kim var? Amca.
2: Stones.
0: Ya eli arka. Ya bir adım at kardeşim. 50 bin defa söylüyoruz.
2: Tamam
0: ya.
2: Artık yetişme ihtimali yok. Elime gelmesin diye elini
0: ya, alıyor. Ya Koray, duvara mı anlatıyorum? Bir el burada, bir el burada duracak ya. Bir adım atacak, iki adım ya. Çarpacak belki top ona. Ya hep bütün goller böyle oluyor.
2: Bellingham'a çarpmamış. Ona çarpma ihtimali yok. Buradan
0: var olur mu, bir adım gelsin. Öyle
2: devam et Seval, bakalım ne kadar mesafe var aralarında, anlarız. Stones'un oraya yetişme ihtimali yok. Bellingham hatta bir gelebilir. Müsaade var mı? Bakacağım. Şurada bak. Durabilir miyiz?
0: Dur, biraz daha geri alabilir miyiz Seval? Alalım. Bak şimdi bak. Geliyor.
2: Alalım
0: bak.
2: Biraz daha geri
0: geliyor
2: alalım.
0: Geliyor şimdi, eli arkasında yok.
2: Alalım biraz daha. Dur bir dakika, dur hocam. Ha. Şunu söyleyeceğim ben bak. Anderson burada.
0: Tamam.
2: Bellingham şurada. Senin dediğin adam bu.
0: Burada he.
2: Tamam şimdi Bellingham'a bak. Geldi. İşin rengini zaten anlıyor. Tamam, direkt şiddetli yapar. Devam
0: şimdi
2: edebiliriz.
0: Stones, bak şimdi.
2: Bak Stones burada, stoper yerini şimdi bırakamaz ki.
0: Bak şimdi. Ya zaten kimse çıkıyor. Yok. Gelsene ileri. Bak şimdi.
2: Hayır, gel, zaten gel, çıktı bak.
0: Dur. Burada dur. Gelin
2: evet.
0: Mi? Dur.
2: Gel.
0: Daha top gelirken eli arkada. Yürüsene kardeşim. Ya daha top gelirken eli arkada. Yürüsene, belki çarpacak.
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Burada adam var. Burada adam var. Stoper niye koşup yerini boşalsın ki?
0: Ya neredeydi? Yani arkasında adam var. Ben, 2 kişi, 3 kişi.
2: Ben mi yanlış düşünüyorum?
0: Topa doğru gideceksin. Şu
1: kötücü çekecek, eline çarpabilir. Ben çok takılmıyorum hocam.
2: Bazen Bellingham'a bak. Bellingham şurada da buradan çözüm geliyor.
0: Ben ne anlatıyorum? Ben diyorum ki sana, böyle durmayacak. Eline çarpmaması için, penaltı olmaması için bak. Diyorum ki bak, 100 defa söylüyorum. Bir adım atacaksın. Penaltı mı olur?
2: Olmaz.
0: O da öyle ama refleks hocam. Refleks olmaz işte. Bunu anlatıyorum. Yanlış. Daha topa gelmeden elini arkaya koydu. Al geri bir daha Seven. Bak bak dur. Bak şimdi. Biraz git. Biraz daha git. Hop dur. Daha top gelmeden el arkada. Daha bitti.
2: Tam pozisyonunu aldı.
0: Ya ne işin var kardeşim elin arkada ya?
2: Tam senin dediğin gibi dursa ne olacak? Gol mü olmayacak?
0: Çarpabilir.
2: Nasıl çarpacak hocam?
0: Bak bakalım.

0: vursun bakayım neresinden geçiyor.
1: Bu aradaki mesafeye.
0: Ya çarpabilir top, fark eder mi?
1: Tamam devam edelim. Nasıl çarpacak?
0: Ya topa doğru gidecek. 2 metre 3 metre.
1: Aradan da çok mesafe yok mu? Ben mi yanlış?
0: Ya fark etmez, çarpabilir.
1: Burada bakayım, işi uyanan hop, durdu. Bellingham. Durdu. Ben sana söyleyeyim. Öbürü zaten stoper yerini terk etse ben derim ne işin var senin orada? Adam belki senin yeri boşalttığın yere hemen ki. Bırakacak.
0: Ya topa doğru çıkıyor. Orada kaç kişi var baksana? 3-4 kişi var. Kane benim bilmem ne 5-6 kişi var. 5 numara 15 numara.
2: Hakikaten Bellingham var ya yine bir şey
1: Bellingham
2: yani,
1: az daha yetişiyormuş. Tabii. Ben onu söylemeye çalışıyorum da hocam konuyu başka yere götürdü. Yine
0: bir dakika.
1: Ele.
0: Hayır çok güzel. Eli arkasında mı Bellingham'ın? Çarpabilirdi ona.
1: Bellingham nasıl çarpsın? Düz koşuyor zaten. Attı kapatarak yani. Kolunu kapatarak
0: evet.
1: Atlıyor.
0: Yani o el arkada durmaz arkada. Bu el arkadan.
1: Hayır
0: tamam,
1: ben şunu diyorum hocam
0: yani.
1: Sen takıldın ele takılma. Sen orada Bellingham var, orta saha oyuncun, Anderson var, önünde ikinci oyuncu varken stoper mi depara kalkıp koşacak? Ben onu diyorum.
0: Koşacak, vurdurmayacaksın. Stoperde kaleci atıyorum sana yani. Kimse orada topa doğru gidecek ya. Topa ha şimdi bundan belki olmadı, yetişemezdi. Ama neticede tamam yanından geçti gitti. Adam da nasıl vurdu? Ama bu üçüncü vuruşu zaten.
1: Çok iyi vurmuş.
0: Üçüncü vuruşu.
2: Golden önceki iki tane de onun cepheden. Tabii. Korner attı Pickford. Yine Enzo Fernandez vurdu evet. Cepheden. McAllister vurdu direkten döndü.
1: Evet.
2: Kafası da direkten döndü.
1: Golden sonra da birilerine bir mesaj yolladı. Konuşun siz.
2: Herhalde İngiliz taraftarlar çoktu yani. Yayında
1: ya
2: olduğunu ses duymadık.
1: Enzo'ya eleştiri yoktur herhalde.
0: Chelsea topu çıkarttı bunu yedi ayrı.
2: Chelsea'deyken çok eleştirilen biri değil de.
1: Ha belki İngiltere'de öyle bir şeyler varsa onlar için de yapmış olabilir. Icardi ayrıldığı için ona gönderme miymiş? Ama Icardi sevinci değil mi? Artık bunu görünce hep o gelecek aklımıza.
2: Şahane gol.
1: Çok iyi gol. Ardından oh. Biz maç uzadı dedik herhalde burada beklerken. Reklam arasındaydık o sırada. Dedik maç uzadı. Biz de dedik yayındayız, hatta kaçıracağız belki devamını diye düşünüyorduk ki Arjantin bir kez daha sahneye çıktı. Lionel Messi sahne aldı, ortayı yaptı ve
0: bir daha alsana bir daha.
1: Lautaro Martinez son sözü
0: söyledi
1: maçta.
0: İki kişi sıkıştırma yapacaksın. Ya ay da bu gene öbürü de elini arkaya koymuş bak. Tam yaparken Seval bir dursana. Bak şimdi 25 numara. İyi adam dedik. Bak. Yok devam. Messi orta yaparken gene bak. İkili sıkıştırın bak şimdi. İki kişi. Ayağına geldi top.
2: Burada topu taca atacaktın.
1: Evet.
0: Yok. İkili sıkıştırma arkaya bakıyor. Ya sıkıştırsana. Öbür tarafı kapasana.
1: Acayip
0: ya bunlar sevinç. Düşünebiliyor musun? 2 numara nerede kademeye girmemiş. Çok da
1: boş kalmış. Boş
2: yorgunluk kalmış. Gömülme kaşındılar.
0: Bak ayağına vurdu bak. Görüyor musun? Orada?
1: Şeye bakıyorum bir yandan Lautaro Martinez'in varlığından da mı haberleri yok? Anlamadım ki ben önlerinde birinin önünde duruyor. Diğeri arkasında iki kişinin arasında bomboş duruyor ama çok iyi ortaya Messi'den.
2: Sağ ayakta. Evet.
1: Ya mesela deminki de asist yazıyor Messi'ye ama orada şimdi doğal olarak öyle yazıyor.
2: O da asist ama
1: kokoreli
2: olsun. Merkezi görüyor. Bu müthiş canım.
1: Bu çok iyi.
2: Bir de sağ ayakla müthiş kesiyor.
1: Ve mesela 90+2 bu adam 39 yaşında bak.
0: Ya şurada nasıl orta yaptırıyorsunuz şunu ya? İki kişi orada ikili sıkıştırma. Bir tanesi o tarafa gidecek ya. Bunları zaten ne? Bunlar İngiltere'de oynuyorlar. Bilmem dünyanın en iyi futbolcuları hayret ya.
1: Her hata olacak hocam. Hata olmayan maç yok.
0: Hata olmayınca da zaten şey oluyor. Şampiyon oluyorsun. Başarılı. Yani bak burada ayağını çekiyor. 25 numarayı gördün mü?
1: Hı hı.
0: Ondan sonra da bak. İki kişi birden orta yaptırıyor. Bravo Messi'ye ya. Aferin.
1: Mükemmel.
0: 10 sene daha oynasın.
1: Gençleştirebilsek hani, keşke
0: yok
1: değil
0: da,
1: mi?
0: Yani.
1: Oynar mı 4 sene sonra? Dünya Kupası'nda.
0: Benim geçen bir arkadaşım var. Eski bakanlara isim vermeyeceğim.
1: Bu bölümü noktalayalım biz. Öyle son onu. Sayfayla devam edelim.
0: 10 sene daha dedi yaşarsak dedi çok ömrümüz uzayacak dedi.
1: Dünya Kupası özel bölümünü noktalayarak son sayfayla devam ediyoruz.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: İspanya mı Arjantin mi? Onu da sorayım. Sonra kulüp haberlerine geçelim yine.
1: İspanya.
0: İzleyenlerin de mesajlarını merak edelim. İspanya kazanır diyor.
2: Gönlüm Arjantin'de olduğu için İspanya diyeyim ki bu turnuva tahminlerim tutmadı.
0: Hocam şey, sen ne diyorsun?
3: Ya, vallahi hakem. Hakem bu şimdi bir özetlerde göremedik. 15 dakika nasıl dövdüler biliyor musun şey İngilizleri? O 20 dakika inanılmaz dövdüler ama şuradaki yaptıkları hatalar falan filan. Ya dediğin gibi hata olmasa da gol olmuyor. Yalnız İspanya en az gol yiyen takımlardan bir tanesiymiş.
1: Bir kere yediler hocam Belçika'dan.
3: Ne?
1: Bir maç gol yediler Belçika'dan.
0: Evet. Yani, Belçika'dan bir tane yediler.
1: 1-1 sonunu attılar, 2-1 kazandı. Tek gol yediler.
3: Yani. Bir de şey falan ya bakıyorum İspanya'da ekstra adamlar o Yamal falan top ayağına geldiği zaman var ya Pedri Medri var ya futbolcu onlar ya. Yani. Çok iyi adamlar var yani öyle yabana atmayalım
0: Olmo
3: yani.
0: Olmo iyiydi geçen.
1: Rodri çok iyiydi.
3: Evet.
0: Rodri zaten
3: direkt o. Pedri'yi sonradan sokuyor.
1: Rodri zaten ben ilk başlar eleştirdim ama hakikaten o Fransa'daki Giroud gibi. Oyer Zabal yani evet. O sistemi çok işleten forvet oldu. Oyer çok Zabal gösterişli da. Belki oynamıyor ama bitirici noktalarda evet. Var. Penaltısı o da çok nasıl? İyi.
3: Penaltı öyle atıldı.
1: Tabii.
3: 50 defa burada müthiş gösterdik söyledik. Penaltı böyle yukarı doğru.
0: Ben bir de böyle gergin kadar. Mi acaba filan dedim. Böyle bakışları biraz böyle şeydi.
3: Penaltı işte böyle tarih penaltı nasıl atılır böyle atıldı işte.
1: Tam farkındayız ama Morata profiliydi. Morata'dan daha yetenekli çıktı. Yani biraz düz oyuncu izlenim veriyordu bana ilk izlediğim zamanlar.
0: Ben Morata'yı hiçbir dönem beğenmedim ya.
1: O bonservisin bence de karşılığı değil ama.
0: Gittiği takımlar filan gerçekten hiç o seviye bir golcü olduğunu düşünmüyordum da Galatasaray'a geldiğinde de aynı şeyi düşünüyordum bu arada. Ama bilmiyorum ya nasıl öyle bir kariyer inşa etti.
1: Müthiş enteresan. Kariyer. Ama düştü artık. Komodo da yapamadı.
3: Kadroda yok galiba.
1: Yok hocam. Yok, hocam. Yani Galatasaray öncesi Milan'da bir düşüş başladı onda.
3: Esasında kaç yaşında ya bu Messi'yi Ronaldo'yu falan filan şey yapacaklar, örnek alacaklar ya.
0: Cem Pamiroğlu'nun selamı var diyor ki İngilizce konuşulan bir ülkede Dünya Kupası organizasyonu sahibinin olduğu yerde İspanyolca konuşan iki takım karşı karşıya gelecek.
1: Demek. Güzel.
3: Güzel bak. Güzel bir tespit.
1: Messi İspanya'da yetişti sayılır. Barcelona altyapısı.
0: Tabii.
1: O dedi mi? Yamal'la
0: İspanya
1: fotoğrafı.
0: Milli takımında da oynayabilirdi.
1: Oynayabilirdi.
0: Bu arada, tercih
1: çok
0: etmedi.
1: Var öyle oynayan.
0: Oynayabilirdi. Tercih etmedi.
1: Diego Costa oynadı. Forvet hatırla Brezilya'da.
0: Doğru.
1: Devşirmişler de.
0: Şimdi şöyle bir Dünya Kupası'nı artık biz noktalayalım. Yine konuşuruz zaten. Final pazar günü oynanacak. Saat 22'de onu hatırlatalım. Şöyle mesajlara da bir yandan bakacağım. Sorular varsa transfere dair özellikle merak ediyorum. Onları da yine aktaracağım. Hemen şurada sana bir soru vardı Mehmet. Onunla birlikte açayım istedim ama bulamadım şimdi yazan. Mehmet Yurda Gül yazmıştı zaten. Icardi'nin Galatasaray serüveninin bittiğini programın ilk başında söyledik. Galatasaray veda etti Mauro Icardi'ye artık Icardi yok. Galatasaray bundan sonrası için ne yapacak sorusu vardı. O soruyla birlikte şöyle transfer gündemine de girelim Mehmet. Şimdi bundan sonra plan ne? Hiç duyduğun isim var mı? Aktarabileceklerin nelerdir?
1: Leslie Ugochukwu ilk transferdi. İki defansif meziyetleri daha kuvvetli bir orta saha. Mevcut kadroyu koruyacaktı Galatasaray. Şimdi Icardi'ye gittiği için muhakkak bir yedek santrafor hamlesi yapacak. 9 yabancısı var Galatasaray. Onu bir izleyiciye hatırlatmak gerek. Yani
0: şu an eldeki artı 4 tarihçi olan kısım
1: 9 artı 2 Galatasaray. Yani 9 yabancısı da şöyle hızlıca sayıyorum. Sanchez 1, Singo 2, Salah Jacobs 3-4 oldu. Orta sahaya geçtiğimizde Lemine de Torreira 6, Sara 7, Sane 8, Osimhen 9. 10 artı 4 kuralında zaten Galatasaray'ın artık bir yabancı alabiliyor 10 yabancılık.
0: Evet.
1: Artı 4'lük kontenjanda Niyaga'nın yanına Leslie Gocuk'u ekledi Galatasaray. Yani 3 transfer yapabilir yabancı olarak. Mevcut kadroyu da korumak ise 3 yabancı hangi bölgeler olur? Bir tanesi Banko en önemli hatta mali transfer olacak 10 numara diyoruz. Bir tanesi yedek forvet, yedek santrafor, genç oyuncu olacak. Dinamo Kiev'den Ponomarenko.
0: Evet,
1: o adaylardan biri. Yine John Duran bir opsiyon. O da sonuçta.
0: Bu defter kapanmadı mı?
1: Bence yine hala var. Sonuçta menajeri 5 milyon euro şartla getirebileceğini söylemişti.
0: Ama bonservisi kısmı var bir de. Veya kiralama bedeli.
1: Orada
0: neyse.
1: Çok ben Al Nassr'ın hani Galatasaray isterse zorluk çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncu artık sorunlu profile büründü. Önce Fenerbahçe sonra Zenit kalıcı olamıyor. Galatasaray'da bir fırsattır baktığında şampiyon

0: bir vitrini var oyuncu için. Bence Honduran'ın da hala bir şekilde hani tamam ilk gündeme geldiği günkü kadar kuvvetli değil ama adaylardan biri diyebiliriz. 10 numarada birçok isim var. Bruno Fernandes gibi, Can Uzun gibi. Bence mali transferler olduğu için Ağustos ayına kalacaktır. Bruno Fernandes, Levent Üzemen de ilk bölümde çok dile getirdi. Bruno Fernandes Şampiyonlar Ligi seviyesi bir oyuncu. Hatta 4-3 oynarsınız Bruno Fernandes'le. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlardan da çıkabilirsiniz, evet. Ki işte City'den, Liverpool'dan, hatta Juventus deplasmanından çıkamadı Galatasaray. Uzatmada skor
1: ama 10 numara değil ya o. 8, 10, 6 hepsini oynuyor adam.
0: Hepsini
1: işte
0: oynuyor.
1: Zaten şimdi biraz sen şeyin başında söyledin ya, Arjantin'i nasıl orta sahası.
0: Tabii.
1: Şimdi hep bu transferlere...
0: Olması gereken, katılıyorum
1: işte,
0: hocam.
1: İşte aynı söylüyorsun ama 10 numara dediğin zaman ben şey zannediyorum işte Hacı gibi, Alex gibi, artık onlar bitti.
0: Bitti yok hocam.
1: Ama işte 10 numara deme, daha şey söylüyor.
0: Ofansif orta saha diyelim. Tamam.
1: Ofansif de deme.
0: Orta saha diye.
1: Var mı? Orta saha. Çünkü var. Niye? Koşan, mücadele eden artık ya. Al işte sana adam golünü de atıyor.
2: Var ama hocam de. Tabirler öyle şimdi. İnsan
1: tabii arası. Ama 10 numara değil.
2: Defansif orta saha var, merkez ya. Orta saha var, ofansif orta saha var.
1: Ya ofansif, ya artık ofansif orta saha falan yok. Koşacak abi işte. Fernandes.
2: Nasıl yok?
1: Fernandes abi her tarafa gidiyor geliyor adam. Gidiyor, gole gidiyor. O 8
2: tamam,
1: oynuyor.
2: Depol şimdi ne yani? Ofansif orta saha mı?
1: Kim?
2: Depol.
1: Ya hayır.
2: Arjantin'de. Defans ağırlıklı oynuyor. Endidi ofansif, ya Endidi her yere gidiyor mesela Beşiktaş'ta.
1: Ya Endidi o el frenini de çekmiş durumda.
2: Ya abi işte öyle olmuyor yani. İnsanların kafasında oturmuyor ki. Leslie'yi aldı Galatasaray. Leslie Ugoçuk bu.
0: 6 numara
2: yakındı. Hücum meziyetleri önde değil. O zaman diyorsun defansif orta saha olarak oynuyor. 6
0: numara.
2: Savunma ağırlıklı oynuyor.
1: Tamam bak bir dakika.
2: Ondan diyorum.
1: Torreira ne oynuyor normalinde?
2: Merkez orta saha.
1: Ama defansif değil
2: altı
1: mi?
2: Yok merkez.
1: Normal. Ya bırak arkadan. Sen şimdi gol attın. Ama gol atıyor. Yasak mı?
2: Normalde defans. 10 numara mı? Değil.
1: Ya, gol atıyor. Atmıyor mu abi? Ne ya. Goller attı ya adam.
2: Abdülkerim de gol atıyor. Center form
1: tamam
2: o zaman.
1: İşte anlayacağım. Yani, işte artık orta saha öyle olacak. Savunma orada burada.
2: Tamam
1: bak,
2: sen iki yıldır orta saha olacak
1: Arjantin
2: diyorsun.
1: En iyisini yapıyor. Tamam mı? Messi'yi taşıyor. Messi zaten takımı, o da takımı taşıyor. Yani o koşan orta saha
2: tamam,
1: olacak.
2: Tamam sen...
1: Koşan orta saha. Ben
2: daha şimdi İngilizlerin söylediği gibi box to box iki ceza sahası arası gidip gelen iki yönlü orta saha olacak diyorsun. Evet. Modern futbol bunu istiyor ama işte öyle adam bulmakta kolay olmuyor.
1: Bulacaksın. Bulu Galatasaray bulur parayı.
2: Sen bulunca söyle hocam burada. He? Sen de bulursan söyle.
1: Al hemen bir tane söylüyorum sana. Kim? Odegaard.
2: Odegaard. Var bir ara yazılı vardı.
0: Odegaard
2: yani
0: yok ben... doğrulatamadım.
1: Ya anladım. Nereye olacak 85 milyon adamın şeyi piyasa belki de 100 milyon. Ya bir bak şimdi bu
2: bir dur konuk dağılmasın hocam bir saniye. Evet. Şey soracaklarım vardı Mehmet'e. 9 tanesi şu an var. Bir tane 10 kısmı için yabancı kuralında 10 artı 4'ün 10 bölümü için yani yaş sınırı olmayan yer için bir tane şu an açık yeri var Galatasaray.
0: Doğru.
2: 4
0: ben
2: tane
0: yedek forvetin kontenjan uygun olması
2: artı
0: bekliyorum.
2: 4 tarafına bekliyorsun değil mi? Bu
0: evet.
2: Birinci soracağım şeydi. Çünkü 10 numarada
0: şu,
2: kullanacaklar.
0: Tecrübeli bir oyuncunun yerine koy kendini. Osimhen'in arkasında oturmaya gelmez muhtemelen.
2: Tamam, bir o. İkincisi Galatasaray ofansif orta saha aradığı için de orada bir yaş kriterine kendini bağımlı kılmak istemeyecektir.
0: Tabii.
2: Şayet işte Bruno Fernandes'ler vesaireler konuşulduğu için diyorum. O 10 kişilik kısma dahil olacaktır diyor,
0: evet.
2: Diye düşünüyoruz. Şeyi soracaktım. Niyaga kiralanma ihtimali var mı?
0: Bence oradan bir hazırlık da maçlarını görmemiz gerek. Önce cuma akşamı Ümraniye Spor'la sonrasında Avusturya kampında iki İtalyan takımı Monza Venezia'yla bir maçları görmemiz gerek. Bence kiralanması gerek. Jankat ilk kiralandı geçen sene Eyüpspor kümeni tuttu
2: oradan
0: yani.
2: Da bir yer açar mı Galatasaray yani?
0: Ha olabilir. Ya şöyle gelişmesi gerek bu oyuncuların. Ama tabii bir de bir gerçek var. Koray geçen seneyi hatırlayalım. Kasım Aralık aylarında Galatasaray Arda Ünyay dışında kulübenin oyuncu da atamadı. Yani bunun sakatlık riski var, kartı var. Niyaga o yüzden de biraz hazırlık maçı performansına bakar.
2: Peki hep yabancılar üstünden gidiyoruz. Türk hamle olmaz mı? Türk futbolcu.
0: Bence olmalı. Örnek veriyorum. Sesli düşünüyorum.
2: Can dışında.
0: Can dışında. Can Uzun zaten
2: Can
0: çok değerli ama.
2: Için onu
0: ben demin Umut Bozo ismini zikrettim. Yine Emirhan var. Beşiktaş altyapısından çıktı Torino. Arada
2: Emirhan
0: bir Başakşehir geldi hani ortası. Bence yerli oyuncu alması gerek Galatasaray'ın.
2: Işte Ümit Akdağ konuşuluyor.
0: Ben şu noktadayım. Yani Ümit Akdağ'da şöyle şüphelerim var. Üçlü oynayan bir oyuncu. Yani dörtlü formasyonda Abdülkerim'in direkt ikame edebilir mi? Ahmet Can var. Çok genç yaşar Trabzonspor'un Hollanda'ya gitti. Bir kiralık gitti geldi.
2: Evet.
0: Bulunur. Havuzda oyuncular var. Ben yani Icardi'yle sınırlı kalmamız gerek Galatasaray'daki yaprak dökümünün. İsimleri de söyleyeyim işte Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Günay. Bence Galatasaray'da misyonu tamamlamış başka oyuncular da var ama şu an genel tablo mevcut kadroyu koruyacağız. 3-4-5 takviye. Biraz artık oyuncu satışı olursa ona bağlı takviyeler ama evet. Ben Barış Alper'e de Uğurcan'a da hani milli takımın sonuçta Dünya Kupası performansı ortada. Kadro tutacak Galatasaray. Bir Sanchez'i şu an Komon'un ilgisi var ama rakam çok çok tatmin etmeli Galatasaray'ı. Risk olur Sanchez'i satarsa, yerine stoper alması kolay olmaz.
2: Doğru. Trabzonspor mesela o anlamda çok mantıklı, akıllı iş yaptı. Türk oyuncu havuzunu bayağı geliştirdi hocam. İşte Aral Şimşir'i aldı mesela. Aral çok yetenekli. 11 oynayabilecek seviyede bir oyuncu.
1: Öyleymiş.
2: Şimdi mesela çok Cenk Özkaçar'ı transfer ediyor diye verdik yine program içerisinde. Cenk öyle ya da böyle milli takım seviyesi görmüş, yıllardır yurt dışında oynuyor. Savunmaya bir tane öyle oyuncu aldı. Samet milli takım oyuncusu. Samet'i aldı. Mete Han'ı aldı Gençler Birliği'nden.
0: Orta sahaya altyapı kontenjanından Melih'i aldı.
2: Melih Kabasakal'ı aldı. Yani Trabzonspor mesela Türk oyuncu seçeneğini bayağı arttırdı.
0: Sol beki gayet iyiydi turnuvada. Yeşilburun'da. Kabral değil miydi?
2: Kabral Benfica'dan. Zaten
0: da forma giymeden değerini arttırdı. Ön tarafa Saviola da iyi maliyetle aldılar. Muhakkak iyi oyuncudur.
1: Kime?
0: Saviola diye bir oyuncu aldılar ön tarafa.
2: Noah Saviola'yı aldılar hocam.
0: İyi rakam verdiler öyle biliyorum çünkü. Öyle, yani ucuz almadılar. Yani Trabzonspor'da yani kazandığı paralar harcadı aslında. Ya.
2: Evet.
1: İyi şeyler yapıyor.
2: İyi Fener. İsimler aldı. Fenerbahçe'de Greenwood'u konuşalım biraz. Oyuncunun yine sorular olursa Galatasaray'a dair de bu arada yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Mehmet
1: Santrfor ismi yazsınlar. Bizim aklımıza gelmedi Galatasaraylılar ya.
2: Santrfor.
1: Kim olabilir yani?
2: Icardi'nin yerine Santrfor. Kimi istiyorsunuz? Güvenç yani. Hocam söylüyor. Bir hadi bakalım. Biz de soralım.
1: Evet. Onları da yazsınlar.
2: Ama şeye uygun yazın. Yani. Tabii böyle yani. Osimhen'le birlikte yeri geldiğinde kenarda oturmaya böyle razı olabilecek tarzda yani. Uçup kaçıp ne, isimler iş değil de.
1: Yani mesela iş Umut Bozoğlu ben şeyim. Mesela o
2: beni orada kafama takılan şey şu Galatasaray için. Şimdi Umut Bozoğlu ben çok beğeniyorum. Ceza sahası içi. Onun da mesela bitiriciliği çok iyi bence. Bu arada yani üreten takımda çok gol atar Umut Bozoğlu.
1: Bence de.
2: Ama şey konusunda işte benim kafamı karıştıran nokta. Az önce dedim ya oldu geçen sene Osimhen'in oynamadığı dönem oldu. Umut Bozok olduğunda çok ciddi şey eleştirisi olur.
1: Olsun yani, o atar.
2: Takımı işte Umut Bozok'a bıraktınız. Bütün şeyi, yükü, ben, sorumluluğu, adam gibi görürüz. Bir ikinci santrfor almadınız
1: olur mu
2: diye.
1: Ya? Adam gibi alacağında işte Mandel Bajı diyorum oturmaz.
2: Garantisi kimsenin de.
1: Oturur mu? Oturmaz al hadi.
2: Bertu gelmez yazmış bizim. Bak Murat Ergin yazmış. Bertu Yıldırım.
0: Başakşehir çift haneli bonservisi için olmaması gerek. Başakşehir'le Galatasaray'ın transfer süreçinde Başakşehir kârlı çıktı. İşte İrfan
2: ekonomik
0: Can'da
2: kısmından bağımsız çok yeterli görürsün Bertu'yu.
0: Olur. Üçüncü
2: sen
0: forvet Bertu çok
2: Yıldırım'ı
0: rahat olur.
2: Sen Bertu'yu beğeniyor musun?
1: Vallahi bir şu anda kafamda soru işareti yani. Bir şey diyemem.
2: Daha tam kendini ispat edemedi mi diyorsun?
1: Yani yetenekli olacak ama mesela ben Umut daha tecrübeli, daha golcü. Ama öbürü de belki bir fırlar gider yani.
2: Bertu da iyi. Yani meziyetli. Evet.
1: Yani belki Barış gibi falan olur yani.
2: Biraz sadece yerinde saydı Bertu. Kendi de eminim sorsak der ki evet.
0: Artı dörde yani. Uymuyor. Ben demin baktım mesela beyin jimnastiği. Trabzonspor'da izledik onu aç öncesi. Banza. O profil birini bulması gerek Galatasaray.
2: Simon Banza gibi doğru söylüyorsun. Yani
0: benim aklıma o geldi mi? Ben büyük takımı görmesi önemli. Yani o tecrübe,
1: gelir
0: o şampiyonluğu oynuyor.
1: Peki?
0: Bak, güzel. El Cezire'deymiş hocam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde.
2: Şomurodo cevabı var, Şevki Özel. Başakşehir'den gidiyor izleyiciler.
1: Tamam da gelir mi? Güzel şeyler söylüyorlar. Oturur mu abicim ya adam? Orada da direkt oynadı.
2: İyi de oynadı.
1: Yani evet.
2: Ya gelir mi kısmını ben bilemem. Gelmek isteyebilir herkes. Şampiyonlar Ligi faktörü var, Galatasaray
1: güzel,
2: vesaire.
1: İsimler güzel de işte.
2: Başakşehir'den şu an Şomurodo'yu almak emin olun.
0: Çok
2: hiç kolay bir şey
0: mümkün
2: değil.
0: Mümkün değil.
2: Yani ben olsam ben de vermem. Başakşehir'in yanında yani uygun fiyata vermem. Çok çünkü
1: ya,
2: iyi
1: tamam
2: performans.
1: Tamam da gelir mi adam? Bir de o Koray.
2: Niye gelmesin hocam? Osimhen gelmiş. Şomurodo niye gelmesin?
1: Hani oturacak kenarda.
2: Yeri geldiğinde de oynar.
1: Ya yeri geldi. Ya yapma gözünü seveyim ya. Sen gider misin? Şomurodo'nun yanında olsan.
2: Giderim.
1: Ben burada gol krallığına gidiyorum.
2: Tam Başakşehir'de gol krallığına gitmektense Şampiyonlar Ligi'nde sonradan oyuna bile girsem yeter yok benim için.
0: Hocam Osimhen'in kariyere baktığınız zaman Osimhen'in en handikapını söyleyeyim hani. Osimhen bazen neden Galatasaray'da sorusu soruluyor doğal olarak. Yani ben Harry Kane'le Haaland dışında her oyuncuyla kıyaslarım Osimhen'i. Müthiş bir oyuncu ama şu detay önemliydi Koray. +40 maç ve +4000 dakika. Bunlar

0: çok Osimhen'e ulaştığı istatistikler değil yani. Her sezon biraz o şiddetli koşu yapması, %100'lü vererek oynaması, aralarda sakatlanıp böyle 4-5 maç kaçıran bir oyuncu. İlk geldiği sezon Galatasaray'da kaçırmadı. Orada Napoli'de sezon böyle sıkıntılı başlamıştı. Galatasaray'da lig başladıktan bir 3-4 maç sonra gelmişti. Geçen sezonda mı 2 tane? Ama hatta kol kırığıyla birlikte hocam 3 sakatlık yaşadı.
1: O başka.
0: 2 milyar hatırla bir Fenerbahçe maçı antrenmansız çıktı hatta. Sütü maça yetiştirdiler vesaire.
2: O kırık başlıklar var. Birkaç tane okuyayım hemen. Inter'in yedek forveti Boni güzel olur ve takımı oturur demiş Arda. Onun dışında Romulo diyen var ama Romulo'ya çok ciddi bonservis verildi. Evet. Galatasaray için şu an o seviyelere çıkar mı bilmiyorum. Enes Ünal olabilir demiş Harun Aygün. Enes de çok sakatlık geçirdi. Galatasaray şu an ister mi form durumu olarak? Ondan
1: bak, Romulo gider de gelir mi gider mi nedir?
0: Nerede milyon, keşke olsa. Leipzig.
2: Leipzig'e gitti, 20 milyon euro civarında para verdiler. Şu an yani çok zor. Trossard'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın bu arada yani yarın değil artık bugün İstanbul'a gelmesini bekliyoruz oyuncunun.
1: Ya süper bir transfer yaptı Beşiktaş. Böyle yapacak zaten ya. 3 lira 5 lira.
2: Greenwood mu dedim Trossard mı dedim?
0: Trossard.
2: Özür diliyorum ya Greenwood diyecektim. Trossard'ı konuşuruz.
0: Trossard geldi bu arada. Cevap dedim kampa mı geldi?
2: Evet yok Greenwood diyecektim özür diliyorum.
1: Greenwood ekstra bir adam.
2: Sağ kanat için Nene'den kurtuldun artık. Sen gözün aydın
1: ya
2: hocam.
1: Ya Nene zaten Nene bak. Şimdi bazıca yiğit öldür hakkını yeme derler, tamam mı? Nene bu sağ tarafta gidiyor geliyor, bir adamı geçmiyor. Ya bir beki geçtiğini görmedim ama içeri giriyor. Gol vuruşları var, tamam mı? Santrafor oynadı, müthiş oynadı. Bak santrafor oynadı, tamam mı? Müthiş oynadı. Santrafor koy onu bak. Şeyden daha iyi oynayabilir ne o? Şerif'ten. Ya bir maç oynadı, müthiş oynadı ya. Nasıl gözden kaçırdı herkes onu bilemiyorum. Ama şimdi sağ taraf, sol taraf yok. Ya biz de şimdi eskiden sol ayakta adamı bir sağ tarafta oynattığımız zaman tepki çekerdik. Tamam mı?
2: Evet.
1: Halbuki benim mesela şeyde şut idmanımda ben ters ayaklı adamlarla orta yaptırdım falan filan neyse. Şimdi bu orada sol ayakta adam solda oynadığı zaman ya orada olmaz diyorlar. Çok enteresan ya. Ya ben Piontek'te toprağı bol olsun münakaşa etmiştim bu yüzden biliyor musun? Sol ayaklı, sağ ayaklı falan filan neyse. Ya neticede solda da oynar, sağda da oynar.
2: Sen şimdi, Greenwood'u beğeniyorsun. İyi diyorsun.
1: Canım.
2: Ya Mehmet sen?
0: Bu sezonun transferi.
2: Şu an için en iyisi. Evet. Trossard'ın önünde mi sence?
0: Trossard'ın önünde. Aralarında yaş farkı var çünkü.
1: Ya yaşa bakma ya yapma.
2: Ama öbürü de çok formda ve çok iyi bir dönemde geldi.
1: Trossard var ya.
0: Greenwood daha çok şey vaat ediyor bana. Trossard'ın kariyerine saygı duyuyorum. Bence Greenwood daha iyi.
1: Ya sen gençliğine falan bakma. Ne verir?
0: 24 yaşında hocam.
1: Ya fark etmiyor öbürü de 31 yaşında da yani.
0: Artı 30.
1: Ya fark etmiyor.
0: Öbürünü zaten 24 yaşında getiremezdin buraya.
1: Zaten gelmiyor. Şu anda bile gelmez şeyde şampiyon takımı.
0: Bence Arsenal'e gitti.
2: Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu an bile gelmesi çok büyük.
1: Evet.
0: İyi önemli. Ya ben, yani, takımında
2: çünkü
0: şöküyor.
2: Adam inanılmaz formda geliyor.
1: Ya bir dakika Şampiyonlar Ligi finali. Şimdi bakacağım şimdi.
2: Hiç bakma rakamları çok iyi zaten. Ya şampiyonluk yaşadığı yıllar sonra yani. Arsenal.
1: He? Ya nasıl geldiğine ben.
2: Hayır, ben de şaşırdım.
1: Bu Arteta'yı ben çok beğeniyorum adamı. Nasıl adam Odegaard'tı bunlar. Nasıl bir adamlar almış ya. Müthiş yani ama şey adını söyle. Bir dakika bak öyle deme. Şeyine bak. İstatistiklerine bak adamın nasıl geldi ben hayret ediyorum.
2: Ya iki sezondur 50'nin üstünde maçı var hocam çıktığı maç sayısı sezonda. 8 gol 9 asisti var geçen sene.
1: Öyle mi? Of. Ya 8 gol 9 asist ne demek ya?
2: Müthiş. Kanat oyuncusu. Ha? Premier Lig'de 32 maç Premier Lig'de 21'ine ilk 11'de çıkmış 6 gol 5 asist. Şampiyonlar Ligi 11 maçta 1 gol 4 asist. Toplam bir de İngiltere Lig Kupası'nda da golü var. Toplam 8 gol 10 asist. 9 asist.
1: 10 asist yazıyor bende burada. Neyse. 18 gole katkısı var şeyde ya. Abi ya müthiş bir adam. Daha çok 30 yaşında, 31 yaşında.
2: Dünya Kupası'nda da çok iyiydi.
1: Evet. Yani müthiş bir şey yaptı şey Beşiktaş. Yani ya Greenwood da tabii yaşı var falan filan ama bana göre yani baktığım zaman ya ikisi de kalite futbolcu. Sanki bu biraz daha verimli olur gibi tecrübesiyle. Sanki diyorum yani birisi 99 olursa bize 100 verimde bu bir tık daha %1 bir tık daha sanki daha verimli olur diye düşünüyorum.
2: Yo ikisi de gittiği takımın çeyresini canım, değiştirecek kalibredeler.
1: Ya böyle adamlar alsınlar. Bravo Beşiktaş'a da. Şimdi baktım 18 milyon 5'te kendine veriyorlarmış 23 milyon. Vereceksin ya. Adam, geçen sene Singo'ya verdin 30 değil mi?
2: Elde kalmaz hiçbir zaman. Ben hep aynı şeyi söylüyorum yine söyleyeyim.

0: hocam.
1: Ya sana bir de faydalı olur.
0: Hocam Tammy Abraham geldi, eleştirildi öyle ya da böyle. Tammy Abraham bir marka, Avrupa'da bilinen bir golcü. Sen ona verdiğin para o yanmaz yani. Onu biri gelir aynı Aston Villa gibi şak diye alır elinden. Rafa Silva ne kadar mesela şey olursa olsun kaliteli oyuncu, biri çıkar bir talip olur ama öbür türlü sen kapı kapı geziyorsun. Bunu alır mısın, bunu alır mısın, üstüne para ödüyorsun. Nicolo Zaniolo mesela geldi Galatasaray, Galatasaray kiralaya kiralaya parasını çıkardı. Yani kaliteli adam, iyi adama para verdin mi o para bir şekilde çıkarılıyor. Trossard'a bugün sen velev ki tutmadı ya, çok bence çok çok düşük ihtimalde, velev ki tutmadı. Seneye gönül rahatlığıyla yani zaten o paraya yine yollarsın istediğin yere. Ya elinde de, kalmaz.
1: Bir de şöyle bir şey var.
0: Yeter ki tamam, sakatlık gelmesin hiçbirine.
1: Marsilya'da oynadı değil mi şey?
2: Greenwood.
0: Evet.
1: Abi bu İngiltere'de şampiyon takımın futbolcusu ya.
0: Ve çok şampiyon şey olur olmaz geliyor.
1: Ya çok fark şey fark eder yani. Ha öbürü de gelse. Ha şöyle bir şey. Acaba şeyde o Greenwood'u koysaydık acaba oynar mıydı Arsenal'da? Acaba diyor. Mutlaka çok iyi futbolcu. İngiltere, acaba diyorum yani.
0: İngiltere'de ona başka tepkiler var o yüzden.
2: Oynardı yetenek olarak. Ya
1: neyse yani.
0: Yetenek
1: ama
0: olarak Saka'nın yani olduğu yerde biraz zor oynardı.
1: Ya Saka öbür bir tane daha şey var.
0: Ne? Martinelli.
1: Ya ne, hepsi.
0: Eze.
1: Ya işte nereden? Şimdi bu.
0: Hepsi orada.
1: Ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi merak ediyorum. Arteta kimi alacak acaba bunun yerine? Birini bulmuştur yani.
0: Vallahi herkese zaten iyi o, biraz parlayan herkese de adı geçiyor Arsenal'ın. Geçen kim içindi ya?
1: Alır yani bu adam.
2: Yine iyi güzel yakaladı. Arsenal'dekilerin hepsi. Gabriel Jesus dışında hepsi çok iyi. Bir Gabriel Jesus olmadı. O da City etkisi. City'de oynayan oyuncu çok yıpranıyor.
0: Gabriel Jesus da bu arada gazetelerde var yani. Bilmiyorum ne derece ciddi. Fenerbahçe ve Beşiktaş için ismi geçiyor.
1: Ya Jesus da müthiş bir adamdı ya. Müthiş bir adamdı ama onların arasında düştü herhalde. Şey morali bozuldu falan.
2: O da Sterling derken yani City'nin ayrılanların hepsinde İlkay'ı da gördük Galatasaray'da. Mesela Fenerbahçe'deki Ake Çimen'deki tek soru işareti o. City biraz yıpratıyor. Guardiola tedrisatı. Ederson da olmadı.
0: Mehmet Özcan'a teşekkür ediyoruz. Güvenç Kurtar'a da aynı şekilde. Ağzınıza sağlık efendim. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Transferler de devam ediyor. Resmi imzalar geliyor. Uçaklar yaklaşıyor. Uçaklar iniyor. Gerçekten keyifli bir transfer dönemi oluyor ve tüm detaylarıyla Ayrı Beşer ve Kartal Yiğit'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer.

0: Yayınlar.
1: Hayri
0: İyi
1: abi
0: yayınlar.
1: de böyle bir devamı gelecek gibi bir tat hissettim, bıraktım. Orada kestin ama yani böyle.
2: Ha, kestim çünkü her an bir sakarlık yapabilirim şeyi de taşıyorum. Bilinçaltında öyle bir duygu
1: ben
2: da
1: de en az senin kadar sakarım yani.
2: Sakar sakarın halinden anlar.
1: Anlar değil mi? Şimdi transferler dedik. Greenwood yarın geliyor. Yarın 16.50'de değerli izleyenler, Mason Greenwood İstanbul'da olacak. Söyleyelim, Fenerbahçe'de İngiliz yıldızına kavuşmuş olacak. Trossard imzayı attı. Trossard için Beşiktaş bir imza töreni düzenleyecek. Yarın 19.03'te o törende yine Trossard'la ilgili coşkulu bir tören olmasını bekliyoruz açıkçası. Onu da söylemiş olalım. Vallahi konuşacak çok şey var. Greenwood'la başlayalım. Sonrasında Trossard, tabii ki Ugo Çukwu'ya kavuştu Galatasaray. Transferlerin devamı gelecek. Trabzonspor özel işler yapıyor. Yani dört takım özelinde söyleyeyim ki bence bu arada Başakşehir ve Samsunspor'da hiç fena işler çıkarmıyor. Yani hem ligin dört büyükleri dediğimiz takımlar, hem kalburüstü dediğimiz takımlar bence iyi transferlere imza atıyorlar. Ben son yıllardan, yani son 4-5 yıldan diyeyim ya da son 10 yıl içerisindeki en keyifli lig yarışlarından bir tanesini izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama bir de lig başlayınca bakmak lazım. Fakat transferler bana gerçekten böyle güzel bir sezonu hayal ettiriyor.
2: Haklısın. Yani biz daha çok maziyi hep transfer ettik. Ama son yıllarda ve özellikle bu sezon şu anda yapılan transferlerin birçoğu mazi transferi değil, bugünün transferi, hatta geleceğin transferi. Burada bence iki aks var Ömer. Bir Galatasaray'ın açtığı, Fenerbahçe ile birlikte yürüdüğü yol var ki transfer piyasası zaten dünya genelinde rakamların çıldırdığı bir noktaya geldi. Maalesef işin bu tarafına uyum sağlayabilen kulüpler, işte Galatasaray burada başı çeken kulüp gibi oldu ki Osimhen transferini ayrı bir yere koyacağız. Fenerbahçe'de bu pahalı transfer alışkanlığına diyelim, yani yeniliğine ayak uydurdu. Ve hani Osimhen Türkiye'ye 25 yaşında geldi, belki 24 yaşında geldi ve Fenerbahçe'de işte Greenwood transferi ki yarın gelecek. Herhalde Galatasaraylılar Osimhen'den ne kadar büyük heyecan duydularsa Fenerbahçeliler de muhtemelen Greenwood transferinden, bu oyuncudan o boyutta heyecan duyuyorlar.
1: Şimdi şöyle bir şey var bence Hayri abi. Alırken kazanıyorsun transferde. Yani ben hep bunu söylüyorum. Hani atalarımız hep derdi ya, böyle alırken bir şeyi kâr edersin diye. Bazı transferlerde öyle. Hatta birçok transfer öyle. Şimdi tamam, fazla gibi gelebilir. 39 milyon euro. 3 eşit taksitle ödeyecek Fenerbahçe 39 milyon euroyu. Ama şu nokta gözlerden kaçmasın. 24 yaşında Mason Greenwood. Ve 4 yıllık bir kontrat olacak ki. Yani kontratın diyelim 2. yılında, 3. yılında. Ya da belki uzatırsın sonrasında kontratı. Yani Greenwood'u Fenerbahçe aldığından daha da yüksek bir maliyete muhtemelen satabilir. Yani elinde böyle bir potansiyel var. O yüzden ben böyle transferleri aslında hani satışını da düşündüğüm zaman çok pahalı bulmuyorum.
2: Bence de pahalı bir transfer değil. Şimdi Greenwood'un bazı problemleri olduğu için belki de bu oyuncuyu transfer edebildiniz ki ben bu durumun çok ciddi rol oynadığı kanaatindeyim. Şimdi gole katkısı geçtiğimiz sezon 37. Yani 37 gole katkı yapmış. Müthiş. Ve bu oyuncu santfor değil.
1: Değil abi.
2: Bir kanat forvet. Her iki ayağını muazzam kullanan. Zaman zaman hani oyun içi, taktik, disiplin sorunları olan, belki saha dışında da sorunları olan bir karakter olduğu için bu rakamlara transfer ediyorsun. Şimdi 39 milyon euro hakikaten çok büyük rakam. Bu bir gerçek. Ama öbür taraftan yani dünyada transferin geldiği noktaya bakalım. Artık böyle çok yıldız isimler, çok özel isimler bir kulüpten, işte atıyorum Manchester City'ye, Real Madrid'e ya da Barcelona'ya transfer olmuyorlar. Ya iyi diyebileceğimiz, önemli diyebileceğimiz, modern futbolun gereklerine uygun oyuncular bakıyoruz, transfer oluyorlar. Doğru. Ve burada 60 milyon euroları, 100 milyon euroları konuşuyoruz. Dolayısıyla hani konjektürü yakalayarak yaklaştığımız zaman Greenwood transferine aslında pahalı bir transfer değil. Yaşı bu ligde genelde, ki garantisi yok, her iyi oyuncu, her yıldız oyuncu gelip bu ligde başarılı oluyor diye bir garantimiz yok. Mesela Falcao'da bunu gördük. Birçok oyuncu gelen, var bunu.
0: Beşiktaş'a da öyle çok geldi.
2: Ama genelde bu tarz oyuncular Türkiye Ligi'ne geldiklerinde kendi liglerinden, ki bu işte 5 büyük ligse, Premier Ligse, işte Lig 1 ise, Serie A ise ya da La Liga ise ya da Bundesliga'da yaptıklarından daha fazlasını yapabiliyorlar. İşte Charlotte örneğini hatırlayalım. Premier Lig'de çok bir şey yapmamıştı. Trabzon'da Charlotte oldu ve şu anda hangi noktada alınması çok zor bir oyuncu. Trabzon'da yine Onaçu örneği var. Birçok örnek verebiliriz. Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. Evet. Şimdi buradan da bakınca Greenwood'un gelip Fenerbahçe'de çok büyük iş yapması, üzerine koyması ve daha yüksek rakamlarla Fenerbahçe'nin kapısının çalınması bana çok mümkün görünüyor.
1: Katılıyorum. Bir de şöyle, yani mesela N'Golo Kante pahalı bir transferdi. Çünkü hem yüksek yıllık ücret ödendi.
0: Bir de yaş.
1: En-Nesyri verildi. Tamam, 15 milyon euroya sayıldı ama yaş olarak
0: da yaşı öyle. Var bir de.
1: Zaten Kartal abi şöyle bak. N'Golo, yani N'Golo Kante'yi bugün de belki yine bonservise çevirirsin cüzi de olsa. Ama N'Golo Kante'nin yıllık ücretini ödemek isteyen kulübü yani
0: bulamaz.
1: Bulamaz. Yani o yüzden diyorum Kante, bak oyuncunun hani iyi olmasından bağımsız, zaten burada Kante'nin hani iyisini kötüsünü konuşacak değiliz. Oyuncunun kalitesi belli yani. Ama Greenwood o yüzden bana pahalı bir transfer gibi gelmiyor. Yani gayet 24 yaşındaki bir oyuncu, işte 26 gol, 11 asist, kariyerinde çok özel bir sezonu geride bırakmış ve Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmış. Lig 1 gibi skor üretmenin bence hücumcular açısından çok kolay olmadığı bir noktada, ki yani Marsilya'da kabul edelim ki bir Paris Saint Germain değil yani. Orada önemli işlere imza atmış, her kulvarda gol atmış, her kulvarda katkı yapmış bir oyuncuyu Fenerbahçe bence çok önemli bir operasyonla diyeyim, uzun süren bir operasyona kadrosuna kattı.
0: Şimdi bu pandemi süreci ve pandemi sürecinden, yani pandeminin bitiminden sonra bütün her şeyin değeri arttı ya. Mesela normal bütün dünyada fiyatlar arttı.
1: O işte bonserviste de tabii şey oldu.
0: Her yerde her şeyin çok değeri arttı.
1: Pardon abi, bir son dakika gelişmesi var. Galatasaray'da değerli izleyenler, Ugo Çukwu'yu kapa bildirdi. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Ugo Çukwu yakın bir tarihte zaten İstanbul'a gelmişti ve resmi olarak kap açıklaması da geldi.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Konuşacağız Ugo Çukwu'yla yine.
0: Şimdi bizim ülkemizde de dünyada da her şeyin fiyatı artarken hakikaten çok enteresandır. Futbol dünyasındaki o bonservis rakamları ve oyuncuların istediği ücretler de arttı. Şimdi normal şartlarda bakıyorsun mesela Fenerbahçe 39 milyon euro değil mi, açıklanan yani konuşulan rakam o şeye Greenwood'a verdi. Şimdi Beşiktaş 18 milyon geçen sene Agbado'ya verdi, şimdi şeye verdi, Trossard'a verdi. Normal şartlarda işte daha öncesi Osimhen'in parası falan, normal şartlarda hepimiz deriz ki ya bu nedir arkadaş, hakikaten bu nedir yani, bu bonservis paraları, oyunculara verilen paralar, bunlarla beraber bir oyuncunun maliyeti artık neredeyse 100 milyon eurolara yaklaştı. Totalde sözleşmesi falan, hatta imza paraları oluyor.
1: Galatasaray'ın paylaşımından da bir bakalım Kartal abi. Konuşmaya devam edeceğiz. Paylaşım gelsin değerli izleyenler ekrana. Biz de sizlere aktaralım. Galatasaray Ugo Çukwu'yu kapı bildirdi. Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Ugo Çukwu. Böyle bir video.
3: Atteindre le sommet, combattre en Champions League,

0: me battre comme un lion. Le lion est un guerrier. Le combat fait partie de ma nature et du destin de Galatasaray. Remporter des trophées, j'ai faim de cela. Oui, j'avais un plan, mais le plan de Dieu est encore plus grand.
1: Hugo Çukwu'yu böyle bir videoyla paylaştı Galatasaray. Bir de kap açıklamasını ben sizlere aktarayım. Leslie Hugo Çukwu'nun kendisi ve kulübü Burnley ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonu olarak 2026-2027 sezonun sonuna kadar geçici transfer

0: transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup geçici transfer bedeli 3 milyon pound olarak belirlenmiştir. Şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli de 22.5 milyon pound'tur denilmiş. Yapılan anlaşmaya göre de futbolcu 2026-27 sezonu için net olaraktan 2 milyon 650 bin euro sabit ücret ödenecektir demiş Galatasaray. Hugo Çukwu ile ilgili mali durumlar bu şekilde. Videoda, ekranda bir kez daha Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz yeniden dönelim Mason Greenwood'a.
1: Evet, yani ne diyorduk, bu fiyatlamalar birden arttı. Yani normal şartlarda bütün kulüpler için geçerli, yani bu paralar verilmez derdik. Ama piyasa öyle bir noktaya geldi ki, işte ne diyoruz, Greenwood için 39 milyon, ya 24 yaşında bir oyuncu satabilir mi Fenerbahçe, satar, fazlasını da çıkarabilir diyoruz ki, yani normal diyoruz, işte Trossard için normal diyoruz verilen bonservisler. Öyle bir konuma geldi. Şimdi bu konjöktürde bizim kulüplerimizde mecburlar, özellikle şampiyonluğa oynayan kulüplerimiz mecbur kalıyorlar bu kadar yüksek ücretler vermeye. Yani bir Trabzonspor'u biraz istisna ayrı tutabiliriz. Çünkü o genelde scout transferleri yapıyor ve hiç olmadık yerlerden bilinmeyen oyuncular getiriyor. Düşük maliyetlere getiriyor. Sonra ne yapıyor? Çok çok yükseğe satıyor. İşte aslında başarı budur. Yani bir scout ekibi kuruyorsanız bu tarz oyuncular gidip de işte Greenwood'u zamanında bulacaksın. 16 yaşındayken getireceksin. İşte ne bileyim Trossard'ı aynı şekilde o yaşlarda bulacaksın, getireceksin ki bu esas başarı budur. Yoksa Greenwood, Trossard, bunlar zaten dünyanın tanıdığı oyuncular. Bunlara gitmek gayet doğal. Yani paran varsa şöyle getiriyorsun abi, zaten. O ayrı mesele.
0: O yaşta bulup getirebilirsin de getirdikten sonra sorun
1: oynatabilir
0: oluyor.
1: Yani. Misin?
0: Evet. Tabii, oynatabilir misin? Misin?
2: Bu yani, seviyeye çıkarabilir, yani bu seviyeyi
1: çıkarabilir misin? Bizim bunlar ligimiz o lig yani değil. Doğru. Dediğin gibi. Ama mecbursun. Bu paraları vereceğine gidip scout transferleri yaparak biraz da acı çekeceksin. Yani şimdi bakıyorum kulüpler hepsi acı çekiyor zaten. Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olmuyor. Beşiktaş 5 sezondur hayal kırıklığı yaratıyor. Yani bir Galatasaray bir son derslerinin şampiyonu. Ondan önce de Galatasaray'da da aynı diğerlerinin yaşadığı gibi bir ortam vardı. O yüzden tamam yıldız oyuncu alın ama scout'a da yönelin. Yani o oyuncular gereken neyse yapılsın, gidip gençleri bulun getirin. Neyse, konumuz tabii ki doğal olarak o değil ama Greenwood transferine gelirsek hakikaten yani çok çok iyi bir transfer. Fenerbahçe iyi bir oyuncu aldı. Genç, 24 yaşında, bu tarz bir oyuncunun buraya gelişi hakikaten çok kritik, çok önem arz ediyor. Ha şu da var, bence Greenwood o yaşadığı talihsiz hadiseyi unutmak adına yeni bir maceraya yelken açmak istedi. Yani Türkiye, Fenerbahçe, yani o şeyi bitirip Fenerbahçe'de çok daha üst seviyelere gelerek Avrupa'da adından yine söz etmek için Fenerbahçe'yi yani tercih ettiğini düşünüyorum. Yani burada şimdi Fenerbahçe'de Greenwood'un geçişi tabii olay olacak. Taraftar bütün sezon Greenwood'a büyük destek verecek. Oyuncu bundan büyük ihtimalle destek alacak, morallenecek, o yaşadıkları şeyleri, yaşadığı olayı unutacak ve gelen moral motivasyonla, o itici güçle bence yeniden doğuşun adımlarını atacak diye düşünüyorum. Sahada elinden gelenin çok fazlasını verecektir ki bakıldığı zaman evet, geçen senesi de zaten kötü değildi. Yani hakikaten iyi bir sezon diyebiliriz. İyi bir sezon geçirmiş bir 24 yaşında dünyanın tanıdığı, ki o olay yaşanmasaydı büyük ihtimal İngiltere milli takımının şu an oyuncusuydu. Kesin. Banka oyuncusuydu. Kesin. Ve artı İngiltere'nin en önemli kulüplerinden City'de devam edecek ya da ne bileyim Manchester, yani Premier Lig'de zaten oynayacaktı o şeyler yaşanmasaydı. Ama dediğim gibi bence oyuncu artık o üzerindeki yapışmış demeyeyim ama etkilendiği o istenmeyen talihsiz olayı atmak için Fenerbahçe'ye geldiğini düşünüyorum.
0: Bu arada oyuncu o olayı geride bıraktı. Zaten yani, o olayla ilgili üzerine yani kapandı, nasıl söyleyeyim, o olay yani kapandı. Çok konuşmaya da gerek yok. Şimdi yanlış yine, anlaşılabilecek
1: yine,
0: bir nokta.
1: Tabii tabii, yine yani konuşulduğu için söylüyorum. Tabii ki o tip tarzlar bizi ilgilendirmez ama
0: yani adli anlamda da kapandı.
1: Tabii
0: yani,
1: adli anlamda da kapandı.
0: Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani ben burada Greenwood'un, Mason Greenwood'un buraya kendinden çokça söz ettirilmesi için Fenerbahçe'yi tercih ediyor. Yani işin tabii ki maddi boyutu var. O ayrı mesele.

0: sol tarafa aldı. Fenerbahçe sağ tarafa aldı. Çok çok önemli iki kanat Türkiye'ye geldi. Yani bu bizim için açık konuşayım şans. Keyifle izleyeceğiz yani şans. Ben tarafsız baktığım zaman orada Greenwood'u izleyeceğim. Beşiktaş'ta işte Trossard'ı izleyeceğim. İşte Galatasaray yine transfer yapacaktır. Aldığı oyuncu da öyle çok yani şey iyi bir oyuncu bence. Mücadeleci bir oyuncu Okaçoğlu. O yüzden senin de başlangıçta dediğin gibi çok biraz eskisi gibi değil. Keyifli, renkli bir transfer dönemi geçiyor.
1: %100 çok onu keyifli söyleyelim. Bir dönem oluyor. Ve şu çok önemli. Bence şunun ayrımını yapmak lazım. Yani evet Greenwood'la ilgili konuşulan şeyler olabilir. Ama dediğim gibi adli bir süreç geride kaldı. Bence bu süreci de artık ne taraftarları ne kimsenin hani konuşmaya bir lüzum olduğunu düşünmüyorum yani. Oyuncunun çünkü özel hayatı ve o kısım onu ilgilendiren bir kısım. Manchester United'dan yani çok başka yerlere gidebilecekken, yani başka yerler derken United'ın çok iyi bir dönemden geçmediği için hele ki evet. Greenwood'un yükseldiği, sivrildiği dönemde. Doğru. Özellikle hani işte Barcelona konuşuyordu, onunla ilgili Real Madrid'ler konuşuluyordu, Bayern yani çok da hani artık böyle top 3-4 takımdan bir tanesi konuşulurken işte az önce konuştuğumuz durumlardan dolayı yolu Hetafe'ye düştü. Ama şunu çok önemsiyorum. Yani oyuncu Hetafe'yi küçük görmedi. Hani ben zaten işte normalde burada olmazdım. Ne işim var burada demedi. Hetafe'deki o sezonu çok yakından takip ettim La Liga'yı. Ya mükemmel bir sezon geçirdi. Belki 10 gol atmış olarak görünüyor ama çok daha fazlasını yaptı. Hetafe zaten yani epi topu bir sezonda da 35-40 golü zor bulan bir takım yani. Bu sene de başlarında Bordalas vardı. Yanlışım yoksa yine 40 golden aşağı attılar yani. Hetafe'de müthiş performans. Oradan da Lig 1'e Marsilya'ya gitti. Dele Alli örneği var. Yakın dönemde önümüzde yani 26 yaşında kaybolup giden bir kariyer ve herkes yardım elini uzatmaya çalıştı. Türkiye'de bile Beşiktaş'ta ne kadar destek gördü olmadı. İkisi de İngiliz. Ya bir tarafta kaybolup giden bir İngiliz geldi aklıma. Bir tarafta da yeniden tırnaklarıyla kariyerini kazımaya çalışan, oluşturmaya çalışan bir Greenwood. Açıkçası yani ben Mason Greenwood transferini çok önemli buluyorum Fenerbahçe adına. Oyuncunun da elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum. Yani bu anlamda da Fenerbahçe çok katkısı olacak Greenwood'un.
2: Şimdi az önce rakamları da söyledik. 26 gol 11 asist. Yani 37 gole katkıyla buraya geliyor. Ve görkemli bir performansla o skor katkısını yapmış bir oyuncu. Yani şöyle bir oyuncu almıyorsunuz. Evet aslında kronolojiyi verdin. O yaşanan problemler olmasa muhtemelen zaten majör takımlardan bir tanesinde forma giyiyor olurdu şu anda. Yani
1: belki,
2: bu City olabilirdi.
1: Yani en az 10 yıl daha Türkiye'ye yolu düşmeyecek bir oyuncu olabilirdi.
2: Kesinlikle. Bu aslında hani bir yönüyle fırsat transferi buradan bakılırsa o rakama rağmen aslında Fenerbahçe fırsat transferi yapıyor. Galatasaray'ın Osimhen transferi de öyledir aslında. Fırsat transferi. Nihayetinde şampiyon olmuş Napoli'den gelmedi mi Osimhen? Çünkü bazı yaşanmışlıklar oyuncunun işte kulüp başkanı ya da teknik direktörüyle arasında geçen problemler söz konusu olmasa siz bu oyuncuyu, bu oyuncuları transfer edemeyeceksiniz. Burada aslında senin anlatın da çok yerinde oldu. Oyuncu mesela yaşadığı o olay sonrasında yerinde saymadı.
1: Evet.
2: Teklemedi. Hem Hetafe'de. Tabii tabii.
3: Kolay değil
2: hem Hetafe'de, tabii yani. Hem Marsilya'da. Demek ki kendi kendisini rehabilite edebilen, yani yaşadığı sıkıntıdan çıkmazdan çıkabilen bir karakter. Şimdi mesela oyuncunun özelliklerini hepimiz böyle övgüyle, hatta böyle bir yönüyle de bir an önce lig başlasa da izlesek özlemiyle anlatıyoruz. Haklıyız da. Çünkü öyle bir oyuncu. Aslında bir yönüyle böyle geçiş oyunlarına çok hitap eden bir tarafı var. İşte patlayıcı yönü, hızı, çabukluğu vesaire. Ama öbür taraftan oyuncunun her iki ayağını muazzam kullanabilmesi, özellikle terse yönelerek sürpriz, şok diyebileceğimiz tarzda şutlar ya da futbol işleri, numaralar çıkarabilmesi aslında her türlü oyun formatında fayda sağlayabileceğini düşündürüyor. Şu açıdan bu vurguyu yapıyorum. Çünkü Fenerbahçe genelde sete yerleşerek oynamak durumunda kalacak. Tıpkı Galatasaray, Beşiktaş, da Trabzonspor gibi. Yani savunmaya çalışan, önlemeye

0: yemeye çalışan, kalabalık bloklarla durdurmaya çalışan rakiplere karşı oynarken, hani bazen işte hızlı, patlayıcı özelliği olan, geniş alan seven oyunculardan beklediğiniz performansı alamayabilirsiniz. Şimdi bu anlamda Greenwood akla gelebilir. Acaba hani bizim ligimizin bu kendine has formatından dolayı o istenilen alanları bulabilecek mi? Orada ben sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe kadrosu, hani Greenwood'u da içerisine kattığın zaman daha iyi bir mühendislik vaat ediyor bu sezon. Şimdi Asensio gibi bir kurucu var elinizde. Gider mi gitmez mi bilmiyorum ama Fred gibi bir kurucu var. Talisca başka bir oyuncu. Öbür taraftan Guendouzi var. Yani buradaki harmoni, buradaki ahenk hem Fenerbahçe için işlerin iyiye gittiğini, doğru gittiğini gösteriyor. Hem de Greenwood'un sahip olduğu bu yüksek meziyetleri ortaya koyabileceği bir takım yapısına geldiğini ortaya koyuyor. Açıkçası heyecan verici.
1: Ve şu da çok enteresan bir şey Hayri abi. Daha iki yaz önce, çok değil, Fenerbahçe En-Nesyri aşağı yukarı bugünlerde, yani 24 Temmuz'da kadrosuna katarken 19,5 milyon euroluk bedelle kulüp rekorunu kırmıştı.
0: Doğru.
1: O yazda, yani o sezonun devamında da Osimhen gelmişti son günlerde. Sonrasında Osimhen 75 milyon euro ve ben o günde demiştim ki artık Türk futbolunda, tamam Avrupa'da da fiyatlar çıktı ama bugünden itibaren yepyeni bir pencere açılıyor. Doğru. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bonservis fiyatları da artık bundan sonra fırlayacak demiştim.
2: Doğru.
1: Aşağı yukarı oralara geldik yani bence diye düşünüyorum.
2: Geldik işte, onu söylüyorum. Yani hakikaten ya, belki pandemiyle çok alakası yoktur ama o süreçten sonra böyle bir anda hızlandı. Şimdi bakın, hatta gittikçe de yukarıya gidiyor. Yani eskiden bu paralar ne oluyoruz derlerdi. Bu paraları aslında veren kulüpler ne yapıyorsunuz
0: bir derlerdi. An için A parada kendimizi kabul edip konuşalım o zaman.
2: Aynı bak, onun gibi bir şey.
0: Şunu
2: işte
0: söyleyeyim. Yani pandemiden de yine hareketle çok araya girdim, kusura bakma. Ya şimdi dünyadaki enflasyon, doların da enflasyonu var. Yani 5 sene önce, 10 sene önceki dolarla bugünkü dolar ya da euro ile bugünkü euro aynı değil. Onun etkisi var ama ondan bağımsız olarak, reel olarak yine alırsak, reel olarak da ele alırsak değer anlamında fiyatlar birkaç sene öncesinin çok uçuk bir şekilde üzerinde.
1: Ama şöyle işte Hayri abi, En-Nesyri örneğini verdim. Yine oradan örnek vereyim. 19,5'ı aldın. Bence çok iyi bir oyuncuydu ama hani bazen oluyor olmuyor, taraftarla uyum tutuyor tutmuyor, orası ayrı konu. Ama bir sezonda bu 30 attığı değerce, yani gerçeğini değiştirmeyecek. Yani 30 gol 5 asistlik bir sezonu var sonuçta. Sonraki sezonda, yarım sezonda 8 gol attı, sonrasında ayrıldı. Yani şunu demeye çalışıyorum, 19,5'ı aldın, öyle ya da böyle bence performans aldın. Ayrılırken de yine 15 milyon euroya gönderdin. Yani Elitat 15 milyon euroya kabul etti.
2: Çok da kötü değil yani.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum. Tabii abi. Yani Greenwood transferi ya da başka transferler. Szymanski gelirken de demiştim bunu. 9.75 o gün için biraz fazla bulunmuştu. 2023 yazı olması lazım.
0: Szymanski için mi?
1: Evet. Fenerbahçe yine 9.75'e sattı. Yani 3 sene verim aldı Szymanski'den, yine aynı fiyata sattı. Yani bu yaşlarda iyi bir oyuncu aldığınızda zarar etmiyorsunuz. Yani en kötü birkaç milyon euro altına, ama performans alıp da gönderiyorsunuz.
2: O süreç
1: genelde de üstüne gönderme şansınız var. Greenwood zaten hani o anlamda üstüne gönderebileceğiniz bir oyuncu. Bence bugünden bakınca bu Greenwood transferini daha da değerli bir hale getiriyor diye düşünüyorum.
2: Yaşı açıkçası. Tabii şimdi yaşı, yani 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünyanın tanıdığı bir oyuncudan. Bir ara İngiltere Ligi'nde işte çok müthiş işler yapmış bir
1: abi, genelde
2: oyuncudan.
1: 24 yaşında bir oyuncu 26 gol 11 asist Marsilya'da yaptığı zaman
2: alamazsın yani.
1: Tabii alamazsın.
2: Alamazsın abi. Yani bugün neredeydi, bir yerde okudum, Marsilya'nın sportif direktörü veya yöneticisi öyle bir şey. Yani bizim açımızdan da iyi bir şey oldu. Çünkü bekleseydik belki dedi, çok daha yukarılara bir rakamlara satabilirdik Mason'ı dedi. Ama dedi ki şu anki günümüz şartlarına göre yine iyi bir rakam elde ettik dedi ki, çünkü oyuncu gitmek istedi dedi. Oyuncu burada durmak istemiyordu. Oyuncu gitmek ister için yapabileceğimiz bir şey. Bak Marsilya çok daha fazlasını bekliyordu.
1: Abi Marsilya da şöyle, yani şimdi röportajı veren sportif direktör de şöyle biraz abartmış. Daha yükseğine biraz zor satarlardı, şundan zor satarlardı. İki sebebi var bunun. Bir tanesi Marsilya'da UEFA'dan çok ciddi bir ceza aldı. Onların da bir an önce kaynak bulması
2: tabii
1: lazım.
2: Işte, o yüzden onlardan.
1: Ondan dolayı zaten hani Greenwood'u satılık listesine koydular ki oyuncu da ayrılmak istiyordu. İkinci sebep de 14'ünde Marsilya Fildişi sahillerine kampa gidiyordu. Greenwood da kampa gitmek istemiyordu. Zaten transferde dün itibariyle hani 14'ünde gerçekleşti.

0: için. Hani bu iki sebepten dolayı zaten hani Greenwood'u daha fazla bekletemezdi Marsilya da biraz yani, onların hani tok satıcı tabii, rolü
1: şey diyor adam zaten yani. O da söylüyor. Ya biz eğer sıkıntı olmasaydı süreçte tabii. Kalsaydı diyor çok daha üstüne satardık diyor. Adam açıklıyor yani oyuncu istemedi dedi yani bizden gitmek istiyor dedi yani gitmek isteni de tutamayız. Ya o nedenle bence planlama adına doğru bir transfer. Tabii şu da bir gerçek. Futbolda her şey olabilir. Yani müthiş bir oyuncu getirirsiniz oynamayabilir. Yani bu hepsi için geçerli. Yanlış anlaşılmasın. Yani yalnız Greenwood için değil. Trossard için de geçerli. Ne bileyim Galatasaray'ın yapacağı transferler için de geçerli. Ha, geliyor adam burada uyum sağlayamıyor. Oynayamıyor. Kafası yatmıyor. Bir sene sonra gidiyor. Bir maçlar başlasın. Bir görelim. Çünkü hiçbir şey oynanmadan olmuyor ama kağıt üzerinde müthiş transferler bunlar. Çok herkesin konuşacağı transferler. Şimdi Fenerbahçe taraftarının da o desteği, o ateşli gücünü vereceği için ben Mason Greenwood'un üstüne koyacağını düşünüyorum. Yani benim geçen seneki Marsilya performansının üstüne koyacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarz oyuncular biraz da şey söyleyeyim, tabiri caizse poplanmayı sever. Yani sırtının ovalanmasını. İşte sen böylesin, sen işte en iyisisin, işte ne bileyim ne yani onu hocası da yapacaktır İsmail Hoca.
0: Çok sevgi göreceği bir yere geldi.
1: Tabii taraftar zaten müthiş şeyi gösterecek, sevgi gösterecek. Yani o yüzden oyuncu ben işte daha önce de dedim, kendini bulma adına, yeniden dirilme adına, çok daha fazlasını yapma adına Fenerbahçe'de hayat bulacaktır. Öyle görüyorum. Çünkü burada bizim ülke Avrupa'ya benzemez. Yani bir Fransa'ya, bir İngiltere'ye benzemez. Burada duygularımızla oynuyoruz. Duygularımız sokağa çıktığı zaman zaten insan yüzüne baktığı zaman görüyor. Şimdi Greenwood Kadıköy'de bir Bağdat Caddesi'ne çıktığı zaman neler olabileceğini herkes şimdiden tahmin edebiliyor. Adam, insanlar ona birlikte oturmak için işte davet edecek, şey yapacak, yemek yenecek. Gittiği hiçbir yerde tamam biraz şey olacak ne derler. Eskiden öyleydi. Eski futbolculardan biz biri gitti yerlerde hiç kimse hesap edemezdi futbolcuları. Yani o şeyi ona ihtiyacı yok ama gittiği her yerde öyle bir ilgi görecek ki yani oyuncu diyecek ki ben iyi ki buraya geldim. İyi ki buraya geldim. Şimdi... Ve o moral motivasyonunu arttıracak. 30 yaşlarında bir oyuncu olsaydı belki çok fazla fark etmezdi. Ama genç bir futbolcunun bu tarz yerlerde işte bizim ülkemizi böyle yoğun sıcakkanlı ilgi görmesi oyuncunun performansını arttırır.
0: Bu
1: böyle
0: arada 21'inde
1: lazım.
0: Yani önümüzdeki hafta Gornik Jarabce maçı var Fenerbahçe'nin. Yani artık maçlar da yaklaştı, başlıyoruz.
2: Geldi vakit.
0: Vakit geldi. 16'sına kadar Fenerbahçe listeye isim yazabiliyordu. Bu anlamda da Mason Greenwood transferinin hani yetişmesi olumlu oldu. Muhtemelen olacaktır maç kadrosunda, öyle söyleyeyim. 24 saat öncesine kadar da iki isim değişikliği değişiyor, yapabiliyor evet, evet takımlar. Onu da söylemiş.
1: Ama şey var, bilmiyorum yani son durumunu bilmiyorum. Bilmiyorum bilginiz var mı? Kamp görmedi.
3: Gitti Marsilya'ya.
1: Gitti mi onu
0: İlk
1: bilmiyorum.
0: Bölüm kampını ben yaptı ama şeye gitmedi. He. İkinci kampa gitmedi.
1: Olsun,
0: Filiz sahillerine
1: olsun,
0: gitmedi.
1: O zaman yani. Şey, o zaman sıkıntı yok.
0: Mutlaka
1: oynar yani. Yani
0: kadroda olur.
1: Oynar bile.
0: Hani 11 mi olur bilmiyorum ama süre alacaktır mutlaka yani.
1: Ya belki hemen ilk maçtan şey
0: i̇lk
1: yapamaz
0: maçtan
1: zaten. Polonya takımı ben eleyeceğini düşünüyorum.
0: Bir sahaya atılır yani. Evet inşallah.
1: Yani bir görülür. Bir görülür.
2: Yani hazır sayılabilir oyuncu. O kadar geride kalacak bir durumu da yok.
0: Evet.
2: Bir de şu hususun da altını çizmekte fayda var. Kartal çok detaylı anlattı. Bu oyuncu potansiyel olarak rahatlıkla günümüz piyasasında 80 milyon euro, 100 milyon euro bonservis bedeline çıkabilecek bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı işin aslında güzelliği bu tarafta. Bir başka açıdan değerlendirdiğimizde Kartal'ın da altını çizdiği husus aslında bizim kulüplerimiz, ortamımız, Türk insanı ve Türkiye'deki futbol iklimi, Türk insanının futbolla kurduğu ilişki birçok defa yabancılar için burayı iyi bir rehabilitasyon merkezine çeviriyor. Evet doğru, duygularımızı fazla işin içerisine katıyoruz. Tepkide abartılı olabiliyoruz. Ama hani misafirperverlik bizim genlerimizde var ya, işte toleranslı yaklaşmak hakikaten özellikle yabancılara karşı bu konuda çok doruklarda bir milletiz.
1: Kaç ya Hayri, bu kadar karşılama hangi ülkede oluyor? Merak ediyorum. Şimdi bak, en son işte ne zaman Trossard'ı karşıladılar. Bilmiyorum ne kadar kişi vardı, kaç bin kişi vardı. Aynısı şimdi yarın olacak Greenwood için. Yani ya bu, hangi oyuncu karşılanıyor? Bir de Quaresma'nın gelişi vardı mesela.
2: Bu gerçekten yani, bize hani burada bu? Şey de oluyor. Hakikaten bu transferler de aslında bir başka lig, yani transfer ligi gibi. Burada ya, işte daha iyisini almak, getirmek. Burada da
0: yani yaz ligi var yani.
2: Tabii bir yaz ligi var. Bu işin de şov tarafı. Yani taraftarlar gerçekten işte mesela Galatasaray muazzam bir takım olduğu halde transferde hani taraftar beklediği isimleri göremediği noktada tavrını koyuyor. Çünkü bu da bir lig, bu da bir şampiyonluk gibi algılanıyor. Yani işin rakam boyutu, aslında Trabzon'un da altını çizdik. Trabzon hani iki aksdan bahsetmiştim. Bir Galatasaray'ın açtığı, Fenerbahçe ile birlikte yürüdüğü aks, Beşiktaş'ın uyum sağlamaya çalıştığı. Ki bu sezon o uyumda doğru işler görüyoruz. Ya Beşiktaş nihayetinde bir stopere 18 milyon bonservis verdi. Bu çok alışıldık bir şey değil. Ama Trabzon'un açmış olduğu aks bence daha kıymetli. Çünkü alıp değerli oyuncuyu değer yapabilecek, performansını yukarıya taşıyacak ve dünya gündemine girebilecek oyuncuyu, potansiyeli görüp bulup getirmek aslında en kıymetli olan. Bizim yani kulüplerimizin çok az yaptığı ve yaptığı ama nihayetinde...
0: Önemli satışlar var çünkü.
2: Tabii. Ha bir de şunu söyleyeyim Ömer. Yani Greenwood geliyor, gerçekten tebrik ederiz. Yani ben bu transferin bu kadar kolay oldu bence. Bu kadar kolay ve ben...
0: Taraftara sor abi. Hiç öyle kolay falan değil. Bayağı bekledim taraftarı.
2: Hakan Safi döneminden itibaren gündeme geldi ama çok da kolay gözükmüyordu. Açıkçası Marsilya sanki ilk başta kapıyı 50'lerden 60'lardan açmıştı. Öyle bir durum da vardı. Ama şunu da söylemeliyiz. Mesela Ali Koç Fenerbahçe'de 7 yıl görev yaptı. Şampiyonluk göremedi. Futbol takımının yaptığı işler anlamında da başarılı olamadı. Ama nihayetinde Fenerbahçe hep iyi satışlar yaptı. Yani Ali Koç döneminin
1: kesinlikle
2: belki de en dikkat çekici tarafı bu. Fenerbahçe gayet güzel satışlarla orada mesela bir cari açık bence ortaya çıkmadı. Yani Fenerbahçe'nin aldıklarını sattıklarını bir karşılaştırsak Ali Koç dönemi itibariyle orada fazla verdi. Bütçe fazla verdi diye düşünüyorum.
0: Peki. Geçelim Trossard'a. Şimdi iki oyuncu Kartal abi şöyle bir benzerlik de taşıyor. Greenwood'da Trossard. Dün gelişmeler oldu. Dün resmiyet kazandı ikisi de.
1: Evet.
0: Yarın Trossard'ın imza töreni var. Yarın da Greenwood şey Türkiye'ye geliyor. Yani aynı gün yaşanacak olaylar ve Tüpraş Stadyumu'nda olacak imza töreni. Az önce yabancı oyunculardan sen örnek verirken Orkun'un da değil mi bir çok görkemli geçen yaz yani bir imza töreni vardı. En az o kadar görkemli bir imza töreni bekliyorum. Saat 17'de kapılar açılacak. 19.03'te imza töreni bir kez daha söyleyeyim ve hemen o açık olan bölümleri de söyleyeceğim, aktaracağım çünkü stadyumun her bölümü açık değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama önemli bir bölümü açık olacak. Hemen de onu
1: zaten
0: söyleyeceğim.
1: Zaten şeyin ortası koyuyorlar. Sahanın ortasına yakın bir yerde bir podyum
0: evet, evet,
1: oluşuyor.
0: Evet abi aynen öyle. Doğu tribün ve doğu üst ve doğu alt tribünleri açık olacak. Taraftarlar da ücretsiz bir şekilde girişini yapacak. Onu söyleyelim. Çok önemli bir imza. Trossard'ı konuşalım.
1: Evet. Yani nasıl Greenwood'dan övgü dolu sözlerle bahsettik. Greenwood daha genci, Trossard daha yaş almışı ama daha tecrübelisi, evet. Çok daha tecrübelisi. Bence nasıl Greenwood için müthiş bir transfer dediysek, bence Trossard da Beşiktaş için hakikaten müthiş bir transfer. Şimdi Beşiktaş'ın yıllardır ne diyorduk hep, kanayan yarası, bir türlü oturtamadıkları yer sol kanat bölgesiydi. Oraya bir yani yapamadılar. Ne Serdal Adalı çare bulabildi, ne bundan önceki yönetim işte Hasan Arat döneminde, hatta Ahmet Başkan'ın da bir türlü oraya oturtamadı. Ancak Fikret Orman döneminde daha hem bek olarak hem sol ön olarak daha etkili, efektif bir kanat gördüysek, ondan sonra ne olduysa oldu, Beşiktaş'ta bir türlü düzgün bir sol kanat oyuncusu gelmedi ta ki düne kadar. Evet, Dünya Kupası'nda oynamış, hazır,

0: Arsenal şampiyonluk yaşamış, çok çok tecrübeli, müthiş bir profesyonel. Şimdi oyuncu zaten yetenekli, yani o ayrı mesele. Ben hep şunu söylerim, tabii ki yetenek olacaktır. Yani büyük takımlarda oynayan büyük oyuncular yetenekli olur, o ayrı. Ama şimdi bir oyuncu da kendine bakacak, iş alâ olacak, disiplinli olacak, profesyonel olacak. Eğer bunu yaparsa uzun yıllar futbol oynama kapasitesine sahip olacaktır. Bu özelliklere uyan isim de Trossard. Zaten işte Belçika, Almanya, yani o ülkelerden, yani merkezde, Avrupa'nın merkezindeki doğumlu ülkelerden oyuncu aldığın zaman bu disipline, iş ahlakına uyuyorlar.
1: Doğru.
0: Ya şimdi Trossard'ı şimdi bakın görüyoruz görüntülerde, ailesiyle gelmiş, çocuklarıyla gelmiş. Düzgün bir yaşantısı var belli. Hiçbir şeye, sağ dışı herhangi bir sıkıntıya karışmamış. İşini işine vermiş kendini. Böyle bir oyuncu. Zaten bunları yapmasa bu yaşlara kadar böyle üst seviyede oynayamazdı. Kimse sizi kaşın gözün güzel diye Arsenal'de veya Belçika milli takımında oynatmaz. Şimdi tabii. İyi bir Dünya Kupası geçirdi.
1: Çok.
0: Hakikaten iyi bir performans sergiledi. Hazır bir şekilde
2: İki
0: geliyor.
2: 2 gol 3 asist 6 maçta.
0: Hazır bir şekilde geliyor. Ne yapacağı belli olmayan çok tehlikeli bir oyuncu. Beşiktaş uzun yıllar sonra bu bölgeye bence tam isabet bir transfer yaptı. Şimdi şunu söyleyelim. Maliyetler, demin ne dedik? İşin mali boyutunda. Geçmiş olsaydı buradan çok çok eleştirebilirdik. Yani şimdi 30-31 yaşında bir oyuncuya kardeşim 18 milyon euro bonservis verdiniz. Yıllıkta 6,5 milyon euro verdiniz. Geçmişte olsa bunları konuşabilirdik. Ama şu an gelinen konjonktüre baktığımız zaman hakikaten özellikle işte bizim ligimizde artık 4 büyük de bu paraları vermeye başladı ki Galatasaray zaten veriyordu 2-3 sezondur. 3 sezon, en az 3 sezon. Fenerbahçe de keza aynı şekilde bu yüksek rakamları verdi. Beşiktaş'ın da kaliteli, iyi oyuncuya ihtiyacı olacağı için mecburdu vermeye. Özellikle Serdal Adalı'nın mecbur olduğunu söyleyebiliriz. Niye mecbur? Geldiğinden beri bir istikrar yakalayamamış. Artık yönetimin de ve kendisinin de zora gireceği bir sezon öncesi bu tarz transferleri, kaliteli oyuncuları yapmak zorunluluğu vardı ki bu bilinçle olduğu için bu şekilde hareket ediyor. Şimdi bakıyoruz 18 milyon euro. Şimdi Agbodunu'ya 18 milyon euro veriyorsanız bonservisine, ben sana söyleyeyim, Trossard bedava. Bak inan yani, Trossard bedava.
1: Tabii, tabii.
0: 18 milyon euro. Agbodu'ya verdiğin için söylüyorum yani.
2: Tamam, farklı mevkinin oyuncuları
0: tabii,
2: ama
0: farklı mevkinin oyuncuları. Stopper'e 18 veriliyorsa şey Ömer, bir santrofora, bir işte Trossard tarzı bir kenar oyuncusuna 18-20 falan rahatlıkla verebilirsin. Ben hep eleştirdim, kusura bakmasın, Agbodo'ya 18 milyon euro verilmez, verilmemeliydi. O da bu yönetimin yanlışı.
1: Allah, hazırlık maçlarında evet. yine soru işareti.
0: Soru işareti, hazırlık maçını, ya hazırlık maçı değil olur mi? Kafasını veremiyordur falan milli takımdan.
2: Ama geçen yıl
0: o olabilir ama ben işareti. Ligde bakarım.
2: Milli takımda bence
0: evet.
2: Tamam.
0: Milli takımda da iyi değildi. Ligde, ligde biliyoruz yani Agbodo'nun yaptığı büyük maçlarda hataları. O yüzden 18 milyon euro. Agbodo'ya verildiyse bu yönetim bence hata yaptı. O da tabii ki o dönemin işte sportif direktörünün yanlış yönlendirmeleri falan da diyebiliriz. Yani sadece başkan ve yönetime suç bulmayalım, onu da söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Tek başına hatalı değiller. O ayrı mesele. Ama ona verdiysen Trossard gibi dünya çapında bir oyuncuyu 18'e getirdiysen, ben sana söyleyeyim, hakikaten bedava. Aldığı para da bedava, 6,5 milyon euro. Yani bu böyle tarz transferlere ben bir şey demem. Yani bunun Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı. Getirdiler. He, ne olabilir? Tamam yani oyuncu 31 yaşında. Ben bundan sonra ben ya iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Geçirdiği takdirde ben Trossard'ın da bundan sonra bir yere gideceğini de tahmin etmiyorum. Yani herhangi Arap ülkelerine. Ha, teklif gelebilir. Ne bileyim 18'in üstü gelir. O zaman yönetimde para kazanacaksa satabilir. ya da daha azına şey olur, bir iki sene oynar atıyorum mesela, yarı fiyatına yine verebilirsin, yine çok böyle zarar etmeden verebilirsin. Ha, eski şeyini bulamaz, o ayrı. Yani bir 31 yaşında önce iki sene oynuyor, 33-34 olacak. Ama Trossard'ın, Beşiktaş'ın Trossard ayağında bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yönetimde böyle bir oyuncuyu getirdi. Bu tarz oyuncularda hiçbir sorun çıkmaz. Dediğim gibi işine dört elle sarılan futbolcu profilidir. Ben çok önemli işler bekliyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bir oyuncuda tabii ki yani bütün halinde olan bir takımı yani şampiyonluğa katkı sağlar, ama sadece Trossard'la bitmez bu iş.
1: Kesin.
0: Beşiktaş'ın hala çok eksiklikleri var.
1: Doğru.
0: Bu eksiklikleri gidermesi lazım. Bu eksiklikler giderildiği takdirde Trossard bu dişlilerin en büyük parçası olur. Şimdi geçen sene Orkun'du bu takımın lideri. Yani başka kalite anlamında sayacağımız oyuncu yoktu, ama ben liderliğin değişeceğini düşünüyorum. Yani Trossard'ın bu takımın gerçek lideri. Yani bir pazuban takmayacak.
1: Şöyle abi.
0: Gerçek lider olarak Trossard'ı göreceğiz.
1: Orkun yani yine lider içinde olur. Trossard da saha içinin teknik direktör
0: tabii
1: olur.
0: Yani Orkun kaptan olduğu için, yani o pazubantı tabii, taktığı tabii için öyle bir lider, ama tabii perde arkasındaki lider bence Trossard olacak.
1: Beşiktaş
0: oyun içinde vereceklerinden dolayı.
1: Yüz lider oyun oyuncu eklemesi dolayı de yapıyor. Şimdi tabii Mübel, Trossard, yani sahadaki o sayıyı arttırıyor anlamda.
0: Şimdi bir şey daha söyleyeyim.
1: Alayım abi.
0: Doğal olarak Serdal Bey, Serdal Adalı ilk seçildiğinde yani evet hatalar yaptı. O ayrı. Söylemleri, icraatları birbirlerini hiç tutmadı. Onu yani buradan zaman zaman eleştirdik. Çok hatalar yaptı bence. İlk transferleri çok yanlıştı. Geçen sene ara transferde bence bilmiyorum fazladan hocanın etkisi de mi kaldı ne diyeyim. Yani gereksiz transferler yaptı. Hocanın istemediği belki oyuncular alındı. O nedenle bu hatalardan sonra sanki bu kez böyle bir doğruyu bulma yoluna gitmiş görüyorum ben Serdal Adalı'yı. Ki bu adımı da Önder Özen'i buraya getirerek, Graf'a daha da yol açarak, göndermeyerek Graf'ı. Ya bak bu da önemli. Ya şimdi o kadar eleştiriler oldu.
1: Çok kritik bir hamle
0: tabii
1: oldu bence.
0: Evet, Sergen Hoca istemedi. Söyledi zaten Graf'ı. Ben istemiyorum arkadaş. Onun yaptığı oyuncuları ortada dedi mesela. Ha, burada Serdal Adalı eğer Sergen Hoca'nın bu düşüncesine ortak olsaydı belki çok büyük yanlışla Graf'ı yollayacaktı. Ama yapmadı. Graf'ı tuttu. He, ne yaptı? Evet doğru, biraz pasifize etti. Oralara gitme dedi. Bekle dedi. Şimdi Sergen Yalçın gittikten sonra Önder Özen geldi, işte Italiano geldi. Bu sefer Graf ön plana çıkmaya başladı ki Önder Hoca'yla diyalogları, işte Nübel'i ikna edişi, ben imza ediyorum.
1: İmzaları da görüyoruz
0: tabii
1: yani.
0: Trossard'da da abi kesinlikle Graf'ın olduğunu düşünüyorum.
1: Kartal abi, Beşiktaş'ta konuşmamız gereken bir de bir Salah konusu
0: evet
1: var. Onu konuşalım.
0: Önemli.
1: Sonrasında Galatasaray'a geçeceğiz ama Muhammed Salah'la Beşiktaş yazılmaya başlandı birkaç gündür.
0: Şunu söyleyeyim, ben de bugün yani yönetime yakın biriyle görüştüm, isim vermeyeyim. Salah'ın Beşiktaş'ın radarında olduğunu, daha doğrusu menajeri önermiş Beşiktaş'a. Başkan çok sıcak değil ama tereddütleri var. Yani bir kere yanılmıyorsam imza parasıyla falan böyle 25 milyon eurolar falan konuşuluyormuş yıllık olarak. Bu konuda biraz tereddütü var başkanın. Artı geçen gün kampı takip eden oradaki muhabir arkadaşlarla Serdal Adan'ın bir söyleşisi olmuş. Orada Salah'a sormuşlar. Kesinlikle yok demiş. Yani şimdi başkan bunu söylediği için ben de başkanın sözünü çok ciddiye almam gerekir. Hepimizin ciddiye alması gerekir. Yani başkan yok diyorsa o zaman yoktur. Ama benim de duyduğum gündeme gelmiş, onu söyleyeyim. Yani gün
1: çok Salah yüksek de bir
0: tabii
1: bedeli olacağı
0: bedeli
1: aşikar.
0: Bedeli yüksek işte, yani demek ki Serdal Adan'ın şöyle bir, yani aslında yöneticiler de demişler ki alalım büyük bir yıldız, yine yeni bir dünya yıldızı getirmiş oluruz. Sol tarafta Trossard, sağ tarafta Muhammed Salah'la çok sükse yaparız. Artı forma satışlarımız katlanır. İyi de oyuncular. Ya başkan bu konuda açıkçası kararsız. Olur demiyorum. Yüz olur demiyorum. Olmaz da demiyorum ama menajerinin önermesi var. Muhammed Salah Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Daha doğrusu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Tabii ki şartlar neyi gösterir ama başkanın da şöyle bir düşüncesi var. bu yaşta bir oyuncu tabi. Yaşı var, çok performansı eskisi gibi değil. Düşüşte artı alacağı paralar. Ya o da çok böyle fazla şey yapmak istemiyor. Dengeleri de korumak

0: istiyor açıkçası takım içinde. Ama olmaz da demiyorum. Böyle bir olay var. Yani Sala olayı var Beşiktaş'ta. Olur mu olmaz mı onu göreceğiz. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı, iyi oyuncular alınması taraftarı ve bunun devamı gelecek. Onu söyleyeyim. Ya bu konuda maddi olarak Beşiktaş'ta kesenin ağzı açıldı sonuna kadar. Yani Trossard'ın devamı gelecek. Özellikle santrofor, onu söyleyeyim, çok çok üst düzey bir isim bakıyor. Bu konuda da tek yetkili Serdar Adalı, yani gizli bir şekilde yürütüyor
1: zaten
0: bu işi.
1: Zaten şöyle bir şey var. Şimdi Nübeli, santrofora iyi bir oyuncu gelecek. Alıyorsan
0: atanın da iyi olacak.
1: Şimdi yani üst düzey olacak. Transfer döneminden bu kadar önemli maliyetlerin altına girip bu kadar fedakarlık yapıyorsan artık o en ufak eksik parçayı bile eksik bırakmaman lazım.
0: Tabii. Yani santrofora ben çok çok üst düzey bir isim olacağını, yani parası neyse Beşiktaş kulübü, Beşiktaş yönetimi verecek, santrofor alacak. Şimdi çok eksik var. Bir sol stoper kesin şart. Orta sahaya oyuncu lazım. Yani bir kreatif takımı öne çıkaracak. Gol yolunda rahatlatacak santroforları. Böyle bir hücumcu bir orta sahası. Orta saha eksikliği var. Yani Beşiktaş'ta aslında daha henüz tam anlamında zaten taşlar yerine oturmadı. Yani sadece bir Trossard transferiyle olacak iş değil. 2-3 iyi oyuncu daha almak durumundalar. Bu olursa Beşiktaş bu sene yarışta olur. Ya başkanın dediği, yöneticilere de dediği, yöneticilerin de düşüncesi, biz çok çok iyi bir kadro kuracağız. Devamı gelecek. Para ise para. Daha önce de söylemiştim. Serdal Bey gemileri yaktı diye. Öyleymiş, gemileri yaktı. Trossard'da gördük, Nübel'de gördük. Diğer oyuncular belki o tarzda, yani o Nübel ve şeye Trossard'da çok yakın değiller profil olarak ama iki oyuncu özellikle kaleci sorununu çözdü Beşiktaş yönetimi. Sol kanat sorununu çözdü. Şimdi iyi bir santraforla santrafor sorununu çözerse bir stoper bir orta sahayla Beşiktaş bu yarışın içinde olur ama kenarın da iyi olacak. Yani yedek kulüben de iyi olacak, onu da söyleyelim. Lukaku mesela. Lukaku çok konuşuluyor. Daha ilk yayında da söyledim. Lukaku ile ilgileniyor diye.
2: Abi, yani
0: Lukaku da sıcaklığını koruyor ama yanılmıyorsam Lukaku'nun da daha üstünde, yani daha genci, daha verimli bir santrafor arayışı var.
1: Menajere açıklama
0: bakacağız
1: yaptı. Hani çok fazla
0: öyle dedi ama ben öyle olduğunu
1: düşünmediğini ama o işler değişebilir.
0: Yok,
1: yani
0: değişir. Trossard'ın menajeri de konuştu bir gün önce.
1: Doğru.
0: Daha bitmedi dedi. Yani bizde öyle bir şey yok. Anlaşma yok kardeşim. Arsenal'de bile kalabiliriz dedi. Adam bir gün sonra geldi. Ya ben Lukaku olayının kapandığını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Hatta ve hatta en sıcak olarak hala Lukaku'nun masada olduğunu söyleyebilirim. Olacak demiyorum hiçbir zaman %100. Ama Lukaku'nun da üstünde arayışları var başkanın. Yani işte Sörloth olabilir. Ne bileyim işte Vlahovic zaten bekleniyor ama orada biraz şey var. Oyuncuda sıkıntı var. Çok şu an sıcak bakmıyor. Yani Lukaku olur mu olmaz mı bilmem ama iyi bir santrofor alacak Beşiktaş, onu söyleyeyim. Yani Salah konusunda da başkanın açıklaması var oradaki, dediğim gibi arkadaşlara yok demiş. Yani burada menajeri öneri şey yapmış, öneriyi sunmuş. Transfer bu hiç belli olmaz, bir bakarsınız. Olabilir, olabilir yani, olabilir yani. Salah da dünya yıldızı yani, normalde Beşiktaş'ta tabii ki oynar. Ama tabii mali dengeyi de bozmamak lazım. Onu da söylemekte fayda var. Takım içindeki.
2: Peki.
0: Daha doğrusu.
2: Şimdi geçelim Galatasaray'a. Hayri abi, Galatasaray'da da Ugo Çukwu'nun imzasından sonraki ilk imza Ugo Çukwu oldu. Açıkçası yine önemli isimler yazılıyor. Hatırlayalım, Kamavinga ile başlayan bir dönem. Şimdi Valverde konuşuluyor. Yani çok önemli isimler Galatasaray orta sahası için geçiyor. Ama ben biraz şöyle düşünüyorum. Yani Torreira'nın yanına Ugo Çukwu eklemesi geldikten sonra hani Valverde gibi, ya Valverde çok özel bir oyuncu tabii ki. Yani orasını hani hiç tartışmıyorum ama profil olarak sanki saf böyle bir 10 numara. Yani çok öyle 8 yönü olmayan, tamamen daha çok hani hücuma dönük bir 10 numara transferi olacağını bekliyorum açıkçası.
3: Şimdi Galatasaray'ın oyun yapısını ele alalım. Bir defa Okan Hoca neyi önceliyor? Önde baskıyı önceliyor. Geçiş hücumlarında hızı önceliyor. Dinamik yapıyı önceliyor ve orta sahada sert, dinamik bir şekilde oyunu rakibe dikte eden bir yapıyı, anlayışı önceliyor. Buradan değerlendirdiğimiz zaman Okan Çukwu transferi yerinde bir transfer.

0: bir defa rakibin geçiş hücumlarını önde boğan oyuncu profili, uzun ayakları var. Zaten 1.90 üstü boya sahip. Ren altyapısından yetişmiş. Premier Lig sertliğini görmüş. Bu sebeple temaslı oyunda da iyi bir oyuncu. Şimdi bazen hani yapılan transfer çok üst düzey, çok etkileyici gözükmeyebilir ama sizin takımınız için önemlidir. Puzzle'ın bir parçasını tamamlamak açısından önemlidir. Bu transferi bu açılardan ele almak gerekir diye düşünüyorum. Ve bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman gayet iyi bir transfer. Ve artı Torreira'yı da biraz daha ön plana çıkaracak, biraz daha Torreira'nın öne katkısını artıracak isimlerden bir profil aynı zamanda. Çünkü Lemina'dan sonra da biz bunu gördük Torreira'da. Torreira'nın aynı zamanda ofansif katkı veren, gol atan, gol attırabilen özelliklere de sahip olduğunu aslında Lemina sonrası biz daha ziyade tecrübe ettik. Şimdi senin söylediğin, baktığın nokta, evet, Galatasaray'ın sahip olduğu orta saha oyuncuları ve bu oyuncuların profilini ele aldığımızda saf bir 10 numara, saf bir forvet arkası gerçekten Galatasaray'da çok faydalı olur. Ya bir defa mesela Osimhen çok efor sarf ederek oynayan bir forvet. Rakip savunmaları boğan. Mesela belki golle odaklanmadan ziyade oyuna, mücadeleye, işin kavga tarafına odaklanan bir forvet. Böyle katkı yapıyor. Saf bir 10 numarayla aslında onun odağını da, onun işini de kolaylaştırabilirsiniz. Biraz daha gol öncelikli düşünen ve skor katkısını da artıran bir Osimhen için. Ya da yine kanat forvetleri için böyle katkı alabilirsiniz.
1: Şöyle düşünün ben de. Şimdi yani çok eleştirildi transfer. Ama ben de dedim ki ya muhtemelen Okan Hoca, yani eleştirildi dedim, şu yönü eleştirildi. Yani biraz hani oyuncunun teknik yönü eleştirildi. Şimdi illa teknik bir oyuncuya, merkeze ihtiyaç yok. Yani seçeceğiniz oyunculara göre bu durum değişebilir açıkçası. Tabii ki her teknik adam, ya her oyuncusunun teknik olmasını ister, o ayrı, ama ben dedim ki zaten şimdi Torreira topla da çıkabilen. Yani çünkü hatırlayalım, Lemina geldiği zaman Torreira'nın bir sezon sonuna doğru 4-5 gollük bir katkısı vardı. Lemina'nın ikinci imza döneminde.
0: Evet, evet, hatırlıyorum.
1: Şimdi biraz daha bence Torreira önde olacak. Ugo Çukwu o merkezi tamamen kontrol eden bir noktada olacak. Torreira zaten çıkabiliyor. Ayağı da hiç kötü bir oyuncu değil bana göre. Onun dışında Ugo Çukwu ile birlikte o yükü ben hani çekecek ki Okan Hoca bence şunu istedi tamamen. Ben duvar gibi tamamen hani ikili mücadele verecek olan, çok özel bir pasör olmasına ihtiyaç yok. Hani ortalama bir pasör de olabilir. Böyle bir oyuncu istiyorum ki merkeze öyle bir oyuncu koyalım ki merkezdeki 10 numarayla birlikte Sané'nin, Barış'ın, Osimhen'in de yükünü alacak bir orta saha düzeni de Ugo Çukwu ile kurmuş olalım diye. Yani Ugo Çukwu transferi gelince dedim ki bence Galatasaray saf bir 10 numara geliyor.
0: Ya işte kompozisyonu bütüncül şekilde okumak gerekir. Gayet doğru bir analiz senin yaptın. Zaten oyuncunun biraz eleştirilen tarafı bu. Yani teknik kapasitesi ya da hani pas kalitesi üst düzey değil. Zaman zaman hani pas tercihlerinde özensiz davranabiliyor ya da aceleci olabiliyor. Onları geliştirmesi gerekiyor. Ama burada işte hocanın öncelediği husus işte bu oyuncuda pas kalitesi mi? Yoksa bir dalga kıran görevi yaparak hem Torreira'yı öne atmak hem de Galatasaray'ın geçiş yemesini mesela engellemek. Bence burada çok faydalı bir noktası var. Yani geçişi anında durduran bir oyuncu. Yani o bacak uzunluğu da burada bir avantaj. Doğru, nihayetinde doğru, şimdi Galatasaray doğru. Önde çok fazla baskı yapıyor. Ya yani en büyük cezalandırılma nedir önde baskı yapan tarafta? Sizin önde yaptığınız baskı, yani presi, rakip kırdığı zaman o orta saha geçişini yapabilirse siz savunmada dengesiz yakalanabilirsiniz. Şimdi Okan Çukwu burada dalga kıran görevini üstlenecek. Şimdi bazen hani sizin albenili görmediğiniz bir transfer takım için daha elzemdir. Burada mesela Lemina'yı belki rotasyonda kullanacak ve ya da başka pozisyonlarda da kullanacak. O zenginliği istemesi gayet doğal. Bir de bence Galatasaray'ın şöyle bir konfor alanı var. Okan Hoca ve yönetim de bu konfor alanı içerisinde hareket ediyorlar. Bu takım zaten kurulu ve hazır bir takım. Bu takımda bazı oyuncular beklenen performansı veremedi. İlkay gibi. ama elde potansiyel var. Ya da Leroy Sané gibi performansta istikrar sağlayamayan oyuncular. Evet, Galatasaray'ın böyle problemleri var. Ama nihayetinde Galatasaray'ın her pozisyonda üst düzey diyebileceğimiz oyuncuları da var. O zaman burada biraz daha seçici, biraz daha ince mühendislik gerekiyor. Ve bir mühendisliğim ben bunu ilk adımı olarak görüyorum. Ama bundan sonra Galatasaray'ın tabii ki mutlak anlamda o söylediğin tarzda bir 10 numara forvet arkası hücumu organize edecek ve hatta Osimhen'i de daha değerli toplu hale getirecek. Bazen sizin organizatörünüz, oyun aklınız, o orkestra şefinin yönetimi, yani oyuna vermiş olduğu format oyuncuların oyun içerisindeki hareketliliğini, doğru işlerini artırıcı rol oynar. Yani bunu öncelemek gerekiyor. Onun ötesinde de Icardi'nin gittiğini dikkate aldığımız senaryoda da elbette ki bir forvet transferi. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı hepi topu bu kadar. Evet, stoper pozisyonu için de bir takviye düşünülebilir. Ama Galatasaray bu anlamda bence yani hiç takviye yapmasa dahi hazır bir takım.
1: Yani şimdi şöyle tabii, Davinson'un gidiş durumuna göre şekillenebilir. Ya şöyle abi, aslında ilk 11 hazır ya da ideal gibi görünüyor. Ya nasıl ideal? İşte Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Şallay'ı, önde Torreira, Sara duruyor şu anda. Hugo Çukwu geldi. Yani Torreira, evet. Hugo Çukwu, önünde Sara, Sané, Barış, Osimhen. Yani yarın maç olsa böyle bir 11 çıkarabilirsin Galatasaray'da.
0: Ama sanki Davinson'la ilgili Okan Hoca da gitmesi, şimdi yani elimin şöyle, gitmesi yönünde hiçbir şey yok yani.
1: O istemiyor. Kim ister zaten. Şöyle bir durum var. Şimdi tamam, kadro hani hazır gibi görünüyor ama Davinson giderse işte sağ bek bütün sezon Şallay mı olacak? Oraya yani hoca Singo'yu sağ bek mi değerlendirecek? Stoper rotasyonuna mı sokacak? Eğer stoper rotasyona dahil olacaksa Davinson'un gittiği senaryoda yine de bir transfere ihtiyaç var. O zaman Şallay'a tek kalacak, sağ beke bir transfer olabilir. Saraya teklif var, belki merkeze bir transfer gelecek. Geçen sene Noah Lang'ı aldı, çok katkı aldı Galatasaray. Barış'ın şu anda hani yedeğe yok gibi görünüyor. Oraya bir transfer olabilir. Icardi devam etmeyecek gibi santrofora bir ya da bence minimum iki transfer. Yani aslında baktığımızda bir transfer ihtiyacı da var yani Galatasaray'da.
0: Var da işte hani bu oyuncularda da hani henüz giden yok. Hani onların da biraz ayrılmasına bağlı. Ama tabii burada mesela işte Icardi gitmiş gibi gözüküyor.
1: Geniş kadroda bir eksiklik var.
0: Ya evet, geniş kadroda eksiklik var. Hali hazırda işte Davinson'un hani gitmesi söz konusu olabilir mi? İşte İtalya'dan aldığı teklif söz konusu. Oyuncu gitmek isterse tabii kalamaz. Orada o zaman belki evet Singo'yu stopere çekmek söz konusu olabilir. Ama Davinson'un kaldığı senaryoda da mesela belki Singo'yu bu defa sağ bek olarak düşünecek hoca. Çünkü Singo maliyetine de bakarsanız, oyuncunun sahip olduğu özelliklere de bakarsanız kesinlikle Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu olması gereken bir isim. Yani orada bir şey var şu anda. Yani bir israf gibi duruyor. İşte sakatlıydı, şuydu, buydu. O potansiyelden faydalanamadı. Ha, Davinson'u niye bırakmak istemez konusunda da ya aslında Davinson Galatasaray'ın savunmadaki Osimhen'i. Hani şimdi biz bu Okaçuklu'yu değerlendirirken bir dalga kıran özelliğinden bahsettik. Şimdi Galatasaray çok baskılı, dinamik yapıda futbol oynamaya çalışan bir takım ve savunmasını da öne çıkaran bir takım. Buna rağmen Galatasaray'ın zaman zaman geçişlerde önlem alabilmesi ya da cezalandırılmaktan kurtarılmasının altındaki birinci faktör Davinson. Davinson'un hızı, çabukluğu Galatasaray'a çok şey katıyor. Dolayısıyla onun ayrılması bana göre, Singo'yu stoper oynatabilirsiniz çok güçlü vesaire ama Galatasaray'ın temel oyun yapısını derinden sarsar. Yani ben Okan Hoca'nın yerinde olsam Davinson'u ne yapar asla bıraktırmazdım.
1: Yüzü şöyle, şimdi 25-30 milyon euro gelebilir Davinson'a. Tamam, yani Como çok istekli. Zaten 20 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Belki çıkar, 25-30'a da çıkabilir. Şimdi 30'a hani o noktaya yakın bir nokta olsa bile Galatasaray masaya oturacağı konuşuluyor zaten. Ama bugün 25 milyon euro, 30 milyon euroya Galatasaray Davinson Sanchez'i satsa
2: Yani en aşağı Da Vinci'nin
1: kalitesine yakın bir isim de o paralardan aşağı tabii bulmak canım. Hiç kolay değil.
0: Bulamaz.
1: Yıllık maaş desen neredeyse aynısını, belki daha fazlasını vereceksin. Performans desen aynısı olacak mı, soru işareti.
3: Yani o zaman zaten satmanın bir manası yok. Dediğin gibi yani artık programın ilk bölümünde konuştuk. Piyasanın nerelere gittiğini. Çok çok kaliteli üst düzey oyuncu işte. En kötü maliyet Trossard'ı 18 milyon euro. O da yani bakıldığı zaman en az maliyet şu an itibariyle görünen o. Daha da üstüne daha genç oldu mu işte Greenwood'daki gibi artıyor. O nedenle şimdi Galatasaray Davinson'u yolladı. Çok güzel. Büyük bir ihtimalle yolladığı paranın üstünde bir paraya yeni bir stoper alacak mesela. Kim olabilir? İşte Beşiktaş'ın da gündeminde var. Bologna'nın stoperi Ukumi. Herkesin istediği bir şey stoper. Şeyin de Sanchez'in de takım arkadaşı, yanında oynadı, partneri. Yani hadi diyelim Galatasaray ona talip oldu.
2: Yok, alamazsın. Çünkü. Alamaz. Ya şöyle alamazsın. Yani alabilirsin artık her oyuncuyu da.
3: Tabii.
2: 40 milyon eurolardan falan aşağı alamazsın.
3: O da ben sana söyleyeyim, en az ben o parayı da versen şu an itibariyle o oyuncunun buraya geleceğini düşünmüyorum.
1: Yani şunu söyleyeyim abi, Beşiktaş parayı taraftarı kızmasın bence ama Agbado'nun 18 milyon euroya transfer yaptığı bir yerde benim gözümde Davinson Sanchez'in hani olası transferi 40 milyon eurodan aşağı olmamalıdır. Bu benim düşüncem bu arada.
3: Ya 40 olmaz, atıyorum 25 olur. Yani illa üstü olur.
0: 40 olmaz, 38 olur.
3: 38 diyelim. Olur, 35 olur, 30 olur. Ya
2: kızacaktır
3: olsun yani.
2: Taraftan ama ne olur ben yani. Böyle görüyorum açıkçası.
3: Yok, çoğu kişinin ben kızacağını düşünmüyorum. Beşiktaşlı yorumlara da bakıyorum taraftarların. Agbado'dan herkes %100 şey değil. Memnun değil, açık konuşayım. Hazırlık, son hazırlık maçındaki şeyine, performansına bakıyorlar. Yaptıkları hatalara, yaptığı hatalara herkes eleştiriyor. Bakın o şey, hazırlık maçını ben kale almam. Hazırlık maçı, oyuncu yeni gelmiş Dünya Kupası'ndan da, adaptasyon sorunu falan olabilir. O farklı ama geçen sezon ligde çok çok önemli maçlarda çok çok bariz hatalar yaptı. Yani o yüzden şimdi stoper bulmak da artık çok eskisi gibi kolay zor, değil. Zor. Eskiden stoperi çok daha rahat bulurdun. Baba stoperi. Beşiktaş getirdi. Zagolar, Ronaldo'lar hatırlasana. Ondan sonra Pepe'ler, o Vidalar, Vida dahi çok iyi stoperdi. Tosic bile müthiş. Yani bile dedim doğru, yani doğru. Küçük vallahi küçümseme doğru. Anlamında söylemiyorum. Tosic de bence muhteşem. Kendi değerine göre çok iyi bir performans
0: aslında
3: sergilemişti.
0: Aslında sol bek değil miydi o?
1: Sol bekte stopere evrildi.
3: Stoper, sol bek stopere evrildi. Stoper de oynuyor. Oynuyor.
0: Oynadı ve çok katkılı.
3: Yani onu diyeceğim. Bu dönemde çok çok kaliteli stoper bulmak da zor. O yüzden ben Okan Hoca'nın eğer oyuncu aşırı derecede ben gitmek istiyorum, benim artık burada vizyonum bitti, bırakın önümü açın, Avrupa'nın diğer büyük kulüplerine gideyim diye bir düşüncesi yoksa, Okan Buruk'un ben yönetimin tekliflerine kapıyı kapatacağını düşünüyorum. Yani ne kadar para da verseler Sanchez'i göndermeyecektir. Çünkü elinizde oturmuş kadronun oturmuş bir stoperi var. Evet, geçen sene bence parçalı oynadı. Çok yani ilk geldiği seneki gibi değildi. Ama buna rağmen zaten kalitesinden bir şey kaybetmeyen bir oyuncu.
2: Dünya Kupası'nda da
3: gördük. Yani, çok iyi oynadı bence. O yüzden böyle bir oyuncuyu hiçbir teknik adam bırakmak istemez. Çünkü Okan Buruk da biliyor. Savunmada stoperlerinin tandemin ne kadar oturmuş olması takımın ve hocanın da kendisi yararına. O nedenle bunu bozmak istemeyecektir. He, müthiş dediğin gibi, yani senin dediğin gibi kırklar mırklar falan öyle bir şey gelse o zaman tabii ki bırakılabilir. O ayrı mesele ama sorun da orada başlıyor. Nereden ve nasıl bulacaksın? Çünkü Galatasaray'ın önündeki hedefin, ben bu önümüzdeki sezon daha çok Şampiyonlar Ligi olacağını doğru, düşünüyorum. Doğru. Tabii ki ligde olacaktır ama Okan Buruk özellikle Şampiyonlar Ligi'ne daha önem verecek. Bu nedenle kadrosunun bozulmasını istemeyecektir. Kadronun bozulmasının yanı sıra üstte çok kaliteli en azından 3 transferle, 3 takviyeyle, bundan sonra 3 takviyeyle yola devam etmek isteyecektir. O yüzden Sanchez konusunda ben Okan Buruk'un, Okan Hoca'nın yönetim ne kadar istese de ya da gönderse de öyle bir isteği olacağını düşünmüyorum. Tabii bundan sonra transferler ne olacak? İşte yeni gelen oyuncu orta sahanın her bölümünde oynayabiliyor. Ön libero, merkezde oynayabiliyor. Böyle özelliklere sahip bir oyuncu. Genç, dinamik, yani çok

0: agresif bir oyuncu. Orta sahada ya yani bu ligin dinamiklerine uygun bir oyuncu. Gerektiğinde bence stoper de oynar. Çünkü ön libero oynayan stoperde de oynar.
1: Evet ama artık istemiyor taraftar. Yani orta saha mıysa orta saha
0: yani
1: oynasın
0: istemiyor ama yani sıkıştığın zaman
1: tabii.
0: Yani oldu da bir anda herkes sakatlandı. Geriye de atabilirsin.
1: Peki.
0: Koçoyu.
1: Şimdi Trabzonspor'a geçelim. İlginç gelişmeler var Trabzonspor'da. Şimdi Hayri abi, Trabzonspor Ulay'ı 30 milyon euroya Fiorentina'ya göndermek üzere. Vivo'yu da 30 milyon euroya Fulham'a göndermek üzere. 60 milyon euroluk çok önemli bir transfer girdisi olacak Trabzonspor'a. Bunlar işin güzel tarafları. Çok övüyoruz zaten Trabzonspor'u. Takdir ediyoruz. Takdiri de sonuna kadar hak eden bir yapı içerisinde ama scout şef Eren Mert ayrıldı. Son yıllarda bu kadar çok bir scout şefin ben konuşulduğunu görmemiştim. Ama hakkını vermek lazım yine sonuna kadar. Premier Lig'den bir takımın Eren Mert'e resmi teklifi yaptığı konuşuluyor. Premier Lig'e gidebilir. Bunun dışında yani şöyle gelenlere gidenlere baktığımızda bence yine özel bir transfer dönemi geçiriyor Trabzonspor. Çok iyi bir takım kuruldu. İşte Cabral, Aral, elinde olan zaten çok değerli isimler var. Ama yani şu ayrılığı bir konuşmak isterim açıkçası. Nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü genelden de teknik adamları konuşuruz, oyuncuları konuşuruz, yöneticileri, başkanları, bu ayrılıkları konuşuruz ama çok uzun zaman sonra kendinden ayrılsa da çalışsa da konuşturan bir scout chef çıktı Trabzonspor'da ortaya, Eren Mert.
2: Evet, konuşulan, tartışılan, bazen eleştirilen ama da hakkı teslim edilen ve edilmesi gereken bir isimdi. Ya aslında bu işin nasıl yapılması gerektiğine dair güzel bir örnek ortaya koydu. Tabii ki oradaki tüm ekibi takdir etmek gerekir. Orada gerçekten bu işi layıkıyla yapan, liyakat sahibi bir ekip var. Ve doğru bir yapılanmayla, doğru bir odaklanmayla da gayet iyi transferler yapabileceğiniz ve bu işi başarılı bir ekonomi yönetimine dönüştürebileceğinizin de örneğidir Trabzonspor. Bak ben Trabzonspor'un bu sezon yaptığını aslında Türkiye 1. Ligi'nde ortaya koyduğu büyük iddia, büyük değişim kadar değerli buluyorum. Hani ihtilal denir Trabzonspor'un 2. Lig'den çıkıp bir yıl sonrasında şampiyonluklarla tanışması ve özellikle ilk 10 yılında şampiyonluklara bir yönüyle ambargo koyması, yani Türk futbolunu, yani İstanbul'un İstanbul dışına şampiyonluk anlamında taşıması, büyüklük anlamında taşıması çok anlamlıydı. Doğru. Şimdi burada biz gelinen noktayı konuşurken işte Galatasaray'ın açtığı yol, Fenerbahçe'nin eşlik edişi, Beşiktaş'ın ayak uydurmaya çalışma hamlesi ama gerçekten kulüplerimizin de bir taraftan gelir üretme konusundaki sıkıntıları, maddi anlamda içine girdikleri çıkmaz. Sürekli devletin kapısını çalarak vergi kolaylığı sağlamak için girişimde bulunmaları, işte kulüplerimize arazi tahsis edilmesi, imkanlar sağlanması gibi. Yani artık kulüplerimiz gayrimenkul sektörünün ana aktörleri haline geldi. Yani şartlar bunu zorunlu kılıyor. Ama Trabzonspor burada şunu söyledi. Ya başka bir yol da var. Ben bu yolu çok değerli buluyorum. Ve bu yol şimdi ikinci yılı Fatih Tekke ile ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor aslında takım olarak yeni bir kuruluma gitti. Hatta biz sürekli Trabzonspor'un orta saha merkezini konuşuyorduk. İşte Trabzonspor'un orta saha merkezinin yetersizliğini konuşuyorduk. Bir yıl öncesinde arada alınan Tim Falcorelli ki bir sakatlık süreci yaşadı, 1 milyon euroya transfer. Doğru. Elde o vardı. Olayı hani bir potansiyel olarak transfer edildi. 18-10 yaş, 9 yaşında bir çocuk. Şimdi aldınız 5.5'a 6 katına yaklaşık sattınız. Şimdi az önce Kartal Agbadu'nun maliyetinden söz etti. 18 milyon euroyu çok yüksek bulduğunu söyledi ki
1: ben de yüksek buluyorum.
2: Yani performansla yan yana koyduğumuz zaman yüksek bir maliyet. Peki Trabzonspor Vivo'yu kaça mal etti?
1: Vivo'yu 6.8 civarlarında olması lazım.
2: En fazla o kadar.
1: Tabii.
2: Ve 30'a satıyorsunuz. Yarım sezon oynatıyorsunuz, 30'a satıyorsunuz. Şimdi burada Trabzonspor'un yaptığı iş çok büyük.
1: Aynı bence dönem transfer bu arada. Aradan